Важно, Зелмурна.

0: Hanım, numaradan afyon şurubu içtim.
1: Göksaray! Uyan!
0: Yürü!
1: Falan bir kaçar!
0: Yürü! Yürü!
1: Tango! Sen!
0: Çekilesin Yasavol! Sen!

adam. Neden? Bir yerim atı kurbanına girilmez. Saygısızlık edilmez ama ben senin kanındanım. Kurt için, töre için, onur için. Bu oğula izin ver.

0: Sus.
1: Üreğine yiyordun kılıcı. Geçin.
2: Sığma. Tutkun, sen ne yaptın? Yüreğimin sesini dinledim. En iyisi siz anlarsınız.
0: Biz anlarız. Da siz bunu koskoca Acun'a nasıl anlatacaksınız, onu bir düşünmek lazım.
3: Sen onu kendine dert etme. Nasıl buldunuz bize?
0: Künata söyledi. Dağ bulmuş sizi. Çolpan Hanım buraya bir bölük çeri göndermiş bile.
2: Sizi geri götürmemiz gerek.
3: Dönmek yok.
0: Timurtekin'im, gözlerimizle gördük. Çin on binlerce askerle sınıra dayanmış durumda. Siz dönünceye kadar durmayacaklar.
2: Dönelim.
3: Çıkın, siz aşağıda bekleyin.

0: dönelim mi? Bu kadar çabuk mu vazgeçtin her şeyden?
1: Duymaz mısın? Sen ne işine dönmezsen kimse altıya geçecekmiş. Bizim yüzümüzden gökle Çin arasında savaş çıkacak.
0: Çıksın. Gider savaşırım. Ama Çin'le anlaşma yapmak yok artık. Tutkun. Ben seni bırakmam. Thank you.

üstüm yanacak.

0: Ben yurtluma kılıç düşürmem!
1: Yurtlum bizi kesecek ama!

0: Kayategin'im, ilk size haber yollamışım. Yoksa yetişemezdiniz. Bunlar Timur Tekin'i öldürürdü.
1: Tutkun nerede?
2: Dağlılar. Tutkunu götürdü.
3: Kimse peşimden gelmesin. Gelen öldürürüm.
0: Kuzey.

Hazır mısın? Hakkını oğlu alma vaktin geldi. Batuka Tekin'im. Babanın karşısına çıkıp daha göğe ihanet etmedi. Anam hain değildi. Ben de akılsız değilim deme vaktin geldi.

0: Alamir'i siz mi kaçırdınız?
1: Yok. Onu da nereden çıkardın?
0: Dün gece bütün saray uyutulmuş. Tayangı ölü, Alamir yok. Bu sizin işiniz. Bu Taizu denen Çinli yılanın işi.
1: Yılan deyince

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Verelim. Kayıtlara bakalım. Kayıtlara bakalım.
1: Bana gitmeyelim. Ben kabul etmiyorum.
0: Gerçekten söyledi dostum.
2: İki eski dostun mücadelesine tanık oluyoruz. Buyurun.
3: Eski dost yeni düşman lazım. Önce onu söyleyeyim orada.
2: Hazır mıyız?
3: Hazırım.
2: Ben çok değilmişim.
3: Onu anladım ben.
2: Hazırsınız.
0: Efendim bir harf desteği. Bir saniye, bir dakika. Önce bir harf desteğimizi verelim şimdi. Süre başladı.
3: Malim.
0: Bir saniye. Allah'ım. Bozkurt Bey.
3: Buyurun. Cevabı da verdik.
0: Cevabı da verdik. Kayak sporunu engeller arasından geçerek yapılan yarış türü, süre başladı. Buyurun Bozkurt Bey.
4: Snowboard.
0: Snowboard değil. Faul bilerek yaptı. Nasıl yaptı? Buyurun Bozkurt Bey.

0: Efendim kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bölümde iki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum. Abdullah Bey hoş geldiniz hoş diyorum. Olur. Ama önce Yusuf Bey'e dönüyorum ve Yusuf Bey'i tanıyacağım. Yusuf Bozkurt Şahin hoş geldiniz.
1: Bozkurt hoş buldum Bey. Oğuz Bey teşekkür ederim. İsmim Yusuf Bozkurt Şahin. Erzincan Refaeli'yim. İstanbul'da ikamet ediyorum. Cep telefonu işiyle uğraşıyoruz. GSM operatörleri firmalarımız var. Beykent Üniversitesi mezunuyum. Siyaset bilim ve kamu yönetimi bitirdim ama ticaretle uğraşmak daha cazip geldi. Ticarete yöneldim. Hobilerim gezmeyi çok severim. Yeni yerler keşfetmeyi çok severim. Sporla ilgileniyorum. Yüzmeyi çok severim. Anlatacaklarım kısaca bu kadar.
0: Harika. Gezmeyi severim derken yakın yerler, uzak yerler, yurt içi, yurt dışı.
1: Yurt içinde gezmediğim çok az yer kaldı. Artık iyi. Yurt dışı seyahatleri planlıyoruz. Yurt dışında da birçok yere gittim. Yeni rotalar çizmeye çalışıyorum. Ya yani gezdikçe insan içi enerji doluyor. Tabii, yeni yerler kesinlikle. Keşfetmek o zaman her zaman daha iyi o yüzden.
0: Peki gezide var mı bir izlediğiniz rota, bir ne bileyim hani bir gurme durağı gibi mi yoksa
1: biraz doğaçlama oluyor açıkçası. Doğaçlama hani oluyor. O an bir anda karar veriyoruz bir gecede ya bir bakıyorum hani diyorum bu zamanda buraya mı gitsek şu zamanda şöyle mi yapsak arkadaş ortamında herkes de fikir alışverişi yapıyor şu anda da bir uzak doğu rotası çizdik yine inşallah kısmet olursa en kısa sürede de bir uzak doğuya gideceğiz.
0: Peki var mı bu gezilerinizde size eşlik eden bol bol beraber gezdiğiniz bir samimi arkadaşınız veya
1: var mı? Var Yunus Emre Bey var mesela.
0: Yunus Emre Bey var. Abdullah Bey eşlik ediyor mu size?
1: Abdullah Bey genelde iller arasında yaptıklarımızı ediyor Türkiye içerisinde olanlara. Öyle kendisi mi? De çok yoğun çalıştığı için onun iş durumu pek müsait olmuyor. Bizim dediğimiz gibi biraz da kendi işlerimiz olduğu için müsaitlik ayırmaya çalışıyoruz.
0: Müsaitlik ayırmaya çalışıyorsunuz. O zaman şöyle yapalım hemen Abdullah Bey'e dönelim. Eski bir dostunuz bu arada.
1: Evet,
0: Bozkurt Bey. Neyi yaptınız? İki arkadaş, iki kardeş diyelim. Uzun yıllar dostluklarını burada mücadeleye çevirecekler. Buyurun Abdullah Bey. Siz
2: merhabalar Oğuz Bey tekrardan. Abdullah Tan ben 30 yaşındayım. İstanbul'dayım. Yayın evinde İstanbul mümessili yapıyorum. Kitap üzerine mümessillik. Evet, yayın evinde tıp, sağlık kitapları üzerine yarışma yapıyoruz. 15-16 yıllık bir dostluğumuz var.
0: Harika.
2: Bu süreç içerisinde çokça mücadelelerimiz oldu. Futbol olsun gerek amatör top oynadık. Masa tenisinde daha yeni
0: siz
2: yendim kendisini.
0: Evet.
2: Kendisini daha yeni masa tenisinde yenmişliğim var.
1: Kaybettiklerini hiç söylemez ama.
2: Şimdi sıra kültüre geldi. Sizinle programınızı severek izliyorduk. Buraya katılmaya karar verdik.
0: Ha, ne iyi yaptınız. Harika.
2: Geldik yarışacağız.
0: Çok iyi. Biz de sizi misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız.
1: Çok teşekkür
0: ederim. İki dostun, iki kardeşin diyoruz. Mücadelesine beraber tanıklık edeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız oldu. O zaman birinci etabı her doğru yanıtımızın 5 puan değerinde olduğu bölümü başlatıyoruz. Evet, birinci etaptayız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir kelime gizledik bu bölümde. Bütün kutuları kullandığımız geniş büyük bir kelime sakladık sizin için. Büyük bir kelimeyi sırladık ve ilk etapta 1 ile 25 arasında yarışacağız. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu tercih edebilirsiniz. Şifre, harf bulmaya çalışacağız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. O zaman Bozkurt Bey sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Ben memleketim olan Erzincan'dan başlamak istiyorum. 24 numaralı soruyu seçiyorum.
0: 24'e baktım. Harika. Hemen uçtan bir soru bulduk. 24 numaralı soru geliyor. Hazır. Antik Roma'nın dili olan ve birçok Avrupa dilinin kökenini oluşturan dil. Süreniz başladı. Hatta hep şu kökenli, Arapça kökenli, bir de Farsça kökenli, bir de kökenli diye ben burada çok söylüyorum. Kelimeler arasında. Peki. Bir harf desteğinde bulunuyoruz. T harfiymiş. Süre sizin için başlıyor Abdullah Bey. Başladı. Ne olabilir bu? T. Antik Roma'nın da dili bu. Birçok Avrupa.
1: Sıra bana geçsin diye.
0: Bir dakika sıra size geçti tabii. Bir harf desteğiyle beraber geçti hem de. Sürenizi başlattık.
1: Ben Latin demek istiyorum.
0: Latin doğru tabii ki. Latindi. Buradaki oluşturulan, Avrupa dilinin kökenini oluşturan dildi. Siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 3 numaralı soruyu açmak
0: 3 numaraya istiyorum. Hemen ters köşeye gidiyoruz. 3 numara bir video soru. Önce bir görüntümüz var. İzleyelim beraber. Gezmeyi de çok seviyorsunuz. Bakalım gezip gördüğünüz yerler arasında mı? Seyrediyoruz.

0: Evet, hazırsa sorunuz geliyor. Avrupa kıtasında bulunan ülke diyoruz. Sürenizi de başlattık.
1: Ben Fransa demek istiyorum.
0: Fransa doğru söylüyorsunuz tabii ki. Hemen de yakaladınız. Bir de N harfini buldunuz. N harfi şifre harflerden, kelimemizin ortalarından bir harf açtınız. Fransa'ya da gittiniz mi?
1: Nasip olacak inşallah.
0: Nasip olacak inşallah.
1: Planlarımız doğrultusunda var.
0: Peki. İnşallah yakın süre içerisinde, ama görüntülerden hatırladınız hemen değil mi?
1: Evet.
0: Film kareleri gibi Fransa'nın güzel karelerini seyrettik beraber. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 5 numaralı soruyla devam edelim.
0: 5 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 5 numaralı soru. 2 harfli güzel bir yer bulduk bile. Müzikte solfej sisteminde bir nota arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Do.
0: Do değil.
1: Re.
0: Re değil.
1: Mi fa.
0: Mi değil.
1: Fa değil. Do re mi fa.
0: Süreniz doldu, dikkat. Do re mi. Değil. Fa. Sürenizi başlatayım.
2: Sol.
0: Süre başladı.
2: La. Si.
0: Bir öne.
2: Fa. Do re mi fa sol.
0: La. Dediniz biraz önce.
2: Do re mi ediyorum. Fa.
0: Ben doğruyu yakayım da. Sonra
1: gümrüteye gitmesin.
0: La dediniz çünkü. İlk başta la dediniz. Ben geriye doğru saralım derken. Doğru söylüyorum değil mi? La dediniz.
2: Evet, evet dedim.
0: İlk söylediğiniz la'ydı.
2: Dedim, kayıtlara bakalım.
0: Kayıtlara bakalım. Ara gitmeye bize gerek
1: yok. Ben kabul etmiyorum.
0: Gerçekten söyledi dostunuz. Ben ayrımcılık yapmıyorum.
2: Kesinlikle. Yok
1: problem.
0: Peki. Yok yo diyor hemen Bozkurt Bey. Tabii ki Bozkurt Bey. Kayıtlar elimizde. La'yı bulduk. Bir de L harfi açtık. Sizle beraber devam ediyoruz.
2: 21 numaralı
0: Abdullah
2: soru.
0: Bey, 21 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım. Ticari malların sevkiyatı sırasında düzenlenen resmi belge. Süreyi başlattık. Bir resmi belge düzenlenir. Ne?
2: Sevgilisel resmi.
0: Üstünde
2: değil,
0: hatta
2: değil.
0: Yazar böyle bir... Bozkurt Bey diyor ki gel Oğuz, gel
2: Ticaret Oğuz. Uğraştığı için.
0: Bir harf desteği verelim. Ve süreyi sizin için başlatalım Bozkurt Bey.
1: Ben irsaliye demek istiyorum.
0: İrsaliye doğru söylüyorsunuz tabii ki. Ticaretle de ilgilenen biri olarak irsaliye düzenliyorsunuz.
1: Evet.
0: Değil mi? Özellikle sevkiyat sırasında önemli bir belge, irsaliye belgesi. Buyurun.
1: Ben 20 numarayla devam ettim.
0: 20 istiyorum. Numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. İlgi ve bağlantı anlamına gelen Arapça kökenli kelime. Sürenizi başlattık. İlgi ve Arapça kökenli, bağlantı kuruyor, ilgileniyor. Çok da ne kadar da Arapçada da vardır. Ne kadar da bizimle alakadar gibi süreyi başlatıyorum. Süreniz başladı Abdullah Bey.
2: İlgi ve bağlantı. Alan.
0: Alan değil. Ağla.
2: Alar. Alay.
0: Valla yardımcı olmaya çalışıyorum.
2: Çok yardımcı oldunuz Oğuz Bey.
0: Peki. Çok da bir kelime, bir harf ihtiyacımız var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Bozkurt Bey.
1: Alan, alak.
0: Alak, doğru yanıt. Telaffuz ettiniz. Alakadar olmak, evet. İlgilenmek.
1: İlgi alaka.
0: Alakadan geliyordu. Abdullah Bey orada beni dinlemedi. Ben alakadar olmak dedim ama oradan
2: kaçtı. Şimdi de yanlış anladık.
0: Şimdi yanlış anladık. Biz belki programın sonuna doğru beraber bir ortak dil oluşturabileceğiz. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım Bozkurt
1: ben
0: Bey?
1: Ben bir numarayla devam etmek
0: istiyorum. Bir numaraya gidiyoruz. Hemen geliyor. Yolculuk eden insanlardan oluşan topluluğu ifade eden. Bu sefer de Arapça kökenli bir kelime soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Tabii.
0: Hemen size getirdim Abdullah Bey. Maçlara da giderken denir ki, hazır sürenizi başlatacağım. Bakalım ne olabilir? Fil. Ne olabilir fil? Hani maçlara da hep beraber. Ne gidilir? Hep beraber gidiliyor. Topluluk
2: yok.
0: İfade yok mu?
2: Yok.
1: Ben de hala çıkartamadım.
0: Çok iyi. O zaman size bir harf desteğinde bulunduk. Süreyi başlattık.
1: Hah geldi. Geç kaldın.
0: Aha, aha.
1: Teşekkürler. Kafile.
0: Kafile tabii ki. Doğru yanıtı aldık Bozkurt Bey'den. Ama Abdullah Bey dedim ki maçlar Beraber, topluluk, evet. Hep beraber. Kafile denmez mi? Ben mi yanlış biliyorum?
2: Evet. Siz doğru biliyorsunuz. Açılana kadar ben onu aklıma getiremiyorum.
0: Getiremediniz.
2: Heyecandan olsa gerek.
0: Harika. O zaman birazdan yeneceğiz. Hiç sıkıntı değil. Her doğru yanıtımız 5 puan. Zaten dostumuz, arkadaşımız kazanıyor. Yabancıya da gitmiyor puanlar.
2: Öyle bir şey yok Oğuz Bey.
0: Ama öyle.
2: Yok öyle bir şey yok.
1: Ezeli rekabet ebedi olsun.
0: Ezeli rekabet olsun. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı
1: sanıyorsun? Ben 2 numarayla devam etmek istiyorum.
0: 2 numara. Peki. Tek harfli açılmamış bir kelimeye gittik. Geliyor. Bir şeye erişmiş, kavuşmuş olma durumunu anlatan kelime. Sürenizi başlattık.
1: Fail?
0: Fail değil.
2: Bana gelecek mi?
0: Bu gidişle gelecek. Ve bu gidişle geldi.
1: Aklıma direkt fail.
0: Peki.
1: Odakladım kendimi.
0: Fail değildi ama zaten Abdullah Bey gözümün içine bakıp söylemişti. Süreyi başlatayım.
2: Nail.
0: Nail. Doğru. Ne harfiydi buradaki?
2: Ben de jeton şimdi düştü Oğuz Bey. Bozkurt genelde açılmış. Tek harfli kalmış puan toplamak için
0: tabii.
2: Şey yapıyor.
0: Oralardan küçük küçük emniyetli kıyılardan.
1: Evet. Tamamen doğaçlama gidiyor.
0: Emniyetli kıyılardan fazla açılmadan.
2: Tamamen doğaçlama gidiyor. Dediniz bana yaptığını gördünüz değil mi?
0: Ama şimdi sıra sizde. Bence siz de aynı avantajı kullanın.
2: 6 numarayı açalım.
0: Harika. Geliyor. Hazır mıyız? Bir fotoğraf var. Önce fotoğrafımızı bir görelim. Bakın, fotoğrafa da çok takılmayın çünkü bunu başka şekilde de bilebilirsiniz. Sorunuzu okuyorum, lütfen dikkat edin. Nişasta veya unla yapılan yoğun kıvamlı tatlı veya yemek.
2: Helva?
0: Değil, sürenizi başlattık. El ne olabilir? Böyle...
2: Yok.
0: Yok mu? Bir harf desteğinde bulunalım. Bakalım Bozkurt Bey'de var mı? Bozkurt Bey hazır mısınız? Süreyi sizin için başlattık. Soru daha kaptırıyor kelte, Bozkurt Bey.
1: Kelte desin.
0: Bakın fotoğrafa takılmayın dedim.
1: Hiç aklıma gelmedi.
0: Aklınıza gelmedi mi? Belki ilk harf açılırsa gelecek. Abdullah Bey aklınıza. Bakalım hangi harf açacağız? İlk harfimizi açtık. Süreyi de sizin için başlattık. Tek harfe ihtiyacımız var.
2: Pelte. Pelta. Pelte.
0: Pelte.
2: Pelte.
0: Doğruydu. Pelte.
2: Bu bilgi bende yok bu arada.
0: Pelte pelte. Esas tatlı, yoğun.
1: Eski isimde diyor.
0: Olmak.
1: Evet.
0: Tatlı, ağır, yoğun, tatlı. Yok.
2: Bu bilgi bende yok. Programdan bir şey öğrenmiş oldum o zaman.
0: Galiba süper. Harikasınız. Gerçi biz de çalışırken öğrendik. Aynı şekilde nişasta veya unla yapılan yoğun kıvamlı tatlının pelte karşılığını... Sizle devam ediyoruz. Kaç numara?
2: 4 numarayı açalım.
0: 4

0: numaraya gidiyorum. Hazır geliyor. Bunu kesin bileceksiniz. Çocukların oynadığı cam bilyeye verilen ad aynı zamanda bir üzüm türü. Süreniz başladı.
1: Misket. Misket.
0: Harika. Bir 5 puan daha yazdınız. İyice çekişmeli hale geldi yarışma. Başa baş bir mücadeleydi. İki eski dostun mücadelesine tanık oluyoruz. Buyurun.
1: Eski dost yeni düşmanız artık. Öncelikle onu söyleyeyim. Oldu. 59 numara.
0: Ama biz üzülürüz. 59'a gidemiyoruz. 1.25.
1: Çok pardon. Doğru.
0: 1.25.
1: Çok doğru. Özür diliyorum. 32 değil. O da değil. 10.
0: Biraz daha buyurun gelin. 10 numaralı soruya gidiyoruz. Açıyoruz. 10. Çok basit bir soru. Hazır mısınız? Boru sesi. Süreniz başladı.
1: Do.
0: Boru sesi. Bulmacalarda da çok çıkar. Boru sesi.
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: Bozkurt Bey hazır mısınız? Nereden bir harf gelecek? Desteği bizden. Bilmek sizden. Sürenizi başlattık. Abdullah Bey geçtikten sonra
2: tu, eyvah. Tu, ta, te, tu, ti.
0: Ti doğru yanıt. Evet, ti. Ama bu bölümleri seyrederken çok güleceksiniz.
2: Ama aklımıza gelmiyor heyecanlar. Ben ona bir tane paslamıştım, o bana pasladı.
0: Size pasladı. Harikasınız. Boru sesiyle ince ti. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9 numarayla devam ettik.
0: 9 numaraya gidiyoruz. Harika. Bir video soru geliyor. Çok güzel yerlerden soru yakalıyorsunuz. Seyredelim bakalım neresi geliyor.

0: Evet, Yunanistan'ın başkenti, tarihi Akropolis ile bilinen şehri soruyoruz size. Neresi acaba burası? Sürenizi başlattık.
1: Atina.
0: Atina, doğru yanıtını da aldık. Ozkurt Bey'den bir doğru yanıt daha geldi. Size devam ediyorum. Son 4 soru bilgisini verdim. Buyurun.
1: 12 numarayla devam etmek istiyorum.
0: 12 numaralı soruya gidiyorum. Adalet, doğruluk veya bir kişinin sahip olduğu yetkiyi ifade eden kelime. Süreniz başladı.
1: Hak.
0: Hak. Bir doğru yanıt daha aldık. Bir de harf açtık. K harfi açıldı. Şimdi sizle devam ediyorum. Son 3 soruya geldik. Kaça açalım?
1: 23 numarayla devam etmek
0: 23
1: istiyorum.
0: 23 numaralı soru geliyor. Uyarı anlamında kullanılan, resmi ve günlük dilde yer alan kelime. Süreniz başladı.
1: İkaz.
0: İkaz. Bir doğru yanıt daha geldi. 1-5 puan daha yazdık haneye. Sizle devam ediyorum. Son 2 soru.
1: 17 numarayla devam etmek
0: 17 numara geliyor. Tamamen yok olmak, mahvolmak anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Sıra size geliyor Abdullah Bey, dikkatli. Mahvolmak.
1: İflas diyeceğim ama
0: İflas
1: aklımız
0: yine
1: ticarete gitti.
0: Peki, bir harf açılsın. İlk harfimiz H. Bir şey oldu denir böyle. Lak. H. H. H. Anladım Abdullah Bey.
2: Yok.
3: Geç geldi.
0: Ne oldu? Bir şey fısıldadınız ama.
2: Şimdi şey geldi. Sonra
0: ama sizden geldi. Önce Bozkurt Bey fısıldamıştı onu. Süreyi başlatayım Bozkurt Bey de. Süreniz başladı.
4: Helak.
0: Helak. Doğru, helaktı. Son soruyu açıyorsunuz. Abdullah Bey de son anda helak dedi. Görmeyin diye ama, değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Helak dediniz.
2: Ben aslında süreyi kaçırdım mı? Yoksa benden duydular mı söyledi?
3: Yok yok. Ben direkt
0: sizden helak duymuş olsun diye.
3: Direkt açılınca zaten
0: güldüm. Destek olmuş diye olun arkadaşınıza.
2: Arkadaşımız sonuçta. Düşmanımız değil Oğuz Bey.
0: Şimdi düşman oldu.
3: Dediğin gibi olsun.
0: Evet,
3: hadi.
0: Buyurun Bozkurt Bey.
3: Ben 7 numarayla
0: final yapalım diyorsunuz.
3: Bey,
0: peki 7
3: evet
0: numarayla bu etabı kapatalım. Finali burada yapalım diyorsunuz. Geliyor sorumuz. Hamurun kabarmasını sağlayan canlı mikroorganizma, fermentasyon unsuru diyoruz. Süreyi başlattık.
1: Maya.
0: Maya doğru yanıttı. Ve birinci etap bitti.
2: Tebrik ediyorum.
1: Tebrik ederim.
0: Nasıl?
2: Çok iyi yarışma. Çok iyi yarıştı.
0: Birinci etapımızı bitirdik. Geldik. Puan tablosuna bir bakacağız. Kaç puan aldık? Kaçar doğru kelime bildik bu etapta? Yusuf Vaskurt Şahin.
1: 12.
0: Bozkurt Bey 11 kelime bildiniz. 11 doğru yanıt aldık sizden.

Her doğru kelimemiz 5 puan değerindeydi. Dolayısıyla 55 puanlı bu etabı tamamladınız. Abdullah Bey, Abdullah Tan 4 doğru yanıt alabildik ve 5 puandan 20 puanla bu etabı tamamladınız. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz o zaman. Efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabına geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu etaptayız. İki dostun mücadelesini beraber seyrediyoruz, beraber tanıklık ediyoruz ve hemen dönüyorum. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız Bozkurt Bey'e. Bozkurt Bey, sizle başlıyoruz. 120 saniye için hazır mısınız?
1: Hazırım Oğuz Bey.
0: Peki, 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Hazırsanız 120 saniyeyi kuruyorum ve okumaya başlıyorum. Keşanlı Ali Destanı kimin eseridir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinleyelim.

0: Savaşçı. Evet, Savaşçı Kahvesi dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Etkisinden çıkamadık hala. Ferdi Tayfur.
0: Ferdi Tayfur, güzel. Atasözüne göre lafla yürümeyen nedir?
1: Peynir gemisi.
0: Harika. Ilgaz Dağları hangi bölgededir? Ilgaz.
1: Bölge mi dedi?
0: Evet, hangi bölgede?
1: Anadolu, İç Anadolu.
0: Değil. Değil.
1: Marmara, Ege, İç Anadolu.
0: Pas. Pas dedik. Bir videomuz var, önce izleyelim, görselimizi görelim.
2: Eşiniz etrafında üç tur dönerek her dönüşünüzde göz göze gelin ve selamın aleyküm deyin. Kim yapıyor bunları ya? Afiyet olsun aşık.
3: Sana da aşık. Patates salatası da yapmış karım.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Evet, seyrettiğimiz Eltilerin Savaşı filminin hem senaristi hem de kadın başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Gupse Özay.
0: Harikasınız. George'un Ön adlı 1984 romanının yazarıdır. George Ön adlı 1984. Peki. Toprağı kazıp kaldırmak için kullanılan ağaç saplı demir araç.
1: Kazma.
0: Kazma doğru yanıtı. Hemen bir sessiz sorumuz daha var. Önce dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz türküyü seslendiren unutulmaz ozanımızı soruyoruz.
1: Aşık Veysel.
0: Harikasınız. Kemer Korkuteli Konya Altı ilçelerinin bağlı olduğu ilimizdir.
1: Antalya.
0: Antalya. Michael Jordan hangi sporla ünlüdür?
1: Basketbol.
0: Harika. Hemen başa dönüyorum. Keşanlı Ali Destanı kimin eseridir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen gidiyorum. Ilgaz Dağları hangi bölgededir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz. Bir doğru yanıt daha geldi. George Ön adlı 1984 romanını soruyoruz.

0: burada destek olmayayım çünkü çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Buradan pas. Sonra Abdullah Bey çok sert bakıyor, sakın diyor.
1: Keşanlı
0: Ali Destanı'na tekrar gidiyorum. Peki.
2: İki soru.
1: İki soru, ikisi de kitap.
0: Ve ikisi de evet. Esasında bildiğiniz edebiyat. Yerden geldi. Keşanlı Ali Destanı kimin eseridir diye sormuştuk.
1: Dilimin ucundaydı, çıkmadı. Altıncı soruyu hakim olamadım ama.
0: Haldun Taner diyeceğim. Diğerini biliyordunuz diye düşünüyorum. George Önadlı Orwell olabilir mi? George Orwell evet, olacaktı. George Orwell. 1984 romanının yazarıydı.
1: Yazarlık olsun.
0: Harika. İki soruydu. Cevap veremedik ama hiç önemli değil. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Teşekkür Bütün sesli ederim. Ve video soruları bildiniz. Hemen geliyoruz Abdullah Bey'e. Abdullah Bey seyrettiniz. Var mı takılan aklınızda?
3: Yok, ilk soru haricinde hemen tüm cevaplar ortaktı. Orwell'da o romanı okudum ben daha önceden.
0: Harikasınız. O zaman inşallah siz de sorularınızı hızla yanıtlayacaksınız. Arayı da kapatacaksınız diye düşünüyorum, umut ediyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Sizin sürenizi kuruyoruz. Başlıyorum okumaya. Şu çılgın Türkler kimin eseridir?
3: Pas.
0: Peki. Kaz Dağları hangi bölgede yer alır?
3: Ege.
0: Harika. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinleyelim.

0: Herkes kader diyemezsin. Buyurun.
1: Bergen.
0: Bergen, harikasınız. 89'da trajik şekilde kaybettiğim sanatçı. Atasözüne göre mızrağın sığmadığı şeydir. Mızrak nereye sığmaz?
1: Torba. Torba.
0: Başka?
1: Kese.
0: Başka?
1: Pas.
0: Peki. Pas. Sıvıları alçak yerlerden çekip yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç.
1: Pompa.
0: Bilgi benzeri.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.
2: Allah senin cezanı versin Nurten. Gerdanlığım gitti, yetmedi. Bütün maaşımı, emekli maaşımı ben bu ıvır zıvıra yatırdım ya.
3: Yani ama Allah var, çok profesyonel. Ben daha önce böylesine Homeland dizisinde izlemiştim Maide teyze. Bu ajanlar peşlerindeki diğer ajanları atlatabilmek için böyle türlü türlü numaralar yapıyorlardı. Ama bu kadın manyak bir şey çıktı.
0: Evet, vallahi sorumuz geliyor. İzlediğiniz Maide'nin günlüğü filminin başrol oyuncusunu soruyoruz.
1: Ezgi Mola.
0: Harikasınız. Yüzyıllık yalnızlık romanının yazarıdır Gabriel Garcia.
1: Pas.
0: Peki. Bandırma Bigadiç Burhani'nin bağlı olduğu ilimiz. Bandırma Bigadiç.
1: Balıkesir.
0: Balıkesir tabii ki. Hemen bir sesli soru geliyor. Gelsin bakalım, dinleyelim.
3: Bas.

0: Neşet Ertaş.
1: Harikasınız. Ben de öptüm, sevdim, helalleştim deyince soruyla helalleşeceksiniz zannettim. Hemen sorunuz geliyor. Messi hangi ülkenin vatandaşıdır?
0: Arjantin.
1: Arjantin. Hemen dönüyorum ilk soruya. Şu çılgın Türkler kimin eseridir? Özak.
0: Pas.
1: Özak. Hemen pas. Yürüdüm. Atasözüne göre mızrağın sığmadı.
2: Torba.
1: Benzer. Un.
2: Torbası.
1: Un.
2: Torba.
1: Un. Unun pas. Değil. Torbası değil. Peki diğeri geliyor. Sıvıları alçak yerlerden çekip yüksek yerlere çıkartmaya yarayan araç.
2: Su pompası, hava pompası, süzgeç.
1: Böyle şey. Emme basma.
2: Yok, pas.
1: Var var, niye yok? Var. 100 yıllık.
0: Ah Abdullah Bey.
1: Aa, nasıl yok, hepsi var. Şimdi söyleyeceğim, eyvah diyeceksiniz.
3: Mızrağı çok kötü kaçırdın.
1: Gerçekten.
2: Aklıma gelmedi ya.
1: Ya nasıl söyleyeceğim peki. Hemen gidiyorum. 3-4 tane sorumuz var. Hiç sıkıntı değil.

0: şu çılgın Türkler kimin eseridir? Özakman, Turgut Özakman desem.
1: Evet.
0: Değil mi? Turgut Özakman'ı biliyordunuz ve çok da duyduğumuz bir isimdi. Şimdi sorunuzu okuyacağım. Hazır mısınız? Atasözüne göre mızrağın sığmadığı şey neydi? Un.
2: Hala
0: forması değildi. Poşeti değildi.
2: Kesesi. Kese.
1: Un ne diyor, un.
0: Un.
1: Un diyor Oğuz Bey. Daha ne desin sana?
2: Yok.
0: Çuval.
1: Çuval.
0: Mızrak çuvala sığmaz derler ya. Peki. Sıvıları alçak yerlerden, yemin ediyorum sıvı getirdim burada.
2: Neydi? Ben onu gördüm. Ben zaten soruyor odaklanamadım sizden dolayı.
0: Tulumba değil miydi efendim?
2: Evet.
0: Tulumbaydı o da. Hemen gidiyorum. Son sorunuz. 100 yıllık yalnızlık romanının yazarı Gabriel Garcia Marquez.
2: Zaten bende yoktu.
1: Herkes.
0: Peki. Evet. Güzel bir 120 saniyede sizinle çıkarttık Abdullah Bey. Hemen puan tablosuna bakalım. Bakalım kaç soru tamamladık. Puan tablomuzda nasıl bir duruma geldik? Yusuf Bozkurt Şahin bu etapta, ilk etapta yarıştı ve 135 puana geldi kendisi. Abdullah Bey, Abdullah Tan bu bölümde 3-4 soru bilemedi ve 80 soruyla 80 puanla doğru yanıtlarını verdiği etabı tamamladı. Hazır mıyız? Şimdi hazır çekişmeyi olur. Birazcık daha yükselteceğiz. Artık butonlar devreye giriyor ve 3. etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. Efendim, butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Her doğru yanıtımızın 10 puan olduğu ve yarışmacılarımızın seçtiği, butonların karar verdiği 3. etaptayız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Ben çok değilmişim. Onu anladım şu an.
0: Hazırsınız. Moralleri bozmak yok. Rekabeti bırakmak yok. Kaçla başlayalım Bozkurt Bey?
1: 16 numarayla başlamak istiyorum Oğuz Bey.
0: 16 numaraya gidiyoruz. Bakalım 16 numara. İçten içe düşünmek, tasarlamak anlamına gelen eski kullanımlı fiil soruyoruz. Sürenizi başlattık. Kim butonu kullanacak? Buyurun Bozkurt Bey.
1: Eski kullanımlı fiil.
0: Peki. Zor bir soru belirledik ama harf desteğinizi biz hemen sağladık. S geldi. Süreyi başlattık. İçten içe düşünmek, tasarlamak anlamında eski kullanımlı fiil.
1: Asele.
0: Burada bir harf daha açalım. Esinlenmek üstüne gidin diye bir ipucu vereyim size. Esinlenmek yardımcı olsun. Eserli. Süreyi başlattık. Kim butonunu kullanıyor? Bozkurt Bey kullandı.
1: Eserli.
0: L değil.
1: Esene.
0: Ne de değil. Efendim bir harf desteği, bir saniye, bir dakika, önce bir harf desteğimizi verelim. Şimdi bir harf desteği bizden. Bakalım son harfimizi görelim. Son harfimiz ne? Acaba sistemi açıyoruz. Kim önce butonu kullanacak? Açıldı sistem. Buyurun.
2: Esene. Esene.
0: M harfi.
2: M harfi.
0: Tebrik ediyorum. L değildi, N değildi. M'yi hemen cımbızla yakaladı. Kaçırdık. Abdullah Bey. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor.
2: Kaç? 15.
0: 15 numaralı soruya gidelim. Geliyoruz. İki harfli bir yer. Pişirilmiş yemek halk arasında iyi ifade eden de geçer. Süreyi başlattım. Buyurun Abdullah.
2: Aşevi.
0: Aşevi. Aş doğru yanıttı. Buranın kelimesiydi. Sizle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor Bozkurt Bey. Butonlara dikkat. Hangi soruyu açalım?
2: Hemen bakıyorum.
0: Hemen bakıyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz? Bakalım. 40. 40'a gidiyorum. Hemen 40 geliyor. Eski Mısır mitolojisinde güneş tek harf ihtiyacımız var. Kim basacak? Açtık butonlarımızı. Buyurun Bozkurt Bey.
1: La.
0: La sa, değil.
1: Sa.
0: Önce butona basan karar verir. Bakın tek harf açamıyorum. Süreyi evet. Başlattım. Buyurun Abdullah.
2: Ra.
0: Ra doğru, güneşti. Mısır mitolojisinde Ra'ydı kelimemiz. Size devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Dikkat edin butonları kullanmaya.
2: 31 numaralı soru.
0: 31'e hemen gidiyorum. Bilinçli ve isteyerek yapılan davranışı anlatan sıfat, süre başladı. Faul bilerek yaptı. Nasıl yaptı? Buyurun Bozkurt Bey.
1: Kasti.
0: Kasti tabii ki. Faulü bilerek yaptı. Kasti faul yaptı. Abdullah Bey, Bozkurt Bey yakaladı. Bir de K harfi bulduk oradan. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 34 numarayla devam etmek
0: 34
1: istiyorum.
0: 34 numaraya devam ediyoruz. Geliyor. Evet. Cümlede ilişki kuran, tek başına anlam taşımayan dil bilgisi terimini soruyoruz. Süreyi başlattık. Cümlede ilişki kuran, tek başına anlam taşımayan. Cümleyle. Buyurun Bozkurt.
1: Özne. Söylemeyin.
0: Diyecektim zaten, doğru değildi. Onu söylemiş olayım. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi tekrar başlatıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda. Süreyi başlattık. Bakalım kim butonu kullanacak ve bu dil bilgisi terimini bulacak. A olduğuna göre ne olabilir? Peki bir harf desteği daha veriyoruz. Eller butonda mı? Heyecan iyice yükselmişti. İki dostun mücadelesi, süre başladı. Ne olabilir bu? Dağ. Dağ. Basın. Buyurun.
2: Adal.
0: Adal değil.
2: Aday.
0: Aday da değil. Peki. Bir harf desteği sonra. Evet biliyorsunuz, biliyorum. Buradan sonra tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattık. Buyurun Abdullah.
2: Edat.
0: Edat. Tebrik ederim. Hemen hak diye yakaladınız soruyu. Abdullah Bey, kendine güvenle. Edat doğru yanıtını verdi. Bir de şifre harf buldu. T harfiydi. Buradaki şifre harfimiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 14.
0: 14'e gidiyoruz. Bakalım 14'te ne arıyoruz? Hazır mıyız? Geliyor sorumuz. Bir fikri savunan kısa ve net ifade akademik çalışmalarda da kullanılır. Süre başladı. Buyurun Abdullah.
2: Tez.
0: Tez. Doğru yanıt tabii ki. Tez. Kürsümüz lütfen bize kalsın diyoruz.
1: Geçeniz.
0: Buyurun, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım tez yanıtından sonra?
2: 25.
0: 25 geliyor. Yanardağ'dan çıkan erimiş kaya kütlesi. Sürenizi başlattık, butonları açtık. Buyurun abla.
2: Lav.
0: Lav doğru yanıt aldınız. Tebrik ediyorum. 10 puanlık bir doğru yanıt daha yazdık haneye. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: O zaman 32.
0: 32 peki. 32 numaraya gidiyoruz. Bakalım 32'de ne sakladık? Yaşamak için gerekli olan soluk alıp verme işlemi süre başladı. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Yakaladım soruda. Nefes.
0: Nefes doğru yanıttı. Harikasınız. Nefes yanıtıyla devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz.
1: 36 numarayla devam etmek istiyorum.
0: 36 numaraya gidiyorum. Hazreti Muhammed tarafından tebliğ edilen dini soruyoruz efendim. Süre başladı. Kim? Buyurun Abdullah.
2: Müslümanlık.
0: İslam. İslamiyet.
2: İslamiyet.
0: İslam, Müslümanlık, İslamiyet yanıtını tabii ki kabul ediyoruz. İslamiyet'ti. M harfi de şifre harfimizdi. Bu yanıtla beraber çok da geniş bir yelpazeyi açtık. Siz devam ediyorsunuz, siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: 13 numara.
0: 13 numaraya gidelim bakalım. 13. Osmanlı döneminde düzen ve askeri kurallarla ilgili kullanılan, günümüzde karakol anlamında kullanılan, buyurun Bozkurt Bey.
1: Nizamiye.
0: Nizamiye doğru yanıtıydı. Size 10 puan kazandırdı. Sizinle devam ediyoruz. Abdullah Bey küçük bir soluk aldı. Butonla arası gayet iyiydi. Bozkurt Bey seçimi yapıyor.
1: 35 numarayla devam etmek istiyorum.
0: 35 numaraya gidiyoruz. Bakalım 35'te ne arıyoruz? Bedensel veya işlevsel eksikliği olan durumu anlatan sıfat. Süre başladı. Kim plutonu kullanıyor? Buyurun Abdullah.
2: Sakat.
0: Sakat tabii ki. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyorum.
2: 41.
0: Peki geliyor 41 numaralı soru. Hazır mısınız? Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda. Temiz olmayan, leke veya pislik anlamına gelen kelime. Açtık butonları. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Kir.
0: Kir tabii ki. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
1: 49 numarayla devam etmek istiyorum abi.
0: 49 numaralı sorumuz geliyor. 49. Bir video sorumuz var. Önce videomuzu izleyelim. Görüntülerimize bakalım. Bakalım ne geliyor.

0: Harika bir de spor. Kayak sporunu engeller arasından geçerek yapılan yarış türü süre başladı. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Snowboard.
0: Snowboard değil. Böyle böyle aradan geçerek, hatta adı da bu dönüşlerden gelir. Süreyi biz bir harf açalım. L harfi geldi. Süreyi başlattık. Bir şey yaparlar. Snowboard değil de sla... Buyurun Abdullah.
2: Slalom.
0: Slalom, doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyorum. Snowboard, SL.
1: Gitti, spora gitti aklım. Spora harekete gitti. Değil de.
0: Doğru, slalomdu.
1: Evet.
0: Bu sporumuzun engellerin arasından geçerek yaptığımız yarış. Evet, sizle devam ediyoruz. Bir 10 puan daha yazdık. Hanemize bir de şifre harf bulduk.
2: 30 numara.
0: 30 numara. Soru önermeyeceğim çünkü o zaman bir terslik olduğunda ben yanlış yönlendirmiş olabiliyorum. Hazır mıyız? Sorumuz geliyor. Yolculukla ilgili olan süre başladı. Yolculukla ilgili. Yolculuk. Ramazan'da deriz ya, o şu anda tutmasa. Buyurun Abdullah Bey.
2: Sefer.
0: Sefer.
2: Sefer.
0: Bir harf eksik olarak buldunuz ama doğru buldunuz. Seferdi. Kim önce butonu kullanacak? Açıyorum. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Seferi.
0: Seferiydi tabii ki.
1: Teşekkür
0: doğru ederim. Yanıt. Seferdi.
2: Arkadaşlıklar bugünler için.
0: Seferdi, seferiydi. Değil mi?
1: Evet.
0: Ramazan deyince, belki oruç deyince oradan.
2: Şöyle söyleyince zaten direkt aklıma geldi.
0: Direkt oradan aklınıza geldi. Tek harfle kaçırdık. Sağlık olsun. Siz seçiyorsunuz Bozkurt Bey. Kaç numara soruyu açalım? Aşağılara doğru inmenizi öneriyorum. 58 olur, 60 olur.
1: 58 numarayla olur. Devam edelim Oğuz Bey.
0: 58 gelsin hemen. 58 bakalım, bir video soru olması lazım. Notlarıma bakıyorum. Evet, bir video soru. Size de bugün bayağı bir gezi sorusu sorduk. Bayağı bir bölge sorduk. Önce izliyoruz. Bakalım, görüntülerimizi seyredelim hep beraber.

0: ABD'de bulunan plajları ile ünlü şehrin Türkçe okunuşunu soruyoruz. Kim basacak butona? Butona açtık. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Miami.
0: Miami tabii ki. Doğru yanıttı. Miami. Amerika. Zaten hiçbir gezi sorusunu kaçırmadınız. Tebrik ediyorum. Gerçekten gezmeyi.
2: Çok gezen biliyormuş demek.
0: Çok gezen biliyormuş ve seviyormuş. Belli. İlgisi var Bozkurt Bey'in. Evet, siz de devam edelim Bozkurt Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45 numarayla devam etmek istiyorum.
0: 45 numaralı soruyla evet. Açıyoruz. Bakalım gelelim 45'e. Bu arada son sorumuzu açıyoruz. Bilginiz olsun bu bölümde. Sorunuzu okuyorum. Ahlaki değerler ve doğru davranış kurallarıyla ilgili kavram. Süre başladı. Çok da tik değil derler. Tik değil. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Fiil.
0: Bir harf testinde daha bulunalım. Çok da doğru değil. Çok da süreyi başlatalım. Çok da Buyurun Bozkurt Bey.
1: Etik.
0: Etik değil derlerdi. Kesinlikle doğruydu. Evet. 55 öneriyorum. Eğer şifre harf arayacaksak. 55 öneriyorum.
1: 55 numarayı açalım.
0: 55 mi?
1: Evet.
0: 38, 39, 61 ile de

0: Neden? Sonu R. Sürenizi başlattık. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Metre?
0: Metre değil. Bu birazcık daha tarihi, eski, toprak, arazi biraz size destek olsun. Arazi kelimesi ama A ile başlayabilir. Ona göre kelimenin gerisini getirebilirsiniz. Sürenizi başlattım. Harfleri ona göre seçebilirsiniz. Çok buyurun.
2: Akare.
0: Akare doğru yanıt. 10 puan yazdık hanemize. Bir de harf açtınız. E harfini açtınız. Yetik kısmı belirlendi. E harfini bulduk. Harf önerilerimi söylüyorum. 51, 38, 39, 61 ama bu demek değil ki kolay soruları söylüyorum.
2: Çok özür dilerim. Buyurun. Ben cevap hakkı kullanabiliyor muyum? Soruyu açabiliyor muyum?
0: İşte şimdi olmuyor. 4 sorumuz var. 4 soru sonra önce puana bakacağız.
1: Cevap hakkı.
0: 4 soru içerisinde eğer geçerseniz Bozkurt Bey, birinci tahmin hakkı size geçecek. Bakalım bulabilecek misiniz? Ve geçebilecek misiniz? Buyurun.
2: 60.
0: 60. Peki geliyor 60. Bilgili, ilim sahibi kişiyi ifade eden kelime süre başladı.
2: Alim.
0: Bir saniye. Bozkurt Bey. Buyurun.
2: Cevabı da verdik.
0: Cevabı da.
2: Cevabı da verdik.
1: Alim demek istedim.
0: Alim tamam. Süper. 10 puan aldı. Yalnız süreniz dolmadan söylemezseniz bu sefer de hakkınız yanacak.
2: Nasıl bir dost olduğumu gördünüz değil mi?
0: Gerçekten kötü gün dostu demeyeyim. Yani. Can yoldaşı diyeyim. Harikasınız.
2: İnşallah
0: çok kaybeder. Güzel bir yarışma çıkıyor. El birliğiyle
1: ben galiba
0: bulacağız.
1: Hatırlamaya başladım gibi.
0: Hatırlamaya başladınız mı? Son 3 sorum. 3 tane daha harf açacağız. Arkasından yanıtlarınızı alacağım. 38, 39, 61, 51 önerdiğim kutular. Buyurun.
1: 51 numarayla devam edelim.
0: 51 numaraya gidiyoruz bakalım. 51'de ne arıyoruz? Bir işi yapabilme kabiliyeti. Doğuştan gelen yeti. Süre başladı. Buyurun Bozkurt Bey.
1: Yetenek. Yok,
0: doğru yanıtı aldık. Yetenekti. Abdullah Bey der ki nasıl bulamazsın bunu. Yetenekti dedi. Bir de şifre harf açtınız. Son sorulara giriyorum. Son iki soru açacağım. Destek oluyorum. 57, 61.
2: Çok özür dilerim.
0: 27.
2: Benim matematiksel olarak şu an Bozkurt'tan önce cevap verme hakkım kalmadı. Doğru mu?
1: Evet.
0: Şöyle evet yaklaştınız. 30 puan evet 20 10 ama puan tablosuna net bakmamız lazım. İsterseniz riske atmayın. Ama Bozkurt Bey yanlış kelime de bulabilir evet, orada.
1: Bir harf yanlış söylesem sana geçecek.
2: Bir yanlış harf burada söylemezsin yani Bozkurt. Şurada da lütfen söyleme. Yalvarıyorum söyleme.
0: İsterseniz başka yerlerden şöyle 47 olabilir.
1: 47 numarayla devam edelim.
0: 47'ye bakalım. Peki 47 birazcık da bir heyecan katalım o zaman.
1: Evet.
0: Kaçmak, bulunduğu yerden uzaklaşmak anlamında kullanılan kelime. Süreniz başladı. Ne yaptı? Buyurun Bozkurt Bey.
1: Firar.
0: Firar etti. Evet. Peki. Son soruyu açıyorsunuz. 19'u öneriyorum.
1: Evet, daha 19. Da ödermem. Çorum'u açalım Abdullah Bey.
0: Peki. O zaman 19 numaralı sorumuz geliyor. Ağızdan ağıza aktarılarak yayılan bilgiyi ifade eden terim. Süre başladı. Abdullah Bey destek olsun diye dedim bunu size. Olmadı mı? Ne olabilir?
2: Tevatür.
0: Tevatür tabii ki son saniyede bildi. Bir 10 puanı aldı. Abdullah Bey harikasınız. Hemen yakaladınız. Ama ne yapmamız gerekiyor? Hemen puan tablosuna bakmamız gerekiyor. Bakalım kaçar puan topladık ve nasıl bitirdik etabı. Bakalım Yusuf Bozkurt Şahin şu anda gördüğüm kadarıyla önümdeki tablodan Yusuf Bey'in 10 doğru yanıtı var. Ve bakalım birinci, ikinci etap, üçüncü etap sonunda kaç puan toplamış durumda? Evet, 235 puan topladı Bozkurt Bey. Abdullah Bey arayı güzel kapattı ama yetmedi. Son bölümde yaptığı çıkışta bir 40 puanlık küçük 4 soru esasında. 4 minik evet. Soru. Hatırlatırım başta 2 soru benden evet. Vardı. Almadınız onu şifreleri. Evet, geldik tahmin

0: sırasına. Bozkurt Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım Oğuz Bey.
0: İlk tahmin sırası sizde. Tahmininizi alacağım ama doğru kelimeleri ve kelimeyi net bir şekilde ifade etmenizi, tek seferde söylemenizi çok önemli ısrar ediyorum. Değiştiremezsiniz.
2: Soraç. Soraç. Bak beni dinle, Soraç.
3: Elektromanyetiksel demek istiyorum.
0: Hangi harfleri belirliyorsunuz?
3: Edirne.
0: Evet.
3: Rize.
0: Evet.
3: Ankara.
0: Edirne, Rize ve Ankara. Kelimemizi tanıyor musunuz, biliyor musunuz?
3: Evet.
0: Elektromanyetiksel. Acaba bu bölümde sakladığımız şifre kelimemiz miydi? Abdullah Bey sizce doğru mu?
2: Doğru.
0: Söyledi. Doğru mu söylüyor Bozkurt Bey? Tebrik ediyoruz Bozkurt Bey. Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Doğru. Elektromanyetikseldi. Bu bölümde sakladığımız şifre kelimemizdi. Üçüncü etabın sonuna geldik. Elektromanyetiksel doğru yanıtıyla etabımızı tamamladık.

0: Evet, 15 yıllık dostluğun mücadelesine şahit olduk. Beraber çok keyifli bir yarışma çıkarttık, değil mi? Kelimelerin, harflerin gizemli dünyasına şöyle bir yolculuk yaptık. Unuttuğumuz kelimeleri hatırladık. Bir küçük değerlendirme alayım. Abdullah Bey.
1: Kazanan arkadaşım başlasın.
0: Öyle mi? Peki, kazanan arkadaşımız. Buyurun Bozkurt
2: Bey. Keyif aldığımız bir program oldu Oğuz Bey. Çok teşekkür ederiz sizlere de. Gerçekten televizyonda izlenildiği gibi değilmiş. Burada olmak daha farklı bir şey. Çok eğlendik. Çok teşekkür ederiz size. Çok keyif aldık.
0: Biz teşekkür ederiz. Neyi yaptınız? Geldiniz. Beraber bizimle bu keyifli deneyimi yaşadınız. Abdullah Bey, siz nasıl değerlendireceksiniz? Nasıl
1: Oğuz
0: başladı?
1: Bey, benim ilk olarak size söylemek istediğim, lütfen bu işin rovanşını yapalım.
0: Rovanşını yapalım.
1: Rovanşını yapalım. Kesinlikle tamam. İstiyorum. Ben heyecanımı falan yendim. Tekrar karşılaşmak istiyorum arkadaşımla. Hatta siz bu sefer ona destek olun. Öyle yarışalım.
0: Bir de öyle yarışalım.
1: Peki. Öyle yarışalım. Program açısından da inanılmaz bir program. Keyifli program. Zaten sizi daha önceden de izliyorduk. Umarım tekrar burada oluruz arkadaşımla beraber.
0: Bizim kapımız her zaman açık.
2: Teşekkür ederim.
0: Önce bir bunu evde beraber bir değerlendirelim. Evet, bir diyelim üzerine bak. Ondan sen burada sonra bunu yapmışsın. Bir de televizyonda, ekranda seyretmek de rahat olur.
1: Evet. İzleyememe şansımız yok mu? Lütfen ya.
0: Beraber bir izleyin bakalım. Üzerine küçük bir kritik de alalım. Güzel yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi alalım. Sonra yarışmak isterseniz bizim her zaman kapımız açık.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bizi aramanız yeterli.
1: Biz de severek geliriz.
0: Bugünün önemi için diyeyim, okudukça bizi hatırlamanız için küçük birer hediyemiz var A Para Kütüphanesi'nden. Buyurun, okudukça bizleri
2: çok teşekkürler
0: hatırlayın isteriz.
1: Buyurun, çok teşekkür ederim.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sirkupu@apara.com.tr adresine yazın. Sizi de burada misafir edelim. Beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye Her Şeyi Konuşalım programıyla daha birlikteyiz. Bugün konularımız arasında girişimcilik var, risk almak var ve sağlık var. Özellikle böbreğimiz var, değil mi?
1: Evet.
0: Ne oluyor böbreğimizde genelde sorun?
1: Böbrekler vücudun en çalışkan organları. Zehirlerden arındırıyor vücudumuzu. Dolayısıyla eğer böbrekler çalışmıyorsa vücut bir defa toksinlerden kurtulamıyor.
0: Niye çalışmaz böbrekler?
1: Birinin
0: çalışır da niye öbürünün çalışmaz?
1: Birçok neden var ama en sık tüm dünyada da ülkemizde de diyabet, şeker hastalığı. Ne yazık ki böbreklerdeki kılcal damar yapısını bozuyor ve süzme işlevini düzgün yapmasına engel oluyor. Bu nedenle de idrarda protein kaçağı alıyor. Yeterli idrar miktarı çıkmıyor. Üre veya kreatin gibi toksik maddeler süzülmüyor. Diğer başka önemli bir risk faktörü hipertansiyon, yüksek kan basıncı. Toplumda ne kadar yaygın her ikisi de. Gençlerde farklı nedenler olabilir.
0: Diyabetin sebebi nedir?
1: Diyabetin en önemli sebebi obezite ve tabii genetik yatkınlık.
0: Yani hiç obez olmayan normal sırım gibi insanlar da bazen
1: olabiliyor. İki tip diyabet var. Birincisi tip 1 diyabet dediğimiz daha gençlik çağlarında görülen pankreasın çalışmamasıyla karakterize. Herhangi bir viral enfeksiyon dahi ona neden olabilir. Diğeri ise daha orta ve ileri yaşlarda görülen insülin direnciyle ortaya çıkan, işte o daha çok kiloyla ilişkili başlayan ve ilerleyen bir süreç.
0: Ve kalple paralel gidiyor galiba böbrek, değil mi? Böbrek bozulursa kalp bozulursa böbrek bozulur.
1: Çok haklısınız. Kardiyorenal sendrom dediğimiz, yani kalp böbrek hastalığı biriyle doğrudan ilişkisi var. Kalp örneğin yetmezlik var, yeterince kan pompalayamıyorsa böbreklerimize kan gitmiyor ve işlevini göremiyor. Böbrekler çalışmadığında da vücutta sıvı biriktiği için kalbe ciddi bir yük oluşturuyor ve bir kısır döngüye giriyor. Kalp ve böbrek yetmezliği birlikte yaklaşılması gereken ciddi bir hasta grubu var.
0: Böbreğimiz yetmediği zaman ne opsiyonlarımız var?
1: Böbrek yerine koyma tedavilerimiz var. Nedir onlar? Ya diyaliz ya böbrek nakli. Öncelikle mümkünse herkese böbrek nakli şansı tanınmalı. Ama herkes için uygun olmuyor veya uygun bir vericisi olmuyor. O zaman da ilki diyaliz tedavisi var.
0: Diyaliz tedavisi var. Şimdi detaylarına gireceğiz. Şimdi girişimcilik konusuna gelelim. Girişimci olmak için Türkiye iyi bir yer mi?
2: Kesinlikle iyi bir yer. Çünkü biz girişimciliği şöyle adlandırıyoruz. Girişimci olabilmek için cesarete, özgüvene ve iletişime ihtiyacımız var. Bu üçlü girişimciliğin en temel öğeleri diyebiliriz. Bizim ülkemizdeki insanların hepsinde olan üçlüden bahsediyoruz
0: aslında.
2: Ama
0: bir de sermaye diye bir şey var.
2: Sermaye...
0: O yok. Yani bizde mesela risk sermayesi diye bir şey var.
2: Evet.
0: Amerika'da veya işte Avrupa'da. Bizde böyle bir şey yok.
2: Bizde yok. Bizde birazcık daha önce şuna bakmak gerekiyor. Herkesin girişimci olmasındansa önce herkesin kendini keşfetmeye ihtiyacı var.
0: Herkes girişimci olamaz bir kere.
2: Kesinlikle.
0: Risk almayı bilmesi lazım. Bir takım hesaplar yapmayı
2: kesinlikle
0: bilmesi lazım. Biraz tehlike sınırları içinde yaşamayı bilmesi lazım.
2: Kesinlikle öyle. Yani yönetim bilinci, para yönetimi, bir riske girme durumu, bunlardan uzaksa milyar dolar da versek inanın o para yönetilemez ve sonuç net bir şekilde başarısız oluyor. Bu başarısızlık, ki yıllarca insanlara girişimciliğin herkesin patron olması yönünde, herkesin kendi parasını kazanması yönünde adlettirilmesiyle alakalı, şu an gençlerimizin en çok işsiz olmasındaki en büyük sebeplerden birisi bu. Herkesi çünkü patron olmaya ittik.
0: Herkes müdür olmak istiyor.
2: Evet. Ama biz insanları keşfetmelerine doğru yönlendirmedik. Birazcık buralara girmemiz gerekiyor.
0: Yani
2: açıkçası.
0: 10 kişiden kaçı veya 100 kişiden kaçı girişimci olabilir mesela, var mı böyle bir
2: burada
0: istatistik?
2: Net bir istatistik yok ama şöyle söyleyebilirim. En azından sahada çalışan bir dernek olarak söyleyeyim. Yine 10 kişinin 4'ü 5 yani %50'lik bir şeyimiz çok yüksek bence Türkiye geneline baktığımızda ve bu Anadolu'da çok daha aktif bir süreçten bahsediyorum.
0: Derneğiniz ne yapıyor? Girişimci derneği miyiz?
2: Girişimci ve yöneticiler derneğiyiz. Biz dernek olarak aslında ülkemizdeki gençleri girişimcilik ekosistemine doğru bir şekilde kazandırmaya çalışıyoruz. Doğru şekilde derken de az
0: ya,
2: önce...
0: Girişimci derneği bekler mi? O girişimci sizin derneğe gelene kadar iki tane iş bağlar mesela, değil mi öyle?
2: Ya öyle, o yüzden biz sahadayız. Yani yerimizde oturup girişimci beklemek yerine biz gençlerimizin ayağına gidiyoruz. Onlarla iletişim kuruyoruz. Etkinlikler düzenliyoruz ve şu an Anadolu'nun dört bir yanında yaptığımız bir aktif bir işimiz var. O yüzden gençlerimizin ayağına gittiğimiz için daha net bir şekilde o iletişimi kurup onların fikirlerini, projelerini, hayat görüşlerini, gelecek hayallerini konuşabiliyoruz. Doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz onları. En basitinden kolay paradan uzak durmalarını net bir şekilde söylüyoruz.

0: ticari... Ha,
1: fazla iyi geliyorsa bir sorun vardır değil mi onda?
0: Kesinlikle öyle. Ticari ahlak konuşmaya çalışıyoruz. Sorumluluk bilincini konuşmaya çalışıyoruz. Birazcık daha işin misyon tarafındayız açıkçası. Doğru yönlendirme tarafındayız. Kimse hayal kırıklığına uğrasın istemiyoruz. Çünkü bir arkadaşımız, bir kardeşimiz yarın yanlış bir işe girdiğinde, başarısızlık yaşadığında özgüveni gidiyor, cesareti kırılıyor, işsizlikle kendisini adlandırıyor, hiçbir yerde çalışmak istemiyor. O yüzden birazcık bunları kırmaya çalışıyoruz.
1: Evet, sizin de derneğiniz var değil mi?
2: Türk Nefroloji Derneği.
1: Siz de Türk Nefroloji Derneği'nin şube
2: Transplant Çalışma Grubu'nun
1: Transplant Çalışma Grubu'nun.
2: Evet. Bizim derneğimiz de özellikle Türkiye'de bu böbrek hastalığının farkındalığını artırmaya yönelik ciddi bir efor harcıyor. Böbrek yetmezliği hastalarına, son dönem böbrek yetmezliğine gidinceye kadar aslında çok daha erken tanı konularak böbrek sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Öncelikle koruyucu hekimlik. Ona göre insanları bilinçlendirme. Sonrasında böbrek yetmezliği ilerliyorsa veya nedeni neyse, biraz önce konuştuğumuz nedenler gibi birçok neden var. Onlara yönelik nasıl tedavi yaklaşımları olmalı? Ve son dönem böbrek yetmezliği ise diyaliz veya böbrek nakli tedavileri konusunda neler yapılıyor?
1: Peki kitleye yönelik bir şey var mı, insanlar böbrek bağışlasın diye?
2: Evet, organ bağışıyla ilgili organ aslında mı? Hem Türkiye'de organ nakli koordinasyon ile ilgili başka bir dernek de var. Ama bizim Türk Nefroloji Derneğimizde özellikle organ bağışı konusunda da bilinci arttırmaya yönelik çok uğraşıyoruz.
1: Şimdi bu böbrek konusunda benim kafamı kurcalayan, canlı birisi de verebiliyor bir böbreğini.
2: Evet.
1: Bu ne kadar riskli bir şey veren açısından, yani çok büyük bir risk değil mi?
2: Büyük bir riskse zaten o kişiyi verici kabul etmiyoruz.
1: Öyle
2: her
1: mi?
2: Vermek isteyen insan verici olamıyor. Onu çok detaylı inceliyoruz. Sadece böbrek fonksiyonlarına bakmıyoruz. Bütün sistemlerini kontrol ediyoruz. Sağlıklıysa ve tek böbrekli kalması onun için bir risk oluşturmayacaksa o kişiyi canlı donör kabul ediyoruz.
1: Peki bunun kuralları nedir? İsteyen isteyene böbrek verebiliyor mu veya nasıl oluyor?
2: Şimdi bir akraba vericili var, bir de akraba olmayan var. Akraba vericili kişiler Türkiye Cumhuriyeti'nde yasalar 4. dereceye kadar akraba kabul ediyor. Nedir bu? Anne, baba, çocuk 1. derece. İşte büyük anne, büyük baba, kardeş 2. derece.
1: Kuzenler.
2: Kuzenler 4. dereceye kadar kalıyor. Dayı, teyze, hala, dayı, onlar 3. derece. Onların çocukları da 4. derece. Eş akrabalıktan hani direkt kabul ediliyor.
1: Direkt kabul ediliyor.
2: Bir de akraba olmayan vericiler var. Hiç akraba ilişkisi olmayabilir. Veya
1: hani seviyordu,
2: uzaktan.
1: Vermek istiyor.
2: Evet, çok yakın arkadaştır. Beraber çalışmışlardır. Beraber yaşamışlardır. Böyle insanlar da oluyor. Onlar etik kurula başvuruyor.
1: Peki bunun kriteri kan grubu mudur?
2: Kan grubu uyumu mutlaka gerekli. Dokuda da herhangi bir reaksiyon vermemesi gerekiyor.
1: Ama kan grubunun olması...
2: Esas olması gereken kan grubu uyumu, evet.
1: Ne oluyor? Kan grubu uyuyorsa başka testler yapılıyor.
2: Tabii. Dokulara immünolojik test dediğimiz bağışıklık sistemiyle ilgili testlerle başlıyoruz. Çünkü böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören insanların birçoğunda immünolojik, yani bağışıklık sisteminin tetiklenmesi de söz konusu.
1: Yani o asıl böbreği bozan sebep duruyorsa yapmıyorsunuz herhalde değil mi? Şeyi.
2: Yok, örneğin diyabet bozdu. Diyabet geçecek bir şey değil. Ama tabii ki o insanlar böbrek nakli oluyor. Burada böbrek naklinden sonra kan şekeri kontrol altında olduğunda tekrar böbrek yetmezliği gelişmiyor.
1: Ama yani demek ki o temel sorunu çözmüş oluyorsunuz aslında, yani şekeri
2: tabii,
1: kontrol altında.
2: Tabii ya da kan basıncını. Böbrek yetmezliğinin ilerlemesi de primer o hastalığa yol açan durumu daha kötüleştiriyor.
1: Peki bu kan basıncı deyince tansiyonla böbreğin ilişkisi nedir? Sebep sonuç ilişkisi
2: vücudun,
1: var mıdır?
2: Tabii tam hem sebep hem sonuç ilişkisi var. Çünkü böbrekler aynı zamanda hedef organ. Ama kan basıncımızı düzenleyen organlar. Eğer böbrekler düzgün çalışmazsa kan basıncı yükseliyor.
1: Yani böbrek sıkışırsa kan bütün şeyi mi sıkıştırıyor, vücudu mu sıkıştırıyor?
2: Aynen öyle oluyor. Çünkü kendisine kan yeterli gelmediğini düşünüyor. İyi perfüzyon dolaşım olmadığını düşünüyor. Bir takım maddeler salgılıyor. Onlar da sistemde tansiyonu yükseltiyor. O öyle bir kısır döngü içine giriyor. İşte tam da bu yüzden aslında kalple birlikte böbrek olumsuz etkileniyor.
1: Evet. Şimdi gelelim girişimcilere. En çok riskli batırılan sektör nedir? Benim gördüğüm kadarıyla restoran galiba. Değil mi? Herkes bir yaparım diyor. Kolay geliyor. Hoş geliyor, insanlar orada geliyor gidiyor.
0: Evet.
1: En çok ondan batılıyor galiba değil mi?
0: Ya şöyle

0: dışarıdan bazı şeyler çok güzel görünebiliyor. Biz de gidiyoruz işte, oturuyoruz, kalkıyoruz, misafir ağırlıyoruz, yemek yiyoruz vesaire. Hani baktığımızda evet çok güzel, çok güzel restoranlar, çok güzel hizmet, çok güzel yemekler vesaire, ama restoran sahibiyle konuşalım bir de bunu. Restoran sahibi hani içi beni dışı sizi yakar mantığında konuşacaktır. Çünkü onlarca istihdam, işte birçok gider kalemi, bunların yönetimi çok kolay şeyler değil. Gerçekten ister istemez bu ekonomik durumlarla ilgili dalgalanmalar olsun, işte zam geliyor gidiyor vesaire, hep bir hareket var
1: sektörde. Benim gördüğüm profesyonel hayattan işte girişimciliğe geçerken bir lokanta açayım veya bir butik otel açayım diyorlar genelde.
0: En kolay gördükleri bu olduğu için oluyor. Hani parayı veririz yaparız mantığı düşünüldüğü için, halbuki böyle bir şey yok. Orada da gerçekten bir yönetim
1: var,
0: kesinlikle know-how var ve yönetim zekasına da ihtiyaç var. Yine başa dönelim, iletişim yoksa içeriği yönetemeyiz. Cesaret yoksa yeni bir menü oluşturamayız. Özgüven yoksa hiç kimseyle, hiçbir müşteriyle bir araya gelip onları orada tutamayız.
1: Ama daha önemlisi de takım galiba, değil mi?
0: Mutlaka. Bu her sektör için geçerli. Hiçbir iş bireysel olduğunu düşünmüyorum. Bir hani baktığımızda şu an belki yazılımcılar en bireysel görünüyor dışarıda, bilgisayar başında olduğu için, ama onlar bile bir takımla çalışıyorlar. Burada şimdi dernek olarak da biz takımız. Siz burada ekip olarak takımsınız. Hocam orada takım. Hastanede herkes bir takım çalışıyor. Çalışmasıyla aslında bir başarıya ulaşıyor.
1: Ama takımın da mesela özellikleri var. Takımda aynı fonksiyonu yapan elemanların mesela olmaması lazım, değil mi? Herkesin doğru değişik fonksiyonları doğru ayrıştırılması lazım.
0: Kesinlikle.
1: Ama hedefleri çok iyi biliyor olmaları lazım. Kesinlikle. Falan gibi kurallar var, değil
0: yani
1: mi?
0: Yani herkesin yeteneğine göre bir ekip kurulması gerekiyor. Doğru şekilde yük paylaşımını yapmak gerekiyor. O zaman zaten başarı nasipse çok kaçınılmaz oluyor.
1: Peki, en riskleri seçtik. En uygunlar nedir ya şeye?
0: Şu an dönemle alakalı açıkçası biraz teknoloji. Zaten sürekli görüyoruz dışarıda teknolojiyle alakalı işte yatırım, finansmanlar, teşvikler.
1: Ama teknolojide de aynı şey var. Mesela 100 tane teknolojik projeden bir tanesi tutuyor. O tutan oyunlardan 100 tane yazılıyor. Hı hı. Sadece bir tanesi tutuyor. Onda da aynı şey yok.
0: Orada şöyle aslında, orada fark şöyle çıkıyor. Atıyorum restoran işine girmek isteyen 100 kişinin 10'u üstü, teknolojiye girmek isteyen 100 kişinin 90'ı. Herkes şeye girmek istiyor. Teknoloji alanına girmek istiyor. Çünkü şu an son 5-10 yılda en çok pompalanan sektör teknoloji. O yüzden herkes oraya yönelmiş durumda. Yani ülkemizde de teknolojiyle alakalı çok fazla teşvik var. Bütün gençler oraya yönelmiş durumda. Kim yazılımcı oluyor, kimi bir şey üretmeye çalışıyor, kimisi işte pazar yeri oluşturmaya çalışıyor. Hep bir teknoloji odaklı sektöre giriş var. O yüzden çok kolay değil başarılı olmak. Yani şey gibi düşünelim. Bir araba çıkartıyoruz ortaya ama hepimiz aynı arabadan sürüyoruz. Hani biri ortaya çıkar. Ama böyle daha doğru kişilere, doğru alanlara yönelirsek çok daha başarı oranı artacaktır. Bizim şunu yapmamız lazım. Herkesi teknolojiye değil, teknolojiye yatkın kişileri oraya, olmayan kişileri işte tarım, hayvancılık, işte diğer sektörler.
1: Bir de teknoloji diye bir şey kendi başına yok galiba.
0: Hep çünkü entegre şeyler.
1: Her şeyin bir teknolojisi var. Kesinlikle. Tıbbın da bir teknolojisi var. Tarımın da var, değil mi? Restorancılığın da var.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani bir de yazılımcılık bitti artık. Evet. Çünkü yapay zeka var.
0: Orada bile yeni sektörler çıktı. İşte yapay zekayı kullanabilen insanlar oluşmaya başladı. Hani orayı kullanmak, orayı doğru şekilde yönlendirmek de bir meslek haline geliyor şu anda.
1: Daha ötesi, ben size şöyle söyleyeyim. Yapay zekayı doğru konumlanmayan şirketlerin hepsi batacak 2 yıl içinde.
0: Büyük ihtimalle.
1: Şu anda yapay zekanın yapabildiği bir işi insana yaptıran şirketin yaşama şansı yok. Bunun ne kadar doğru farkındalar bilmiyorum.
0: Bu birçok sektörde, yani şu an gazetecilikte bile çok ciddi bir şekilde işin içine girilmiş durumda. Ama en azından girişimcilikle alakalı şunu söyleyebilirim. Geçmiş dönemle bugünü kıyasladığımızda insanlar daha cesaretli. Çünkü ortam çok daha uygun girişimci olmaya, cesaretlenmeye çok daha uygun. Her şey daha çok önümüzde. Sosyal medya sayesinde, internet sayesinde ulaşım çok kolay bazı şeylere. Eskiyle yeni kıyasladığımızda

0: Eskiden hep vardır büyüklerimiz. Ya işte oğlum sigortalı bir işe gir, hiç riske girme. Bu çok daha fazla dönen bir cümleydi ama şimdi daha fazla böyle insanlar o cesareti kırmaya
1: Ama
0: başlamış durumda.
1: eskiden çok basit şeyleri bulduğun zaman hani başarılı olabiliyordun. Şimdi
0: Doğru.
1: öyle bir şans yok yani.
0: Yani dönemsel faktörler burada çok etkili yani. O zamanın farklı avantajı dezavantajı var. Bu zamanın da farklı avantajı dezavantajı var. O zaman çok daha fazla arazi yatırım yapabiliyorduk. Şimdi arazi bulamıyoruz yatırım yapmaya gibi. Yani dönem her şeyi değiştirebiliyor. O yüzden girişimcilik o zaman çok daha gerideyken şu an çok daha aktif durumda.
1: Ama
0: Yarın çok daha
1: sermayeye
0: farklı olacak.
1: ulaşmak zor.
0: Evet.
1: Para daha pahalı belki, değil mi?
0: Bizim şeyimizde de problem var. Şu an ülkede bu işlere yani girişimcilere yatırımcı olmak isteyen işte yatırım fonlarımız, işte ventures firmaları vesaire bunlar da çok profesyonel Amerika kafasıyla baktığı için gençlerle o şeyi çok fazla yakalayamıyorlar.
1: Yakalayamıyorlar.
0: Birazcık bizden kalırlarsa yatırım yaparken çok daha hızlı ilerler bazı şeyler. Yani Amerika'daki sistemle bizi birazcık orada ayrıştırmaları
1: Evet,
0: gerekiyor.
1: ayrıştırmaları lazım. Teknoloji sizi nasıl etkiliyor?
2: Bizi de çok olumlu etkilediğini düşünüyorum ben. Yani genel tıp olarak
1: Genel tıp
2: tabii
1: olarak ve
2: çünkü
1: sizin şahsen.
2: Şimdi örneğin ben 1993'te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğumdaki öğrendiğim ve o zaman yapılan hekimlikle son 10-15 yıl içinde özellikle son 10 yıl içinde çok daha gelişti. Çok daha rahat tanı koyabiliyoruz hastalara. Görüntüleme testleri, tetkikleri çok çok ilerledi.
1: Kullanıyor musunuz mesela görüntülemede yapay zeka
2: Tabii.
1: sorduruyor musunuz?
2: Tabii başladı. Onlar özellikle radyolojide şimdi bizim örneğin hastanede diyelim ki bir akciğer filmi çekildi. Hemen yanında radyoloğun raporundan önce onun bir yapay zeka ile bir ön yorumu oluyor. Böyle şeyler başladı. Veya aynı zamanda tıp fakültesinin öğretim üyesiyim ben. Dersler hazırlıyorum, sunumlar hazırlıyorum. Değişik vakalar hazırlamasını istiyorum. Gayet çalışıyorum yapay
1: Tak
2: zeka
1: tak
2: ile.
1: diye bir hasta yaratıveriyor değil mi
2: Evet.
1: kendiliğinden?
2: Ama çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor.
1: Tabii.
2: Biraz önce söylediğiniz gibi kendi bildiğim konu olduğu için onu rahatlıkla kontrol ediyorum. Yani insan bilmediği konularda sürekli yapay zeka ile bir şey bulmaya çalışırsa o da tehlikeli.
1: Peki bir mesela bir teşhis konusunda falan ya yapay zeka olmasaydı bunu bulamazdım falan dediğiniz bir
2: Yok
1: şey.
2: daha
1: O
2: henüz o olmadı.
1: olmuyor mu?
2: Olmadı.
1: Olanlar
2: Ama
1: var
2: daha en
1: ama değil mi?
2: azından şey yapıyor Cemil Bey. Sizin daha geniş düşünmenize neden oluyor. Daha farklı şeyi bizim bir şeye tanı koyarken hep ekarte ederek gideriz. Budur değil de şu niye değil, bu niye değil diye onu daha iyi algılamanızı sağlıyor.
1: Yani bütün o verileri girip
2: Evet. Hasta ile ilgili mesela
1: hastalık.
2: laboratuvar, klinik verilerinizi girip değişik alternatif şeyler soruyor. Ama tabii sizin konunun gerçekten hakim olmanız lazım. Çünkü şimdi biliyorsunuz
1: Bir de
2: çok popüler.
1: hastalar da ona bakıp
2: Ha,
1: geliyor zaten, değil
2: teşekkür
1: mi?
2: ederim onu söyleyecektim. Hocam izninizle işte kızmayın ama filan şeklinde. Niye kızalım? Kızmayız ama işte ChatGPT'de bunu izledim. Şunu da şu programda bunu sordum. Bu çıktı bana şunu söyledi. Ne, bazıları son derece doğru ama bazıları da gereksiz yere endişelenmiş oluyorlar. Ama sonuçta yaşamda olmak durumunda ve biz bununla yaşayacağız.
1: Peki sizin bulunduğunuz bölümde beklediğiniz nedir? Yani ne
2: Yapay
1: bulunabilir?
2: organ, yapay
1: Yapay
2: organın
1: organ, değil
2: olması.
1: mi?
2: Evet. Şimdi biliyorsunuz bu xenotransplantasyon denen türler arasındaki, yani biraz önce
1: Evet,
2: konuştuk.
1: domuzdan
2: Niye
1: falan
2: canlı
1: yapıyorlar.
2: vericiden bir insandan bunu almaya çalışalım? Domuzdan dediğiniz gibi onunla ilgili 2-3 tane nakil oldu. Önce beyin ölümü gerçekleşmiş birisine yapıldı. Daha sonra canlı birisine yapıldı. Bir sürede çalıştı ama özel bir takım teknolojiler var. Domuzun bir takım dokularına karşı bizim reaksiyonu oluşturmamamız için insanlarda. Henüz onlar devam ediyor ama ondan da daha güzel olan bence yapay organların
1: Evet,
2: olması
1: şimdi o
2: olacak.
1: yapay organ, ben çok zor bir şey mi yapıyor böbrek ki o yapay organı yapamıyorlar?
2: Evet. Çok karaciğerde daha ilerideler.
1: Öyle mi?
2: Böbrekte o süzen üniteleri yani damarsal yapıyı yapmak yine bir derece daha kolay. Ama tübüler sistem dediğimiz her küçük damar yumağının bir de küçük idrar kanalcığı var. Buna nefron deniyor. 1 milyon bir tarafta, 1 milyon bir tarafta, 2 milyon nefronla doğuyoruz biz. Yaşlandıkça da bunları kaybediyoruz. O tübüler ince sistemi yaparken o kadar özellikli ki o sistem nereden ne kadar sodyum emilecek, potasyum nasıl atılacak, bir karbonat nasıl yapılacak? Onu henüz yapamıyorlar.
1: Yani şimdi bir diyaliz makinesinin büyüklüğü ne kadar?
2: Yani sizin koltuğunuzun iki katı kadar bir diyaliz makinesi
1: var. Ve uzun yıllardır bu böyle.

0: Öyle değil mi? Evet. Daha küçülmüyor yani.
1: Bu yok, küçülüp taşınılabilenler de yapıldı. Ama onlar yapay organ değil. Onlar sonuçta sizin içinize yerleşecek ve doğal sizinle çalışan şeylerdi.
0: Sonuçta belli bir boyuta geldikten sonra girmez mi içimiz o?
1: Giriyor ama konforlu olmuyor. Onunla ilgili taşınabilir şekilde de var. Ama konforlu değil. Bir takım erörler veriyor. O sirkülasyonu, yani normal bir diyalizde 4 saat boyunca saatte 250-300 mililitre dakikayla sizin kanınız o pompadan dönüyor. Kandaki toksinler alınıyor. Onun yerine ideal solüsyon hazırladığımız veriliyor. Bu 4 saat boyunca devam ediyor. O akımı sağlayamıyor makine küçüldükçe. En güzel o yüzden organın kendisini yapabilmek.
0: Bir de o diyalizde siz demek ki solüsyonla mı koyuluyor? Ben tabii, hiç detayını bilmiyorum.
1: Tabii. Onu. Bir ideal insanın, sağlıklı bir insanın vücudunda olması gereken bir biyokimyasal bir gerçek var. Sodyumunuz, potasyumunuz, bikarbonatınız belli bir düzeyde olacak. Ve orada hiç üre, kreatin gibi toksik maddeler olmayacak. Sizin hasta olan kişinin kanında yüksek olan şey alınıyor. O, bu tarafa geçiyor. Diğer tarafa da sağlıklı olan solüsyon veriliyor ki hasta örneğin yüksek bir örnek veriyorum. 100 üreyle giriyor. 25-30 üreyle çıkıyor. 2-3 gün daha onu idare ediyor.
0: Yani o yapay organın içinde pompa olmayacak değil mi? Pompa işini zaten kalp yapıyor.
1: Evet ama o süzme işlevini yapması
0: mesela
1: lazım.
0: Mesela elektrikli mi çalışıyor o da veyahut da...
1: Yapay organda elektrik yok. Onda aynı hücrelerle hücre üretecekler. Hücre kök hücre gibi düşünün. Üretilecek bir sistem.
0: Ha, öyle yani.
1: Evet, o bir makine değil.
0: Makine olmayacak
1: evet,
0: yani o.
1: Onun için uğraşılıyor.
0: Anladım. Çok ilginç.
1: O çok daha sağlıklı. En güzel yönü de başka birisinden almadığınız için bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi kullanmanız gerekmeyecek.
0: Yani o makineyi içeri sokmaya çalışmıyorlar
1: hayır,
0: şu anda değil
1: hayır.
0: mi?
1: Hayır. O değil.
0: Yani yapay organ dediğimiz zaman onu anlamayacağız.
1: Evet.
0: Peki ne kadarı var bunun sizce?
1: Yani daha var. Ben bundan 10 yıl önce de yaklaşık 10-12 yıl kaldı deniyordu ama yine herhalde bir en azından 10 yıl civarında olduğunu düşünüyorum.
0: Ama ya böbreği yaparsa o zaman
1: mükemmel bir şey olur.
0: Başka şeyleri de yapmış olurlar değil mi?
1: Tabii,
0: Ciğeri mi yeri şeyi.
1: Karaciğer için daha ilerideler aslında. Karaciğerin hücreleri daha iyi. Genetik böyle bir haritalandırma oluyor. Bir iskelet çıkarılıyor. Onun içine hücreler yerleştirilerek büyütülmesi sağlanıyor. Ama mutlaka olacaktır. Yani ve o zaman inşallah ki olacak ki boşuna insanlar organ yetmezliğinden hayatlarını kaybetmesinler.
0: Onun mesela olabilirliğini bu yapay zekanın çözme ihtimali yani şöyle
1: mutlaka
0: yapın.
1: Mutlaka katkısı olacaktır.
0: Şöyle yapın
1: mutlaka.
0: Böyle yapın diye.
1: Zaten var çalışmalar devam eden.
0: Yani bir ne kadar dayanalım? Şimdi bu dediğiniz çok şey bir şey. Eğer yani bu yapılabilirse belki insanın ömrü iki misli falan uzayacak.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii. Yaşamı uzatan en önemli şeylerden birisi olacaktır. Çünkü organ yetmezliği nedeniyle kaybediyoruz.
0: 10 yıl dayanın, ömrünüz...
1: Öyle diyemiyorum. Keşke diyebilsem bilemiyorum. Tam öyle bir şey söyleyemiyorum. Keşke diyebilsem. Bunu diyenler var. Sosyal medyada da çok değerli bilim adamları var. Hem Türk kökenli olup Amerika'da çalışan, benim de birkaç çok yakından takip ettiğim. Onların ifadelerine göre bir en azından 10-15 yıl, bazıları 20 yıl diyor. Dayanın, bunlar çözümlenecek diyorlar. Onlar daha olayın içindeler. Ben daha klinik taraftayım. Onlar daha araştırma tarafındalar. O dolayısıyla güveniyorum onların söylediklerine.
0: Peki ne çözüldü? Mesela bu diyaliz makinesi kaç yıldır var?
1: O çok uzun süredir.
0: Uzun süredir
1: evet,
0: var değil
1: yani
0: mi?
1: Çok uzun süredir var. İlk önce çok büyük böyle bu stüdyo gibi büyük alanlarda yapılıyordu. Çünkü süzme işlemleri, o solüsyonlar o kadar kolay hazırlanamıyordu. Pompalar o kadar iyi değildi. Biyo uyumlu değildi kullanılan zarlar. Onlar son özellikle 15-20 yılda çok daha gelişti. Ve Türkiye'de de yani en az 30-40 yıldır çok iyi diyaliz yapılıyor. İyi yapılan bir ülkeyiz. Bu birçok anlamda aslında sağlık alanında iyiyiz. Bu konuda da iyiyiz.
0: Diyaliz ihtiyacı olan bir hasta genelde kaç günde bir gidiyor diyalize mesela?
1: İlk başlangıçta bir miktar yeni tanı konulduğunda idrarı varsa haftada bir veya iki yeterli oluyor. Ama önünde sonunda herkesin tümüyle böbrek fonksiyon kaybı ki gerçekleşiyor ve hiç idrar olmuyor. O zaman takdir edersiniz ki sıvı birikiyor vücutta.
0: Bir gelmek
1: haftada mi? Üç kez. Ya ya pazartesi, çarşamba, cuma ya salı, perşembe, cumartesi şeklinde diyaliz seanslarını planlıyoruz. O şekilde gidiyorlar.
0: Peki diyalizde olan bir hasta neye dikkat ediyor? Çok
1: bir sıvı almamaya dikkat ediyor.
0: Değil mi? Sıvının çay, kahve filan evet. Değil mi bunlar?
1: Çay, kahve, su. Yani ben mesela o aşamada olmayıp böbreklerini korumak için su içmesi gerektiğini söylediğim zaman bir hastaya, o da ben içemiyorum hocam dediğinde çok üzülüyorum ve bunu çok anlamsız buluyorum. Şimdi, çünkü herkes su içebilir. O insanlar

0: lütfen su bile içmek içemiyorlar diyalizde olan insanlar. Çünkü su birikiyor. Halbuki biz çok daha erken evrede...
1: Nedir onun sınırı? Bir günde 500 gram ne kadar?
0: Evet, en fazla.
1: O kadar.
0: Çünkü yani siz başka şeylerden de sıvı alıyoruz.
1: Yediğimizden de alıyoruz.
0: Başka şeylerden de alıyoruz. Yani her iki diyaliz arasında 2-3 kilodan fazla aldığı zaman bir kişi sıvı, onun diyaliz tedavisi zorlaşıyor. Çünkü o suyu çekmemiz gerekiyor.
1: Yani o zaman diyalizdeki en büyük sorun su içemiyor yani.
0: Evet, tabii
1: susuyorlar mı?
0: Tabii çok susuyorlar. Ya da diğer şey, çok sevdiğiniz şeyler. Potasyum, evet. Mesela meyveleri iyi yiyemiyorsunuz. Karpuz hem sulu, domates potasyumdan zengin. Muz yemek bir hayal. O yüzden de her zaman tekrarlıyorum ben. Böbrek nakli diyalize göre, eğer mümkünse o kişi için sağlığı uygun ve vericisi varsa, ama vericisi yoksa da bekleme listesini aldığımızda bizim organlarımızı bağışlamamız gerekiyor. Yani lütfen ülke olarak organlarımızı daha çok bağışlayalım ki bekleme listesindeki insanlar hayatlarını kaybetmesinler.
1: Peki,
0: organ beklerken.
1: Böbreğimiz sağlamsa su içmenin bir üst sınırı var mı?
0: Tabii var.
1: Kabuk yersek de bozuyor muyuz?
0: Tabii. Onu? Bu sefer seyreltik idrar yapıyoruz. Normalde beklenen şey bir kadın için, erişkin bir kadın için 1,5-2 litre. Erkekler için de yine 2-2,5 litre belki olabilir.
1: 2 litre çok değil mi ya?
0: Biraz çok. 2 litre olursa da yeterli. Ama bazı insanlar var biliyorsunuz, şimdi bu sağlık nedeniyle çok fazla yine sosyal medyada şöyle yapın, böyle yapın. 5 litre su içen...
1: Ya saatle için... mesela bakıyor insan susadığını. Saat söyler mi? Susuyor.
0: Susadığınızda içmeniz önemli ama bu bir alışkanlık haline gelirse daha iyi. Kalkıp da 4-5 litre de su içmemek gerekiyor tabii. O da zararlı.
1: Yani onun bütün elektrolit seviyeleri düşüyor,
0: evet.
1: Falan değil mi?
0: Evet.
1: Evet, şimdi
2: çok güzel derin konular aslında. Çok keyifli.
0: Sizinkiler de öyle. Ben de keyifle dinliyorum.
1: Şimdi girişimcilik konusuna gelelim. Girişimciliğin yaşı var mı?
2: Yok, tabii ki yok. Ben canlı örneklerim var, yani canlı gördüğüm 60 yaşında, 50 yaşında, işte 40'lı yaşlarında bir sektörü bırakıp bambaşka bir alana giren veya işte emekli olmuş, yeni bir kendisine alan açan kişiler gördüm. Başarılı olmuş kişiler gördüm. O yüzden asla yaş olduğunu düşünmüyorum ki dünyaya da baktığımızda şu an... Belki de 10 yaşındaki çocukların, hani milyoner çocuklar sayabiliriz şu an dünyada. İşte yazılımla, başka bir şeyle ortaya çıkmış. O yüzden yaşı yok. Her yaştan insanlar girişimci olabilirler.
1: Bir de girişimcilik kütüphanesi mi varmış?
2: Evet, girişimci kütüphanesi etkinliklerini düzenliyoruz biz şu anda.
1: Nasıl bir şey?
2: Biz şu an Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Türkiye'nin 81 ilini hedefleyen bir etkinlik bu. Geçen sene 2025 yılında 7 şehir 7 bölgede bu programı gerçekleştirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphanelerinde girişimcilik etkinlikleri düzenliyoruz. Burada
1: ya girişimcilik etkinliği Kültür Turizm Bakanlığı'ndan daha çok mesela Hazine Bakanlığı'nda olsa
2: işte, ya da şey. Teknoloji Bakan, Sanayi Teknoloji, Gençlik Spor ya. Vesaire, bunu çok duyuyoruz. Ama biz burada birazcık daha kütüphane odaklı ilerlediğimiz için kütüphaneler çok unutulmuş noktalar şu an ülkede. Bunun içine girdikçe de farkına varmaya başladık. Hem bilginin merkezi, hem toplumun ortak buluşma noktaları, hem artık ciddi bir dönüşüm var kütüphanelerde. Cumhurbaşkanımızın da vizyonuyla Türkiye'nin her noktasında ciddi bir şekilde kütüphanelerde yatırımlar yapılıyor. İçinde işte konferans salonları, atölye alanları, eğitim alanları ve
1: ya kütüphanede kitap okumak diye bir şey kalmadı artık.
2: Evet ya. Bu onu artık geçelim, bir sosyal yaşam merkezine dönüşmeye başladı diyebiliriz aslında. Her şehirde gençlerimizin işte sağda solda gidip ders çalışacağına, o hani başıboş şekilde aslında gezeceğini, devletin kurmuş olduğu bu merkezlerde kitabını da okusun, dersini de çalışsın, atölye çalışmalarına da girsin, bir şey üretecekse orada da üretsin.
1: Ne gibi atölye çalışmaları oluyor mesela?
2: Her kütüphanenin kendine ait farklı farklı alanlarda, işte kiminde işte el işiyle alakalı, kimisinde robotik üretim işleri, kimisinde işte siyasi makinesi koymuşlar gibi. Her kütüphanede farklı alanlar var. Birazcık şehrin şeyine göre, dengesine göre muhtemelen belirliyorlar. O yüzden güzel bir noktaya gelmiş durumda. Biz de madem öyle, bu kütüphaneleri toplumun ortak noktalarında girişimciliği anlatalım ve doğru noktada yerel kalkınmaya hizmet edelim istedik. Niye yerel kalkınmaya hizmet etmek istiyoruz? Biz bütün gençlerimizin gittiğimiz Anadolu'daki şehirlerde önce kendi şehrine sahip çıkmasını istiyoruz. Girişimci de olacaksa orada bir mavi yaka.

0: beyaz yakalı olması olacaksın.
1: Lazım önce değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani bizim derdimiz şehrimize sahip çıkmak. Herkesi İstanbul'a getirmek, herkesi Ankara'ya götürmek olmamalı. Diyarbakır'ın da kalkınma ihtiyacı var. Trabzon'un da var, Gümüşhane'nin de var, Nevşehir'in de var, Manisa'nın da var. Biz herkesi buraya alırsak hiçbir anlamı yok. O zaman oralar boş kalacak. Biz sadece İstanbul'a devam edelim. Bizim derdimiz Anadolu'nun kalkınması. Nüfusu tekrar kendi bölgesinde tutabilmemiz ve oradaki esnafı kalkındırabilmemiz. Gençlerin orada yatırım, teşvik alabilmeleri. Örnek veriyorum, biz şimdi bize gelen projelerden işte teşvik ve yatırım almaları için çaba sarf ediyoruz dernek olarak. Bu çabayı herkesin kendi şehrinde yatırım ve teşvik alabilmesi için kullanıyoruz. Yani örnek veriyorum, Diyarbakır'dan gelen bir projeyi biz Diyarbakır'da desteklettirmemiz gerekiyor. Buraya getiremem ben onu. Orada büyümesi lazım. Orada istihdam sağlaması lazım ki Diyarbakır'ın ekonomisi kalkınsın. Konya'nın aynı şekilde bütün şehirler için geçerli. Yerel kalkınmaya hizmet eden bir proje yapıyoruz. Aynı zamanda da gittiğimiz şehirlerde ticari ahlakı konuşuyoruz. Sorumluluk bilincini
1: galiba
0: konuşuyoruz.
1: Galiba en önemlisi o ticari ahlak, yani o girişimcilikte, evet, sermaye almak, ortaklık, borç falan filan hepsinde en hepsi birbirine şey galiba bağlı. Değil mi? Toplumsal norm.
0: Evet. Bu artık o kadar ayyuka çıkmış durumda ki ticari ahlak. Yaşı kalmamış. Her yaştan insanda bozuk bir düzen oluşmuş. Biz bunu temelden ne kadar doğru ilerletebilirsek o kadar ileride ülkenin hayrına olur.
1: Ben bir iş adamıyla konuşmuştum. Diyor ki ben 18 yaşında diyor, çok zeki bu, karar verdim diyor. Ahlaklı olmanın daha karlı olduğunu anladım. Kesinlikle. Diyor. Çünkü diyor öbür türlü olursa kâr edemeyeceğimi anladım. Kesinlikle. Diyor. Yani bir de böyle bir şey var ama herkes yine bir kısa yoldan zengin olayım şeysi var değil mi?
0: Zaten az önce hocamın da söylediği gibi sosyal medyada işte kimisi nasıl 5 litre su için diyorsa, bu tarafta da herkes şöyle yapın hemen para kazanırsınız, şuraya girin hemen milyoner olmanın yolları diye başlıklar var. Yani neden kendisi milyoner değil diye sormuyorlar ama herkese milyoner olmanın yollarını anlatıyorlar. Böyle bir şey değil. İnsanlara bir hayal dünyası yarattılar ve gerçekten bir çöplük olmaya başladı orası. Bu çöplüğe düşen maalesef ki insanlarımız var. Burada işte kendisini kumara kaptıran, işte başka yollarla para kazanmaya
1: ama
0: çalışan.
1: Ama ahlak şeysi sırf o yola düşenleri değil, herkese.
0: Herkese, kesinlikle öyle. Yani dışarıdan farklı görünüp ama içinde farklı yaşayan insanlarımız da var. Sadece hani biz bu tarafı birazcık daha kontrollü ilerletmeye çalışıyoruz ki yarın öbür gün bizim çocuklarımız ticarete atıldıklarında gerçekten doğru ahlaklı bir ticarete çıksınlar.
1: Mesela
0: arkadaşları, çevresi.
1: Şu an Türkiye'nin yaşadığı enflasyonla hani az da taleple falan açıklanamayan bir şey var.
0: Evet.
1: İnsanlar koyabildiği fiyatı koyuyorlar. Yani bu, evet, ahlakla alakalı.
0: Kesinlikle,
1: bir şey.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani dolara bakıyorsun.
0: Temeli bu.
1: Artmamış ama adamın fiyatı 3 misli artmış. Nasıl aldın diyor.
0: Kesinlikle öyle. Temeli bu. Yani dolar indiğinde yüksekteki fiyatta kalıyor hali. Geri indirin o zaman. Ben daha düştüğünü görmedim hiçbir şeyin fiyatının. Yani o yüzden birazcık temele indiğimizde aslında ahlak çıkıyor ortaya. Bizim bunların üzerine çalışıyor, bunların üzerine didiniyor olmamız gerekiyor.
1: Peki şimdi mesela bir fikrim var benim. Nasıl bir yol izlemeliyim? Bir şey buldum mesela, bir yazılım, bir aplikasyon. Çok da inanıyorum buna.
0: Önce,
1: müthiş de olur diyorum falan.
0: Şöyle,
1: olup olmayacağını nasıl anlayacağız yani?
0: Bir kere herkesin fikri var. Fikir şey bir şey değil yani. Spesifik bir durum değil. Herkesin bir fikri var.
1: Kesinlikle.
0: Önemli olan bu fikir ne kadar uygulanabilir?
1: İşte tamam, bunu nasıl
0: bunu öğrenebilmek için de o fikrin dışarıdaki şeylerin normlarına bakmak lazım. Yani insan önce ihtiyaç mı? Ne kadar ihtiyacımız var bu fikre? Sonra dışarıda böyle bir proje ortaya çıksa ben bunun için para harcar mıyım? Bu tarz şeyleri birazcık daha düşünmek gerekiyor o fikri hayata geçirebilmek için.
1: Ama onu şimdi o fikrin sahibinden de başka kimse kolay kolay hissedemez gibi geliyor bana.
0: Orada da aslında bir yanılgıya düşüyoruz. Şimdi 7 milyar insan var. Hep şeydir ya, insanlar işte çift yaratılmış, işte farklı farklı birbirine benzeyen insanlar var. Aslında bir fikri bir kişi bulmuyor. Çok fazla kişi düşünüyor. cesaretli kişi ortaya çıkar.

0: artı.
1: Bir de doğru zaman lazım galiba. Şimdi fikir kesinlikle. Ne kadar iyi olursa olsun zamanı doğru değilse
0: kesinlikle
1: olmuyor değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani geçmişe de döndüğümüzde işte telefonu bulanla işte ampulü bulan kişiler ilk kişiler değil. Hayata geçiren kişiler şu an tarihte yazıyor.
1: Bir de mesela
0: bugün de böyle.
1: En iyi yapmak başarılı olmayı da gerektirmiyor. Mesela,
0: kesinlikle.
1: Biliyor musunuz niye Q klavye kullanılıyor?
0: Neden?
1: Neden kullanılıyor? Çünkü 1800'lerin sonunda mahkemelerde bu aletler var. Hı hı. Ve bu aletlerin bir yazma sınırı var. Belli bir hızın üstünde yazıldığı zaman kilitleniyor alet. En zor şekline diziyorlar ki kilitlenmesin diye. Ondan sonra o sorun çözülmüş oluyor. Yani kilitlenme sorunu çözülüyor. Ama o arada onu 800 kişi öğrenmiş oluyor ve Q klavye gidiyor.
0: Doğru.
1: Yani burada bir şey en iyi yapmak, en doğru yapmak falan da yetmiyor. Başka da bir şans faktörü de mi var? Bir şey var yani.
0: Ya tabii nasipli olmak diye bir şey vardır şimdi. Herkesin bir nasibi var. Herkesin yiyeceği bir ekmek var şimdi baktığımızda. İkimiz de aynı yola girelim. İkimiz de aynı sonuçla karşılaşmayacağız. İkimizin nasibi de çok farklı. İkimizin kaderi çok farklı olduğu için birazcık da orada açıkçası yukarısı devreye giriyor.
1: Bir de yani girişimcilik ve hatta iş adamı olmak çok şey bir şey. Hakikaten riskli bir şey. Yani şimdi
0: kesinlikle.
1: Bütün hayatını veriyorsun ve hayatın sürekli risk altında. Yani evet. Her an batabilirsin.
0: Evet.
1: Böyle bir hayat olur mu yani? Ne kadar tavsiye edilebilir?
0: Böyle bir hayat olduğu için cesaretli insanlar çıkıyor. Böyle bir hayat var. Gerçek hayat da burası aslında. Yani hep şunu söylerim. Bazen çalışanlar çok daha şeydir, şanslıdır. Belli şeyleri var, sorumlulukları var.
1: Tabii ya, akşam yattım en azından.
0: Evet.
1: Bütçesi denkse rahat uyuyor.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Şimdi işte vergisi, algısı, bilmem nesi, istihdamı, işte pazarı, yani o kadar çok kalemle uğraşıyoruz ki artık bir yerden sonra kafa gitmeye başlıyor. Hani uyurken bile yarını düşünüp acaba nasıl bir stratejiyle
1: uyanacağım.
0: Yani
1: uyandım. Dışarıdan baktığın zaman iş adamı olmak çok cazip falan bir şey ama
0: evet.
1: İçine girdiği zaman kaç tanesi rahat uyku uyuyabiliyor? Kaç tanesi
0: kesinlikle.
1: Rahat yemek yiyebiliyor?
0: Az önceki örneğimizle aynı sonuç aslında. Restoran. Restoran açmak çok kolay görünse de günün sonunda ne kadar zor bir iş olduğuyla ortaya çıkıyor.
1: Sizin nasıl girişimcilik yanınız? Mesela bırakıp bambaşka bir şeye başlar mıydınız?
2: Yok. Çünkü çok ciddi bir zamanımı harcadım ben hekim olabilmek için. Sonra işte ihtisaslar, akademisyenlik. Kendi mesleğimle ilgili farklı bir şey. Yani kendi mesleğim dışında bir şey yapmayı
1: hiçbir zaman
2: düşünmedim.
1: Kendi mesleğinizle ilgili mesela ne bileyim ben. Bir diyaliz merkezi açmak veya daha ileri bir teknolojiyi uygulayan bir yer yapmak falan gibi. Ben tamam. Şeyin, öyle bir
2: zaten sürekli ama kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bir şeye razı olmamalısınız.
1: Siz nasıl karar verdiniz tıp okumaya?
2: Ben lisedeyken ne olabilirim diye düşünüyordum. Babamın, ben bir öğretmen çocuğuyum. Şöyle bir şey dedi bana. Ülkem, ileride iyi olabileceğin ve bir kadın olarak hiçbir zaman çok fazla zorlanmayacağın, daha eşit koşullarda işini rahat yapabileceğin bir şey seçmelisin. Hukuk da olabilir, tıp da olabilir. Mesela mühendislik çok kolay bir branş değil. Benim zaten ilgim de yoktu.
1: Daha zor değil mi mühendislikten?
2: Mesleğinizi edindikten sonra çalışma bulma açısından, çalışma olanağı bulma açısından veya cinsiyet farklılığının size olumsuz yansıması açısından. Bir inşaat mühendisi olmak çok kolay bir şey değil bir kadın için.
1: Evet.
2: Ama tıp doktoru olduğunuzda
1: cerrah pek olmuyor galiba doktor.
2: Yok artık şu anda cerrahlar da çok fazla. Cerrahlar da çok
1: ne
2: fazla.
1: Ne kadardır ki 10 taneden bir tanedir cerrah değil mi?
2: Yok daha fazladır.
1: Daha
2: fazladır. Genel cerrahi de özellikle benim şu anda beraber çalıştığım organ nakli ekibinde biz 3, ben nefroloji uzmanıyım dahili branş. 3 tane cerrahla çalışıyorum, bir tanesi kadın.
1: Peki nasıl, çok ağır bir eğitim değil miydi? Çok.
2: Yani, evet ağır bir eğitim.
1: Ya benim gördüğüm doktorlarda şöyle bir şey var. Çok ağır bir eğitimden geçiyorlar. Sosyal ortamdan kopuyorlar.
2: Evet.
1: Ondan sonra geldikleri konumda çok yukarıda bir konumda başlayıp genelde toplumdan kopuk olabiliyorlar gibi bir izlenim
2: şimdi
1: var.
2: Şimdi biraz daha toplumla iç içe olabiliyorsunuz. Artık zamanlar değişti.
0: Evet.
2: Olmanız da gerekiyor. Çok kopuk olursanız başarılı olamıyorsunuz çünkü.
1: Ben bazı doktorlar hani yanına yanaşamazdınız böyle.
2: Evet, onlar da doğru bir durum değildi. Şimdi insanların size ulaşması

0: daha doğru. Çünkü siz de hastayı daha iyi anlıyorsunuz, o da sizi daha iyi anlıyor ve daha güzel tedavisini yönlendirebiliyorsunuz. Ben örneğin hasta geldiğinde diyorum ki sizin hastalığınız bu, sizinle ilgili tedavi planım bu, ama bu benim tek başıma gerçekleştirebileceğim, başarabileceğim bir şey değil. Biz burada bir ekip olmak zorundayız. Sıkılsanız da, bunalsanız da beni dinleyeceksiniz. Yani hastalığınız sizin şu şu nedenlerden oluyor, bunları düzeltirsek doğru yola gidebiliriz. Eskiden bu söylenmiyordu, hiçbir şey paylaşılmıyordu. İşte sen şunları şunları yapacaksın, hani niye yapsın yani? Hani?
1: 5600 tane cerrahtan 1000 tanesi kadınmış galiba.
0: 5'e 1 oranını tahmin etmiştim yani.
1: Ben ona 1 diye daha şey yapıyordum. 5'e 1'e gelmiş. Yani, yükseliyor
0: evet,
1: demek.
0: Evet, yükseliyor. Tıb fakültelerinde kız öğrenciler
1: cerrah daha fazla. Daha bir ağır bir şeysi mi var? Eğitimi.
0: Cerrah olmak, sonuçta tıp fakültesini bitirdikten sonra ihtisas yapıyorsunuz. Ben işte 5 yıl iç hastalıkları, 3 yıl nefroloji ihtisası yaptım. 8 yıl ihtisas yaptım. Bizim beraber çalıştığım transplant cerrahı arkadaşlar bir 5 yıl civarında genel cerrahi yaptılar. Ondan sonra 2-3 yıl gibi ayrıca transplant cerrahisi yaptılar.
1: Ya süreler zaman öyle aynı yani.
0: Ama tabii ki daha çok risk alıyorlar. Sonuçta ameliyatta oluyorlar ve bir insana bir müdahale yapıyorlar. Dahili branşlardan daha zor olduğunu, daha riskli olduğunu düşünüyorum ben. Ama o insanlar da onları seviyorlar.
1: Bir de kadınlar açısından mesela kadınlar çocuk doğuruyor, arada ara veriyor falan filan.
0: Hani kadın olarak daha zor.
1: Daha zor galiba.
0: Kesinlikle
1: değil mi?
0: Kesinlikle haklısınız. Kesin cerrah değil yani, tıp da daha zor. Ben iyi bir hekim olmak için çok özveride bulundum. Biraz da hayatın getirdiği bir şey. Ama mesela çocuk doğurmayı başaramadım. Ama bir sürü arkadaşım var. Hem akademik yönden iyi, hem mesleki yönden iyi, hem de çocukları var. Gayet de iyi anne oldular.
1: Bir kopukluk oluyor.
0: Ben de yani herkes çok iyi beceremiyor olabilir. Bilmiyorum başka meslekte olsam becerir miydim ama bu meslekte biraz daha işe kendimi fazla kaptırdığımı düşünüyorum.
1: Ve lisede siz karar verdiniz
0: evet,
1: ki.
0: Evet. Lise sonunda da onun için özellikle biyoloji sınıfını seçtim mesela. Şu çok sevdiğim bir amcam vardı benim. Diyabete bağlı, çok genç yaşta tip 1 diyabete bağlı bütün komplikasyonlar gelişti ve hayatını çok erken yaşta kaybetti. Ben böyle insanlara yardımcı olmak istediğimi fark
1: bir
0: ettim.
1: Bir değişiklik yapabileceğinizi
0: yani evet, niye olmasın? Bu, ve insan ilişkilerim de iyiydi. Onunla tıbbı da seviyorum ve çok memnunum bugün de dönüp baktığımda. Yine tabii bazen çok yoruldum. Keşke çok daha kolay bir meslek de seçseydim diye düşündüğüm zamanlar olsa da genel olarak baktığımda iyi ki doktor olmuşum. Mesleğimi de seviyorum. İnşallah bir Allah sağlık verdiği sürece de daha yapabilirim diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi böbreğimiz süzüyor her şeyi. Neyi süzdürmemeliyiz? Mesela böbrek
0: proteini
1: taşını
0: mesela.
1: Nasıl?
0: Proteini süzecek de atmamalı. Bize geri vermeli. Protein bizim için yararlı. Ama
1: biz ne yapacağız proteini süzmemesi için veya atmaması?
0: Kan basıncımıza dikkat edeceğiz. Çok aşırı protein tüketmeyeceğiz. Sağlıklı beslenme dışında biliyorsunuz genç erkeklerde özellikle bu spor yaparken protein tozları, amino asitler gibi yapay çok
1: protein
0: fazla.
1: Protein tozları zararlı.
0: Çok zararlı.
1: O şey diyorlar ya, bu zararlı diyorum ya, bir şey yok, onu yumurtadan yapmışlar falan diyor. Değil mi öyle?
0: Değil. Sizin normal yiyeceklerden aldığınız yani 100 tane yumurta yemiyorsunuz onun
1: yok,
0: için. Evet. Günde 1 veya 2 yumurta yiyorsunuz. Ya da bazen hani o spor zamanında 4 yumurta yiyorlar. Ama oradan alınanla diğer toz şeklinde alınan çok farklı. O çok konsantre ve böbrek içindeki tansiyonu ani yükselterek kılcal damarlarda yırtılmalara, hasarlanmalara neden oluyor. O da geri dönüşsüz bir hasar. Çünkü kaybedersek o sağlıklı damar sistemini, o zaman böbrek yetmezliği
1: gelişiyor.
0: Zaten
1: aşırı sporun her türlüsü zarar galiba.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: O da ayrı bir konu. Evet.
1: Yani hareketli olmak lazım falan ama
0: ya spor, aşırı, yani örneğin aşırı ağırlık kaldırmaya çalışarak aşırı kas
1: her
0: yapmak.
1: Her türlü sporu aşırı yapmak. Yani uzun yaşayan futbolcu yok. Hepsi evet. Sonunda.
0: Ya da ağırlık kaldıran.
1: Ağırlık kaldırıp da şey yapan yok. Veya bir boksör hani sağlık şeysi olmuyor
0: evet,
1: sonunda değil
0: evet.
1: Mi? Tuz ne?
0: Tuz sağ olun bu soruyu sorduğunuz için. Tuz çok önemli böbrek sağlığında. Biz çok tuz tüketen bir ülkeyiz. Normalde sağlıklı bir erişkin 5-6 gram tuz tüketmesi yeterli. Biz normal sebzelerden, yiyeceklerden bile 2 gram alıyoruz zaten. Yani 3-4 gramlık bize bir şey kalıyor. Biz kaç gram tüketiyoruz? Marmara bölgesinde 20 gram. Ege'de biraz daha 10 gramlarda, 12 gramlarda. Ülkede böyle bir çalışma yapıldı bizim.
1: Çok mu zararlı tuz?
0: Zararlı çünkü o da işte tansiyonu yükseltiyor.
1: Bir de o onun ama eksikliği de çok kötü eksikliği diyorlar.
0: Eksikliği de çok sakıncalı.
1: O 5 litre su içenlerde mesela tuz kalmıyor galiba.
0: Doğru, haklısınız. Bir de belli bir yaşın üstünde uzun süredir tansiyon ilacı kullananlarda idrar söktürücü de tuzu atarak mekanizması tansiyonu kontrol ediyor. Tuz almıyor, sürekli tuz kaybediyor.
1: Soda mı içmek lazım?
0: Arada, evet, arada. Bir de normal tuzlu, az tuzlu 2-3 gram o dediğimiz tuz oranını da katmak lazım. Tuzsuz ve çok ciddi su tüketimiyle tuz oranının düşmesi geri dönüşsüz beyin hasarı yapabilir. O da gerçekten çok tehlikeli.
1: Evet. Başka böyle aman yemeyin içmeyin diyeceğiniz bir şey var mı?
0: Kiloya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani obez olmamak gerekiyor. Obez olmakla protein kaçağı, böbrek sağlığındaki kayıp, hipertansiyon.
1: Protein kaçağını çok iki kere söylediniz. Onu bir açıklar mısınız? Protein kaçağı tam nasıl oluyor?
0: Şimdi bizim kalbimiz kanı pompalayıp böbreklere kan geldiği zaman içindeki o kılcal ünitelerde nefron dediğimiz bir süzme işlevi yapılıyor. Bize ne yararlı? Protein. Onu tutmamız lazım. Üre zararlı, kreatini zararlı. Onları atmamız lazım. Bu bir tortu şeklinde oluyor. Temizlenen kan venöz sistemle vücuda geri dönüyor. İçtiğimiz suyla da idrar oluşturuluyor ve atılıyor. Eğer o kılcal damarlarda hasar varsa, porlar örneğin büyükse, atmaması gereken proteini atıyor.
1: Onu
0: ve kanallar tıkanıyor.
1: Biz mesela,
0: tabii yani. İdrarda köpük görürsek, çok köpüklü idrar yapmak. Ama basınçlı idrara bağlı olan köpükten bahsetmiyorum. Bir kişi idrarını yaptığı zaman bir süre sonra baktığında tuvalette temizlik yapılmış gibi bir köpük görüyorsanız çok uyanık olmak gerekiyor. O ciddi bir protein kaçağı.
1: Böbrek taşı.
0: Böbrek taşı o genelde yapısal, bazı kişilerin daha bir yatkınlığı oluyor.
1: Kirli su falan filan diyorlar.
0: Kalsiyumu çok tüketmek, C vitaminini çok tüketmek, bunlar problem oluşturuyor. Ama her C vitaminini çok tüketen de oksalat taşı örneğin olmuyor. Ama bazı insanlarda daha fazla buna yatkınlık var. Yetersiz sıvı alımı varsa ve yanlış bu tür bir beslenme varsa su da çok önemli. Bazı
1: bir de
0: ülkelerde
1: şey diyorlar, bir virütik bir şey diyorlar o böbrek taşı içinde.
0: Ben bilmiyorum.
1: Yani bir virüsün oluşturduğu bir bakteri veya
0: bakteri mikrobiyolojik tekrarlayan enfeksiyonlar, evet. Haklısınız. Bazı taşların oluşmasında rol oynuyor. Tekrarlayan enfeksiyonlar özellikle.
1: Tekrarlayan enfeksiyonlar.
0: Taşın kendisi de tekrarlayan enfeksiyon yapıyor. Orada da yine bir kısır döngüye giriliyor.
1: Değil mi? Orayı yaraladıkça enfeksiyon oluşuyor.
0: Oluşuyor. Flora bozuluyor. Bağırsaklarda olduğu gibi böbreklerimizde
1: de bir flora var. Taşlarla da ilgileniyor musunuz?
0: Üroloji ilgileniyor onlarla daha çok. Evet.
1: Taşta da şu anda kırma var değil mi?
0: Kırma var veya tehlikeli bir bölgedeyse girip minimal invaziv yaklaşımlar var. Eskisi gibi büyük böbreği kesip kimse artık çıkarmıyor. Ya laparoskopik ya da endoskopik yaklaşımlarla o taşlar alınabiliyor.
1: Evet. Şimdi son dakikalarımıza da geliyoruz. Girişimci olduk. Devlet ne yapıyor? COSGAP ne var?
2: COSGAP, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, birçok kurum aslında teşvik vermeye başlamış durumda. Hani gençlerimiz zaten buralara yönlendiğinde, ki biz burada aracı da oluyoruz gittiğimiz programlarda. Çok ciddi teşvikler.
1: COSGAP ne yapıyor mesela? Para falan veriyor değil mi? Şirket
2: tabii şimdi gibi. Belli dönemleri var. Atıyorum yılda iki kere çağrıya çıkıyorlar. İşte hibe programları ayrı, teşvik programları ayrı. Bu sene yanlış bilmiyorsam 2 milyon civarında bir teşvik programları var.
1: 2 milyon değişik insana teşvik veriyorlar öyle mi?
2: 2 milyon TL.
1: TL anladım.
2: Rakam olarak o civarlarda geziyor. İşte 2-2,5 değişebiliyor. Hani yapılan projeye göre belli şeyleri var
1: bizde
2: zaten.
1: Bizde bürokrasi biraz fazla galiba değil mi?
2: Biz bürokrasi fazla ama hızlı işliyor.
1: Öyle
2: şey
1: mi?
2: Değiliz, yavaş değiliz o konuda. Yani yurt dışına göre baktığımızda çok hızlıyız. Yani özellikle mi? Avrupa tarafına falan baktığımızda çok hızlı ilerleyen bir sürecimiz var. Çünkü şeyiz, vermek isteyen bir devletimiz var. Şey değil, onu sakınan değil de vermek istiyor. O yüzden hızlandırıyor süreçleri. Personeller de aynı şekilde, hani tanıdığımız için söylüyorum. Mümkün olduğunca herkese destek olmaya çalışıyorlar. Hani gençler bu konuda
1: çekinmesinler.
2: Çekinmesin, kesinlikle öyle.
1: Sizi nerede bulabilirler? Son bir de onu söyleyeyim veda edeyim.
2: Bizi internete yazdıklarında her yerde bulabilirler ve her an karşılarına da çıkabiliriz. Biz bu sene Malatya'ya gideceğiz, Şırnak'a gideceğiz, Erzincan'a gideceğiz, Rize'ye gideceğiz, İskenderun'a gideceğiz.
1: Girişim ve ne derneğiydi?
2: Girişimci ve Yöneticiler
1: Girişimci
2: Derneği.
1: Girişimci ve Yöneticiler Derneği diye sayın seyirciler, arayıp bulmayı ihmal etmeyin. Özellikle bir girişim yapmak istiyorsanız tabii.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz de çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Haftaya görüşmek üzere.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor.

yerleşim bulunurken Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivri Ada, Kaşık Adası ve Yassı Adada yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
3: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
3: Her hafta yeni gerçekten bir film, öyle. Yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
3: Efes'in sırrı.
1: Evet, bu hafta Efes'in sırrı.
3: Evet.
1: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
1: Vallahi ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu

0: olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklıkta zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
1: Yeniden okul müdürüsünüz.
0: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü. Evet. Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
1: Buradaki okul müdürü nasıl?
0: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik. Daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi. Pozitif, iyi, bana pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
1: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
0: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençlerde, çocuklarda bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zor.
2: Çünkü hiperaktifler sürekli.
0: Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz. Onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani. Çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor musunuz?
2: Evet.
0: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
2: Harika. Siz de Efes'e gittiniz değil mi? Efes'te çekildi değil mi film?
0: Evet. Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
2: Siz gitmişsinizdir tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim yani, oldu değil mi?
0: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
2: Tabii iki kere.
0: Siz gitmemişsiniz.
1: Ben de gittim.
0: Vallahi.
2: Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim. He. Esas olay o.
0: Evet.
2: Gecesi, evet, olay acayip. Efsane.
0: Meryem'e gittiniz mi?
2: Evet.
0: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
2: Evet, evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır. Buyurun. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
0: Maşallah.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Maşallah
2: diyelim. Evet. Evet abi, senin de rolün yine orada da, yine bir ağır abisin. Evet, biraz o setten bahsedin. Şimdi nasıl her şey, konusu, her şeyiyle. Fark demek ki seyirci halen artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız.
0: Yalnız senaryoyu değil. Artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. Diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbiriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse seyirci hemen anlar onu. Değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
2: Hatırlamaz mıyız?
0: Oradaki sıcaklık, o tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
2: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesir. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçmiş. Herkes çok iyi kaynaşmış.
0: İşte o baş...
2: Onu hissettim. Yani
0: o başta şeyin sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu.
2: Daha iyi olmuş,
0: o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun. Bak bereket taşıyor. Bereket taşıyor.
2: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
0: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı. İşte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu. Senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire ama birinci bölümü senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin Gülseren Buğdaycıoğlu'nun yine hanımefendinin şeyi
2: gerçek hikaye
0: hikayesi. Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
2: ne güzel.
0: Çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
1: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu oynuyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
0: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu evet. Kardeşim aynı şekilde öyle. Ceren Polatoğulları öyle.
1: O
0: yani dediğim gibi işte o aile ekip. Şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji şey kamera ekibimiz hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi böyle hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım göreceğiz.
1: Çok İnşallah. Güzel olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
0: O gelecek bana. Bana gelecek o. Yani gelecek, geldiği zaman ben onu nasıl...

0: albümü çıkaracağımı şu anda bilmiyorum ama yaparım.
1: Peki nasıl buldunuz oyunculuğunu?
0: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. Proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız, mutlaka siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. Bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de, yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını, yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi değil.
1: Olmadı, evet.
0: İnanılmaz tıpatıp oturmuş 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve bir başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini, gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
2: Peki Tahir Hancıoğlu otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
0: Evet.
2: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru. Şimdi efendim, bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler, gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pirupak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
2: Harika. Salı günü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümünü. Evet.
0: Ben de.
1: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi, değil mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
0: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala daha Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
2: Evet, kesinlikle.
0: Yani o da bir killingler bilmem şeyler falan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan bu mahalle hikayeleri, o sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafasını çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucu görüyor. Turşucu aynı turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle

0: bunları doğru yorumlayıp hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
1: Harika.
2: İnşallah reytingi artarak devam edecek.
0: İnşallah.
1: 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz. Yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadığım çok gençlerimiz, herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim, çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz? Yani 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
0: Olur mu canım?
1: Var mıydı? Ben
0: tabii,
1: mi yanılıyorum? Biraz
0: değil.
1: O dönemi merak ediyorum
0: benim
1: ben de.
0: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin.
1: Allah
0: Ergun
1: rahmet,
0: Köknar, evet. Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik Üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla'yla, Suna Pekusal'la evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
1: Var çok öyle.
0: Aytaç Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun oldu. Çok vardı, hiç yok değil.
1: O zaman önemine anlaşılıyor muydu? Yani acaba...
0: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
1: O ayrı.
0: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyer için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaatı örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
1: Peki sizin döneminizde?
0: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
1: garipseniyor mu? Garipsendim mesela, bu kadar Galatasaray bir sonra mimarlık mı, şimdi oyunculuk yapıyor. Ailenizden tepki aldınız mı ya?
0: Hayır. Hayır, hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
1: Evet.
0: Aileden tepki onun için görmedim ama şeyden yani mimarlıktan mezun olduktan sonra başka bir hiçbir iş yapmayıp sadece oyunculuk yapsaydım görür müydüm? Ondan da çok emin değilim yani, görmeyebilirdim de. Çünkü onun da çok örneği var. Dolayısıyla o yönlerden hiçbir sıkıntım
1: sizin
0: olmadı.
1: Sizin çiziminiz iyiydi. Halen karalıyor musunuz bir şeyler?
0: Yani teknik resim olarak evet ama tablo mablo
1: yok, tablo değil yani, ne bileyim, canı sıkıldığınızda böyle kara kalem bir şeyler,
0: yok kara kalem öyle bir şeyler hiç merak da etmedim ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız. Lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim. Akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani, ne olursa olsun. Bir kursa gittim 15 gün akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim, ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemde. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
1: Evet.
0: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle içinden detaylar şunlar bunlar. Böyle fotoğraf gibi. İnanılmaz şey hiçbiri giremedi akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin safı böyledir ya.
1: Evet.
0: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen yaptım. Taktınız. Köşesini. Oraya taktım.
1: Çok güzel.
0: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin. Bilmem ama onların aradığı o değil.
2: Onlar orada bir işlevsellik var. Evet.
0: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
2: Tabii.
0: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
1: Niye mimarlık?
0: Bilmiyorum.
1: İçinizde bir şey mi vardı?
0: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
1: Ve oldum.
0: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
1: Wow.
0: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin. Herhalde rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
2: Ama demek ki isteyince her şey oluyor bu aslında. Evet. Onun da kanıtı.
0: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
1: Torun.
0: Hayır, torun var.
1: Tamam.
0: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
1: O da ilk bölümde aldı, tamam.
0: Çok şükür. Ona da çok.
1: Halen hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa.
0: Yani
1: ben orada olacağım.
0: Allah sağlık verdikçe ben hiç boş durmuyorum. 10 yaşından beri çalışıyorum. Yani
1: maşallah.
0: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
1: Evet, bence de.
2: Seyirci de sizi çok seviyor,
1: o yüzden
2: zaten.
1: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
0: Bir de gençlere sormak lazım.
1: Ya, yok, onlar da mutludur ya.
3: Sağ olun, bize düşmez ha.
0: Canımsınız benim, canımsınız. Evet.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
1: Hayır, şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize sağlık,
0: üzüldük.
1: Teşekkür
3: her
1: ederiz.
3: Her duyguyu yaşıyoruz.
1: Birdenbire.
0: Tam
1: evet.
0: Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
3: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
3: mutluyuz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
4: Evet Yonca'cığım, biz... ne yapıyorsun? Yaşlanmayalım bir gün.
3: Hiç değişmiyor gerçekten.
1: Vallahi dondurdum kendimi.
0: Süper, harika.
1: Ne yapayım? Çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım
0: evet.
1: Aslında son bir 2 senedir falan. İşte en son bir tane gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten 2 senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar Ekspresi diye. Artık

0: O da çıktı, ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
1: Evet, çok iyi oldu. Evet. 90'lar esprisi nasıl doğdu?
0: Yani aslında
1: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
0: Ben uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar arkasından müzikaller falan, işte 90'lardan itibaren müzik, bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk, farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu, çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
1: İlgi de büyük oldu.
0: Çok şahane oldu, çok güzel oldu. Çok
2: her güzel şey oldu. De sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
0: her
2: sahne
0: şey,
2: tasarımı.
0: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle, başka bir yerde olsun mu ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
2: Bir zaman tüneline geçiyor muyuz?
0: Hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
2: İnşallah.
1: Nerede?
0: Şimdi 2 tane bir şey yaptık biz, premier gibi. Bir çiçekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi, ne yapıyoruz diye, sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara çünkü
1: yazın.
0: Tabii. Yani kapalı yerde zaten 1 saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
1: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
0: Açık havalar olabilir tabii. Aynen öyle.
1: Çok
0: oraya
1: güzel
0: doğru
1: oluyor.
0: Hazırlanıyoruz.
1: Yazın şimdi açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çıtlayarak bir yandan.
0: Hakikaten efil efil.
1: Gerçekten efil efil, efil, efil keyifli oluyor.
0: Efil efil.
1: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
3: Yani yok yani
1: koca sahnede tek başına
3: işin neyse çalışırsan aynen, her şey kolay olur.
1: Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar mavlar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
3: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun ben evet. Yeni bir oyun yaptım.
1: Sormuyorsunuz mu?
2: Soruyoruz.
4: Biz de sizinle konuşacağız.
3: Çok tatlı bir hikaye.
2: Ama finalde biraz
3: finalde
2: üzüyor.
3: Finalde üzüyor az biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Et ben yazdım.
1: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
3: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
1: Evet onu diyecektim.
3: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeni.
1: Eyvah eyvah.
3: Yani tamam. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani. Hikaye hepimizindir.
2: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
3: ya
2: mu?
3: Ya şarkılı şey? Şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Aylin ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
2: Güzel.
3: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
1: Peki Alper direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin modunda girdin.
3: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye.
1: Aynen.
3: Bende de OKB var. OKB de zaten her şeyi kendi yapmasıyla ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen şey, bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok şey irdeliyorum diyorum. Didikliyorum, özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
2: Çok normalde şarkı söylemeyi

0: seviyor musun?
1: Yo. Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani, şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
2: Oradan paralar geliyor falan.
1: Tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Aa, benim sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi, düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
3: sen
1: var.
3: Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında.
2: Ufak,
3: kesin.
1: Gitarları Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim yani. Aynen. Yani bir derdin olduğunda etrafında da yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
4: Çok
1: sağ olsun. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel, böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Vallahi heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
2: Ben
1: çok konuştum ben ya.
2: Biraz soundtrack'ini falan yapacak mısınız böyle, hani albüm şey
1: Spotify'a koyarız.
2: Koyarsınız.
0: Ben bu arada Alper Kurha hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak söylüyorum.
1: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
0: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu arada.
1: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak, tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
3: Orta blok yeri de belirliyor. Allah Allah. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
2: Lütfen. Çok eğlenceli.
3: 90'lara gelirsek, 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
2: Vallahi onu işte biz yıllardan beri biz de bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri. Yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence. 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomiyi, belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak.
3: Ama dünyada da öyle yani, Michael Jackson'lar, Madonna'lar yani. Evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde 10 tane çıkmaz diye düşünüyorum.
2: Vallahi zor, evet,
3: çıkar.
2: Dünyada da
3: çıksa
2: zaten
3: popüler vardır da, yani çok popüler
2: tabii,
3: anlamında.
2: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
3: Değil mi, o kadar yani.
2: Evet.
0: Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. Herkes taklit.
2: Kendime benzettim herkese.
0: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
2: i̇şte,
0: aslında.
2: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım. Ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani İnsanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz. İnternet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla yenilik, güzel bir aşk, bir enerji. İşte Türkçe sözlü hafif müzik, aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik soundlar, müzikler, şarkı sözleri falan. Başka bir dünyaya açıldı pencere.
1: O koreografiyi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebinde. Evet. Evet. Yani bir Michael Jackson hatırlarım.

0: Bir deveyi bu
1: bir
0: kadar
1: aynı. Ya bak enteresan.
2: Bravo işte bu.
1: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok
2: çok acayip,
1: çok acayip
2: evet,
1: bir
2: evet.
1: şey.
2: Ondan sonra iki, yani o dönemdeki bir sürü şey. Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016'da 815 Vapuru.
1: Evet.
2: O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünya'yı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca bir dakika ya bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani, dansıyla şarkısıyla devam ediyor her şey.
1: Şimdiki şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
2: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
1: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
2: yapan
1: olmuyor.
2: Var. Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan bak ya, onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onların bile onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar, ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal fazla deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Bizde öyle bir şey çok zor.
1: Çok zor.
2: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kabere show demek istedim ki hani yerin hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu
1: konuda? Nereden ettim biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de
3: dans koreografi üzerinden gittik. Ben şeyi de merak ediyorum. Çok
2: niye bu kadar 90'lar oldu falan gibi ya da beğeniyor musun?
1: Onu 90'lara istersin.
2: Evet, yeni
3: albüm
2: yeni
3: yaptın ya kız.
2: Albüm
3: yaptın. 90'lar.
2: Hayır. Yeni şovları beğeniyor musun dediğinde konu oradan dağıldı
1: evet,
2: zaten.
1: Evet aynen. Yani
2: onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
1: Jennifer Lopez'in sahnesi.
2: Şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünyayı değil tabii ki. Evet. Ama bizde artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır bir şeyler patlıyor. Arkada da led var. Bana göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
1: Sen koreografini kendin yapıyorsun.
2: Vallahi aslında yıllardan beri aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimiz var. Değiştiremiyoruz
1: evet.
2: onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında.
1: Evet.
2: O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
1: Bu
2: hep
1: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar, mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz, yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
2: Var biraz
1: senin çünkü
2: öyle.
1: Çok farklı, unik bir üslubun
2: çünkü
1: var ya.
2: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkının müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal danslar şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum.
1: Hı-hı.
2: Klasikçi olduğum için. Çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında.
1: Evet.
2: Çok yetenekliler gerçekten.
4: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
2: Taklit edildiğimi?
4: Evet.
2: Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık. Öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu niye öyle yani. Zihniyet, niyet.

0: gibi.
1: Alper'cim sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
2: Aradayım.
1: Çıktığın yolculuktan aradayım. Memnun musun?
2: Kurender şu anda. Aradayım şu anda, esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var.
1: Mine minyalayın tiplemesi var.
2: Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor, Aylin. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık, 15 yıllık dostluklar onlar.
3: Çok güzel.
2: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
0: Böyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
2: şimdi
0: olmak.
2: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için sadece oraya fokus olmak biraz gerekiyor. Çünkü yazarlarımıza da Allah sabır versin, şey versin, güç versin. Haftada 7 tane skeç yazmak zorunda. 7 enteresan konu bulmak zorunda. Oyuncu her hafta 3 tane tip bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Yani sürekli beslenmen lazım. Her hafta bir challenge o.
0: Tabii.
2: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay ve en keyiflisi. Gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz daha başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım.
3: Çok güzel.
2: Ben bir gidip ya, hayır,
1: bu
2: gidiyorum arada geliyorum.
1: Şey bir şey yani, hayranım bu durumuna. Akan bir şey var, normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek kişi. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ama gayet de iyi gidiyor.
2: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evren olacak. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Aynı mesela. Güzel. Yani bu da çok tatlı. Ben hiç hayatıma gitmem.
1: Gittin aldın mı?
2: Getirdiler.
1: Niye?
2: Meksika'da olaylar vardı.
1: O dönemin denk
2: tam
1: geldi.
2: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
0: Ne güzel.
2: Keyifliyiz ya.
0: Kısacık hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız?
1: Evet. Yani. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
0: Tabii ya. Aynen öyle.
1: Oyunculukla ilgili projem var mı?
0: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
1: evet, güzel.
0: Çizeri Özden Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapımcısı. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim hazırlamış olduğum 90'lar ekspresinin içinde müzikallerden bir takım benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur, hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum, beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarın çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
4: Çocuklarıyla gelen var mı?
2: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
4: Daha ne olsun?
2: Daha ne yapacaksın yani?
0: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım, kendi istediğim gibi olsun diye. Var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Evet. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.

0: Orada var.
1: Garip olmuş. Üzücü evet. Olmuş o ya.
2: Çocuklar perişan oldu diye.
3: Vallahi.
2: Enkaz travma altında. Büyük.
3: Belki şimdi film çektikten sonra belki onların de. Da gönlünü alırsınız.
2: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
3: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
2: E zaten oradan yürüdü bence zaten. Polat yapmak istiyor.
0: Ya tamam o zaman kesin orada.
3: Kesin oldu.
2: Ne bulursa.
0: Polat mı istiyor?
2: Evet.
0: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
2: Yani
0: filmi de çıkar onun.
4: Zaten filmin.
0: Film mi? Yok, aynı zamanda müzikal demedin mi?
2: Ben yok demedim. Hayır. Film
0: direkt
2: dedim.
0: Film. Direkt film müzikal beraber
2: olabilir.
0: Gider.
2: Evet. Bakalım işte kısmet.
4: Yıllarca çok cesur ve korkusuz. Özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur. Burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
2: Oho dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım şundan yedim bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah ne güzel gidiyordu burada böyle bir şey oldu falan. Kısmet kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle çok bir şey yok.
4: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın
2: yoksa? Kesin davranırdım. O aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yaptın? Yürü be kızım derim. Yürü be. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var. Bir ne bileyim biz o zamanlar daha kibardık falan böyle bir saygılı. Derdim.
3: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
4: Doktorun adını
2: yani
4: ver.
2: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da mod oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler. Buradayız zaten diye. Aslında o genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi evet. Zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak hem kendimi bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir adel altyapısı olması... Çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya işte engellemek bilmem ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bütün hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak. Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum. Meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani komşu Melahat teyze de yaptırıyor abi. Ben niye yaptırmayayım yani? Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara. Arada. Bütün bunlar kazançlar tabii. Önce Allah vergisi ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi sevdiğin işi yapıyor olmak. Hayata pozitif bakıyor olmak. Kendim bildim bileli. Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
4: Rica ediyoruz.
0: Ayağınıza sağlık.
4: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
0: Her zaman.
3: Her zaman.
0: Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye?
1: Niye öyle oldu? Aa, evet.
0: 5 sezondur çok sizin çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Vallahi çok güzel bir iş yaptık. Çok bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim, evet. De biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Hmm. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. Bizim gelin uzun zaman hazırlandı, 5-6 ay. Sonra da biz zaten 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o.
0: Evet.
3: Değme babayı hiç çekemez. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
0: İnatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
1: Egolu diyemem.
0: Diyemez.
1: Yok.
2: Biraz öyle yansıyor mu izlerken?
1: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Uh-huh. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne
0: güçlü kelimesi
1: getiriyorlar ama erkek karakterleri getirmiyorlar ya, ama bir ağırlığı olan ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
0: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
1: İlk.
3: İlk.
0: Son mu?
1: Öyle bir... Asla. Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektim?
3: Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
2: Luna Park gibi.
0: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu sizden önce?
3: Onu Ebru'ya sorarsın.
1: Öyle mi değil? Programda Ebru.
0: He?
1: Bir sonraki programda.
0: Bir sonraki
1: Ebru
0: programda Erdan geldi öyle dedi. Bir Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz personanın?
3: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
1: Tamam. Evet.
3: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
1: Evet. Uh-huh.
3: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
2: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani şey, böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
3: Ama işte en makbulü odur yani. Çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse daha herkes tercihlerini de ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
2: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir iş, öyle değil mi?
1: Öyledir.
0: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
1: Düşünemiyorum.
0: Ben de düşünemiyorum.
3: Merak ettim diyeceksin.
2: Ama yakışmış.
0: Çok naif bir karakter. Evet. Biraz sert olmak gerekiyor. Yani.
1: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydı.
2: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
1: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey. Çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamıştı.
0: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tasarruf
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet, benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
2: Güzel. Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
1: Ben.
2: Kim öyle çok net oldu. Çok
0: evet. Asla çözülmez.
2: Evet.
0: Bence.
3: Arnavutlar zor çözülür baba.
0: Değil mi? Makedon mu Arnavut muydunuz?
3: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
0: Evet evet.
3: Yani ailede Boşnak da var. Arnavut da var.
0: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
3: Evet, güzeldir. Güzel. Hamur işi et bizden sorulur.
0: Kesinlikle. Her yer yemyeşil. Çok güzel.
2: Yıllar önce gittim ben de. Yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle? Gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemekler?
3: Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
2: Evet.
3: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani, hem doğası, insanı da öyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
2: Çok sık gidip geliyorsunuz.
3: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Kız şey görmeye, annem torun görmeye ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
0: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Arabayla gezilmesi de çok
3: evet,
0: güzel bir
3: daha
0: yer.
3: Daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırdı, 5 saatte orada sürer.
0: Tavsiye ederim.
1: Ben de Sivaslıyım falan. Biraz da beni kadar. Evet.
3: Memleketine sahip çıktın.
2: Gidip geliyor musun peki sen?
1: Yok.
2: Çünkü Antalya'da.
1: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Evet. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekik.
2: Çünkü Antalya'da doğmuşsun değil mi?
1: Sivas'ta doğdum.
2: Sivas'ta doğdun, Antalya'da yani, büyüdün o zaman.
1: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor. Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar, çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider, bizimkiler Sivas.
0: Bir Türkiye'lisin.
1: Evet.
2: Gerçekten öyle.
1: Çok. Aynen. Sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
0: Peki sen bu çifte vatandaşlık yüzünden bu kadar dil biliyorsun peki?
1: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
2: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
1: Evet,
2: kaç dil biliyorsun?
1: Biraz. Yani kaç, ya aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok yani, şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
2: Var mı böyle bir çok ilginç sefere bildiğin bir dil?
1: Bir ara şeye takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish dilini takmıştım.
0: İlginç ötesi yani.
3: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak.
0: Değil mi?
3: O lazım o.
0: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
1: Eyvah.

0: Efendim başlayayım, sen düşün bu arada.
1: Her gün yapıyorsun be usta. Yani
0: artık... Yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
1: Evet, yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız, çalışacağız banyadayı yani, çalışacağız. Mecburuz, doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor, sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız, şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok, ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
2: Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
1: Vallahi çok şükür Allah'a, yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
0: Belki biraz şey, herkes şeyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
1: Evet, belki evet, o var. O sıkça duyarsınız bunu, özellikle Türk erkeklerinden evet. Belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani. Evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı. En güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
3: Diyalog daha farklı oluyor.
1: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
3: Göz biraz göze daha bakarak, duygusal.
1: Daha duygusal, daha yavaş ilerliyor. Daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani, biraz öyle o baba kız ilişkisi.
0: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki, biraz önce konuştuk. Çekimi yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan tabii. Set seçilecek.
1: Kesinlikle. Kesinlikle yani, çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
3: Aa, o kadar
1: evet, yakın, yani 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
3: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
1: Komple değiştirdi. Yani şöyle, hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkin ve hayallerin. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
2: Çok güzel özetledin. Harika.
3: Gerçekten öyle.
1: Allah isteyen herkese nasip etsin.
2: Amin.
1: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
2: Evet canım.
4: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben dalıp gitmek için bir şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
0: Beklentin ne senin hayattan?
4: Ya mutlu olmak, herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
0: Hayallerine koştun mu? Daha var mı idealleri?
4: İnsanoğlu nankör, daha çok var. Daha epey var.
3: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
4: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken... İşte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır, ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu, o edebiyat öğretmeni. Ben de haykulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık.
3: Hala yazıyor musun şiir?
4: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim, kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey evet. Olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Bunlar kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
3: Çünkü

0: evet bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismimle çıkarmayacağım diye.
1: Evet, yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
2: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
1: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama cesaret edemiyorum galiba henüz. Evet, gelecek.
2: Bir yerden. O mükemmelliği aradığın sürece elin bir an önce başlayıp evet, bir yerden tutturman
1: bir
2: lazım.
1: Bir de her yoksa gün oturup...
2: O hep beklersin yıllarca.
1: Aynen öyle. Yani İlham Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerekiyor.
0: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa hani gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
1: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
0: Duygusal bir misin?
1: Balık burcuyum. Öncelikle epey duygusalım.
2: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
1: Evet.
2: Peki çocuk küçük hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
1: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibi bir şeye dönüştü benim için.
2: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
1: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen, çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor yine de %50 bursla olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatörü bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
3: Şart da değil bitirmesi. Bana sorarsın.
2: Yok zaten kaç bir sürü oyuncu var. Kaç kişi konservatuvar okudu.
3: Özellikle sinema yapıyorsan vardı. Şart değil.
2: Aynen öyle.
0: Rehberle ama özel bir ilgin var mıydı peki?
1: Yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
2: Ha, okuyorsun mu?
1: Evet felsefe okuyorum.
2: Nerede?
1: Şu an İstanbul Üniversitesi'nde.
2: İstanbul Üniversitesi'nde.
1: Evet.
2: Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
1: Vallahi böyle devam edecek gibi.
2: Peki üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musun?
1: Yok, ikinci üniversite olarak.
2: Ha, ondan dolayı.
1: Şimdi bu aynı. Anladım.
2: Felsefe de zor bir bölüm.
1: Evet,
2: sen felsefeydin değil mi?
1: Ben de okudum. Konuşuruz. Programdan sonra.
2: Burada konuşmayı şu anda çünkü sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin bir... harika. Peki gelelim Ertan sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
3: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken... Sporcuydum ben, yani hala da öyle görüyorum kendimi, görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel, babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan, 15 yaşında.
2: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin tiyatroyla iyi oyuncularından birisin.
3: Ya estağfurullah, tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu diyorlar, evet bisiklet gibi değil, bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi, 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin.
2: Diyemezsin
3: yani.
2: Doğru söz.
3: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon, daha çok film oldu. Daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
2: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde, sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
3: Yani şöyle usta, yani yalan olmaz.
2: Çok samimisin ve helal olsun.
3: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabilirsin.

0: Bileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var. Atmıyorum. Başka hobilerim var. Yani saat tasarımı. Belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte. 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek
1: istedim. Ne güzel soru Cafer. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartların zorlukları mı buna neden, bu açıklamaları yapmana neden oldu?
0: Evet, çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde, kendim için diyeyim, bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş, gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zanaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani daha da o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk, çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor artık sadece kendinden değil. Birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
1: Kesinlikle.
2: Karate devam mı hala?
0: Hobi olarak devam, fizkültür beden eğitimi olarak devam, evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı, hep sende o.
2: Kaçıncı kuşaktasınız
0: oğlum? Ben yok, ben kahverengiydim, gelemedim şeye. Kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası, yani mesleğim de en azından.
2: Evet.
0: Bütün o koreografilerde. Kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık, yani şeyimiz, hayatımız setlerde geçiyor yani.
1: Bir şeyi hissediyorum izlerken, bir Ertan Saban oyunculuğu var. Yani çok abarttığımı düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum. Mesela kendi adıma söyleyeyim. Senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum çünkü çok dikkatli konuşuyorsun. Ben de öyle konuşacağım. Yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. Böyle farklısın yani, ne bileyim, karakter oyuncusu diye bir laf var ya, yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi filan, hangi rolde, şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık, yani öyle bir karakteri mi, Drakula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklardı, uzattılar yazmalarında yani.
0: Estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet, nasiplenmişimdir abilerimden herhalde çalıştığım bugüne kadar. Drakula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bizde Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmeni iyi, senaryo.
1: Sağlanan imkan.
0: İmkan
1: verilince
0: bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çerçevenin, çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek, yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
1: Çok kısa.
2: Dönem işi keyifli mi?
0: İmiş, evet, benim ilk aslında o dönem işim vardı, çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
2: Aksiyon seviyor musun?
0: Seviyorum. Seviyorum. Kahretsin, seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü.

0: Hani seviyorum yani.
1: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye düşünüyorum. Mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın yani.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı, zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
2: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
3: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
2: Yani algısı, evet, dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuvar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilitedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey diye düşünüyorum.
1: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
2: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro oyunum.
1: Evet.
2: Ve ben o sırada bir dizideydim. Ve bir büyük provayla, bir genel provayla çıktım. Ve ondan önce 2-3 provaya gidebilmiştim sadece. Hani hiç deneyim olmayan biri için çok korkutucu ve zorlu bir süreçti. Ama çok yardımcı oldular. Yani Tansu Biçer, Selçuk Yöntem, SKM, Kerem Alışık, sadece Alışık, herkes o kadar destek oldu ki Piyo. O yüzden bana da çok iyi geldi. Yani kendimi açık bir yara gibi hissediyorum.
1: Özlüyor musun?
2: Sahnede. Devam ediyoruz hala.
1: Devam ediyorsun.
2: Evet, evet. 3 gün önce vardı oyunum.
1: 2026 o. Devam mı?
2: 4. yılım.
1: Oh maşallah.
2: Çok inanamıyorum, 4 yıl oldu.
1: Çok güzel ya.
3: 4 yıl, harika. Bravo.
4: Evet. Bravo. Yapımcılık nasıl gidiyor?
2: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
4: Evet.
2: O yüzden.
4: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
2: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettiren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
4: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan canım. İnsanlar? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
2: Evet, daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyle ilgileniyorum.
1: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş.
3: Öyle kızlar cebval işte. Bak, öyle, bravo.
1: Kısa film, peki şeyler, ödüller diyorum. Yani kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada, festivaller. Var mı katıldıklarınız, katılacağınız?
2: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız. İlk kısa filmin adı bu arada.
1: Süper.
2: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık. Hatta burada Adana'dan da ödül aldık, Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
1: Ne güzel.
2: En son da Kairo'ya, film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
1: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
2: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı, yine bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısını, İnziva. O

0: Şimdi bakalım üçüncüsü yolda.
1: İyi, hadi
2: belki
1: bakalım.
2: Birlikte yeni bir proje daha gelir.
0: Evet, neden olmasın?
1: Yapımcımız olarak.
0: Çok yoğun evet. Ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
2: Tam benim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
1: İşte her sezonda değil yani ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat memat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun ya o konuda. Ve denk geldi evet Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben. Değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim. Lan böyle arka arkaya gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Hele ki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü en evvela bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Yani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçeden Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onları misafir ederiz. Bu format biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı lazım mı? Lazım demek ki evet. Devam
3: çabuk tüketim
1: göre.
3: Aracı değil mi?
1: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
3: Lazım.
1: Yani şimdi şeye gelmesin mesele sabahın köründe. lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa günün yorgunluğunu alırsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
3: Hamburger de zararlı ama lazım.
1: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektörde değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı yani Vlad Tepeş ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onun merakını uyandırır, gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz ha, bu böyle yapılır. Bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90 %10. Yani aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu. Yani resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarihi anlatırız biz. Açık gezersin.
3: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
1: Evet. Evet usta. Yani evet.
3: Çok hazır şey yapamadım bu kadar yani. Hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken şu anda tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
1: Tabii abi, yani 15 plus yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim çok da şöyle diyelim. Şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programa. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa, komple, hiç yok ve 5 seneli, 10 seneli ne yok. Hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
3: Değişmez.
1: Şu an sosyal medya kapansa, Twitter, Instagram, zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
2: Değişmez.
1: Okey, o zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel, olmasa da olur. Ne yapayım yani? Şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum yani işime geldiğince. Gaye çünkü makineye esir olmak değil. Abla makineyi esir almak yani. Makine o, beni yönlendiremez yani, kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. İki tane düğmesi var, aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
2: asıl
1: yani.
2: Amacı o zaten.
1: Ne yapalım yani şimdi orada... Görüyorsun çünkü yani sette de görüyorsun, orada da, sokakta da. Çok ona, yani kafalar hep böyle ya.
3: Peki Ertan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazı
1: geç diyor.
3: Geçti
1: mi? Geçti baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun öyle olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
2: Ama olmadı.
1: Olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir, bizde çok sevilir yani. Halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba, olmuyor. Olmuyor, oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin, bizim halkımız zeki bir halk, algılara açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler, yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
3: Yeah.
1: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak, ki bu çok küçük yani bir ülkenin, bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazartesi, salı, çarşamba keti diziler. İyiler, pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
2: Doğru. Çok Didan, evet. Sen de peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın esiri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Yani ben de arada...
3: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama mi? Kaliteli kullanıcısın, gereksiz kullanıcısıyız.
1: Onda evet. 10 milyon var.
0: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
3: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
0: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne, ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
3: Sen yurt dışının gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu senin sayının azalması, çoğalması?
0: Ya ben bir 3 senedir yerimde saydığım için çok etkilemiyorum. Öyle çok şeyim yok.
3: Yerimde saydığı değil mi? 10 milyon. Evet.
1: 10 milyon mu işte? Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü ona göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani bir Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 bin dedim. Sen ne iş yaparsın? Tabii. Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o. Normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Hı hı. Çoğaltmış. Oyuncu var, sıfır vardır. Oyuncu var, 5 milyon, 10 milyon vardır. Evet. Ve ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon. İşini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez onu. Besler belki onu ama etkilemez ki, o

0: iyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var, onun da 1 milyonu var. E ne yapayım ben şey, gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
1: Doğru. Peki Dilan, unutuyor musun arada şey, böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken, yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun?
2: Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat ediyorum.
3: Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet. biniyor yani. Orada evet. ya seni, ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli
2: çok
3: olmak gerekiyor.
2: Evet, onun aynen. sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
3: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan da sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
2: Ya evet ya ama maalesef ben de onlardan biriyim işte. Yani bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey, böyle sonsuza kadar böyle 2 saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
3: Yatmadan o önce 2 saat.
2: Bir bataklık gerçekten. Hmm. Yani
3: 2 saat kayıp.
2: Yapıyorum aynen öyle.
4: Çekip kurtaracağım seni bu
2: Çek kurtar beni bu dünyada.
1: Yorumlar etkiliyor mu peki hala, yoksa artık?
2: Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
1: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
2: Görüp geçiyorum. Yani çok ilgilenmiyorum artık.
1: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
0: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık, artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk 3'teyiz yani.
2: Evet.
0: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
3: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
0: Yani usta, eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene Köle-i Savura'yı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı. Vay sabır sabi durumu. İyi ki de öyle. Yani evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani. Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu ilgimi çeken şeydi. Bisiklet çok kullanılıyor. Doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki abi sevdiğimiz işi kullanıyoruz. Bazıları da dizilerden ötürü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
3: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
0: Öyle bir hiç öyle bir algı, öyle bir...
3: Kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için.
0: İşte hiç bilmediğim için, ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız, evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. E onların olmayınca abi yani ne oluyor? Nerede faydasını gördün dersen o anlamda diyorum yani nerede faydasını dersen restoranlarda. Yani
2: aklıma ilk o geldi.
0: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani o anlamda yani işte de buyurun abi masa. O yani hani başka da bir şey yok çok şükür.
4: Çok tatlı ya.
0: Çok şükür de olmasın da zaten başka herkes kendi işini yapar.
4: Restoranlarda buyurun masa evet. Güzel.
0: Bu oluyor, bu oluyor.
4: Senin?
2: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katil de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Hmm. Çok kolay.
4: Çok güzel.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Evet.
1: Hediyelerimiz var.
3: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu.
2: Evet.
3: 2 saat.
2: Böyle.
3: 2 saat.
2: Teşekkür ederim.
3: Yanardan size kitaplar.
4: Teşekkür ederim.
3: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız kitaplardır.
1: İyi günler de okuyun inşallah.
2: Ben şu an.
4: Teşekkür ederiz.
3: Güle güle okuyun.
2: Çok tekrar teşekkürler. Teşekkür ederim.
3: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 27, Bursa 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 27, Aydın 31, Muğla 26, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Mersin ve Hatay 30, Adana 32, Kahramanmaraş 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 24, Karabük 26, Rize 22, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Erzincan 24, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Mardin, Siirt ve Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 30 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
6: Bayırt şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.
7: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. D&R mağazalarında.
8: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Aha, büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.

0: 20'de Apar'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor, hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

Siz miniklerin söylediği şarkılar, çaldığı enstrümanlar ve sergilediği dans gösterileri oldukça dikkat çekip beğeni topluyor. Şimdi de minik dansçıların

0: hayatıma ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman tanrım. İşte şimdi ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüler'inde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh, yeah.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
2: And a sandwich from 1988.
1: Uh-oh. Get down! That was close.
2: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmuştu.

0: Yahudilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim, tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu.

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cotes'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denemendi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnek

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly out and push forward.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlarınıza.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlenci çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Dünyaca ünlü Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi olan André Rieu'nun Melissa Venema isimli 13 yaşındaki küçük kıza eşlik ettiği muhteşem trompet gösterisini getiriyoruz ekranlara.

0: seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 27, Bursa 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 27, Aydın 31, Muğla 26, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Mersin ve Hatay 30, Adana 32, Kahramanmaraş 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 24, Karabük 26, Rize 22, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Erzincan 24, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Mardin, Siirt ve Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 30 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
9: Elhamdülillah.
10: Aa, sen taş arıyorsun.
8: He?

0: yapacağım.
1: O enişte bayramın kutlu
2: Sertaç,
1: olsun.
2: Sertaç bak yanımda kim var?
1: Bak, bak. Yine bak yine mi?
0: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
1: Ellerinden öperim.
0: Çok güzel.
2: Bak şimdi kime veriyorum?
3: Dur dur getir ben de konuşayım.
2: Dur geliyorum.
3: Tamam bak kime veriyorum?
1: Alam.
4: Sertaç.
1: Kutlu olsun.
4: Senin de bayramın kutlu olsun adam.
5: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Kuzu Grup sunar.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Şarkıcı, oyuncu Kerem Cem stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ayağınızın tozunuzla nasılsınız?
1: İyiyim valla. Ayağımın tozuyla gelmiş gibi oldum değil mi?
0: Gerçekten öyle
1: oldu. Ayağımın sakatlığıyla bir yandan.
0: Ay bu arada çok geçmiş
1: teşekkür
0: olsun.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ama çok merak ediyorum, nasıl bir deneyimdi? Ya bir insana her şeyi bırakıp adaya gitmeye nasıl karar verir? Nasıl karar verdiniz?
1: Tam da bundan aslında inanılmaz bir deneyim. Böyle bir şeyi güvenli bir şekilde yapabileceğim. Bu yaşta kariyerimin burasında başka bir ihtimal olmadığını düşündüm. Gerçekten de yok öyle bir ihtimal. İşte pişman değilim. Çok da eğlendim. Çok da güzel vakit geçirdim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim orada. Güzeldi benim için.
0: Ne mutlu size.
1: Evet.
0: Peki oyunculuk kariyerinizin 20. yılı, müzik kariyerinizin de 20. yılı. Nasıl
1: evet.
0: bir yolculuktu? Öncelikle tebrik ederim. Zorlu bir yolculuk muydu? Şanslı mıydı? Nasıl anlatırsınız bize bu serüveni?
1: 21'e giriyorum.
0: Maşallah.
1: Evet, maşallah. Güzeldi. İnişleri, çıkışları, üzüntüleri, mutlulukları, kafa karışıklıkları, çok eminlikleriyle çok güzel bir 21 yıl geçirdiğimi düşünüyorum. İzleyicimle, dinleyicimle, sevenimle, sevmeyenimle, pek azdır aslında sevmeyenim ama güzel bir ilişki kurduğumu da düşünüyorum. Samimi bir ilişki kurduğumu düşünüyorum. Aslında Survivor'a gitmemin bir sebebi de buydu. Biri, gerçekten ben kendim bildiğim ve herkesin bildiği Kerem Cem miyim, yoksa zor şartlarda kendini bozacak başka bir adam çıkacak mı içinden? Bunu merak ediyordum açıkçası. Öyleymişim, doğruymuşum yani.
0: Çıkıyormuş gerçekten.
1: Çıkmıyormuş. Hı. Yani 10 günde çıkmadı açıkçası, hı hı. Öyle söyleyeyim. Bir yere alışmanın yolu süresi 21 günmüş, hı hı. Biliyorsunuz 3 haftaymış. 3 hafta kalamadım orada ama... bir yandan da bu yolculuktan bahsedersek hem yaşım, hem kendim, hem ailemin içindeki yerim, hem arkadaşlık ilişkilerim çok oturmuş, güzel bir yerde hissediyorum. Bundan sonrası için hazırım diyorum kendi kendime.
0: Harika.
1: Evet, peki, yeni başlamış gibi hissediyorum ben ya.
0: Bu çok her güzel şey. Bir duygu. Peki dönüp baktığınızda ya zorluydu ya, ben nasıl başardım bunları mı diyorsunuz? Yoksa ya güzel şanslarım oldu ve çok güzel değerlendirdim mi diyorsunuz?
1: Bizimki öyle bir iş ki, aslında her işte bu tabii ki. Şansın bir faktörü var tabii ki. Ama bu önünüze gelen şeylere sizin nasıl tepkiler verdiğiniz, Survivor teklifiyle beraber bir ilk TEDx konuşmamı yaptım ben. Hı hı. Ve kırılma noktasıydı, kırılma noktalarıydı konu. Onu fark ettim o konuşmayı hazırlarken. Biz kırılma noktalarına pek bakmıyoruz hayatımızdaki. Orası kırılıyor. Doğru veya yanlış devam ediyoruz. Bir de benim gibi akışta olan bir insan olduğunuz zaman geri dönme imkanınız olmuyor. Ama o konuşma bana hayatımın içindeki, kariyerimin içindeki kırılma noktalarımı ve daha fazlası bu kırılma noktalarına benim nasıl tepkiler verdiğimi gösterdi. Yani sorunuza gelecek olursak, evet, şans özellikle bu işin önemli bir yerlerinde, ama o şansı nasıl değerlendirdiğiniz çok çok daha önemli. Yani hayat siz planlar yaparken başınıza gelenler değil, o başınıza gelenlere sizin verdiğiniz tepkiler bence. Böyle bitirmiştim zaten konuşmamı.
0: Bence şahane bir bakış açısı.
1: Evet, öyle gerçekten öyle.
0: Peki en kritik kırılma anınız neydi?
1: Kariyerden
0: evet,
1: bahsediyorsunuz.
0: Kariyer
1: 20 yıl, 21 yıl öncesine gidiyoruz. Ben 2000 yılında Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden mezun oldum ve İstanbul'a geldim. Fotoğrafçı dedemin evini satarak geldim ve albüm yapmak üzere geldim. Bir aile toplantısıyla, biz böyle toplantıyla karar veririz, demokratik bir aileyizdir. Tamam, o evi satalım ve bu hayalini gerçekleştirelim. İstanbul'a geldim ama kimse benim farkında değil, yaptığım şarkıların farkında değil. Bir 14 şarkılık hiç çıkmayan bir albümüm var benim, kimsenin dinlemediği. Yani o 3 yıl, 3,5 yıl benim için bir bekleme, bir sabır deneme ama bir yandan da bundan sonrası için bir hazırlık dönemiymiş. Orası, o ilk albümümün çıktığı yıl, 2004 yılı gerçekten benim için çok önemli bir yıl. Çünkü her yerde ben vardım, belki hatırlarsınız.
0: Tabii ki.
1: Bunu çok da şımarık bir şekilde karşılamadığımı düşünüyorum. Ama şöhret çok da tehlikeli bir şey. Nasıl onu karşıladığınız. Hı hı. Güzel karşıladığımı, güzel yedirdiğimi ve güzel bir 20 sene geçirdiğimi düşünüyorum açıkçası. Ama benim kariyerimdeki en önemli kırılma noktası tabii ki 2004'te ilk albümümün çıkması ve hemen üstüne eş zamanlı olarak bir dizi teklifiyle Aşk Oyunu'nun başlaması ve beraber paralel bir şekilde devam etmesi.
0: Peki o günden, yani o ilk günden bugüne neler değişti? Bunu olgunluk açısından soruyorum. Yani siz hayatınızın hangi dönemindesiniz?
1: Sakalımda beyazlar çıktı. Saçım da hala çıkmıyor. Tek tük var. Çok şey değişti ve hiçbir şey değişmedi. Aynı adamım ben aslında. Değişiklikleri kabul eden ama bilmiyorum ki ne değişti deyince
0: belki daha hiperaktiftiniz, daha sakinlediniz.
1: Yok, ben hep böyleydim ya.
0: Daha maceracıydınız, daha.
1: Yani günlük hayatıma baktığınızda inanılmaz derecede sıkıcı gelebilir benim hayatım.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, evet, evet. Yani renkliliklere çok hazırım ama kendi başıma bırakırsanız da dayanılmaz bir melankoli var içimde. Her hayatımdaki her şeye sirayet eden bir melankoli var. Buna karşı koyamıyorum, koymak da istemiyorum çünkü çok hoşuma gidiyor.
0: Çünkü böyle daha mı çok üretiyorsunuz bu melankoliyle?
1: Sebebi daha çok üretebildiğim için değil. Zaten öyle bir adamım. Küçükken de öyleydim. Yani evde bulduğum mızıkayı çalarken de öyleydim. İnsanlarla ilişkilerimde, arkadaşlarımla ilişkilerimde çok sosyal olmayan bir çocuktum. İçine daha kapalıydım. Kendi içinde bir çocuktum. Kendini keşfe daha meyilliydim hep. O yüzden değişen yaşım ve sakallarım.
0: Peki duygusal mı Keremcan? Duygusal mı?
1: Herkes duygusal. Ben daha çok melankoli olarak bakıyorum buna. Ben olaylara, nesnelere ve kişilere daha çok melankolik bir tarafından bakıyorum. Duygusallık, herkes duygusal bence. Duygusal,
0: bunu şu anlamda kimse sordum aslında. Çok affedersiniz, sözünüzü bölmeyeyim. Duygularınızla mı karar veriyorsunuz yoksa mantığınızla mı kısmında sormuştum.
1: Karar vermek zorunda olmadığım sürece karar vermiyorum ben.
0: Ama vermek zorundasınız. Orada duygular mı giriyor yoksa orada bir mantık muhasebesi mi var?
1: İkisi beraber. Yani bir yerde o karar vermeniz gereken yer oluyor ya. İnanılmaz derecede sabırlı bir adamım ben. Bu sabır aynı zamanda içimdeki erteleme duygusunu ve erteleme tutkusunu da destekliyor tabii ki. O yüzden de o karar vermek zorunda olduğum ana kadar, dış unsurların beni baskılamasından bahsetmiyorum. Benim artık karar vermek zorundayım dediğim ana kadar bütün duygu ve düşünceleri biriktirip artık o kararı vermek zorunda olduğumda o tortuların hepsini birleştirip bir karar veriyorum. İlk defa böyle bir cümle kullandım.
0: Wow. Çok şanslı.
1: Ben de böyle karar verdiğimi şu anda fark ettim. Evet. Fena duyulmuyor bu arada.
0: Bence güzel, kesinlikle. Çok klişe olacak, mutlaka çok soruyorlardır ama şarkıcılık ve oyunculuk kısmında hangisinde kendinizi daha çok

0: set sosyalliğinde olmak. Hı hı. Çünkü o içinde bulunduğunuz ortamda o sanatı üretmenin, sanat diyorum yani dizi seti veya film seti, o karakteri üretmenin en sevdiğim yanı o sosyal ortamda olmak. Çok hoşuma gidiyor sette olmak.
1: Ya güzel. Peki evet, dönüp şu karakteri biraz daha canlandırsaydım dediğiniz bir karakter var mı, özlediğiniz?
0: Var. Ali Üroğlu, Kimse Bilmez dizisi.
1: Aa.
0: Evet. Bir de ilk işim Aşk Oyunu olabilir. Oradaki sap karakteri olabilir.
1: Hı-hı. Peki böyle özellikle oynamak istediğiniz bir karakter var mı? Bundan sonrası için soruyorum.
0: Genelde belli tipte karakterler geliyor. Çünkü tipoloji dediğiniz şey, o kast dediğiniz şeyle biraz uyuşuyor ya. Ali Hüroğlu biraz onun dışında bir karakterdi. O yüzden de seviyorum galiba. Biraz o değişik derinliğin içinde başka şeyler bulabileceğim, hani o romantik adamdan, o doğru adamdan başka şeyler bulabileceğim, mesela Doğu'daki dayı karakteri gibi karakterler beni çok daha heyecanlandırıyor şu anda açıkçası.
1: Çok orijinal bir karakterdi o ya. Bir de böyle biraz gıcık bir karakter.
0: Büyük gıcık.
1: Ve ben çok sevmiştim o karakteri. Ama ben Kerem'cimi biraz sanki tiyatroda ya da müzikalde görmek istiyorum.
0: Ben de istiyorum ya.
1: Gerçekten bunu biliyorum şu anda. Ya şahane olmaz mı öyle bir şey olsa?
0: Müzikal Türkiye'nin en son dönemdeki en büyük müzikallerinden, bu büyük müzikaller döneminin en başında rahmetli Haldun Dorman çok üzdü hepimizi,
1: çok
0: kaybıyla. Hiç kaybetmeyecekmişiz gibi gelen Haldun abimiz gitti ve çok ağlattı bizi. 2006 yılında Broadway'den İstanbul'a diye bir müzikal yaptık onun yönetmenliğinde ve Instagram'a bir post koydum. Orada söylediğim Fransızca bir şarkıyı koymuştum. Haftanın 6 günü konser verip, haftanın 6 günü dizi çekip, hı hı, bir yandan da bu müzikali yapmak istiyordum ve Haldun Hoca bana Fransızca Dame de Cathedral şarkısıyla Belle müzikal parçasını söylememi istedi. Dedim ki hocam ben bilmiyorum Fransızca, hani İngilizce bir şeyler söylesem. Yaparsın şekerim dedi.
1: Yeah.
0: Ve gerçekten yaptım ve müzikal hem oyunculuğun, hem müziğin, hem şarkıcılığın, hem o disiplinin iç olduğu, çok sevdim, kanıma girdi. Sonra yine Haldun Dorman yönetmenliğinde The Rat Pack Show yaptım. Çok seviyorum müzikalde olmayı. İnşallah güzel bir müzikal. Okuduğum birkaç şey var. Hı hı. Siz haberini almışsınız galiba.
1: Evet.
0: Sorduğunuza göre bunu. İnşallah. Çok isterim.
1: İnşallah. Biz de izlemek çok isteriz. Gerçekten merakla bekliyoruz.
0: Bekliyorum.
1: Peki 20 yıldır bu sektörde olan biri olarak hem müzik dünyasını sormak istiyorum, hem oyunculuk dünyasını. Nasıl buluyorsunuz şu an içinde bulunduğumuz sektörü? Neler değişti?
0: Her şey değişti.
1: Hı hı. İyiye mi gittik, kötüye mi gittik?
0: İyisi kötüsü yok bunun ama ben hep geçiş dönemlerinde kalmış bir adamım. Bir Çin bedduası varmış. Allah seni geçiş döneminde bıraksın diye. Tabii onlar Allah'ı nasıl söylüyorlar bilmiyorum. Hı hı. Benim 2004'te kasetim de çıkmıştı. Kaset CD beraberdi. Sonra CD bir anda ortadan kayboldu ve dijitalleşmeye gitti ve
1: evet,
0: CD'nin ortadan kaybolması inanılmazdı. Hep geçiş dönemlerinde kaldım. Şimdi ise geçiş dönemi bir yapay zeka deliliğiyle baş başa olduğumuz için herhalde önümüzdeki en büyük değişim ve geçiş bununla olacak. Adapte olacağız tabii ki. Müzik sektöründe eskiden şarkınızı duyurmak için bir albümünüz çıkması gerekiyordu. Müzik televizyonlarında yayınlanmanız gerekiyordu klibinizin. Yani albümü yapmak zordu. Ama yaptığınız zaman her yerde oluyordunuz.

0: yaşadıklarınız ölçüsünde. Şimdi o müziği üretmek ve dağıtmak çok kolay. Hı hı. Ama onların içinde sivrilip beğeni kazanmak çok zor. Yani hem zor, ikisinin de hem zor hem kolay tarafları var. Ama bundan yakınmak yerine adapte olmak yapabileceğimiz en güzel şey tabii ki.
1: Kesinlikle. Ama çok da hızlı bir tüketim yok mu? Bir müziği hemen tüketiyoruz mesela, bir şarkıyı hızla tüketiyoruz.
0: Ben lafınızı kesiyorum. Ben yavaş bir adamım ve yavaşlığımı çok seviyorum. Survivor'da da görmüşsünüz. Hem sindirmek hem onu, çünkü bir şey yaparken bir yandan onu yorumluyor da olabilmemiz lazım. Hı hı. Ben o ikisini bu hızda yapamıyorum, yapmayı da sevmiyorum açıkçası. Çok hızlı. Yani benim son yaptığım şarkı çıkacak işte 20 hangi aydayız biz?
1: Şubat.
0: 20 Şubat'ta çıkacak. Söverden sonra böyle bir şey oldu.
1: Biraz unutkanlıklarımız sorun değil. Her şey olacak. Ada sonrası diye bir psikoloji var. Bu bir gerçek.
0: Ama var gerçekten. Ben acayipti. Neyse, oraya girmeyelim. 2 dakika 40 saniye. Yani benim ilk yaptığım şarkılar 4,5 dakika, 5
1: dakika. Evet, ama onları özlemedik mi? Ben çok özledim.
0: Özledik ama şimdi 5 dakikalık şarkımı dinlerken sıkılıyorum. Çünkü sıkılmaya alıştım. Çünkü kısa sürmesine alıştım onun. İnsan çünkü alışmadığı zaman adapte olamıyor. Sürat ama öyle.
1: Biraz aslında işte bu çağ insanı kalıplara mı soktu? Hani şarkı 2 dakika olmalı, nakarat daha kolay olmalı.
0: Kesinlikle.
1: Bir kalıp var yani, özgürlük gitti bence.
0: Yani öyle de o kadar da gömmeyelim. O kadar kötümseme bakmayalım ya. Adapte oluyoruz yani. 2.40 işte diyorum ya, 5 dakikalık şarkımı dinlerken sıkılıyorum artık yani.
1: Adapte oluyoruz ama ben şimdi yeni bir müzisyenim ve geldim Kerem'ceme. Dedim ki ben şarkıcı olmak istiyorum.
0: Mücadele,
1: size geldim ve sizden gerçekçi bir yorum istiyorum. Zor mu benim yolum?
0: Zor, tabii ki çok zor. Heh.
1: Yani nasıl bir çıkış yakalarım, nasıl şarkımı dinletirim, nasıl ünlü olurum?
0: Öncelikle amaç ünlü olmak olmamalı. çünkü ünlü olmak kime göre, neye göre ve nasıl? Ünlü olmak çok kolay. Onu devam ettirmek gerçekten zor. Bu işlerin ilk 20 yılı zordur diye sevgili sanırım rahmetli Onno Tunç'un bir lafı var. Aykut Gürel söylemişti bana. Bir yerde stüdyoda, ya bu olmuyor, böyle olmuyor. Ha Keremciğim, bu işlerin ilk 20 yılı zordur. Gerçekten öyle. Yani nereye çıktığınız değil, orada ne kadar kaldığınız ve nasıl bir nasıl bir devamlılığınız ve tutarlılığınız olduğuyla da alakalı. Hı hı. Bu bazen sıkıntı da olabiliyor insana. Mesela geçenlerde düşünüyordum, bu ben 20 yıldır çok aynıyım.
1: Hı hı. Oraya da geleceğim.
0: Şeyler. Hayır, tipoloji anlamında değil. Sahne biraz şey seviyor. Weird.
1: Tuhaflık
0: seviyor. Böyle hani umulmadık bir şey yapmasını bekliyor sahnedeki adamın, izleyici ve dinleyici. O bende pek yok. Hı-hı. Ama bu yok diye de işte benim yapacağım en şaşırtıcı şey Survivor'a gitmek olsun diyebilirim.
1: Yani sahne şovu mu gerekli? Hayır. İnsan, işte şarkı söyleyen dans mı etmelidir?
0: Öngörülemezlik. Çok öngörülebilir olduğunuz zaman ilginçliğinizi biraz yitiriyor olabilirsiniz. O yüzden oyunculuk bunun çok güzel yollarından biri açıkçası. Belki de o yüzden artık o hep canlandırdığım romantik, sakin ve doğru karakter dışında bir şeyler canlandırmayı çok istiyorum. Hı hı. Çünkü ben kendimi değiştirmek istemiyorum. Burada gerçek hayatımda öngörülemez şeyler yapan bir adam, bir Kerem'cim olmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum?
1: Anladım.
0: Evet, fena anlatmıyorum ya.
1: Bence güzel anlatıyorsunuz, çok iyi gidiyoruz. Tamam. Peki, şu konuya gelecek olursak. Herkes sizin için hiç yaşlanmıyor, hep aynı. Neden, nedir bunun sırrı diye soruyor. Gerçekten nedir bunun sırrı?
0: Ben bu iltifatlara inanmamak için o ilk albüm fotoğrafımı buzdolabının kapağına yapıştırdım. Böyle iltifatları aldığım zaman gidiyorum, bakıyorum o fotoğrafa ve diyorum ki İltifatmış, yalan söylüyorlar.
1: Hayır, gerçekten. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Dur, yani bir ritüeliniz var mı? Nasıl besleniyorsunuz?
0: Ha, ben Ege beslenmesi. Hı hı. Biz Bodrumluyuz galiba, değil mi?
1: Biz memleketliyiz.
0: Memleketli olup Bodrumlu olmak...
1: bir ayrıcalık.
0: Evet, ben Milaslıyım gerçi, Milas doğumluyum ama...
1: Milas da şahane.
0: Evet, 25 yıldır Bodrum'da yaşıyoruz. Ben Ege beslenmesi severim. Hı hı. Yani
1: cildinize özel bir bakımınız yok. Var mı? İşte örneğin işte özel bir vitamininiz.
0: Yok.
1: Sırrı bulmaya çalışıyorum yok. Ama yani
0: ben sabahları sirkeli su içiyorum. Hı. Ama cildime bir faydası olduğunu düşünmüyorum. İçine bazen keten tohumu, chia tohumu falan da atıyorum. Sumak.
1: Size bunları anlatın lütfen.
0: Evet evet.
1: Sır verip sır vermiyorsunuz.
0: Biraz da limon.
1: Güzel.
0: Sonra onu yüzünüze sürün sirkeli. Hayır, içiyorsunuz onu.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Spor var mı?
0: O kadar. Spor var. Hı hı. Ama yani salon sporları gördüğünüz üzere.
1: Güzel. Hayır, çünkü hep de fitsiniz.
0: Teşekkür
1: Bu da hiç değişmiyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Belli ki dikkat ediyorsunuz.
0: Dikkat ediyorum. Günde bir öğün besleniyorum.
1: Bir öğün?
0: Evet. Aralıklı oruç. O yüzden adada pek sorun yaşamadım açlık konusunda. Hı hı. Seviyorum da böyle beslenmeyi. İnsanın özellikle bir yaştan sonra çok yemek yemesi gerektiğini de düşünmüyorum açıkçası. Özel yaptığım hiçbir şey yok yani.
1: Saçınız da iyi, yani genetik iyi diyebiliriz.
0: Annemin saçları hala siyah, 80 yaşında.
1: Ya.
0: Oradan ama sakallarım
1: biraz beyazladı. Ama o da çok normal.
0: Evet. Bir de seviyorum yani.
1: Bir de o da ayrı bir hava kattı bence.
0: Evet.
1: Böyle bir olgunluk gelmiş.
0: Gelmiş mi?
1: Gelmiş.
0: Tamam. Bu oyunculukta bazen şey oluyor. Biraz problem yaşanabiliyor. O yüzden de biraz sakalımı kesmedim adadan gelince. Hmm. Çünkü hani 25 yaşında bir sevgiliniz olması bir dizide olmaz, olmamalı. Ama 25 yaşında bir kızınız da olmamalı. Yani o baby face'likten kaynaklı. O yüzden biraz kendi yaşını gösteren bir aile bürünmek benim de hoşuma gitti. O Survivor'da görünce kendimi sevdim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Peki psikoloji kısmına gelmek istiyorum. Bu sektörde psikolojiyi korumak zor mu?
0: Ona hiç gelmeyelim.
1: Demek ki zor.
0: Çok zor.
1: Nesi zor? Yani böyle bir anda popülerliğin olması, bir anda inanılmaz bir eleştirinin olması. Psikolojiyi çok sarsan şeyler aslında. Bir anda çok övgü var ama aynı oranda çok da yergi var.
0: Yergiler beni çok etkilemiyor. Hı-hı. Eğer... yergiler benim de kendimi yerdiğim yerlerdense, hı hı, o zaman etkilenebiliyorum. Doğru seçimler ve doğru ne yaptığınız değil de aslında ne yaptığınız önemli, nasıl yaptığınız önemli ya. Hı hı. Onu doğru şekilde yaptığınızı düşünüyorsanız zaten çok yerilecek bir yeriniz olmuyor. Çünkü ne yaparsanız yapın hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Psikolojiyi en etkileyen kısmı aslında bu geçiş dönemleriyle beraber devamlı bir şeye adapte olmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Devamlı bir tekniğe, devamlı bir şeye, sonra bir yerden sonra kendi büyümenize, yaşınızın büyümesine, gerçekten doğru söylüyorsunuz, yaşınız büyüyüp bir yandan da daha aynı kalmanıza adapte olmaya çalışıyorsunuz ve bunu hiç işiniz yoksa öğlen 1'de de kalkabilip ve bir hafta boyunca hiçbir şey yapmayıp ondan sonra bir dizi çekmeye başladığınızda, özellikle başroldeyseniz, sabah 7'de kalkıp 16 saat çalışıp sonra eve dönüp 8 saat uyuyup sonra tekrar sete gitmek gibi yoğun bir temponun içinde bulmak zaten başlı başına bir dert, garip bir şey. Hı hı.
1: Dışarıdan kolay gözüküyor ama hiç doğru düzgün, yani set zamanı değil mi, hiç vaktiniz olmuyor.
0: Yani bizimle atıyorum bir taksi sahnesi var. Hı hı. Ve bir taksi şoförü ayarlanmış oradan. parası ödenmiş.

0: ve bir sahne çekiyoruz. Sadece taksiye binip gideceğiz ve taksiden ineceğiz. Yani hep duyduğumuz şey şudur. Abi ne kadar zor işiniz. Yani dışarıdan çok kolay görünüyor. Evet kardeşim ama hepimizin işi zor. Her iş zor. Bu işin de zor kısmı bu.
1: Evet. Peki eleştirilerden etkilenmiyorum dediniz ama inanılmaz bir linç kültürü var. Bizim izleyicimiz biraz gergin. Yani kızdığını mesela...
0: Biraz mı? Tabii canım.
1: Kızdığını diziden attırıyor. Diyor ki bu diziden çıksın diyor. Takıyor o karakteri ve onu attırıyor. Ve çok zor balıyorlar oyuncuları. Yani işte özellikle kadın oyuncular. Çok evet. İşte yaşlandın, çöktün, iğrençsin, berbatsın, evet. İşte botokslusun, şusun, musun. Erkekler evet. Biraz daha şanslı bence.
0: Evet.
1: Çok zor balamıyorlar sizi. Ama ya hiç mi etkilenmiyorsunuz o yorumlardan?
0: Çok fazla hiç mi etkilenmiyorsunuz derken belki de nispeten daha az böyle yorum aldığım için olabilir. Bir de bir yorumun hamasetinin düşmanlığının ne kadar gerçekçi veya olmadığı zaten okurken anlaşılıyor.
1: Hı
0: hı. O yüzden ona bir moral bozukluğuyla yaklaşıp belki de ona bir cevap verip ve oradan bir polemik üretmek o polemikten bir fayda sağlamayacaksanız çok anlamsız geliyor bana.
1: Doğru.
0: Ben de ondan fayda sağlayacak bir halim olmadığı için ne moralimi bozuyorum? Yani şey gibi algılanmasın. Benim hakkımda yapılan kötü yorumlara katılmıyorum ve kale almıyorum, okumuyorum gibi algılanmasın ama her kötü yorumu içselleştirirseniz zaten yaşanmaz bir hal alır. Çok göz önündesiniz çünkü.
1: Tabii ki çok üzülürsünüz. Bence çok zor. Sokakta da öyle insanların. İstediklerini söyleyebiliyorlar mesela size.
0: Evet, bayağı.
1: Mesela normal bir insana onu söyleyemez.
0: Hele klavye ise, telefonsa her şeyi söyleyebiliyorlar ve çok yanlış tabii ki.
1: Evet.
0: Yani onun bir insan olduğu, hatalar yapabileceği, onun onu okuduğu zaman hissedeceği moral bozukluğunu kendinde bir güç olarak görüyor çoğu zaman. Ben elendiğimde Survivor'da bir şey söylemiştim. Gerçekten de buna inanıyorum. Bu dünyayı nezaket kurtaracak.
1: Bence de güzellik kurtaracak, yani insanlık kurtaracak.
0: Nezaket güçsüzlük gibi algılanabiliyor çoğu zaman. Ama ülkeye, dünyaya baktığınız zaman bu da çok garipsenmeyecek bir şey. Çünkü,
1: çok iyi ki. Olması gereken aslında.
0: Evet, yani...
1: Zarafeti özledik biraz böyle, zarifliği özledik.
0: Çok.
1: Sanki bunlar kayboluyor gibi bu kavramlar, bazı duygular gidiyor gibi.
0: Çok.
1: Sanki romantizm de bunlardan biri. Yani romantiklik kayboluyor mu?
0: Romantizm kaybolabilir mi? Öyle bir şey olamaz. Yok.
1: Nerede göremiyoruz?
0: Nedir romantizm? Sevgilinize bir gül almak mı?
1: Bence o da evet bir romantik bir ya, hareket olabilir.
0: Tabii
1: ama...
0: ki öyle ama romantizmi bir bakış açısı olarak görmek lazım bence. İkili ilişkilerden bahsediyorsak zaten ne kadar karşınızdakinin romantizm algısıyla sizinki örtüşüyorsa birbirinize romantiksinizdir.
1: Hı hı.
0: Yoksa örtüşmüyorsa ben bunları yaptım sana. Bunlar çok romantik. Ama öbür tarafa öyle gelmiyorsa zaten olmaz ki.
1: Ama ben mektup yazıyorum mesela. Erkek arkadaşım yazmıyor bana mektup.
0: Mektup
1: olmaz
0: ben
1: mı?
0: Bile yazmıyorum ya. Yani zevkliymiş. Ne yapıyorsunuz? Gözyaşlarınızla suluyor musunuz?
1: Evet, yani gerçekten bir
0: çok
1: şey.
0: Çok güzel bir şey.
1: Kızınca ben oturuyorum, yazıyorum mektup.
0: Kağıt kalemle
1: evet,
0: mi?
1: Evet, tabii ki.
0: Çok güzel.
1: İşte ben romantizmin temsilcisiyim.
0: Evet. Beni silin romantizmden. Bundan.
1: Gerçekten. Peki aşk sizin için ne ifade ediyor?
0: Aşk ölmeyecek ve dünyayı döndürmeye devam edecek tek duygu.
1: Peki,
0: kesinlikle.
1: Sizi daha çok güçlendiriyor mu yoksa dağıtıyor mu? Aşık olduğunuzda tam olarak etkisini dağıtıyor.
0: Evet. Tamamen savunmasız hale getiriyor.
1: Peki acısı? Şimdi aşkı yaşadı.
0: İşte benim şarkılara bakacağız. Şimdi benim şarkılara bakacağız o zaman. Çünkü ben kız arkadaşım sevgili Sena espriyle karışık bana

0: bana hiç şarkı yapmadın dedi.
1: Haklı.
0: Umarım yapmam dedim. Niye dedi? Çünkü ben aşkın orasında şarkı yapamıyorum.
1: Mutluyken üretemiyorsunuz. O,
0: evet, ben benim şarkılarımı dinlerseniz, benim yaptığım şarkıları, benim yazdığım şarkıları dinlerseniz o kısmı yaptırmıyor bana şarkı. Öbür kısmı yaptırıyor ki orası biraz karanlık. Güzel değil yani.
1: O zaman şöyle bir şey çıkıyor buradan. Aşk mutlu mu mutsuz mu tartışılıyor. Siz mutsuzken üretiyorsunuz. Yani aşkın mutsuz döneminde
0: evet.
1: Üretiyorsunuz.
0: Evet, evet, evet. Evet.
1: Mutlu döneminde de dağılıyorsunuz.
0: Evet. Bir de bir duyguyu yaşadıktan sonra o duygu, o kırılma geriye dönebiliyorsunuz. Hı hı. O ilişkiye veya yaşadığınız şeye dönmüyorsunuz. Aslında o duyguya dönebiliyorsunuz. Çünkü o duyguyu yaşamış o kalp ve bir miktar eskimiş, bir miktar kırılmış ve bir defa o çok mutlu veya çok mutsuz hali yaşadıktan sonra bizim de şeyimiz o herhalde. İlham dediğimiz şey belki de o. Hı hı. O ana dönebiliyorsunuz veya o an size hiç beklenmedik bir an geliyor ve bir şarkı yapıyorsunuz gibi.
1: Peki neden eskisi gibi aşk şarkıları yok?
0: Müzik eskisi gibi değil ki.
1: O derinlik mi kayboldu?
0: Yani o ya müzikal olarak da mümkün de değil zaten. Yani müziğin geldiği yer ve müziğin değişimi içinde iyisi kötüsünden bahsetmiyorum. Hı hı. Ama yapılış şekline baktığınız zaman zaten canlı girer ve Onno Tunçlar, Sezen Aksu'lar canlı girer ve bütün orkestrayla solist dahil o şarkıyı kaydeder ve çıkarlarmış. O yazılar, her şey bir anda. Öyle kaydedilen bir şey yok. Mesela benim ilk albümüm öyleydi ve çok mutluyum bu yüzden. 2004'te çıkan albümü gittik biz Miam stüdyolarında Türkiye'nin en iyi müzisyenleriyle canlı kaydedip çıkarttık. Ama çok güzel şarkılar var, hala yapılıyor. Hı hı. Ama müziğin içindeki hal değiştiği için, yapılış şekli değiştiği için başka bir şey duyuyoruz biz. Bir de bugünkü bir şarkının bir klasik veya o eski şarkılar gibi belki de 20 yıl sonra o eski şarkılar dediğimiz bugünkü şarkılar olacak. Bilemezsiniz. Öbürleri daha önceki şarkılar olacak gibi.
1: Gibi. Bir de her dönem eski döneme bir şeyde bulunuyor ya.
0: Tabii.
1: Ya inanılmaz bir çağdayız. Yani 90'lar 80'leri, biz 2000'ler 90'lara sürekli bir özlemdeyiz ve sürekli aslında onları yineliyoruz gibi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
0: Çok güzel bir yere geldiniz çünkü bu bahsettiğim 20 Şubat'ta çıkacak şarkı çok 60'lar tınlayan bir, 70'ler tınlayan bir şarkı. Evet. Hatta Survivor'da bir o karşı konulmaz duygusal anlardan birinde gözyaşları içinde bu şarkıyı mırıldandım ve sevgili Serhan bana omuz verdi. O yüzden o çok iyi arkadaşlıklarımın içinde Serhan'ın da özel bir yeri var. Çok heyecanlıyım bu şarkıyı çıkaracağım için. İlginç de bir klip düşünüyoruz. Üzgün Üzgün şarkının adı. Bu konuştuğumuz an aklınıza gelecek dinlediğinizde.
1: Güzel, merakla bekliyoruz.
0: Evet efendim.
1: Peki son albümünüzde konuşmak istiyorum, 6. Neden 6?
0: 6. albüm çünkü.
1: O yüzden. ben her şeyi neden derin düşünüyorum ben.
0: Siz
1: her şeyi.
0: Siz ne düşündünüz acaba?
1: 6'yla gerçekten özel bir bağınız olduğunu düşünüyorum. Yani onunla hani 6 ilginç bir şey çıkacak ama diye düşünmüştüm.
0: Yok.
1: Ama 6. albüm.
0: Ama 6. albüm ama 6'yı da sevdiğim için bir yandan 3-6-9 sevilir ya.
1: Hani Esna. Hayatımda her şey 6, kapım 6, plakam 6 falan böyle.
0: Yok,
1: bir 6 takıntısı çıkacak diye bekliyordum.
0: Yok değil.
1: Değil şey. Tamam. Peki
0: ama altı... böyle bir ilginç bir hikaye bulayım da bunu şey yapayım.
1: Evet buna tamam, bence lütfen tamam. Çalışın. Peki hangi duyguyla çıktı?

0: 6 albümü. Orada çok güzel bir şarkı var, Bizi Unutma.
1: Evet, o bir İran şarkısına söz yazdım. Behet Gol Midam diye bir şarkı.
0: Neden yani, İran şarkısı?
1: Bir dönem çok dinlediğim bir şarkıydı. Mohsen Yegane isimli bir şarkıcının. Ve ilk defa uykumda sözlerini yazdığım bir şarkı. Çok uykunuzda, garip bir anda, evet. Yani uykuya dalmak üzereyken ilk satırı geldi. Ama çok uykum var ve uyumam lazım. Dayanamadım, kalktım ve ilk satırını kaydettim. Telefonumda yüzlerce ses kaydı vardır benim. Sonra ikinci satırı geldi, üçüncü, dördüncü. Sonra nakarat geldi. Ve ben gidip gitarla oldum olmadım diye çalmam gerekiyordu. Uykulu gözlerle gidip çaldım. Tamam, olmuş. Gittim, uyudum, yattım ve sonra bu şarkıyı yaptık.
0: Harika hikaye.
1: İzinlerini aldım Mohsen Yegane'den. O da çok sevdi.
0: Çok güzel. Peki o zaman başucunuzda kalem kağıt hep var.
1: Telefon var.
0: Telefon, işte.
1: Siz mektup yazdığınız için.
0: Ben niye her şeye bu kadar duygularımla yaşıyorum ve kalem kağıt diyorum hala. Telefona yazıyorsunuz peki.
1: Telefona yazıyorum veya kaydediyorum.
0: Peki. Bu albüm peki hangi duyguyla çıktı? Aşık duygusuyla mı çıktı? Yalnızlık mı? Umut mu? Yorgunluk mu?
1: Bu aslında bayağı oldu. 2 sene oldu albüm çıkalı. İlk müziğe başladığım üniversite arkadaşımla ve yine üniversiteden pandemide söz yazmaya başlayan arkadaşımla çıktı. Beraber müzik yapmaya başladık pandemide delirmemek için. O sırada yaptığımız şarkılar tümü bu, Bizi Unutma ve birkaç şarkı hariç.
0: Çok güzel. Peki bir şarkı mı sizi daha çok anlatır yoksa bir sahne mi? Kerem'ce mi? Hangisi daha iyi anlatır? Bir şarkıyla mı daha iyi anlatabiliriz yoksa bir sahne mi?
1: Sahne derken?
0: Oyunculuk.
1: Oyunculuk. Oyunculuk da bir sahne. Kerem'ce mi anlatır?
0: Evet.
1: Bence şarkı.
0: Şarkı.
1: Çünkü Kerem Cem'i anlatmaktan bahsediyorum.
0: Doğru ve müzikle sizin bağınız.
1: Evet, oyunculukta çünkü başka bir karakter canlandırdığınız için.
0: Peki oyunculuk mu müziğinizi besliyor yoksa müzik mi oyunculuğunuzu besliyor?
1: İkisi birbirini çok besliyor.
0: Biri eşit mi? Yoksa hangisi daha ağırdır?
1: Benim içimdeki şeyden bahsediyorsanız demin söyledim, müzik ilk aşkım benim. Ama şey anlamında bir konsere çıktığınızda herkes sizi bekliyor ve siz çıkıyorsunuz, 1,5 saatte 2 saatte konserinizi yapıp iniyorsunuz ve o sahne sizin ve her şey sizin için hazırlanmış aslında. Bu çok egoyu kabartan bir şey. Ama bir yandan bir sete gittiğinizde, oradan çıkıp konserden çıkıp sete gittiniz. Işığı beklerken plastik sandalyenin üstünde oturuyorsunuz yeri geldiğinde. Bu çok birbirini dengeleyen, törpüleyen bir şey. Dengeye çok inanan biriyim ben açıkçası.
0: Dengeli mi yaşıyorsunuz peki?
1: Evet, mümkün olduğunca.
0: Uçlarda bir herhangi bir...
1: Yok, uçlarda, her şeyim uçlarda canım. Yani beni sabah görmek istemezsiniz. Yani o depresif halim tabii ki. Ama bir yandan şöhretin özellikle çok güçlü bir şey, şöhret. Çok başka bir şey sanabiliyorsunuz kendinizi. Sanabilirsiniz. Sanmadığım için mutluyum. Ama sanabileceğiniz kadar da güçlü bir şey olduğunu farkındayım.
0: Ama aslında çok zor bir şey ya şöhreti kaldırmak. Herkesin harcı değil bence. Siz artık onunla tunç demişsiniz. 20 yılı aştınız artık yani. Başka bir olgunluktasınız.
1: Yok ya.
0: Değil mi?
1: Öyle mi? Yok ya.
0: Bence yani, öyle.
1: Çocuk ya.
0: Ya.
1: Tabii canım, çocuğum ben yani.
0: O zaman çocuk hissediyorsunuz kendinizi.
1: Çocuk hissediyorum. Kocaman bir çocuk hissediyorum kendimi.
0: Çok güzel. Yani. Peki hep böyle bir şarkı sözü yazmanın matematiğinden bahsediyorlar. Bunun var mı bir matematiği?
1: Bende yok.
0: O geliyor ve gerçekten olan, o an yazıyorsunuz.
1: Olan arkadaşlarım biliyorum. Çok acayip bir o matematikle o duyguyu nasıl çıkarttıklarını bilmediğim arkadaşlarım, tanıdıklarım var. Çok da saygı duyulacak bir şey. Ama ben biraz böyle kusma hali gibi.

0: kontrolsüz.
1: Güzel. Benim. O zaman siparişle de biliyorsunuz ben yazanlar var.
0: Evet. O çok kıymetli zaten.
1: Yani bu peki bir sanatçı olarak nasıl karşılıyorsunuz bunu? Yani bir hakaret gibi mi? Yani ben size gelip bir şarkı sipariş vermek istiyorum. Bunu yazabilir misiniz bu duygularda?
0: Yo, tabii ki yazabilirim. Mesela ben içinde bulunduğum çoğu projeye bir şarkı yaptım. Çünkü o projenin içinde canlandırdığınız karakter de bir duyguyu yaşıyor. Ve siz ne kadar o duygunun, o karakterin duygusunun içindeyseniz zaten içselleşmiş şekilde o duygu, o karaktere bir şarkı yazabiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Yani bu siz, bu Keremcan ama oradaki karakter Ahmet ve onun duygularından bir şarkı yapabilirsin. Çünkü bir yandan da Ahmet'im. Bu çok kıymetli ve heyecan verici zaten.
1: Kesinlikle katılıyorum. Peki ben Milasa Bodrum'a geri dönmek istiyorum. çok da aslında depresif diyorsunuz ama çok pozitifsiniz. Yani sizin yaşam tarzınıza, hani hep gülümsemenize falan dikkat ediyorum. Bunun sebebi orada doğmanız mı?
0: Yok. Yani şeyde...
1: Ege'de büyümenin, Ege'de doğmanın bize artılarını nasıl anlatırsınız o zaman?
0: Ya güzel bir şey. Ege'li gibi hissediyorum kendimi gerçekten. Çünkü ortaokulu ve üniversiteyi İzmir'de okudum. Milas'ta doğdum. Artık Bodrum'da yaşıyorum. Yaşıyoruz. Ama hep Ege oldu hayatımda. Beslenmemden... duygu yönetememe kadar, duygu yönetebilmeme kadar Ege'li bir adamım. Bununla da gurur duyuyorum. Çok hoşuma gidiyor açıkçası.
1: Çok güzel. Coğrafya kaderdir diyorlar ve bence biz memnunuz bu sonuçta.
0: Ben, evet, tamam.
1: Kesinlikle. O bölgede,
0: hemşerim.
1: O bölgede büyüyen çocuklar mutlu. Yani çok dertler bile çok başka orada yani. Çok şehir dertleri yok.
0: Nispeten evet.
1: Daha yavaşlar.
0: Evet tabii ki nispeten.
1: Aynen. Daha rahatlar ve daha keyifliler bence. Sanki yaşamayı daha çok biliyorlar gibi.
0: Keyfini çıkarabiliyorlar gibi.
1: Evet.
0: Diyelim evet.
1: Çok güzel siestaları
0: deniz
1: var.
0: Deniz bir defa evet. Yani Ege denizi kadar insana güzel gelen bir deniz yok bence. Dominik'i de gördüm. Akdeniz'i de gördüm, Karadeniz'i de gördüm.
1: Ege başka.
0: Ege başkadır.
1: Ege başka.
0: Ege başkadır, evet. Severiz.
1: Çok şanslıyız.
0: Ve ben yine Şubat'ta Bodrum'a gittiğimde yine denize girdim. Ve çok severim, evet.
1: Çok güzel. Ay, soğuk su da insanı kendine getirir.
0: Evet.
1: Ama sizi mesela hayatta mesela...
0: Soğuk duş alıyorum ben bu arada. Kışında. Hani demin söylediğiniz şey çok faydalı bir şey olduğunu biliyorsunuz zaten.
1: O zaman genç kalmanızı buna da bağlayabiliriz. Sırrınızı vermemiştiniz. Buradan bunu da yakalıyoruz.
0: Hayır,
1: sevgili
0: vermemiş
1: izleyiciler.
0: Olmayayım diye.
1: Soğuk duş, Şubat'ta denize girmek. Bodrum'da gidiyorsunuz, Şubat'ta denize giriyorsunuz.
0: Evet, çok zevkli.
1: Ve genç ve zinde kalıyorsunuz.
0: Peki, teşekkür ederim.
1: Keremcan gibi olmak istiyorsanız bunlar çok önemli. Peki, sizin böyle depresif haldeyken en hızlı sizi ayağa ne kaldırıyor? Ne heyecanlandırıyor? Hemen nasıl o modunuzu değiştiriyorsunuz?
0: Kendime göre yılların bana verdiği, kattığı ve öğrendiğim meditasyon, mesela transandantal meditasyon beni çok kendime döndürdü. Hayata karışabilmeme, kendime geri dönebilmeme, çok yorulduğum zamanlar dinlenebilmeme çok yardımcı oldu. Meditasyonun herhangi bir şekli sizi bu dünyadan, bu hayatın bu hızlı ve çapraşık halinden kurtarabilecek daha derin bir meditasyon yöntemi mutlaka olmalı hayatınızda bence.
1: O sizi daha iyi yapıyor, ayağa kaldırıyor ve
0: evet,
1: sakinleştiriyor.
0: Ben TM yapıyorum. Rahmetli David Lynch de transandantal meditasyonun öğreticilerinden biriydi. Hatta bir haber çıktı, David Lynch Foundation Kerem'cimi takip ediyor diye Instagram'da. Gerçekten takip ediyormuş ve ben onu takip etmeye ondan sonra başladım. Onun da utancı içindeyim.
1: Bu bir tesadüf.
0: Bilemiyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Bunu duyduktan sonra bir gece rüyama girdi ama o da böyle şey gibi, değişik boyutlardan bir şey gibi gelmesin şimdi insanlara.
1: Yorkmayın.
0: Evet. Böyle bir yöntem işinize yarayabilir. Meditatif bir yöntem.
1: Peki çok kırılgan mısınız? Size en çok ne kırıyor hayatta?
0: Çok. Evet.
1: Ama alınganlıkla kırılganlık arasında bir fark var. O yüzden hani mesela yok. Kolay alınır mısınız yoksa böyle bir somut bir şey sizi kırar ve orada bitirir misiniz?
0: Alınganlık deyince böyle sakinlik ve sinir üzerine anlatayım. Ben çok sakin ama o sakinliğin içinde bir şeye duyduğu tepkiyi hemen söylemeyi seven biri değilim. Söyleyebilen biri de değilim. O yüzden bazen şey olabiliyor sette. Çok severler beni setlerimde. Yıllar içinde hep benimle bir gün çalışmış biriyle arkadaş biri geldiği zaman bu lafı çok duydum. Ya ben onunla çalışmışsınız, ondan duymuştum hani çok sakin birisiniz, çok tatlı birisiniz diye. Teşekkür ederim. Ama o sakinlik bazen bugünün dünyasında suistimal edilebilecek bir şeymiş gibi tabii algılanabiliyor ya. Onu hissettiğim anda o çok kırılgan ve sonra da öfkeli bir hale döndürebiliyor beni. O da çok anlamsız bir bardağı taşıran damla da olduğu için ya Kerem'cim niye şimdi sinirlendi ya filan gibi şeylerle çok karşılaşıyorum. Sık olmuyor bu tabii ki ama o suistimal edildiğimde kırılgan bir öfke çıkabiliyor içimden.
1: Çok normal insansınız. Evet. Peki Kerem'cime göre iyi bir hayat nasıl yaşanır? Derin bir cevap bekliyorum.
0: Çok basit bir şey söyleyeceğim. Derinliğine siz karar verin. Sevdiği işi yaparak, sevdiği insanlar etrafında olarak geçirilen her hayat iyi bir hayattır bence.
1: Peki mutluluk? Herkes şu an günümüzde mutluluk arayışında. Ve mutluluk sizce anlamlı bir hayat mıdır?
0: Biliyoruz ki mutluluk gelecek bir duygu değil. Hı hı. Hepimiz ulaşmaya çalıştığımız bir duygu olduğunu sanıyoruz onun. Ama olmadığını da aslında hissediyor olmamız lazım. Yani çünkü mutluluğu elde ettiğiniz zaman zaten mutlu olmama güdüsüyle doluyor insan. Hı hı. Bulunduğunuz anda mutlu olmanın yolunu bulamıyorsanız mutlu olma imkanınız yok. Çünkü ulaşılabilecek bir yer değil o. O dopamin seviyesi, siz bir şeyi çok istediğinizi düşünüyorsunuz, arzuladığınızı düşünüyorsunuz ama onu elde ettiğiniz anda o arzunuz yarı yarıya azalıyor. Bu çok anlamsız değil mi?
1: Evet, halbuki oradaki süreçteki anın evet. keyfini
0: çıkarmak yani ulaşılabilecek gerekiyor. Bir yer değil mutluluk. Mutluluk siz yaşarken sizin içinde o elinizdekilerle bulmanız gereken bir şey. Yoksa ulaşılabilecek bir şey değil. Ulaşılabilecek bir şey anlık. Ulaştınız, çok istiyordum işte buradayım. Bu araştırmalarla da kanıtlanmış bir şey. Yani Milli Piyango veya lottery kazanmış kimse mutlu bir hayat sürmedi bugüne
1: Hiçbiri
0: kadar.
1: Hiçbiri mutlu değil. Hiçbiri paranın kıymetini bilemedi.
0: Kıymetini bilemek değil. Orası zaten istediği başka bir şey olsa da olmayacak. O mutlu olmayı bilmiyor çünkü.
1: Doğru. Ve işte şöyle bir istatistik var orada da hemen hızlıca parayı kaybediyorlar.
0: Evet.
1: Bu da çok hızlı bir şey. Yani bir şeye ulaşıyor. İşte onu da bilmiyor. Onu da sindiremiyor. Yaşayamıyor. Hayatı işte güzel. Hayatı yaşama sanatı bence. Evet. Hayatı güzel yaşamak gerek. Ve dediğiniz doğru, sevdiğimiz işle, sevdiğimiz insanlarla hayatı güzel yaşarız.
0: Bunu değiştirebilirsiniz. Şöhret de böyle. Yani çok ünlü olmak istediğiniz, çok şöhretli olmak istediğiniz. Gerçekten o şöhreti te sahip olduğunuzu anladığınız andan itibaren o da değerini yitirecek.
1: Doğru.
0: O yüzden olduğunuz yerde o mutluluğu bulmak.
1: Şükredin, şükredin.
0: Şükredin. Gibi şükredin aslında lütfen. Ama öyle, tam da öyle değil ama bir yandan da öyle.
1: Gerçekten evet, öyle. Evet.

0: İyi ki geldiniz. Çok şahane bir sohbetti.
1: Çok nerelere girdik hiç?
0: Ama çok güzel oldu.
2: Çok güzel oldu vallahi çok.
0: İyi ki geldiniz. Merakla yeni şarkıyı bekliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Çok merak ettik.
2: Çok tatlı olacak. Küçük bir mırıldanayım mı size?
0: Ay o kadar güzel olur ki.
2: Üzgün üzgün ağlamışsın. Bunu bana bağlamışsın. Zor gününde terk ettim diye beni suçlamışsın. Üzerime alıyorum, aşkımıza sayıyorum. Sen de biraz insaf eyle, yine sana dönüyorum. Aç kapıyı, ben geldim. Unuttum tüm olanları, gururuma karşı geldim. Silelim gözyaşlarını. Sonradan nakarat. Ama o sonra. 20 Şubat'ta.
0: Çok duygusal bir şarkı geliyor. Çok tebrik ederim. Çok güzel.
2: Teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Dilerim çok dinlenir.
2: Çok teşekkürler. Güzel sohbet için de çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla

0: Kuzu Grup sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 27, Bursa 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 27, Aydın 31, Muğla 26, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Mersin ve Hatay 30, Adana 32, Kahramanmaraş 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 24, Karabük 26, Rize 22, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Erzincan 24, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Mardin, Siirt ve Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 30 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Bayram birlikte güzel.
1: Ben bakarım.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
3: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin

Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.

vakit fırsatını kaçırma. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: çalışan, rekabet, eğlence. Hepsi Sır Küpü'nde. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü özel bölümleriyle bayramda her gün 22'de Ahpara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Her hafta sizlere pazar günleri konuk oluyorduk ki bu hafta biraz formatı değiştirdik. Çok değerli konuklarım var. İlk etapta hemen o değerli konuklarımı takdim etmek istiyorum. Bizlerle birlikte Profesör Doktor Vahdettin Engin, Profesör Doktor Ahmet Taşoğlu ve Profesör Doktor Cihan Piyadeoğlu olacak ve bayramı konuşacağız. Hocalarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Deyim belinde ise herhalde sizle daha önceden konuşmuştuk. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro.
2: Bilemem artık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Cihan Hoca birazcık tarafsız kalıyor bu noktada. Yok. Herhalde program sonrasını düşünüyorsunuz.
2: Olabilir.
0: Hocam siz de hemen böyle dış güçlerin baskısı diyecekmişsiniz gibi.
2: İhrak diyelim.
0: Hocam çok güzel bir sohbet olacağını canı gönlünden inanıyorum. Hepinize ayrı ayrı daha önce programlar gerçekleştirdik. Evet. Ki neden Şampiyonlar Ligi diyorum? Hepiniz farklı alanlarda çalışıyorsunuz ve hepiniz alanınızın en iyisisiniz. Bunu bastıra bastıra söyleyeyim hocam.
1: Estağfurullah.
0: Programdan çıktıktan sonra Can hocam sizin başınız biraz ağrısın diye yapıyorum.
2: Estağfurullah. Benim öyle bir iddiamış bir zaman olmadı ama teşekkür ederim güzel düşüncelerin için.
0: Nerede bu eleman size diyor musunuz?
3: Kesinlikle katılıyorum. Ben de çocukluğumun bayramlarını özlüyorum. Tabii öncelikle bütün Türk İslam aleminin bayramı kutlu olsun. Bayramın bayram tadında olmasını diliyorum. En büyük temenni budur. Benim bulunduğum bütün ortamlarda yani bayramların bayram tadında insanların geleneksel Türk tarihinde, Türk kültüründe nasıl büyük bir özlemle beklendiğini ve bunun üzerine bir hayat tarzı kurulduğunu, kurgulandığını çok iyi bilen biriyim. Ben de çocukluğumun bayramları nerede diyorum, köyümün bayramlarını özlüyorum ama...
0: Ne yapıyordunuz mesela o köyde bayram yani, olduğunda?
3: Kesinlikle büyük bir heyecanla bayramı beklerdik. Hem işte bütün bayramları ama özellikle o işte bayram sabahı kalkmak, camiye gitmek, bayram namazı, daha sonra mezarlığın ziyareti ve bununla birlikte büyüklerin, çocukların, büyüklerin ellerini öpmesiyle birlikte ritüel. Başlardı ve bu 3 gün boyunca gençler, kızlı erkekli köyün gençleri 4 gün boyunca ya da 3 gün boyunca eğlenirlerdi. Bu müthiş bir sahneydi bizim için. Yani değişik oyun sahneleri vardı her türlü. Bunlar kalmadı tabii. Değişti. Bir de ev ev çocuklar dolaşır, işte bahşiş toplarlardı. Şeker yine toplarlardı. Buna benzer. Ama insanların, o dargınların barışması özellikle bayramlarda barışırdı küsler. Bu çok önemli. İnsani bir durumdur bence. Yani o insanları mutlu eden, özlemle beklenen bir hedefe ulaşmak gibi bir şey diye esas insanların hayatında. Tabii zaman ilerledi. Vahdettin Hoca çok doğru söyledi. Her zaman insanlar geçmişe özlemle bakarlar. Yani nostalji dedikleri, yani ne de olursa olsun geçmişe özlem duyulur. Biz de duyuyoruz tabii. Bu gayet doğal ama kişisel olarak ben onu söylüyorum. Özellikle çocuklar her zaman daha çok kutlarlardı. Büyüklerimiz öyle de derdi. Bayram çocuklara geliyor diye söylenirdi ki bu müthiş bir hikayedir aslında her yerde. Bence doya doya yaşanıyordu. Tabii toplumda bayram algısı değişiyor. İnsanlar birbirini kutlamak yani ziyaret yerine tatile gidiyorlar.
0: Evet. Aslında bu onu da söyleyecektim. Sanki artık bayramlar sadece tatil olarak ibaret.
3: İşte bu böyle olmamalı. Bu bayram kültürü bence toplumda yaşatılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalı. Gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu bizlere düşen görev. Her şekilde iyi anlatmalıyız. Hem işte aile büyüğü olarak kendi ailemize, etrafımıza ama toplumun her kesiminde bence iyi kutlanmalı diye düşünüyorum. Tabi bu benim fikrim. Esasında insanların şeyini. Ama bayramı sadece tatil diye düşünmek ve tatile gitmek ama büyüklere mesaj göndermek, ziyaret etmek yerine çok büyük, bana göre büyük bir değişiklik yani. Ya da kültürel anlamda geleneklerden kopuş diye düşünüyorum, böyle değerlendiriyorum.
0: Bu kültürel mirası geleceğe anlatıyor muyuz ya da aktarıyor muyuz diğer bir başlık. Siz bir yandan da öyle bir baktınız ki Vahdettin Hoca'ya ve Ahmet Hoca'ya, bana da söyleyecek bir şey bırakmadınız, her şeyi söylediniz der gibisiniz.
2: Aslında iki taraftan ben son hocamdan bıraktığı yerden devralayayım. Hani mesaj, bir de toplu mesaj. Hani tek tek falan kişiye özel mesajlar da değil artık.
4: Bir de kopyala yapıştır
2: yani
4: değil mi o mesaj?
2: Kopyala mesaj bütün hepsine işte ona da göndereyim, ona da göndereyim diye seçilip gönderilen mesajlar. Hani o mesaja da razıyız artık da toplusuna hayır diyoruz biraz.
4: Özel bir soru sorayım mı hocam? Siz yolluyor musunuz öyle?
2: Hayır. Hayır yani mümkün olduğunca yapmamaya çalışıyorum. Yani göndereceksem zaten içimden geldiği için gönderiyorumdur. Ya hiç göndermiyorum ya da altına adımı yazıp yani acaba telefon numaram onda kayıtlı mıdır değilse de kim olduğumu bilsin diye altına adımı yazıp gönderdiğim mesajlar yok.

0: Umarım yoktur. Yani belki geçmişte yapmışımdır ama son zamanlarda yapmadığımı söyleyebilirim çok rahat. O anlamda Ahmet hocama katılıyorum. Bir de Vahdettin hocamın söylediği, dönem dönem değişiyor bayram kutlamaları. Aslında biraz mekansal anlamda da değişiklikler var. Yani ben hocam söyledi, köyde büyüdüm ben. 13 yaşıma kadar köyde yaşadım. Oradaki bayramlar da şehirdeki bayramlar farklı.
1: Rize'ydi değil mi hocam?
0: Rize, evet.
1: Onu da belirttim.
0: O anlamda mesela benim yaşadığım çocukluğumdaki bayramlar çok farklı değildi. Onu söyleyebilirim. İstanbul'da belki daha renkli bayramlar, daha coşkulu bayramlar kutlanıyordu. Fakat biz çocuk olmanın vermiş olduğu belki heyecanla daha farklı bir hisle bayramlara yaklaşıyorduk. Enteresan bir şey söyleyeyim. Ben 86 tarihinde, belki 89'da son bayramımı köyde geçirdim. Ondan sonra 15-16 yıl hep İstanbul'daydım. Hiç köyde bayram kutlamasına katılmamıştım veya bayramı köyde geçirmemiştim. Sonra 2006 veya 7 senesinde işte Ramazan, işte yaza denk geldi. Ben orucumu köyde tutup Ramazan bayramını da orada geçirdim. Orada şunu fark ettim. Gerçekten farklı. Yani onu özlemişim. Yani şehirdeki bayramı kesinlikle daha farklı bir şekilde kutladım orada. Daha farklı hissettim.
1: Geçmişe özlem var.
0: Geçmiş özlem bir tarafa. Bir de hani işte camide başlayan işte bayram namazıyla birlikte, çünkü herkesi tanıyorsunuz. Hı-hı. Veya kötü küçük bir yer. Orada bir bayramlaşma faslı. Ondan sonra herkesin birbirine gidip bayramını kutladığı bir dönem başlıyor. Herkesle görüşüyorsunuz. Herkesle bayramlaşıyorsunuz. En kötü ihtimal sokakta karşılaşıyorsunuz. Sokak dediğiniz zaten köyün sağı solu. Orada karşılaşıp bayramlaşıyorsunuz. Neredeyse köyün yarısıyla bir şekilde bayramlaşma imkanı yakalıyorsunuz. Bu anlamda
1: o
0: daha
1: iletişim
0: farklı.
1: De iyi oluyor değil mi?
0: İletişim açısından zaten farklı geliyor. Ama mesela şehirde onu bakkala gidiyorsunuz en kötü. Zaten bayramda yine hocam söylediği gibi çoğu insan kalkmış, bir kısmı kendi memleketine gitmiş bayram kutlamasına, bir kısmı tatile gitmiş. Bomboş bir sokakla karşılaşıyorsunuz. Sokakta kimseyle veya apartmanda kimseyle karşılaşmıyorsunuz.
1: Bir de hocam ilave olarak şunu da söyleyeyim. Bakkala gidiyorsunuz dediniz ya. Artık merhaba ya da günaydın demek bile insanların ağzından çok zor çıkan kelimeler.
0: Yani ben mesela selam hususunda çok hassasımdır. Selamın bir hak olduğunu düşünürüm insanların birbirlerine karşı ödemek zorunda olduğu. Bu anlamda hani sizin dediğiniz gibi işte merhaba demek bile insanların imtina ettiği bir durum haline geliyor. Bir de bayramlaşmayı düşünün. Hiç tanımadım, bilmediğim adam niye bayramlaşayım diyor. Bu mantıkla hani büyük şehirde yaşanan bir durum, olgu bu. Ama köyde bu yok. Köyde daha canlı, daha içten. En azından öyle hissediyorsunuz. Öyle bile olmasa öyle hissediyorsunuz. Bana çok farklı gelmişti o bayram kutlaması o sene. Uzun zamanlardan sonra, belki işte 15-16 sene sonra, büyük ihtimalle 15 seneden aşağı değildir. O kutlama bana çok daha samimi gelmişti ve beni gerçekten etkileyen bir bayram olmuştu. Birazcık çocukluğuma giden. Tabii çocukluk nasıl diyeyim, daha farklı hissiniz aslında, ne bileyim, hani bayram geldiğin için kıpır kıpır olur. İşte yeni kıyafetler demek, harçlık demek, işte harçlıklarınızı alacağınız yeni şeyler demek. Çünkü şu anki o doygunluk yok. Çocuklar için söylüyorum. Yani her şeye ulaşabilen, her şeye istediği an ulaşabilen bir çocukluk geçirmedik biz. Yokluk çekmedik belki ama her şeye de istediğimiz an ulaşamadık. Biraz hani o anlamda çocukluğumuza özlem duymak sanıyorum normal.
1: Bir de ek olarak bence manevi olarak doygunluğu yaşayamıyor çocuklar. Ahmet hocam dedi ya hani, şeker toplardık, çikolata toplardık. Şu an belki de 8-10 yaşındaki kardeşlerimiz, çocuklarımız şeker toplamanın, çikolata toplamanın ne demek olduğunu ya da ne hissettirdiğini bilmiyorlar. Çünkü yokluğu, tablet ellerinde.
0: Yokluğu bilmiyor ama.
1: Yokluğu bilmiyor ama teknolojinin de getirmiş olduğu başka bir nokta da var.
0: Kesinlikle yokluğu bilmeyen çocuk doygunluğu nereden bilsin? Çünkü hiçbir zaman aç kalmamış. İstediği her şeye ulaşmış. Her şey alınmış, kendisine verilmiş. Öyle olunca tabii biraz hani aslında sıkıntılı bir, çok fazla alanımı dışına çıkmak istemeyeyim ama sıkıntılı bir sıkıntılı bir süreç aslında bu. Gelecekte inşallah bunun sıkıntılarını daha fazla yaşamayız. İnşallah. Toplumsal anlamda.
2: Ama hocam, bir şey diyordunuz. Dünya genelinde baktığımızda çok doğru söylüyor Cihan hocam. İnsanlık gittikçe daha bireysel hale dönüşüyor. Yani bayramların bu şekilde kutlanılması, yani normal değil bizce ama bence üzücü. Bana göre içim burkuluyor değiştikçe. Fakat genel olarak baktığımızda insanlar bireysel yaşamaya başlıyorlar. Bu da işte maddi manevi doygunluktan

0: Ama son senelerde tabii genel olarak sadece şehirlerde değil, kırsal kesimde de hayat tarzı değişiyor. O az önce söylediğim mesaj meselesi orada. İnsanlar hani ben ulaşamayacağım kişilere mesaj atıyorum, gönderiyorum. Yani ulaşamayacağım. Telefonla arıyorum büyüklerimi, hocalarımı, büyüklerimi arıyorum zaten ama işte bunun toplumun geneline yaymak.
1: Ama Cihan Hoca'nın dediği biraz daha farklı. Sanki böyle gazeteden alıp kopyalayıp oradan işte rehbere girip 100 kişiye işaretleyip hiçbir şekilde tek tek imtina göstermeyip, özen göstermeyip toplu halde yollamaktan bahsetti. Evet. Siz en azından ulaşamadığım uzaktaki kişileri ne yapacaksınız? Yani Kars'a da gidemezsiniz ya da işte Kars'tan çıkıp da Aksaray'a da gidemezsiniz. Dolayısıyla telefonla da bu iletişimi sağlamak lazım. Yani
0: bir anlamda bakarsak mesela Erzurum'da bir arkadaşımın telefonla bayramını kutlayabiliyorsam içtenlikle bu da güzel aslında. Tabii. Yani teknolojiden faydalanmak da güzel. Başka bir açıdan baktığımızda. Yani veya işte yurt dışında uzakta bir akrabamız, arkadaşımız arayıp işte ya da bizi öğrencilerimiz arıyor. Hocalar çok mutlu olur. Öğrenciler aradığı zaman. Evet. Yine çok keyif alıyoruz. Yani mutlu oluyoruz en azından bu hatırlanmaktan. Bu yüzden bayramları gerçekten bayram gibi bakmak lazım. Yani benim görüşüm o yönde. Toplumumuzun genel olarak milletimizin gelecek nesillere aktarılması için ben geleneklerin korunması taraftarıyım. Bu tutuculuk değil. Yanlış anlaşılmasın. Bayramlar da bunun çok önemli bir ayağı. Yani hocalarımız ve sahaların uzmanları, işte ben de işte eski Türk tarihi uzmanı olarak onu söylerim. Nesilden nesile bunun aktarılabilmesi için bayramların bayram gibi kutlanabilmesi lazım, bayram bütün meselesi. Bu açıdan önemli.
1: Vahdettin Hocam, peki siz toplu mesaj atanlardan mısınız yoksa toplu mesaja karşı olanlardan mı?
2: Ben toplu mesaj atmayı hiç denemedim. Tercih de etmiyorum tabii ki. Yani özellikle bayram günlerinde aramak, eğer gidemiyorsak aramak tabii ki çok daha bence olması gereken. Onun dışında da eğer mesaj gerekiyorsa da mesajı kişi adına yazıp kendimi de özellikle ismimi de yazarım. Yani şimdi hocalarımın söyledikleri son derece haklı. Gerçekten de bir takım şeyler değişiyor. Fakat bu yüzyıllardır süren bir geleneğimiz bizim. Dolayısıyla hala o geleneği devam ettiren hatırı sayılır bir kesim olduğunu da bilmek lazım. Yani evet, bir kısım insanlar tatile gidiyor. Bir kısım insanlar belki bayramın geldiğinden farkındadır veya çok o coşkuyu yaşamıyor. Ama önemli bir kesimde gene ailece bir araya geliyorlar. İşte büyüklerin elleri öpülüyor. Çocuklar evet dolaşıyorlar. Yani işte eğer bahşiş olarak veya şey olarak böyle para verildiği zaman daha mutlu oluyorlar. Bir şeker ve çikolata da tabii ki onları mutlu ediyor. Dolayısıyla bu şey de var tabii ki muhakkak. Yoksa aslında unutulur giderdi. Yani bizim o zaman biz tarihten bahseder gibi olurduk ki. Mesela şimdi Osmanlı döneminde neler yaşanıyordu biraz belki değineceğiz. Çok benzer şeyler de var. Şimdi o benzer şeylerin olması aslında bizi şunu gösteriyor ki ruhu aynı hep. Yani bayramın ruhu aynı. Dolayısıyla teknik anlamda bazı şeyler değişebiliyor tabii ki. Dolayısıyla işte telefonla kutlamak. Mesela ulaşım imkanlarının hiç olmadığı dönemlerde insanlar bayram ziyaretine gittiği zaman yatılıda kalıyorlardı. Ulaşım imkanları olma giderek artınca yatılı kalmak yerine günübirlik gidip bayram ziyaretleri başladı. Ama neticede o ziyaret yapılıyor. Dolayısıyla tabii nüfusun artması da ayrı bir faktör. Yani mesela İstanbul'un nüfusu 1950'lere kadar 1 milyonu aşmadı hiçbir zaman. Bir Balkan Savaşı sırasında işte o göçler 1 milyon 200 bin falan oldu. Şimdi 1 milyon insan yerine bugün 20 milyon gibi devasa bir şey. Şimdi öyle olunca bazı şeyler daha zor oluyor. Ama bununla beraber ben bayram ruhunun, Ahmet Hocam diyor işte bayram bayram gibi kutlanmalı. Bunu hala yerine getiren insanlar olduğunu düşünüyorum, biliyorum da. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz aslında. Yani işte çocuklarımızda gördüğümüz şeyler, yine şimdi çocuklarımızdan, torunlarımızdan bekliyoruz.
1: Evet.
2: Yapıyorlar da. Şimdi öyle olunca da aslında belki önümüzdeki yüzyıllar boyunca da bu gelenek devam edecek. Yani bizim çok önemli bir Ramazan bayramımız var. Türk milleti olarak, İslam alemi olarak çok önemli bir kurban bayramımız var. Hep 3 gün ve 4 gündür. Yani Ramazan bayramı 3 gündür. Kurban bayramı 4 gündür. Osmanlı'da da böyle gelmiştir. Bugün de öyle. Bunlar değişmez.

0: Kurban kesmenin kendine göre ritüeli vardır. Onlar yapılır. İşte Ramazan bayramı, kurban bayramı gene sabah bayram namazına gidilmesi, ondan sonra ailece evde toplanmalar falan. Bunlar 100 sene önce de, 300 sene önce de aynı
1: hep vardı diyorsunuz değil mi?
0: Şekil
1: Osmanlı'da
0: değişse
1: da vardı.
0: Şekil değişse bile dediğim gibi ruhu hep aynıydı ve o ruh bugün de devam ediyor. Ben böyle düşünüyorum.
1: O noktada yani. Hemen Cihan Hocam size sormak istiyorum. Hep vardı diyor Vahdettin Hocam. Hı-hı. Peki biraz önce biraz geçmişe gittik. Çok daha önceye gidelim. Selçuklularda, Gaznelilerde de bu ritüeller var mıydı?
2: Mutlaka ki var. Yani siz İslam üzere yaşayan bir toplumsanız bayramlarınızı kutlayacaksınız. Bunun başka bir alternatifi yok. Yalnız Selçuklu ve özellikle Gazneli ve Selçuklu üzerinden biraz gitmek istiyorum bu noktada. Çok fazla halkın kutlamasına dair bilgilerimiz yok. Kaynaklar bundan çok fazla bahsetmiyor. Ama daha ziyade sultanlar üzerinden yapılan bayram kutlamaları hakkında bilgilerimiz var. Selçuklu dönemi için mesela özellikle Alparslan dönemiyle alakalı 1066 yılı diye hatırlıyorum. 1066 yılında Alparslan'ın şöyle bir özelliği var. Daha doğrusu bir adeti var. Her Ramazan'ı farklı bir şehirde geçiriyor. Mutlaka işte bir sene Nişabur'daysa ertesi sene Merv'de geçiriyor. Bir sonraki sene Belt'te geçiriyor. Burada maksat şu, o kalmış olduğu süre içerisinde o şehirde bol miktarda sadaka dağıtıp bir şekilde halkın ihtiyaçlarını da karşılamak. Bu noktada 1066 yılında Nişabur şehrinde geçiriyor ve arkasından bir tören düzenleniyor. İşte hikaye şudur genel itibariyle. Bayram namazı namazgah denilen bir mevkide kılınır. Yani açık arazide kılınır çoğunlukla. Bunun için bütün devlet erkanı davet edilir. Ramazan münasebetiyle Sultan Alparslan neredeyse...
1: Halk var mı burada?
2: Var. Hı hı. Bütün işte devlet adamlarını, ülkedeki bütün devlet adamları, önemli şahısları, emirleri, valileri Nişabur'a davet ediyor. Bütün Ramazan boyunca onları misafir ediyor. Kendi sofrasında onların yemek yemesini sağlıyor. Ve bayram günü de onlarla birlikte işte namazgah denilen mevkide bayram namazı kılınıyor. Sonrasında saraya geliniyor. Sarayda bir bayramlaşma töreni tertip ediliyor. Ve bu bayramlaşma töreninde artık herkes gelip sultanla bayramlaşıyor. Hediyeler sunuyor bu süreçte. Arkasından da büyük bir ziyafet tertip ediliyor. Onu kaynaklar çok enteresan bir şekilde anlatıyorlar. Şeyin törensel anlamda nasıl işlediğini. Ve kaynağın mesela konuyu bitirme cümlesi şu. O gün görülmeye değer bir gündü. Yani o kadar üst seviyede bir protokol ve üst seviye bir törensel anlamda
1: ihtişam yüksek.
2: O anlamda görülmesi gereken bir gün olarak kaydediliyor. Fakat Gaznelilerle ilgili biraz daha şanslıyız biz. Çünkü Tarih Beyhaki diye bir kaynağımız var. Tarih Beyhaki biraz işte hükümdarın, sultanın yanında bulunan bir katibin bizzat yazmış olduğu, günlük tarzı yazmış olduğu bir eser Ebu'l-Fazl Beyhaki'nin kaleme almış olduğu Tarih Beyhaki. Orada neredeyse gün gün hangi kutlamanın nasıl yapıldığına dair bütün ayrıntılarıyla bilgiler bize veriyor. Orada daha törensel şeyler var. Biraz daha geniş kapsamlı olduğu için hemen hemen aynı. Yine namazgaha gidiliyor. Namazgahtan gelindikten sonra törensel bir işte valilerin, emirlerin hükümdara hediyeler sunduğu ikinci bir aşamaya geçiliyor. Burada bayramlaşma var ve arkasında mutlaka bir ziyafet. Resmi geçit mutlaka yapılması gereken bir şey. Bu resmi geçit aslında bir şekilde halkın da katıldığı, daha doğrusu halkın gördüğü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu iki amaçlı. Hem halkın önünden işte ordunun geçmesi, aslında hükümdarın, devletin, ordusunun ne kadar güçlü olduğunun bir şekilde halka hissettirilmesini sağlaması. Bir de törensel anlamda bir şey var. Hani halk görüyor ilk defa böyle bir asker. Çünkü süslenmiş, mücehhez hale gelmiş bir ordunun geçişini seyrediyor. O anlamda onlar için de ekstra bir değişiklik anlamına geliyor. Ve arkasından bazı günlerde mesela işte Sultan Muhammed Tapar'la alakalı olarak verilir. Bu Kurban Bayramı bilgisidir bu. Hı hı. Mesela Han-ı Yağma gerçekleştiriliyor. Han-ı Yağma aslında işte bir nevi hükümdarlık alameti olarak kabul edilir. Hükümdar başta emirlere, devlet adamlarına bir ziyafet verir. Arkasından sarayın kapıları açılır. Halk bu ziyafete katılırlar. Yemek bittikten sonra sofradaki bütün her şey yağmalanır halk tarafından. Ve tabii oradaki şeyin işte sunulan yiyeceğin işte ne bileyim kaliteli işte pahalı bir altındır, gümüştür, ne bileyim porselendir, pahalı ve değerli şeylerdir. Onlar halk tarafından yağmalanır. Bu hanı yağmadır ve sadece sultanların gerçekleştirdiği bir olgudur bu. Bir törendir bu aslında. Bunun gerçekleştirildiği en azından Muhammed Tapar döneminde varsa bunun önceki dönemlerinde de mutlaka olması gerektiğini biz söylüyoruz. Daha geniş anlamda biraz daha batı için Irak coğrafyası için söylenecek bazı şeyler var. Onlar da mesela işte Ramazan bayramda şehrin süslenmesi, farklı sportif yarışların düzenlenmesi ve eğlence o anlamında bazı işte davullu zurnalı denilebilecek eğlencelerin düzenlenmesi, şehrin ışıklandırılması ve bu şeye törenlere bütün herkesin üst yönetimden en alt kesime varıncaya kadar herkesin katılmasının sağlanmasına yönelik planlamalar.
1: Aslında konuya dağınık girdik. Hep ayrı ayrı programlar yaptığımızda Ahmet Hocam der ki Selçuklu'yu anlamak için Türk tarihini bilmek lazım. Yine siz dersiniz ki Osmanlı'yı anlamak için Selçuklu tarihini bilmek lazım. Siz de hocam dersiniz ki günümüzü anlamak için Osmanlı tarihini anlamak lazım. Ben eski Türk tarihiyle başlamak isterdim. Ancak hepinize tek tek teessüf ederim.
2: Niye? Hayır.
1: Niye? Programa başlamadan önce hepiniz bülbül gibi şakıyordunuz. Futbol konuşuyorduk. Maşallahınız vardı. Şimdi hepiniz söz bekliyorsunuz hocalarım.
3: O zaman ben hemen konuya dalayım diyelim biraz.
1: Şunu da söyleyeyim. Biraz daha utandırayım sizi. Biraz önce dedim ki bunu söylerim. Size dediniz ki ben de o konunun içinde başka biri vardı ama o yüzden konuşuyorduk dedim demiştiniz.
3: Evet.
1: Ya burada lütfen ayrımcılık olmasın hocalarım.
0: Onun cazibesi belki.
1: Cazibe bir de.
3: Şimdi burada çok saygıdeğer hocalarımla birlikte mesela akademisyenler konuşunca mutlaka
1: biz dinleriz.
3: Esasında Cihan Hoca çok doğru söyledi. Ben buradan topu alayım o zaman şey olarak. Cihan Hoca'nın çizmiş olduğu tablo tamamen eski Türk geleneklerinin devamı. Ben zaten günümüzdeki Vahdettin Hoca her ne kadar İstanbul bari bir değerlendirme ki doğru. Kaynen katılıyorum. Ben hani biraz sistemkar bir şekilde açıkladım. Ama kesinlikle o şekilde daha iyi var. Başkentlerde, saraylarda daha iyi kullanılması gerekiyor. Daha renkli olması gerekiyor. Bir kere en azından baktığımızda. Fakat bu geleneklerin bayramların kökünde adeta eski Türk geleneği. Türkler bayramlara düşkün bir kere.
1: Ziyafet var mı orada da?
3: Kesinlikle ziyafet var. Hanı yağma tamamen Türk geleneği zaten. En azından bütün beylere ve halka hazineleri yağmalattırması bununla ilgili Çin elçileri kağanları eleştiriyor. Niye yağmalattırıyorsunuz? Her şeyi halka dağıtıyorsunuz diye. Kağanları eleştiriyorlar. Yüzlerine söylüyorlar. Bir anlamda bu kesinlikle öyle. Bu eski Türk bayramlarında esasında tabii Müslüman olmadan önce sonra da şimdi ben Müslüman olduktan sonra günümüzde dahi mesela Kırgızistan'da, Kazakistan'da gördüklerimi söyleyeyim. Şehrin büyük merkezlerinden, başkentlerde özellikle insanlar hala meydanlara toplanır ve topluca bayram namazı kılınır. Ben de kıldım birkaç defa. Özellikle o çok müthiş bir manzara. Binlerce kişinin sayısını artık tahmin edemem.
1: Çok geri gezdiniz. Oradaki gelenek, görenekte değişiklik
3: öyle.
1: Var mı?
3: Kesinlikle öyle. Mesela Kaşgar'da İtgah Cami var. İtgah diye Uygurlar. İtgah yani eski şeyle bizim bayramı şeyde. Bayram Camii var. Meşhur. Çok dünyaca meşhur bir camidir. Orada kılınır ki o çok bir Avusturyalıların belgeseliydi. Dünyaca çok meşhur oldu. Ama onun dışında hani bugün Kırgızistan'da, Kazakistan'da gördüğüm bir şey daha vardı orada. Mesela namaz kılındıktan sonra bütün İslam ülkelerinin elçilerinde mesaj okundu. Bütün insanlar bu çok farklı bir şeydi. Günümüzde nasıl hani belki İslam dünyasında birlikteliği kültürel şey vurgulaması açısından ama ben diğer taraftan bakarsak mesela eski Türklerde bayramlara çok değer verildiğini görüyorum. Hatta bunların zaman içerisinde değiştiğini mesela Hıdır Ellez'in çok farklı boyuta ulaştı ama esasında bir Türk bayramı olduğunu değerlendiriyorum. Haziran ayında şey olarak. Şimdi insanlar eğlenmek için, neşelenmek için ya da işte yaşadıkları hayatta bazı değerleri belki farkına varabilmek için bence bütün insanlık öyle senenin belirli zamanlarında bayram düzenlemişler. Eğlence gibi de boyutu var, dini boyutu var. İşte kültürel, ben dediğim gibi kültürel tarafındayım.
0: Nevruz'u da katabilir miyiz hocam?
3: Nevruz'un tabii biraz yeni gün olarak bugün Türk dünyasının bir malzemesi ama köken olarak bakarsak İran şeyine giriyor esasında. Adı Nevruz zaten ama

0: olarak esas Türk bayramı 21 Şubat'ta başlar. Cemre düşmesi var ya da hocam mesela. Havana ilk kırılmaya başladı o. Sagansar diyor. Moğollar bugün hala kutlarlar onu mesela. Ondan sonra tabii Nevruz da Türklerin bayramı olarak günümüze kadar ulaşmış. Hıdrellez çok önemli bir çevre bayramı. Şimdi biliyorsunuz Anadolu'da iki mevsim vardır. Bir Hıdrellez, bir Kasım. 6 Kasım, 6 Mayıs, 6 Mayıs, 6 Kasım. Çünkü İnsanlar mevsimlere göre hayatını düzenlemek zorunda. Yani toprağı ekip bitse de bilmem ne de bunun sonucunu yani baharın gelmesi işte Hıdrellez bir anlamda çevre veya şey olarak ama tabii dini boyutu esasında insani anlamda da farklı noktalara taşıyor. Yani yaşadıkları hayatı bence işte o tad aldıkları bir dönemdir. O bayramın beklenmesi bile çok önemli. Heyecanla. İşte bayrama kıyafet alınması veya değişik ritüellerin yapılması.
1: O zaman da varmış yani bu şeyler, kesinlikle gelenekler.
2: Var. Kesinlikle var. Geleyim müsaadenizle. Tabii, tabii. Mesela İran Gazneli üzerinden söylemeye
1: çalışıyorum. Nevruz'a mı gireceksiniz?
2: Yok ona haricinde. Mesela İran etkisinde kalmıştır hocam. Biraz İran Nevruz'u İran'a bağladı. 36 tane bayram var. İran geleneğinde.
1: 36
2: tane bayram var. Neredeyse her aya 3-4 tane bayram düşüyor. Veya bir ayın başlangıcını tam birinci gününde bir bayram kutlaması var. 15-16'sında bir bayram kutlaması var. Bu şekilde tabii, devam ediyor.
0: Tabii, bu aynı zamanda bir refah da gösteriyor bence. Çok bayram olması hayatın refah içerisinde sürdüğünü de gösterir. Mesela kuzeyde Tatarlarda Sabantoy vardır. İşte Haziran ayının başında. Bu eski Türkçe'nin daha yakın. Çünkü kuzeye gittikçe hava daha geç ısınıyor. Güneye doğru indikçe daha yaygın. Ama işte 21 Mart aslında bütün insanlık için yani kuzey yarım küre için özellikle çok çok önemli.
1: Hanı yağmaya değindiniz. Türklerde var
0: tabii,
1: dediniz.
0: Bir şekilde var.
1: Orta çağda Selçuklara değindiniz.
0: Burada mesela ritüeller de önemli. Toplumun işte hanından tutun en alttaki ferdine kadar herkesin katılması, eğlenceler düzenlenmesi, spor müsabakaları, ona benzer işte dini törenlerin yapılması, bir kurbanlar sunulması çok genel olarak değerlendirmek lazım bence önce ama bütün bunlar bence işte yani o kültür tarihinin tarihçi olarak konuşursak ki hoca da açıkladı ya esasında çok önemli bir ayağını oluşturuyor bence. Temelidir bu. Esasında yani.
1: Bu konuştuklarımızın hepsi peki Osmanlı'da nasıl geldi? Yansıdı mı?
3: Hocam Hıdrellez'den bahsettim. Ben de Hıdrellez'e belki yemek kültürüne biraz girmek isterim.
1: Girin hocam.
3: Mesela buyurun. Şimdi Osmanlılar'da tabii ki et deyince koyun eti kesinlikle. Dana eti hiç tercih edilmiyor.
1: Zaten, sevmiyorlar mı?
3: Sevmiyorlar. Yemiyorlardı zaten. Daha çok gayrimüslimler dana eti yiyorlar. Müslümanlar için esas olan koyun etidir. Ve tabii kuzu etinin ayrı bir lezzeti ama Hıdrellez gelmeden kuzu kesilmez. Muhakkak Hıdrellez gelecek. Kuzu belirli bir şekilde
0: hocam, et. Günümüzde şey hala öyle affedersiniz. Günümüzde hala Hıdrellez kutlanan köylerde bir olak ya da kuzu tabii. Yani evet, burada. O hala o şekilde yani. Bekler. Hıdrellez'de kesiliyor.
3: Evet.
1: Bizim günümüze kadar gelmiş o zaman bu.
0: Tabii. Tabii. Bizim köyde öyleydi.
3: Çok yani, farklı kesinlikle. Değil. Kesinlikle yani aslında ritüeller dediğim gibi biraz önce bahsetmeye çalıştım. Yani bazı şeylerin ruhu devam ediyor aslında. Teknik anlamda bir de tabii teknoloji, şartlar, hayat şartları falan bir takım şeyleri değiştirse de aslında o ruh her zaman devam ediyor. Bu edecektir de. Çünkü biz binlerce yıllık bir kültür birikiminin üzerine, mirası üzerine oturuyoruz.
1: Haliyle, bir devamlılık o zaman.
3: Kesinlikle bu devamlı her alanda görebildiğimiz gibi tabii ki bu maddi manevi değerler anlamında da hep karşımıza çıkıyor. Öyle olunca da işte bunları son derecede doğal karşılamak lazım. Sadece kesintiye uğramaması açısından tabii ki biz çocuklarımıza öğreteceğiz. Torunlarımıza öğreteceğiz. Onlar da kendinden sonra gelen nesillere öğretecekler ki bu daha çok da uygulamayla oluyor zaten.
0: Çocuklarımız yani, tatile gitmeyelim bayram yapalım diyecek. Yani derse bu başarı evet. Olur. Çok.
1: Yani hocam tabii, çocuklara bir mesaj mı vardı?
0: Evet bütün gençlere, bütün Türk gençliğine mesaj var burada.
3: Tabii son mesajsın zamanlarda var. Tatillerin 9 güne çıkması bir şey faktörü oluyor. Yani bunu bir
1: dinlenme, ayrıca,
3: dinlenme işte bir tatil anlamında değerlendirme şeklinde oluyor. Ama bununla beraber herkes de 9 gün boyunca gidip tatil yapıyor diyemeyiz ama tabii ki öyle bir eğilim de oluşur. Bu da gene aslında hem hayat şartlarının getirdiği bir durumdur. Yani esas olarak kültür devam ediyorsa bir takım kişiler de o şekilde bir yaşantı kendine tercih etmişse onu da o şekilde değerlendirmek lazım.

0: Yani ama birçok yönüyle aslında Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan meselelere baktığımızda bayramlar gerçekten çok böyle ortak noktası olan hususlar olarak günümüze kadar gelmiştir. Yani bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz yani.
1: Yeniden Selçuklulara dönecek olursak ve Gaznelilere 3 bayram daha görüyoruz. Evet. Çalıştım dersimi, makalenizi okudum. Nevruz, Mihrigan ve Sede.
2: Sede bayramı.
1: Nedir bunlar? Mihrigan nedir, Sede nedir?
2: Şimdi
1: biraz bahsedelim.
2: Demin bahsettiğim 36 bayramdan 3'ü bunlar. Hı. Ama en yoğun şekilde
1: kullanılan. Kaldı 33.
2: 33. Onların şeyi var mesela, çille sanıyorum. Mesela İran'da etkin şekilde kullanılıyor. Enteresan bir şekilde Gazneliler bu bayramların kutlaması ayrı bir öneme sahip. Öyle ki mesela Sultan Mesud dönemiyle ilgili demin bahsettiğim tarih Beyaki Sultan Mesud dönemiyle alakalı bilgiler verir. Sultan Mesud Selçuklularla savaşmaya gidiyor. Savaşın en cafcaflı dönemi Sede Bayramı gelmiş. Her şey duruyor, oturuluyor, kutlamalar yapılıyor. Ondan sonra savaş.
1: Bayramda savaş yok.
2: Bayramda savaş yok. O kutlama mutlaka yapılacak. Öyle enteresan bir şey var. Nevruz tabii ki olmazsa olmazımız. Selçuklularda da karşımıza çıkıyor. Gaznelilerde de var. İşte Nevruz'u 21 Mart'a getirilmesini sağlayan da Selçuklular. Çok fazla bilinen bir şey değildir bu. Meşhur Celali takvim, Melikşah'ın yaptırmış olduğu Celali takvim sayesinde 21 Mart'a gelmiştir. Nevruz'un tarihi daha öncedir aslında. Daha önceki dönemde Şubat sonları gibi kutlanır Nevruz. İşte onu 21 Mart'a denkleştiren işte Celali takvim oluyor. Nevruz'da kutlamalar işte normal. Yine aşağı yukarı dini bayramlarda bu tarz kutla ceşn olarak geçiyor. Aslında ne denir bunlara? Şenlik gibi bir şey bu. Ama mutlaka kutlanılıyor. Onların kutlaması çok farklı değil. Demin anlatmış olduğum şekilde hemen hemen yine sarayda belli noktalarda kabul şeyi var. İşte sultana gidip hediyeler sunma, onların bayramını kutlama. İşte bir Sede Bayramı'nda biraz farklılık var. Sede Bayramı'nda Beyhaki'nin anlatmış olduğu bir canlı bir anlatım var. İşte ılgın ağaçlarından işte kale surların boyutunda iki tane odun yığını yığılıyor. Ateşe veriliyor mesela bu. Dediğine göre 10 fersah uzaklıktan görülmüş bu ateş. 10 fersah işte 6.23 İran bölgesinde bir fersahın şeyi uzunluğu 6. aşağı yukarı 60 kilometre 63 kilometre falan uzaklıktan görülebilecek bir ateş yakılıyor. Ve burada enteresan, hayvan severleri biraz rahatsız edecek bir bilgi. Mesela güvercinler nefte bulanıyor. Akşam vakitlerinde ateşe verilip serbest bırakılıyor. Ve o bir nevi artık havai fişek tarzı bir görüntü etkisi oluşturup işte onunla eğleniyorlar. Yemek tabii ki ziyafet mutlaka olacak. İlginç bir şey var. Mesela o dönemde mutlaka bu tarz ziyafetlerde verilen bir yemek var. Herise. Herise günümüzde ne hocam? Keşkek.
3: Keşkek.
2: O dönemde çok etkin. Ya mutlaka o keşkek ve mantı bizim olmazsa olmazımız. Ve günümüze halen gelen iki tane ayrı yemek kültürümüz açısından. Şimdi ben Selçuklu sosyal yapısı diye bir ders anlatıyorum. Yani bir ders veriyorum. Bir dersim o daha doğrusu. Çocuklara dediğim şey şu ders başladığında. Arkadaşlar çok farklı şeyler beklemeyin günümüzden. Ya orada evlilik hayatıyla ilgili... İşte mutfak gereçleri, yiyecek. Yiyecek tabii lezzet olarak farklı çünkü pek çok sebze o dönemde yok. Ama bakıldığında o kadar benzer şeyler günümüze ulaşmış ki. Neredeyse o dönemde yaşıyorsunuz. Sadece zaman değişmiş, tarih değişmiş daha doğrusu. Ama kültür müthiş bir şekilde günümüze ulaşmış durumda. Bunu hissediyorsunuz, görüyorsunuz anlattığınız şeylerde. Bunlardan bir tanesi belli şeyler yemek. Türk dediğiniz zaten et olacak, etsiz olmaz. Un olacak, hamur olacak mutlaka. Türk etsiz olmaz.
0: Aynen, Türk millet etsiz doymaz. Olmaz. Doymaz. Öyle bir şey var, kural vardır ama çok et yemek de doğru da değil aslında.
1: Bahattin Hoca diyete başladı ete karşı.
3: Yalnız Kazakça'da bir şey var. Kazak et yemezse gözleri görmez diyor.
4: mutlaka et yemesi lazım.
2: Hocam Türk'ün milli hastalığı guttur hocam. Guttur.
1: Yani, yalnız durduk öyle. Durduk et ama burada yalnız burada şimdi konuşmaya başladınız.
4: Şey olarak et konusu tabii o da olabilir. Yalnız Cihan Hoca'nın anlattığı o işte güvercinliğe ateş yakılması herhalde Zerdüştlük'le ilgili eski mutlaka. İran ile İranlıları. Ben bir şey burada merak ediyorum. Mesela Selçuklu dönemiyle ilgili acaba Türkmenlerin kutladığı bayramlar ile İranlıların yani Farsi halkların kutladığı bayramlar arasında fark var mıydı? Bunu kaynaklar anlatıyor mu
2: çok
4: acaba?
2: Çok fazla yok hocam maalesef.
4: Yani orada o da önemli çünkü.
2: Sadece mesela, Selçuklu döneminde mesela Sede Bayramı'nın Mihrigan Bayramı'nın kutlandığını, Nevruz'un da kutlandığını biliyoruz. Ama içerik olarak çok fazla şey yok, bilgi yok. Bana göre Sultan Melikşah'ın bir Bağdat ziyareti var. Orada şehrin süslenmesi, işte ışıklar, gemilerin ışıklandırılması, kutlamalar gibi bazı şeyler var. O Mihrigan Bayramı kutlaması gibi geliyor bana. Benim yorumumdur. Büyük ihtimalle. Çünkü zaman itibariyle de uygun.
4: Şimdi tabii burada bir şey daha var. Hoca tabii çok doğru söylüyor ama hani tabii şehirler ve şehir şeyi Selçuklularla birlikte hani Türkler İran dünyasında biraz da tanıdıkları için o kültüre uymaya çalışmışlar gibi aklıma o geldi. Esasında tabii mutlak Hıdır Elez de öyle esas. Şimdi bir sürü Ortadoğu kültür adı Hıdır İlyas zaten bir kere bakarsak ama birçok Türk böyle hani yeniden doğuşla ilgili o
1: ben tabii, şey mi demeye çalışıyoruz hocam? Türk kültürü bunların hepsi mi?
4: Değil işte ben onu işte ayırmak lazım. Dış kültürlerden de geçmiyor olmuş, etkilenmiş. Onu
2: ama bu hocam
4: çalışmış.
2: İmparatorluk mutlak, olmanın kesinlikle zorunluluğu biraz.
4: Yani böyle, yok, bir durum tespit anlamında ben söylüyorum. Yoksa mesela Nevruz bütün insanlık için önemli. Yani 21 Mart için herkes Türklere, İranlara, Çin'e kadar. Bir de şey daha var orada. Bir şey merak et. Mesela orada Nevruz dedi de yıl, her yıla bir hayvan adı veriyorlar. Böyle bir şey var mı?
2: Yok hocam. Yok, yani işte en azından bizim benim
4: Türk kökenli halklarda mesela her yıla bir bars işte sığır, yılan veya işte
1: her yıla bir hayvan.
4: 12 hayvanın Türk takvimiyle bağlı olarak bir şey söyleniyor ondan dedim. Burada iklimin değişmesi önemli. Yani o işte sıcaklık bütün mesele o. Tabiatın canlanması, o müthiş gelincik tarlalar aklıma geldi şimdi Güney Kazakistan'da. O yani seyretmeye doyamazsınız ama baharın gelişi öyle. Çünkü bütün aslında sadece Türkler veya işte İranlılar için de bütün insanlık için bahar önemlidir. Evet. Yani bütün kültürlerde bence.
0: Şöyle bir şey de var hocam. Şey Nevruz mesela Osmanlı Devleti Nevruz'da resmi olarak İran'ı kutluyor. İran'ın elçiliğine kutlama mesajı gidiyor. Yani biraz sanki onlara bırakmışlar gibi böyle Nevruz
4: şeyini. Ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında da Nevruz kutlaması var değil mi 1925'e kadar?
0: Var evet aslında. Esasında var. Kabul gören bir şey ama sanki İran kökenli gibi.
2: Halk kesiminde var mı kutlamayla alakalı bilgi?
0: Yani şimdi şey olarak yani Osmanlılar'da böyle özel anlamda törenler olduğunu pek görmedim. Ama dediğim gibi bir kutlama var. Fakat kutlama resmen mesela İran elçiliğine yapılması onu gösteriyor.
4: Nevruz diye bir şeyler var değil mi? Yani. Öyle başış gibi falan.
0: Şey var yani Hıdır Elles tabii ki daha şey daha fazla kutlanan bir şey. Evet. Yani halkın da katılımının daha yoğun olduğu bir şeydir.
4: Hocam Hıdır Elles yaşanmışlık olarak benim bildiğim işte kutlama biçimi olarak tam Türk bayrağı, Türk çevre bayramı gibi düşünülebilir. Çünkü doğayla iç içe olması işte kışta yani her şeyle çünkü hatırlıyorum çiçekler kaynatılır, yıkanılır bir şekilde rejenerasyon yapıldığına inanılırdı. Yani
1: aksine düşünen var mı Can Hocam?
4: Bir şey daha vardı. Mesela burada çok doğru söyledi. Kuzu eti veya her koyun sürülerinin sahipleri birer tane kuzu verir, oğlak verilir, toplu yemek yapılır. Pilav yapılır ve bütün köylü toplanıp dağıtılırdı.
2: Bir de hocam,
4: burada bir şey daha var hocam. Bütün köy gençleri o gün sabahtan akşama kadar eğlenirler. Başka hiçbir şey yapmazlar. O bir anlamda tabii sosyal olarak da çok önemli. Çünkü gençler işte birbirlerini görüyor. Ona
1: hangi
4: göre
1: dönemden bahsediyorsunuz?
4: Bu işte son döneme kadar belki 20-30 yıl öncesine kadar bizim köyde kutlanan yani Türkiye'de kutlanan Hıdır Elez Bayramı bu.
0: Ben de böyle bir örnek vermek istiyorum hocam. Benim annem Hereke'li. Şimdi Hereke'de de yani son yıllara kadar aslında Hacet Bayramı diye bir bayram vardır. Aynen hocamın anlattığı gibi köylüler toplanırlar. İşte kuzular kesilir. pilavlar yapılır, yufkalı pilavlar ve toplu halde şey yapılır ve törenler, dualar, yani
1: eğlenceler.
0: Bütün o şey eğlenceler ve gene Hıdrellez'e denk gelecek hocam, şekilde. İşte bu aynı, çok eski bir geleneğin devamı aslında.
4: İşte burada yani. Bütüncül mesela Hunlar'da da böyle bayram. Göktürklerde de bu günümüze kadar genelde tabii resmi bayram değil de halk nazarında devam etmiş bir bayram. Bunu böyle değerlendirmek lazım ama bölgelere göre değişiyor. Şimdi bir gün Nevruz günü Moğolistan'da -19-20 derece. Şimdi -19-20 derecede bayram yapmasın canım.

0: Hayatta kalmaya çalışırsınız.
1: Yine mevsimsel.
0: Bu mevsimsel bir şey. Şimdi bugün Moğollar Nadım diye bir bayram kutlarlar. İşte 11-12 Temmuz gibi tam şeyde. Aslında o Haziran ayıymış.
1: Ne demek o?
0: Nadım aslında bayram şeyle Moğolca'da ama en büyük bayramları festival. Bütün resmi tatil vesaire ama güreşten tutun her türlü spor müsabakaları, eğlenmeler, etkinlik tabii olur. Ama ne oluyor tabii onun içine de Budist unsurları giriyor. Bizde İran kültürü veya işte Ortadoğu kültürlerinden mutlaka etkileşim olmuştur. Fakat sonuçta hoca çok doğru söyledi. Yaşıyor aslında bu. Yani bizim şeyimiz bu kültür, bayram kültürü bence bir şekilde millet var olduğu için bunu yaşatacak yani. Belki işte SMS göndererek yaşa kutlayacak veya telefon açarak veya gidip elini öperek kutlayacak. Bu da önemli. Mezarlık ziyaretinde değinmek istiyorum. Biz de biliyoruz ki eski Türklerde işte o bayramlarda ata mezarlarına gidilir, oralarda kurban kesilir.
1: Eski Türklerden gelen bir gelenek mi bu o zaman?
0: Tabii, bence o.
2: Şimdi benzer şekilde mesela işte bayram namazı, ailenin erkekleri bayram namazına gider. Sabah işte bayram topları atıldıktan sonra. Kadınlar tabii ki zaten ev temizliği birkaç gün önceden başlamıştır zaten. O gün gene ayrıca bir şey yapılır. Erkekler gelene kadar hazırlıklar yapılır. En güzel kıyafetler giyilir. Ve evin erkekleri geldiği zaman işte haneye bayramlaşmadan önce bir kabir ziyareti var gene. Kabir ziyareti yapılıyor. Sonradan tekrar evde toplandıktan sonra o bayramlaşma. Tabii evde dedeler, babaanneler varsa büyüklerden başlamak üzere onların ellerinin öpülmesi, işte bayramlaşmalar, sırayla büyükten küçüğe doğru bayramlaşmalar. Sonra da hediyeleşme tabii ki. Çocuklara işte harçlık verilmesi, onun dışında birçok hediye. Mendil verilir, kumaş verilir, yani çok çeşitli hediyeler de verilir.
1: Mendilin içinde bozuklar olabilir.
2: O olabilir. Hediye, yani harçlık. Şey de çok önemli. Yani o ritüelin yerine gelmesi de çok önemli. O hediye ve sonra da ikramlar tabii ki. Ramazan bayramı olunca şeker ağırlıklı bir tabii ki ikram oluyor. Dolayısıyla yani o ritüel böyle günümüze kadar geliyor. Tabii devam da edecekler.
1: Hala yaşatmaya yani. Çalışacağız. Evet, Cihan hocam siz bir şey diyecektiniz.
3: Bu senin şey hocamın bu sanıyorum Hıdır Ellez'le alakalı. Sabahları çiğ toplanıyor. Erkenden kalkılıyor. İşte çiğ var, o çiğ toplanıyor ve her sene o çiğden yoğurt mayası yenileniyor.
1: Yoğurt mayası.
3: Tamam. Yoğurt mayası yenileniyor.
0: Gelincik kaynatılıyor mesela gelincik. Bunun suyu içilir ya da işte uşanır. Hıdır Ellez çiçeği denir sarı sarı. Bunun bir adı vardı onu aklıma gelmedi. Mesela onunla kaynatılır, uşanır. Müthiş bir şey sahne. Ama bölgelere göre mesela adı değişiyor.
1: Onun şifalı hocam olduğuna mı inanıyor?
0: Tabii. Tabii şifalı olduğuna inanılır ve yeniden canlandığına, yani bir yenilenme olayına inanılıyor. Bu bütün şeyler de var ama bakın Hıdır Ellez artık adı değişmiş. Hıdır İlyas kültürü haline dönüşmüş. Ortadoğu kültürleriyle işte Nevruz'da olduğu gibi Farsça bir isim. Yani Farsça bir at almış. Bunlar hemen yaşatmak önemli. Hocam çok doğru söylüyor. Yaşıyor da keşke daha iyi yaşansa diye. Hani ben biraz daha temenni mi değilim artık şey olarak bunu söylüyorum. Muhakkak toplumdaki bu değişimi gördükçe belki üzülüyorum. Bundan söylüyorum. Yani içim buruluyor eski bayramları görmedikçe esasında. Fakat biraz da ekonomik durumlarla ilgili. Mesela hocam söylediği gibi İran coğrafyasında 33 bayram olur. Çünkü çok zengin vahaların, vadilerin olduğu bir yer. İran'da olur ama bunu hani bozkırları kutlayamazsın çünkü o kadar yiyecek yok.
3: İklim de müsait.
0: İklim de müsait değil zaten. Ama İran şeyinde olur. Evet. Ve Anadolu'nun değişik yerlerinde farklı bir şekilde kutlanması gayet doğal. Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu'da, Ege'de değil mi? Ona göre de bakmak lazım. Festivaller de aslında ona göre değişir. Evet. Fakat bunların hani yaşatılması önemli. Farklı bakmamız lazım. Şimdi belki antropolojinin konusu gibi, yani sosyal antropolojinin konusu gibi ama tarihçilerin de bunu çok iyi inceleyip yazıp anlatması lazım.
1: Tam oraya gelmek istiyordum aslına bakarsanız. Hepimizin burada görevleri var. Bugünü geleceğe aktarmak anlamında, ancak tarihçilerin de çok önemli görevleri var. İşte hepimiz kendi alanlarımızla alakalı konuşuyoruz. Selçuklu Gazneli dedik, Türk tarihi dedik, Osmanlı Devleti dedik ki bence tarihçilik sizin dediğiniz gibi burada çok önemli bir rol üstleniyor. Peki Konuyu biraz daha bayramdan koparıp ama

0: Üzüntülü olarak başka yere de çekmek istiyorum. Türkiye'de tarih yazıcılığında gelinen son noktayı, Cihan Hocam siz de başlayalım bu soruda. Gelinen son noktayı nasıl görüyorsunuz? Neyi doğru yapıyoruz ki sanıyorum yanlışlar burada daha fazla, neler de eksik?
1: Şimdi biraz hani eleştirisel bakmak istiyorum. Özellikle bir Selçuklu tarihçisi olarak. Şimdi Osmanlı artık kendi rüştünü ispat etti alan itibariyle. Yani sokağa çıktığınızda siz havadan, sudan, yediğiniz ekmekten bir şekilde Osmanlı'yı alıyorsunuz. Ama Selçuklu için aynı şeyi söylemek çok da mümkün değil Selçuklu dönemi için. Son zamanlarda biraz hani canlanır gibi oldu tarihçilikle ilgili. Burada sıkıntı şu. Yani çok fazla metin üretilmesi iyi. Buna bir şey diyemem. Ama çok fazla metin üretilmesinin, kısa sürede metin üretilmesinin sıkıntıları şu. Kaliteli işler olmuyor. İster istemez olmuyor. Yani bakıyorsunuz yani bir anda bir metin çıkıyor ortaya. Tamam güzel, ona bir şey diyemem ama ne kadar araştırmaya dayalı yazılmış bir metindir. Orada sıkıntılar var. Ama tarihçilik açısından geldiğimiz noktayı çok da kötü görmüyorum ben. Kendi adıma çok kaliteli işler de yapılıyor, yapılmıyor değil. Özellikle bizim Orta Çağ için söylediğim işte kaynakların çok fazla çevrilmemiş olması Türkçe'ye, çalışanların çok fazla kaynak dili bilmemesi maalesef. Bu noktada ben mesela çalışma alanım itibariyle özellikle taşra üniversitelerinden falan bazı öğrenciler bana ulaşıyor. Hocam diyorlar işte ben Selçuk tarihi çalışmak istiyorum. Hocam dedi ki işte Selçuk'un her şeyi çalışıldı. Daha neyini çalışacaksın? Ne yapabilirim diye bana sorular geliyor. Onlara verdiğim cevap şu. Sen kaynak dili öğren, gel ben sana çalışacak onu bulurum. Daha yapılacak çok şey var. Bu anlamda hani pek çok kaynak tam manası irdelenmiş değil. Belki siyasi tarih üzerinden gidiyoruz çok fazla. Demin hocam söyledi kültürel tarih açısından mesela bu meseleler çok fazla bilinmiyor. Biz Selçuklu tarih hususunda mesela Ramazanlarla ilgili bir tek çalışma yok. Küçük olsun. Yani 2-3 sayfalık bir makale olsun. Ama yok. Çünkü çok geniş anlamda bir araştırmayı gerektiriyor bu. Ve hiç kimse yapmamış bunu. Yüksek lisans tezlerinde belli noktalarda buna değiniliyor. Bu anlamda sıkıntılarımız var ama çok
0: Gazneliler ve Büyük Selçuklularla alakalı çalışma var. Cihan Piyade oldu.
1: O yanlış şey bayram haricindeki, dini bayramlar haricindeki
0: ama var yani, kutlamalar. Bununla alakalı bile çalışmalar yok denilecek kadar aslında ne yazık ki.
1: Yani bir yerden başlamak lazım. Çok da kötü değiliz. Yani onu kendi adıma söyleyebilirim. Çok kötü görmüyorum tarihçiliği Türkiye'de.
2: Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 27, Bursa 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 27, Aydın 31, Muğla 26, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Mersin ve Hatay 30, Adana 32, Kahramanmaraş 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 24, Karabük 26, Rize 22, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Erzincan 24, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Mardin, Siirt ve Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 30 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Bayram birlikte güzel.
5: Ben bakarım.
6: Hoş geldiniz.
4: Sevdiklerin neredeyse

0: Bayram orada güzel. İyi bayramlar.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Murat
3: için yenilendi Akbank Mobil. Bizim kız okulu kazanmış.
4: O zaman birikim zamanı.
5: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
3: Çok kolaymış.
4: Kolay tabii.
5: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu.
6: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
5: Mobilin bankası Akbank.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: Akbank Mobil çözdürüyor.
1: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bir anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
0: Harikaymış ya. Daha neler var?
1: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
2: Sen de.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Cam parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
5: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APRT'de.
9: Ki Türk tarihi de Derya Deniz ki her programda sizinle program yaptığımızda bilinmesi gereken önemli dillere ben temas ediyorum. Siz ne dersiniz? Türk tarihi cephesinden bakacak olursak problemler nedir? Ya da olumlu gördüğünüz hususlar da nelerdir?
10: Ben de genel olarak Türk tarihçiliğin geldiği noktanın iyi olduğunu, geliştiğini düşünüyorum genel olarak. Ama kendi alanımla ilgili baktığımız zaman İslam öncesi ya da Orta Asya Türk tarihi ya da genel Türk tarihi alanında bir bilgi kirliliği mevcut. Bizde biraz fazla ideolojiye malzeme olduğunu düşünüyorum. Bu bilgi kirliliğini maalesef akademisyenler de yapıyor. Dolayısıyla bence bizde problemler daha fazla. Yani İslam öncesi Türk tarihinde ya da o Avrasya Türk tarihinde problemler biraz daha fazla. Bu dil bilmemekten kaynaklanıyor esasen vesaire ama özünde bilgi kirliliği yaratılmasından kaynaklandığını da.
1: Bir de popüler olma çabası. Mesela popüler, ben konuyu yine aynı yere getireceğim. Geçenlerde sizle de konuştuk. Biri çıktı dedi ki Alper Tunga'nın mezarını buldum.
10: Bunu diyen tarihçi değildi zaten. En başından bakarsak. Dolayısıyla ciddiye almamak lazım ama bütün medya ciddiye aldı.
1: O da amacına bir nevi ulaşmış
10: oldu. Ulaştı ama fakat aynı medya mensupları beni arayarak daha sonra beni takdir ettiler ve özür dilediler. Bu nasıl yapacağız?
1: Biz de programda size sorduk hocam.
10: Sormuştum ki tamam kesinlikle öyle. Şimdi yani tarihçilik metoduyla işte hocalarım da bilirler olayı değerlendirmek, araştırmak biz mutlaka doğru. Ama bizim aynı şekilde gelişmelere açık olmamız lazım. Ben sürekli kendimi yenilemeye çalışıyorum. Mesela yazılı kaynakların yetersiz olduğu anlarda işte klimatolojik, osteolojik, işte paleontolojik diğer alanlara bakmaya çalışıyorum. Arkeoloji yetmiyor mesela. Herkes arkeoloji diyor ama yetmiyor. Çok daha derin alanlara gitmek gerekiyor. Sürekli kendimi yenilemeye çalışan bir tarihçi olarak aslında kendi adıma memnunum. Genel olarak ama bizim problemimiz bu. O problem Selçuklu tarihinde veya Osmanlı tarihinde yakın tarihinde yok. Onda yani bence yok. Ama olsa bile şey değil. Bizde popülerlik biraz daha fazla. İşte hamaset dediğimiz veya işte aşırı abartı ya da herkesi Türk saymak hastalıkları mevcut. Çünkü toplumun hoşuna giden mesajları işte o bahsetmiş olduğunuz konuda da verildiği gibi gidiyor ama açıkçası şahsen ben yani bu anlamda oluşturduğum yani gayret ettiğim noktada başarılı olduğumu düşünüyorum. Toplumun bana itibar ettiğini en azından bu bilgi kirliliği konusunda benim tarafım tuttuğunu da açıkça söyleyebilirim. Genel olarak genel anlamda memnunum ama bunu da söylemek zorundayız. Tarihçi bayram gününde işte böyle uzun şeyler bahsetmemek lazım ama aslında tarihçilerine bir bayramı olsun yani tarihçiler de bayram gibi yapsın diyelim esasında. Ben o zaman benim...
1: O gün bugün olsun mu hocam?
10: Olsun. Tarihçilerin bayramı da bir gün doğru tarih yazıldığı zaman herkesin içinde bir akademik kaygı, ilmi şuur, bilimsel
1: gelişme... Öyle bir
10: gelişme.
1: Gün geliyormuş ki hocayı çağırıyormuşuz. Tarihçilerin bayramını konuşalım diye. Nereden başladı bu?
10: Olması gerektiğini düşünüyorum. Yani o gelinen noktada Can Hoca'nın söylediği ki Türkiye'de tarihçilik belirli bir noktaya geldi. Bu memnuniyet verici esasında. Zaman zaman uluslararası düzeye çıktığını da düşünüyorum. Çalışmalarımızın tabii ki eksikliklerimiz var. Yani olabilir bunlar olacak. Fakat bayram günü bardağın dolu tarafına bakalım. Güzel şeylerden söz edelim diyelim. Bence gelinen noktayı şöyle bir şey daha oluştu tabii. Küresel siyasette değiştiği için Türkiye'de de belirli bir gelişmeler olduğu için artık eski Türk tarihine kendi alım biraz daha farklı bakılmaya başlandı. Bu da güzel. Bu da beni memnun ediyor. Gerek devlet

0: kurumlarının, devlet yöneticileri, ve kamuoyunun bakması, bu konularla ilgili sorular sorulması, araştırılması iyi. Ama o popülerlik mi, akademiklik mi konusunu zaten tartışmaya girersek içinden çıkamayız.
1: O noktaya geleceğim hocam. Vahdettin hocam, size sözü bırakmadan önce de şunu da söylemek isterim. Sevenlerim bana itibar ediyor çok şükür dediniz ki, aslında açılışta söylediğim cümleye geleceğim yine. Hiçbiriniz tevazu göstermeyin. Ne dedim açılışta? Burası Şampiyonlar Ligi gibi. Selçuklu alanında Türkiye'nin en iyi ismi. Türk tarihi alanında Türkiye'nin en iyi ismi. Ve yakın dönem Osmanlı tarihi alanında Türkiye'nin en iyi ismini burada ağırlıyoruz. O yüzden ben de çok gururluyum ve onurluyum. Bir o kadar da mutluyum. Tekrardan teşekkür ederim geldiğiniz için. Hocam, peki siz Ahmet Hoca'ya katılır mısınız? Olumlu tarafından da baktı, olumsuz yanlarını da söyledi. Osmanlı alanı için tarih yazıcılığı ne durumda? Gelinen son noktayı nasıl okumak gerekir?
2: Öncelikle hakkımızdaki bu teveccüh için teşekkür ediyoruz tabii ki. Şimdi ben yakın çağ tarihçisiyim. Dolayısıyla şimdi yakın çağ tarihi şöyle bir özelliği var. O dönemdeki yaşanmışlıklar, işte bir 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başları, günümüzde etkilerini hala sürdüren gelişmeler. Bu sosyal gelişmeler, iktisadi gelişmeler, siyasi gelişmeler, hepsi aslında iz düşümlerini günümüzde de bulabiliyoruz. Şimdi öyle olunca daha ayrı bir önem kazanıyor tabii ki. Yani hem doğru bilme anlamında, hem de oradan bir mesaj alacaksak, ki almamız gerekiyor zaten. En doğru mesajı almamız lazım. Hem günümüzü anlayabilmek için ve geleceğe bir projeksiyon yapabilmemiz için. Dolayısıyla bu imkanımız da var. Çünkü yakın çağ tarihin ciddi kaynakları var. İşte başta Osmanlı arşivi olmak üzere gazetelerdir, birçok resmi yayındır. Bu anlamda malzeme son derece zengin. Dolayısıyla biz yakın dönem çalışanlar için böyle bir avantajımız da var. Yani istediğimiz malzemeye ulaşabiliyoruz, bilgiye ulaşabiliyoruz. Yeter ki burada doğru tercihler yapmak lazım. Ondan da şunu kastediyorum. Tabii ki şimdi Ahmet Hocam çok haklı olarak ideolojik bakış açılarından söz etti. Maalesef şimdi böyle bir şey var. Özellikle bu yakın dönem tarihinde çok da fazla. Şimdi bilgi kirliliği de evet gerçekten Selçuklu tarihi içinde vardır. Genel Türk tarih açısından da vardır.
0: Bizim anlamda fazla.
2: Yakın çağda da.
1: Hocam ben Türk müyüm? diye soruyorlar yani. Şuralıyım Türk.
3: Biz daha yeni yani, yeni başladı o bilgi kirliliği.
2: Evet, biraz da dizi filmlerle de alakalı olabiliyor.
1: Oraya da geleceğim biraz
2: yani. Evet. Şimdi bilgi kirliliği yakın dönem tarihinde de çok fazlaca var maalesef. Şimdi niye oluyor? Sağlam kaynaklara inilmeden veya daha çok da günümüzde mesela sahip olduğu ideolojik düşünceye için geçmişte bir referans arıyor. Dolayısıyla buluyor veya bulamıyor, bulamıyorsa da uyduruyor, ama netice itibariyle ortaya tarih olmayan birçok şey çıkıyor. Birçok söylenti diyebileceğimiz şeyler çıkıyor. Bunlar aslında netice itibariyle tarihçiliğe değer katan şeyler değil. Tam aksine olumsuz etkileyen şeyler. Ben bir akademisyen tarihçi olarak işimi düzgün yapmaya çalışıyorum. İşte arşiv belgeleri, doğru kaynaklar, bunların doğru yorumlanması, özellikle o tarihsel sürekli göz ardı etmeden veya bir Osmanlı Cumhuriyet ayrımı yapmadan bu coğrafyanın insanlara olarak geçmişi de sahiplenmemiz gerektiğini, bugünü de sahiplenmemiz gerektiği konusunda vurgulamalar yaparak böyle bir tarih algısı, anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Fakat bu her zaman böyle olmuyor. Böyle olmadığı için de problemler yaşanıyor. İşte o bilgi kirliliği dediğimiz. Ama yakın çağ tarihi için hocalarım da dediği gibi aslında iyi bir noktadayız da. Çünkü malzeme var gerçekten. Çalışkan gençler her zaman oluyor. Her dönemde muhakkak işini severek yapan gençler, araştırmacılar oluyor. Onun katkıları da tabii ki inkar edilemez. Bir de benim kanaatim şu, özellikle Türk tarihi yazılırken burada Türk tarihçilerin ciddi bir avantajı vardır. Çünkü tarihi sadece bir belgeyi okumakla tam değerlendiremezsiniz. Biraz da yaşamak lazım. Yani o insanların ruhu durumlarına anlamaya çalışmanız lazım. Yani bir empati yapmanız lazım.
1: Hissetmek, içselleştirmek lazım.
2: Tabii ki. Biz bir Türk tarihçisi onu yapabiliyor, ama bir yabancı o gözle bakamıyor. Yani dolayısıyla bir oryantalist bakış açısıyla Türk tarihini değerlendirmek çok sağlıklı sonuçlar da vermiyor yani. Burada da aslında ihtiyatlı olmak lazım. Her ne kadar objektif de olsa bir yabancı tarihçi, tam böyle doğru tespit yapmaktan genellikle uzaklaşabiliyor. Dolayısıyla gene Türk tarihinin en iyi Türk tarihçiler yapar. Benim kanaatim budur. Dolayısıyla uluslararası alanda da tabii ki kendimizi kabul ettirmemiz lazım. Ettiren çok sayıda akademisyen de var. Ama Avrupalıların da ön yargısını da bu anlamda unutmamak lazım. Yani onlar kendi istedikleri gibi Türk tarihi algısı oluşturmaya çalışıyorlar. O canı öyle istiyor çünkü. O meşhur Rus çarının söylediği gibi hasta adam, Osmanlı'ya hasta adam diyor. Herkes de öyle düşünsün istiyor. Halbuki değil, hasta falan değil. Burada en ikonu güçlü bir devlet var. İşte bir düveli muazzamanın unsurlarından biri. Ha, dolayısıyla biz onların istediği gibi bir tarih algısı yaratma gibi bir derdimiz yok. Biz kendi tarihimizi en iyi şekilde yazabiliriz. Bununla ilgili imkanlarımız da var yani. Dediğim gibi iyi bir noktada olduğumuzu da söyleyebilirim.
1: Başka aslında bir başlığa geçecektim ancak çok önemli bir yere temas ettiniz. İçselleştirmemiz gerekiyor dediniz. Kesinlikle. Ki yayın öncesinde hem sizin hem de sizin değindiğiniz anılarınızı dinledik. Şu rüya olayını anlatalım mı hocam, doktora çalışmasını yaparken? Evet. İçselleştirmişsiniz tam anlamıyla.
0: Niye benden başladın?
1: Gözüme sizi kestirdim.
0: Evet.
1: Cihan hocam, Ahmet hocam söyle baktı ki ulan başımıza ne işler açsın.
0: Şimdi tabii gerçekten içselleştirme olayı bence öyle. Eski hocalarımızdan da mesela bizim Kapesoğlu hoca ve diğer hocalarda da
1: rüyayı alalım ama hocam.
0: Bunların yaşandığını ben duymuştum. Rüyada da şöyle tabii, ben o doktora tezimi yaparken Çince belgeleri uğraşıyorum. Çok zorlanıyorum bazı yerlerde çünkü orijinal belgeler eski Çince. Bu arada bir gün rüyamda iki rüya gördüm o şekilde. İkisinde de bir Göktürk kumandanı olarak Çinlere savaşıyorum. Savaşı kazanıyoruz. Bir keresinde kılıçla savaştık. Diğerinde hani kılıç sesleri, bir diğerinde oklarla çalıkların arasında ok attığımızı ve işte taktik verdiğimizi gördüm rüyamda. Daha sonra ise savaş bitince bir
1: eskiminde
0: savaşı kazandık, tabii ikisini kazandık. Bunu içselleştirdiğimi düşünüyorum kendi adıma ama bunun kamuoyu kararını verir. Yani ben kendi kendime değerlendiremem. Yani kendi kendimi başarılı görmem mümkün değil. Az önce dedim hani kamuoyu takdir ediyor yani büyük çoğunlukla diye düşünüyorum ama bunun dışında yani akademik duruşum, ama bunun dışında kendimi değerlendir. Biz elimizden geldiği kadarıyla iyi bir tarihçi, akademisyen, iyi bir hoca olmaya gayret ediyoruz. Yani ediyorum kendi, en azından bunu söyleyebilirim. Bunun dışında içselleştirip ve bunu da gerçekten böyle bir magazin konusu gibi hani yaşamak da güzel aslında. Buna benzer olaylar olmuştur. Ben saha çalışmalarımda da çok yaşarım. O duygulandığım anlar çok olmuştur. Mesela bahsettiğim Kaşgarlı Mahmut'un mezarından, türbesinden Tanrı Dağları'na göre bakıp dünyanın sonuna geldiğimi hissetmem çok müthiş bir sahnedi benim için. Hayatımda tüylerimin bu kadar çok böyle ürperdiğini hatırlamıyorum o Kaşgarlı. Şimdi Kaşgarlı Mahmut, Türk tarihi, çocukluğumuz, bildiğim bileli tarihle ilgili kitap okuyoruz, araştırmayı yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ya da Kültekin yazıtına ilk dokunduğumda duygulanmam, gözlerimden yaşlar gelmesi çok çok önemlidir yani bu esasında. Bunu herkes yani normal olarak hissetmek ve iyidir.
1: Benim
0: yani,
1: de gülmekten gözlerimden yaşar.
0: Evet, tabii bu şekilde yaşamadığın için esasında öyle ama buna benzer şeyler yapmak gerekir. Mesela çok üşüdüğüm, nefes alamadığım anlar olmuştur dağlarda, yaylalarda. Çünkü basınç da bazen oksijen düşüyor. O anlarda bile dayanmaya çalışarak o tarihçiliğin keyfiyle, araştırmacı olmanın heyecanıyla birlikte hepsini unutuyoruz. Bütün zorluklar bitiyor. Ne derler? İnsanlar fırtınalarla ilgilenmez. Geminin limana gidip girmediğine bakar.
1: Süper.
0: Bence insanlar ona bakar. Doğrusu da budur. Bizim ne yaşadığımız, belki ileride hatıralarımızı yazarsak hayatımıza, valla da anlatırız diye
1: hocam
0: düşünüyorum.
1: Hocam yazalım o hatıraları. Hocam siz Alparslan mıydınız rüyanızda? Melikşah.
3: Çok biraz Alparslan, bir dönem Alparslan mezarını bulma projesi TİKA tarafından yapıldı.

0: burada olması lazım. Oraya gidiyorsunuz. Öyle bir ruh halinde sabahlara kadar Mervi'de görmüştüm. O coğrafyada ben bütün gün uykumda oradan oraya gittiğimi bilirim o süreçte. İster istemez yoğunlaşıyorsunuz. Yani hayatınız sizin orası oluyor. Ben ilginç bir şey söyleyeyim. Ben Paris'i görmedim. Görmezsem
1: İyi
0: üzülmem.
1: İlginç olsun hocam. Ben de görmedim.
0: Ya şey anlamında. görmezsem üzülmem. Gerçekten de. Bütün açık yüreklilimle bunu söylüyorum. Ama Belhi görmeden ben ölürsem üzülürüm. Gerçekten üzülürüm.
1: İşte bu da bir içselleştirme.
2: Şimdi hocam bak ben de hemen konuya gireyim. Meşhed ve Herat'ı görmezsem aynı şeyi hissederim.
0: Ben Meşhed'i gördüm. Mesela Tus'a gittim. Tus'a gidince mesela İmam Gazali'nin türbesini ziyaret etmeden döndüm. Benim için bir uktedir. Hı. Çok ısrar etmem herhalde.
2: Herat.
0: Yani mesela buralar beni daha çok heyecanlandırıyor.
1: Yani mesela, i̇şte içselleştirmek tam dediğimiz tam şey bu orada, olmalı ya.
2: Mesela Herat ve Semerkant mesela. Türk, eğer Herat ve Semerkant'ı Türkler koruyabilselerdi Rönesans'ı Türkler yapardı. Bak büyük bir iddia bu orada. Bence.
1: Onu da bu bayram sohbetlerinde açıklamış oldum.
2: Evet. Evet. Çok büyük bir mesele. Hoca söyleyince yine söyleriz hocam. Yine anlatırız. Müthiş bir şey yani gerçekten içselleştirmek anlamında. Odur ya. Yani.
1: İçselleştirmek önemli ama yine hepinizin değindiği başka bir önemli husus vardı.
2: Hocanın rüyası yok mu?
1: Hocanın rüyası.
2: Niye torpil geçiyorsun hocaya?
3: Şimdi rüya olmasa bile bir nevi aslında çalıştığımız alanla ilgili o yaşanmış.
1: Size yükleniyorlar. Bir şey değil.
2: Yok sana yükleniyorum.
3: Evet. Aslında ben de doktora tezimi yazarken tabii benim Rumeli Demiroğlu'nun
1: tezim. Hocada hazırlamış bir
3: yani. zaman zaman insanın rüyasına giriyordu. Çünkü çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Ama ben daha çok şu örneği vermek istiyorum. Yani bir tarihi olayı belgelerden okuyorsunuz o veya anılardan okuyorsunuz. İşte mesela gene bayramla ilgili olsun. Dolmabahçe Sarayı'nın Maide Salonu. Muazzam bir salondur biliyorsunuz. Orada Sultan Abdülhamit tahtı oturmuş ve bayramlaşma töreni. Bunu ben gözümde çok güzel canlandırabiliyorum. Yani şimdi dolayısıyla yani sadece onu görmesem bile okuduklarımla o bayram töreni nasıl yaşandı? Onu işte içselleştirme veya birebir yaşama böyle bir şey oluyor. Veya şöyle bir örnek de vereyim. Mesela 2. Abdülhamit biraz çok özdeşleştiğim için 2. Abdülhamit'le örneği de 2. Abdülhamit'ten vereyim. Biraz
1: ben zaten şunu soracaktım. Oluyor. Google'a Abdülhamit yazıyoruz. Vahdettin Bey'e indi.
3: Biraz öyle oluyor değil mi?
1: Eklerken şunu da söyleyeyim. Hiç rüyanızda Abdülhamit olduğunuzu gördünüz mü?
3: Onu görmedim ama dediğim gibi yani o yaşanmışlıkları çok fazlaca hafızamda canlandırabiliyorum. Mesela şimdi şöyle bir sahne. Padişahın çok sevdiği bir papağanı var. Şimdi padişah sabah erken kalktı. Gidecek duş alacak. Duş almak üzere birkaç merdiven çıkıyor. Papağan peşinden geliyor ve padişahım çok yaşa diye şey yapıyor padişah. Peşinden yürüyor Sultan Abdülhamid'in. Çok hoş bir manzara. Yani padişahın arkasından gelen bir papağanı düşünün ve padişahım çok yaşa diye sabah da şeyi padişah böyle bir keyifle şey yapmış oluyor yani. Dolayısıyla bunun gibi bir çok sayıda tabii ki örnek var. Bunları bildiğiniz zaman aslında bir nevi o dönemi de yaşamış oluyorsunuz. Yani hem bu dönemde yaşıyoruz ama o döneme de rahatlıkla gidip o dönemdeki o yaşanmışlıkları da insan çok daha fazla güzel hafızasında canlandırabiliyor. Çok hoş şeyler bunlar aynı zamanda tabii ki.
2: Burada tabii coğrafyayı görmek çok önemli. Ben şimdi tabii hocam sarayı görüyor. Biz de açık bozkırları, çölleri gördüğümüz için. Taras Savaşı'nın ben mesela İstanbul Kulübesi'ne yazdım ve oraya gittim alana. Sırf savaşın nasıl olduğunu canlandırmak için. Orası önemli. Isık Gölü yine ben yazmıştım. O Tanrı Dağları'nda da mesela o vadilerde yaşanan olayları görüyorsunuz. Güney Kazakistan'da Karadağlar'da Oğuzların, Selçukların ama o işte Selçuklu öncesindeki Oğuzların çok aslında bir bütün bence ama tarihçilik zevkli ya.
1: Siz de bir şey söyleyin bari soru sordurmuyorsunuz bana.
0: Kesinlikle yok. Kesinlikle öyle hocam. Tarihçilik zevkli. Biz biraz
2: soru sorunca sıkıştırıyorsun bizi o yüzden bırak beni.
0: Biz şöyle.
1: Evet. Bırak bizi konuşalım.
0: Şimdi biz bazı şeyler söylüyoruz. bu insanlar hani tarihi bildiğini zanneden, burada hani eleştirme babında söylemiyorum, kimseyi eleştirmiyorum, öyle o niyetle söylemem en azından, ama bir şekilde insanlar kafasında bir şeyler gelmiş, yerleşmiş, siz gerçek tarihi anlattığınızda size muhalefet ediyorlar.

0: Geçenlerde bir sunum yapıyorum. Birisi soru sordu. Sizin yanlışını düzeltmek gibi olmayayım ama dedi. Böyle böyle. Şimdi düzeltti aslında benim yanlışımı kendince. Birçok noktada, yani burada bir tevazu göstermeyeceğim. Yani Selçuk tarihin onlardan daha iyi biliyorum ben. Hocalarım takdir ederler. Yani bu iyi veya kötü kaç senemi vermişim. Onlardan daha fazla okumuşum. Daha fazla olayla karşılaşmışım. İçselleştirmişim artık. Bakışım daha farklı. Mesela onlara anormal gelebilecek bir mevzuyu ben 20 kere 30 kere kaynaklarda görmüşüm. Benim için normal artık o. Onu söylediğimde insanlar itiraz edebiliyorlar. Alana gitmişsiniz, alanı görmüşsünüz. İnsanlar sizin karşınıza geçiyor. Hayır öyle değil diyor. Bir süre sonra bırakıyorsunuz aslında mücadele etmeyi. Hocamın hani alanı görme. Oraya gittiğinizde bambaşka değişiyor. Ben mesela Alamut'u ilk gördüğüm zaman iki yüksek lisans tezimi yazıyordum. Yüksek lisans tezimi yazmıştım. Alamut'la ilgili bir kuşatma vardı. Yazmıştım. Gittim. Alamut'u gördüm. Hiçbir yere oturtamadım. Yok bambaşka bir şey çıkıyor tamam. Karşınıza. O anlamda hani gidip coğrafyayı görmek kesinlikle önemli.
1: Gördükten sonra her şey baştan inşa
0: edildi. Tabii biraz benim dezavantajım işte Afganistan coğrafyasını maalesef.
2: Ben çok istediğim halde göremedim ama şu da vardır. En şanslı hocam tabii evet. İstanbul'da olduğu için. Evet. Ama mesela Ergenekon'un yeri konusunda mesela Altay Dağları'nın neredeyse tamamını gezdim. Bakıyorsun her taraf Ergenekon esasında. O zaman yazılı malzemeye göre bir yön çizmeye çalışıyorsunuz. Çok hoş bir anlamda. Hı hı. Ben ilginç bir şey söyleyeyim bu anı gibi olsun. 2007 yılında Krasnoyarsk'a gitti. Krasnoyarsk böyle Yenisey Irmağı'nın kenarında Kızılyar demek. Evet. Bir şehirde bir müze var. Müthiş bir müze. Bence Türk etnografik tarihi için en önemli müzelerden biri. Geziyorum. Orada şey gördüm mesela. 1906 ya da 5 yılında Paris-Pekin rallisi yapılmış. Dünyadaki ilk ralli belki de. O araç orada. Onu gördüm mesela. Kendi alanım değil ama çok hoşuma gitti. Yine geziyorum aynı müzede. Gazete küpürlerinde karikatür var. 1915 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'yı küçük gösteren, işte fesli bir Osmanlı'ya hakaret eden bir şey. Tabii ben de onunla çok tepki gösterdim. Mesela o bile hoş esasında. Tabii normalde hoş değil ama görünce ilginç şeyleri görüyorsun. Şimdi tarihçiyseniz Allah'ınız olsun olmasın. Hı-hı. Değil mi? İlk ralliye
1: tarihle alakalı olması hoş.
2: Tabii o bile tabii ya esasında. Ralliye katılan arabanın orada bulunması. Daha sonra şey ya da bir tren müzesi. Sovyetlerin Novosibirsk'te gördüm. Hı-hı. Müthiş yani. Sovyet treninin insanlık tarihinde trenlerin Amerikan, Rus'ta veya dünya tarihinde etkisini biliyoruz ama de o müzeyi gezince bambaşka. Daha iyi anlıyorsunuz aslında. Bir şekilde.
1: Kesinlikle.
0: Yani öyle mekan ve obje gibi. Önemli tabii
1: konuyu
0: ki.
1: Konuyu buradan çıkarayım.
0: Ben. Bir de şey yani şurada ekleyeyim bir şey. Biz tarihçiyiz yani. Temelde tarihçiyiz. Onun üzerinde uzmanlığımız var. Yani uzmanlık başka bir ama tarihçi gözüyle bakıyoruz meseleye. Evet. Sadece İles'in uzmanlık alanının olması gerekmiyor.
3: Tabii bizim bir şansımız da yakın dönem olduğu için biz fotoğraf görme imkanımız da var. Yani
2: fotoğraflar
3: müthiş fikir veriyor yani.
2: Film de var.
3: İşte Yıldız albümü var. 36 bin tane fotoğraf var. İmparatorun her coğrafyasından o fotoğraflardan gözlem yapma imkanı da oluyor. O da ciddi bir avantaj teşkil ediyor. Yani birçok bina haliyle mevcut durumunu muhafaza ediyor. O da yakın dönem çalışanlar için bir avantaj teşkil ediyor tabii ki.
1: Başka bir şey var mı?
3: Buraya dizi kadar. Film galiba biraz tarih dizi filmlerinden.
1: Evet, oraya gelmek istiyorum. Şey
0: yapacağım. Üçümüzün de ortak bir konusu.
1: Bence de. Ahmet Hoca ile başlayalım. Niye? Hocam böyle olursa daha güzel oluyor. Üçünüz de önemli dizilerin, sinemaların danışmanlığını, tarih danışmanlığını yaptınız. Halihazırda yapıyorsunuz da. Öyle bir güruh var ki dizilerden tarih öğreniyor, öğrenmeye çalışıyor. Diziler çok iyi olduğu için mi, insanımız okumayı sevmediği için mi sizce dizilerden tarih öğrenilir mi?
2: Tabii dizilerden tarih bence öğrenilmez ama etkilenilir. Şimdi şöyle düşünelim, bizim dizileri bırakalım Avrupa tarihinde. Robin Hood'la ilgili birçok farklı film ve dizi var. Veya işte Amerikan tarihiyle ilgili veya vesaire. Dolayısıyla dizilerde öğrenmek, doğruyu öğrenmek mümkün değil ama dizilerin ve filmlerin, onlar sanat eseri, bir kurgu, tasarım olarak yapılıyor. Dolayısıyla onların da öyle bir derdi yok. Ben bir film yapımcısı olsam, yönetmen olsam, filmin sanatsal değerine ya da elde ettiği başarıya bakarım. Birinci öncelik budur. Esas olarak budur ama bunun dışında bence hem işte bu gerek savaş dönemlerinde de yaşanıldığı gibi filmlerin insanlar üzerinde, toplum üzerinde hem dizi hem işte sinema olarak çok etkili olduğunu, propaganda malzemesi olarak ya da tarih bilinci oluşturmada, öğretmen tanımıyor mu? Oluşturmada çok etkili olduğunu düşünüyorum, değerlendiriyorum. Bu yüzden doğru olsa iyi olur mümkün olduğu kadar. Bu dizilerde ama orada şimdi işte
1: reyting kaygısı güdülüyor.
2: Mecburen reyting kaygısı güdülüyor. Ve bence de yani haksız değiller o anlamda bakarsak. Biz hocalarımdan şey hissederler zaten. Bildiğimiz doğruları anlatmaya çalışıyoruz zaten. Ama orada verilmek istenen mesaj başka bir şekilde ilerliyor zaten. Şimdi bizim alan zaten çok az bir yani netameli bilinmeyen alan. Bizim alanla ilgili yani temel bir şey oluşturursa ileride olur. Belgesellerin doğru olmak zorunluluğu var bence. Ben öyle düşünüyorum. %100 doğru olmak zorunda. Doğru bilgi vermek, aktarmak mecburiyeti var. Ama filmler, dizilerin ona sanatsal değeri de işte o kendi içerisinde bir örgüsü, kurgusu olmak zorunda. Onun üzerine ilerliyor ve ben son zamanlarda esasında bakın bu tarih diziler ve filmler yapılmaya başlandıkça çok tarih kitabı satılmaya başlandı. Bu da bir başarı aslında. Hani bence dolaylı olarak ya da doğrudan neyse tarihin gelişmesine katkıda da bulundu. Birçok alanda işte Osmanlı tarihiyle ilgili, Selçuklu tarihiyle ilgili hocanın da kitapları var birçok. Bizim alanlarla ilgili çok sayıda kitap da yazılıp okunmaya başladı. Bir anlamda toplumun ilgisi de yoğunlaştı. Dolayısıyla gelinen noktayı ben olumlu görüyorum. Kendi adıma söyleyeyim.
1: Ki meslektaşlarınız ve akademisyenler tarafından da bu anlamda kıskanılıyorsunuz ve bazen sert eleştiriler de alıyorsunuz.
2: Ne olabilir?
1: Aman efendim işte örnek veriyorum. Cihan söylemedin mi? Ya da Ahmet Hocam söylemedin mi? Tarzında ki siz ne dersiniz? Ahmet Hoca'ya katılır mısınız? Rating kaygısı güdüldüğünü ifade etti. Dizilerden tarih öğrenilmemesi kanısında mısınız?
0: Tabii ki öyle. Bu kesinlikle tarih dizilerden oturup tarih öğrenmek istiyorsa birisi bunu yapmasın. Hiç en başta bunu söyleyeyim bir kere. Şimdi dışarıdan bakıldığı gibi değil. Kesinlikle onu söyleyeyim. 3 sene evvel belki ben bu işe girmeden onlar gibi düşünüyordum belki bilmiyorum ama işin içine girdiğinizde öyle ilerlemediğini görüyorsunuz aynı zamanda. Çünkü ilk katıldığım toplantıyı hatırlıyorum. Bana senaryo anlatıldı. Şöyle olacak, böyle olacak dendi. Dedim ki siz ne yapıyorsunuz olur mu böyle şey? Bu hiçbir şekilde uymuyor. Tarihe, gerçeklere uymuyor. Ondan sonra amalar başlıyor. Onlar açısından. Ama hocam böyle olursa böyle. Ama hocam böyle olmazsa böyle. Ama hocam biz bunu işte Sencer'in yaşına takıldı mesela. Sencer daha işte 6 yaşındayken delikanlı olarak gösterildi. Vay efendim anakronizm yapıldı. Ama orada Sencer rolünü oynayabilecek bir oyuncuya, bir karaktere ihtiyaç vardı. Ve o 6 yaşında bir çocuğun oynayabileceği bir durum değildi. Siz oraya Sencer'i koymazsanız bir gulamı koymak zorunda kalacaktınız. Bir gulamı koymak mı, Sencer'i koymak mı anakronizm yaparak? Bir tercihte bulunuldu ve Sencer konuldu. Ve böylece Sencer karakteri, Türkiye'de çok fazla bilinen bir karakter olmayan Sencer bir şekilde insanların kafasına yerleşmeye başladı. Türkiye'de ben iddia ediyorum Muhammed Tapar ve Berk Yaruk diziden evvel kaç kişinin bildiği bir isimdi? Diziden sonra kaç kişi bildi?
1: Ki siz bana şöyle bir sistemde bulunmuşsunuz daha önce program yaparken. Yahu her programda Alparslan'ı konuşuyoruz. Tam Berk Yaruk'a geliyoruz ya da Melikşah'a geliyoruz.
0: Bitiyor.
1: Bitiyor. Kimse Melikşah, Berk Yaruk ya da Muhammed Tapar'a ilgi duymuyor. Bir günde şunları yapalım.
0: Terken,
1: liderleri yapalım.
0: Keza Terken, Muhammed Tapar ve Sencer karakterleri. Hepsinin kendi içerisinde öncelikleri ve önemleri var. Şimdi ben şeyden evvel konuştuk hocalarımla. Türkiye'de Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi diye bir yayın var. Çok önemli bir yayın. Dijital olarak da internette bulunuyor. Uzun haftalar boyunca dizi yayınlandığında geçen sene için söylüyorum. Uzun haftalar boyunca ilk işte aylık 20 en fazla okunan maddede ilk 10 içerisinde 5'i mutlaka Selçuklularla ilgili bir maddeydi. Ya Selçukluların kendisi ya Terken'di ya Melikşah'tı ya da işte Muhammed Tapar'dı. Şimdi Bu anlamda hatta hocamla diğer bir danışman hocayla görüştüm. Ben dediğim şey şuydu. Artılara bakmak lazım. Eksilere değil. Artı bize ne kazandırıyor? Yani bu dizi yayınlandığında tarihçiler olarak bize ne kazandırıyor? Eksiklikler yok mu? Tabii ki var. Yanlışlar yok mu? Tabii ki var. Ama şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Biraz hocam söyledi, mesaj verme noktasında. Şimdi Merlin diye bir dizi vardır. Seyredenler bilir. Çok yani, İngiliz yapımıdır. Onun son bölümündeki son sahneye baksınlar lütfen. Ben başka bir şey demiyorum. Yani orada verilmek istenen mesaj bir İngiliz yaparken mümkün olabiliyor da, normal karşılanabiliyor da, bir Türk bunu yaparken niçin normal karşılanmıyor? Bir Türk de yapabilir, mesaj verebilir dizi üzerinden. Gayet mantıklı bir şey bu.
1: Ona bakarsanız ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllarca olmayan tarihleri üzerinden Amerika Rambo'yu yaparak mesaj tabii verdi.
0: Ve Rambo, Amerikan gençliği Vietnam Savaşı'nı kendilerini kazandığını zannediyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da uğradığı yenilginin acısını çıkarmak için Rambo filmleri yapıldı. Ve başarıya ulaştı.
0: Ve şimdi Irak mesele hocam. Tabii. Irak'ta sanki mağduru kendileri oynuyormuş gibi. Daha bugün bir dizide gördüm. Irak'ta savaşmış, orada sıkıntı çekmiş ve bir şekilde sorunlar yaşayan bir Amerikalı eski askeri anlatıyor. Sanki orada mağdur olmuş. Ne işiniz vardı Amerika'da olarak orada diyesi geliyor insanın. Doğru. Ama bir şekilde onu insanların kafasına yerleştirmeye çalışıyor. Biz gittik orada mağdur olduk. Bize kötülük edildi. Ve bunu diziler üzerinden yapıyor. Başkası yapınca normal, ben yapınca niye anormal oluyor? Ve bizi eleştiren insanlar enteresan şekilde çoğunlukla akademisyenler.
1: O yüzden dedim.
0: Ya akademisyenler tabii ki eleştirecek, bir şey demiyorum. Ama öyle saçma sapan diyeceğim. Yani ben geçen sene şunu fark ettim. Ben 2012'de ilk defa televizyon programına çıktım. Dediğim şey şuydu. Selçuklu tarihi çok geri plana itilmiş bir şey Türkiye'de. Geçen sene gördüm ki aman Allah'ım, Selçuklu tarihi meğerse ne kadar bilinen bir şeymiş. Herkes Selçuklu tarihini biliyormuş. Herkes Selçuklu tarihinde, Selçuklular döneminde giyilen kıyafetten, yenilen yemekten, kullanılan oka varıncaya kadar, sadağından, temreninden, tirkeşine varıncaya kadar her şeyin uzmanıymış. Ben değilim. Bazı şeylerde eleştiriyor. Selçuklu kıyafetleri böyleymiş, siz yanlış gösteriyorsunuz. Yani elinizde bir moda kataloğu mu var benim bilmediğim? Ben bilmiyorum bunu. Nerede buldunuz bunu? Selçuklar ne giyerdi tam manasıyla? O çizilenler de bir yorum neticede. Var olan bilgiler üzerinden birileri oturmuş, çizmiş. Bu tarafta da bir modacı var. Bakıyor belli noktalarda kendince. O da çiziyor. Tabii işin içerisine farklı şeyler giriyor burada. Zaman giriyor işin içerisine, maddi imkanlar giriyor vesaire vesaire. Bir şekilde farklı olması beklenebilir ki öyle de oldu. Eleştiriye karşı demiyoruz. Haksızlık noktasında bana mesela sosyal medyada bir profesör sosyal medyadan bana beni de ekleyerek eleştiride bulunuyor. Ben de oturdum mail yazdım. Hocam dedim. Yani bir eleştiriniz varsa
1: bana yazın.
0: Emin olun dedim, ben bunu uygun kişilere, gerekli kişilere ileteceğim. Akademik endişelerinizi yazarak, yani bu burada bir sıkıntı var, doğrusu budur, bu şekilde düzenlenmesi.
1: Kaygılanıyorum.
0: Yapılması zaten uzmanı böyle yaptı, ses seda yok. O zaman beni niye ekliyorsun?
1: Etiketliyorsun.
0: Niye? Doğru.
1: Bu konuda ben Vahdettin Hocam'ın da görüşlerini merak ediyorum. Sizin dediğinize ek olarak da şunu söyleyeceğim. Dediniz ya 2012 yılında Selçuklu geride kaldı demiştim. Geçen yıl gördüm ki birçok uzman çıkmış. Hali hazırda ne yazık ki Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Sağa bakıyoruz Ukrayna uzmanı, sola bakıyoruz Rusya uzmanı. Bir anda Amerika konuşanlar Ukrayna uzmanı kesildi. Irak uzmanı da Ukrayna uzmanı oldu. Ki sadece Selçuklu ve tarih alanında değil, her konuda ne yazık ki böyle şeyleri görüyoruz. Siz ne dersiniz Vahdettin Hocam? Olanlara katılır mısınız? Dizilerden tarih öğrenilir mi?
3: Şimdi ben hocalarıma tabii ki katılıyorum. Ama bir kere çok önemli. Yani tarih dizileri şu açıdan önemli. Çünkü insanımızın ilgi alanına çok fazlaca giriyor. Yani bir kere insanımıza bir merak var. Geçmişini öğrenmek istiyor. Dolayısıyla şimdi bunun en kolay yöntemi de bir diziyle öğrenmek. Yani bir kitap okumaya göre çok daha kolay. Ve görsel olarak hafızaya da hitap ettiği için algısı da daha kolay oluyor. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Dizilerde tarihi gerçeklerden ne kadar sapabilirsiniz? Şimdi Burada tabii seyreden insanlar ve yoğun bir kesim izlediği için ben şunu da düşünüyorum aslında. Sanatçılarımız da rollerini

0: iyi yapıyorlar gerçekten. Yani orada son derece başarılı olduklarını düşünüyorum. O da inandırıcılık olayını etkili, daha olumlu anlamda etkiliyor. Ve dolayısıyla ama şimdi senaristler, yapımcıların bambaşka kaygıları var. Onlar hem seyredilmek istiyor, işte tarihi gerçeklere evet. birebir uyulması halinde ise o reytingin düşeceği şeklinde kafalarında bir algı var. Ha, şimdi öyle olunca kurgusal birçok şey işin içine girebiliyor. Şimdi bu dönem dönem farklılık gösterebilir. Yani Selçuklularla ilgili bilgi daha azdır. Dolayısıyla hayal gücü belki daha fazla kullanılabilir ki yapılıyor da. Ama yakın dönem için bilgi çok daha fazla. O zaman çok fazla kurgu belki çok da hoş durmayabiliyor yani. Ve netice itibariyle gerçek karakterler kullanıldığı zaman kurgunun da bir ölçüsü olması gerekiyor. Tabii işte burada ciddi bir problem var. Yani hem son derece cazip ama tarihi gerçeklerden uzaklaştığınız zaman da insanları yanlış yerlere sevk etmiş oluyorsunuz. O da bir problem. Öyle olunca da tarih dizileri olmalı muhakkak, tartışmasız. Gerçeğe mümkün olabildiği kadar yakın olmalı ki aslında tarihimiz çok görkemli bir zengin. Birçok da aslında hikaye de var zaten. Evet. Yani gerçeği anlattığınızda çok da yadırganacak şeyler de yok. Bu anlamda olabildiği kadar tabii ki gerçekten uzaklaşmamak lazım. Ama bilgi yoksa tabii ki hayal gücü devreye giriyor. Onun dışında da muhtemelen kitap okumayı da cazip hale getirebiliyor. Yani orada duyduğu bir ismi, orada duyduğu bir o tarihi olayı daha fazla bilgi edinebilmek için kitabını alıp okuyor. Bu konuda da bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
1: Son olarak şu cümleyle nokta koyayım ve sizlere de teşekkür edeyim. Sizi destekleyen nitelikte çünkü sizlerle daha önceki haftalarda, aylarda konuştuğumuzda şöyle bir cümle kullanmıştınız. Yahu insanlar Berk Yoruk'u bilse, Muhammed Tapar'ı bilse daha fazla izlenileceğini, daha fazla takip edileceğini bilir. Herkes bir tutturmuş Selçuklu'nun kuruluşu ya da işte Osmanlı'nın Kanuni'si vesaire. Belki de tozlu raflarda kaldığı için, belki de yeterince anlatmadığımız için de biraz daha geride bazı bölümlerin kaldığını ifade edebiliriz. Umuyoruz önümüzdeki dönemde İnşallah. Okuyucu anlamında daha fazla kitlelere tarih ulaşır, daha fazla okuyucularla buluşursunuz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir günde bizlere eşlik ettiğiniz için tekrar bayramınızı tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim Evvel Zaman içinde de bu hafta bayram özel programımızla sizlere konuk olduk. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Biz Bize bayramda birbirinden özel konuklarıyla ekrana geliyor. Sohbet, eğlence, müzik, bayramda Ahbara'da. Eğlence denilince ilk akla gelen isimlerden Altay.
1: Kala kala bir ben kaldım dünyada, sen eşsizim.
0: Başarılı şarkıcı Betül Demir.
2: Geçmişteki günlerden.
0: Dillerden düşmeyen şarkılarıyla Hande Ünsal. Ve Umur Doma. Sevilen şarkıcı Ece Mumay.
3: Şey ama,
0: başarılı şarkıcı İlhan Güryalçın.
4: Böyle biraz görülmemiş dünyada.
0: Eski moda çocuk grubu müzisyenleri Seçkin İnceli ve İsmail Bahadır Özmen.
5: Bana düşmüş atını hop hop seker çekirge.
0: Karsu. Yonca Evcimik.
6: Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok.
0: Murat Karahan.
7: Opera dünyanın en muhteşem, en zengin sanatı. Benim için bir aşk yani opera sanatı.
0: Öykü Gürman.
8: Giderim o zaman, durmam beni yutar.
0: Mustafa Keser.
9: Dağlar ağardı kardan.
0: Tamer Levent.
10: Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
0: Engin Altan Düz Yatan.
11: Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz.
0: Tarık Pabuççuoğlu.
12: İnanılmaz şeyler çizdiler, açılmış şemsiyeler böyle içinde.

0: Yani detaylar, şunlar bunlar, böyle fotoğraf gibi.
1: Ertan Sabah.
2: Hayatın, işin, dostları ve hayalleri. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için.
1: Dilan Çiçek Deniz.
3: Hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bayramda her gün 13'te Ahmara'da.
4: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

Bayram deyince Barış Manço'nun Bugün Bayram şarkısı çoğumuzun diline dolanır değil mi? Adeta bayram sabahlarının marşı gibidir bu şarkı. Neşeli, bir o kadar mutlu notalarla çocuklara eski bayram geleneklerini hatırlatır.

Barış abinin 1985'te yayınlanan 24 Ayar albümünde yer alan bu sevilen şarkının aslında hüzünlü bir hikayesi var. Zira bugün bayram, eşini kaybeden bir babanın bayram sabahı çocuklarını uyandırıp annelerinin mezarına götürmesini

70'lerin efsane sanatçısı Şenay'ın 1972'de çıkardığı Hayat Bayram Olsa şarkısı ise bir aranjman. Hırvat şarkıcı Dubka Dimitrovska'nın parçasına söz yazdı Şenay Yüzbaşıoğlu. Hayat Bayram Olsa insanları barışa, kardeşliğe, sevgiye, mutluluğa davet

0: Neler oluyor hayatta? Bu şarkıyı bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyoruz. Kalbe neşe saçar, enerji verir. Akla hep Yeşilçam klasiği Hababam sınıfı gelir.
1: Onun sesi ta kendisi.
2: Geri gelmiş demek.
1: Sensiz diyor.
2: Yaşanmıyor.

her bayram geldiğinde insanları bir telaş sarar. Kimi bayramlaşmak için büyüklerini ziyaret eder, kimi şeker toplar, kimi ise misafirlerine kahvenin yanında bayram tatlısı hazırlar. Fakat bir bayram görüntüsü daha vardır ki insanın içine işler. Cemil Cankat'a ait Bayram Gelmiş Neyime bu insanların duygu dünyasını yansıtır. Bir hüzün basar birçok insanın içini bayramlarda. Belki gurbette olduğu için, belki sevdiklerinden ebediyen ayrı olduğu için. Kim bilir?

0: thing. I went back and saw it a second time and felt that I was seeing things the second time through that I'd missed the first time. When I wrote the book, I thought to myself, well, I've written some books and I've gotten this reputation.
1: Korku türünün en iyi yazarlarından biri olarak kabul edilen Stephen King, pek çok kitaba imzasını attı. Kitapları dünyada 350 milyondan fazla satan King'in onlarca eseri sinema veya televizyonda kendine yer buldu. Bazıları başyapıt olarak değerlendirildi. İşte Stephen King'in eserlerinden sinemaya uyarlanan en iyi filmleri. Cinnet sadece King uyarlamaları arasında değil, korku türü içerisinde başyapıt seviyesinde görülen yapımlardan biridir. Yazar Jack Torrance'ın kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır.

0: let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in.
1: Esaretin Bedeli. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Esaretin Bedeli, Stephen King'in Retired and Shawshank Redemption isimli kısa öyküsünden uyarlanmıştı. Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor.
2: Yürüyün!
3: Bir şey soracağım. Onu yiyecek misin?
4: Yok, hayır yemeyeceğim.
3: Alabilir miyim? Bu güzel ve oldu.
5: Bayan mısın? Tamam. Hey, bu kadar çıkma.
6: Çok acıktım.
5: Hey, bana bir baksana ha. Bence bunlarla doyabilecek miyiz görünüyorum.
3: Jake teşekkür ediyor.
5: Bana iki kere fazla vermen lazım.
3: Kaporta dükkanındaki yuvasında yere düşmüştü. Uçabileceği zamana kadar ona ben bakacağım.
7: John Coffey. Eyalet yasalara uyarınca ölene dek vücudundan elektrik geçirilecek. Tanrı ruhuna merhamet etsin.
1: Yeşil Yol. Tom Hanks, Michael Clark Duncan, Sam Rockwell, Barry Pepper ve David Morse gibi isimlerin yer aldığı film, İdam cezası alan mahkumların son yolculuklarında onlara eşlik etmekte görevli gardiyan Paul'ün anlatıcılığıyla iki küçük kızın cinayetinden sorumlu tutulan devasa cüssesiyle ilk bakışta korkutucu görünen John'un hapishanedeki insanların hayatlarını değiştiren hikayesini anlatıyor.
3: Paul. Söylemelisin. Vermelisin.

0: Bayram birlikte güzel.
1: Ben bakarım.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
0: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha, Sertaç arıyor.
1: He?
3: Sertaç.
4: Teyzem, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'da buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: O enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
4: oo,
1: bak.
4: Gineme bak gineme.
2: Sertaç Almanya nasıl olur?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
5: Dur dur getir, ben de konuşayım.
1: Dur, geliyorum.
5: Tamam bak kime veriyorum?
4: Tamam.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun.
0: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biz Bize bayramda birbirinden özel konuklarıyla ekrana geliyor. Sohbet, eğlence, müzik, bayramda Ağbara'da. Eğlence denilince ilk akla gelen isimlerden Altay.
2: Kala kala bir ben kaldım dünyada, sen işsizim.
1: Başarılı şarkıcı Betül Demir.
3: Geçmişteki günlerde.
1: Dillerden düşmeyen şarkılarıyla Hande Ünsal. Ve Umur Doma. Sevilen şarkıcı Ece Mumay.
4: Şey ama,
1: başarılı şarkıcı İlhan Güryalçın.
5: Böyle biraz görülmemiş dünyada.
1: Eski moda çocuk grubu müzisyenleri Seçkin İnceli ve İsmail Bahadır Özmen.
6: Malı düşmüş atının. Hop hop seker çekirge.
1: Karsu. Yonca Evcimik.
7: Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok.
1: Murat Karahan.
8: Opera dünyanın en muhteşem, en zengin sanatı. Benim için bir aşk yani opera sanatı.
1: Öykü Gürman.
9: Giderim o zaman, durmam beni yutar.
1: Mustafa Keser.
10: Dağlara.
1: Tamer Levent.
11: Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
1: Engin Altan Düz Yatan.
12: Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz.
1: Tarık Pabuççuoğlu.
13: İnanılmaz şeyler çizdiler, açılmış şemsiyeler, böyle içinden detaylar, şunlar bunlar, böyle bir fotoğraf gibi.
1: Ertan Saban.
14: Hayatın, işin, dostların ve hayallerin. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için.
1: Dilan Çiçek Deniz.
15: Hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bayramda her gün 13'te Ağbara'da.

Hollandalı dünyaca ünlü kemancı, besteci, orkestra şefi André Rieu, kurucusu olduğu Johann Strauss Orkestrası ile 1950'lerin ünlü şarkısı Tutti Frutti'yi yorumladı. Sydney'deki konserde dinleyiciler de tempo tuttu.

0: gözlerin benden ışığı alacakmış gibi.
1: Seni vuracağım Bedran'a.

0: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapustamına. Babayı da massınlar. Anneyin, bacıyın canı yok mudur?
1: Ocağımız sönmüştür vah!
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının pamuk prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Priyan Savaş.

0: bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı, can şirin. Şehre kaçıp gidelim buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
2: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbat Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
0: Olursun dedeciğim, ben de gelirim.
4: Defol kız.
0: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız, defol.
0: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
4: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına? Ha?
0: Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
4: Hadi.
0: Ben de kendim giderim.
4: Ha? Kendin mi gidersin?
0: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
4: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
0: Tövbe dedeciğim, mahsusluktan
4: söyledim. Tövbe de!
0: Vallahi tövbe!
1: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş bu rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
2: Bedrana.
5: Bedrana'n öyle. Ne istiyorsun?
2: Ben ölmüşüm Bedrana.
5: Henüba.
2: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
5: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
2: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besmini? Zülfün teline Davut kurban. Neden ben?
5: He vallahi, he billah. Delirmişik biz.
1: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Kara Yazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Kara Yazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'le hayatını birleştirir.
6: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
5: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmaz. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu örende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
6: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
1: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
7: Pek de korkatmışsın canım. Al soğanın cücüğünü ye, bıldırcından daha lezzetlidir vallahi, al.
8: İşte açar kızım. Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
7: Ben iki kuzuyu temizlerim evvelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
8: Haklısın. Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
0: Baba. Midem affedersiniz.
8: Midene gidecek. Al kız.
1: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
0: Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Güzel kızım, adın ne senin? İnci. Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
3: Allah razı olsun teyze.
0: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
3: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
0: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
1: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanım ağa, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen, o kadar kalıcı olursun.
5: Bebem, bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kanalı bir kuzusun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim oğlum.
9: I should like to see Emma in love, and in some doubt of a return. It would do her good.
1: Emma 2020'de gösterime giren, yönetmenliğini Autumn de Wilde'ın üstlendiği bir dram filmi. Anya Taylor-Joy ve Johnny Flynn filmin başrollerinde.

From when her notice of honor to have you now.

Dünyaca ünlü yazar Jane Austen'in aynı isimli kitabından Beyaz Perde'ye uyarlanan Emma'nın konusu kurgusal bir köy olan Highbury'de geçiyor ve senaryo burada yaşayan birkaç aile arasındaki ilişkilere odaklanıyor.

Kamuran Akkor'un güçlü yorumuyla 1974'ün Dillerden Düşmeyen aranjmanıydı. Bir gün başkasını seversem eğer, inan kabahatli değilim hiç ben. Peki sözlerini Ülkü Aker'in, düzenlemesini Noray Demirci'nin yaptığı bu efsane şarkının orijinalinin aslında 1972 yılında yayınlanan Donna Hightower'ın This World Today Is A Mess şarkısı olduğunu biliyor muydu?

2013'te bu dünyadan ayrılan Donald Hubert Hightower, Amerikalı R&B, soul jazz şarkıcısı ve aynı zamanda söz yazarıydı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Avrupa'da yaşadı ve burada 1972'de This World Today Is A Mess'de büyük bir başarı elde etti.

Yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

Raju ailesini fakirlikten kurtarma gibi bir ideale sahipken, Farhan ailesinin isteği doğrultusunda bu bölümü seçmiştir. Franco ise makinelere duyduğu tutku nedeniyle mühendis olmayı istemektedir. 2009 yapımı 3 Aptal iyi hissettiren filmler listemize girmeyi başardı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman, konuşabilirsin. Seni duyabilirim.
2: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
2: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
2: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerlerde. Ve ayağı yüzlülük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yitirdim.
2: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
3: Lütfen Tanrım.
1: Sen buraya gelirsin.
3: Yapabilirsin.

0: benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
1: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: çıkardın dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum.
5: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
6: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
7: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
8: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
9: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
8: Hayır hayır hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
9: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
8: Pişmanlık duymadın mı yani evlendiğin için?
9: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
8: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
9: 21 Ekim 1975'ti.
8: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
9: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
8: Evet tabii ki.
9: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
8: Bilet mi bulmuştun?
9: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını
8: evet,
9: bilirsin.
8: Evet, evet, evet.
9: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
8: Evet.
9: Hadi, hadi, hadi. Ve sonra evet, top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
8: Evet, alan çizgisinde koşarak koşmaya başlamıştı.
9: Koşarak geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Aa, koşuyor.
8: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya evet, indi mi peki?
9: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
8: Ne?
10: Sanırım bir liste yapacağım.
11: Doğum günü hediyelerin için mi?
10: Evet.
11: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
10: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışıyorum.

0: konuşmak için böylece daha iyi seçerim.
1: İyi bir baba olan Chris Garner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı umudunu kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
0: Bugün parka gidebilir miyiz? Daha sonra...
2: Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da Otobüse Binmek.
3: San Francisco 1981.
4: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al. Beni
2: de al. Bu makine. Kucağımdaki bu makine mi?
4: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin.
2: Onda o zaman bir makinesi zaman makinesi var. Değil.
4: Evet, öyle.
2: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun, teşekkür ederim.
5: İhtiyacımız yok Chris, gereksiz bir şey ya da pahalı.
2: Belki gelecek sefere. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
6: Merhaba.
2: Merhaba canım.
6: Ne oldu?
2: Bir şey olmadı bak, bugün Christopher'ı alamayacağım.
6: Hayır yapma Chris. 7'de işe dönmek zorundayım.
2: Dinle bak, biliyorum Oakland'a dönmem gerek.
6: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
2: Evet maalesef.
6: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam, ne yapacaksın söyler
2: tamam,
6: misin?
2: Yeter, şöyle yapalım. Andy başlarda çok konuşmuyordu. Sanırım kafasında çok şey vardı. İçerideki hayata ayak uydurmaya çalışıyordu. Ağzını açıp birine bir iki kelime fazlasını söylemesi 2 aydan uzun sürmüştü. İşte o an geldiğinde o biri de bendim.
1: Dünya sinemasının klişe filmlerinden Esaretin Bedeli de iyi hissettiren filmler listemizde. Film, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Ömür boyu hapis cezası alan Andy yine de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy, umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırıyor filmde.
7: İçeriye bir şeyler sokan adam sen misin?
2: Zaman zaman bir şeyleri getirebilmemle tanınırım.
7: Bana bir taş çekici getirebilir misin?
2: Ne?
7: Taş çekici.
2: O nedir ve neden?
7: Senin neden umurunda?
2: Bu bir diş fırçası olsaydı sormazdım çünkü onun fiyatı bellidir ama bu diş fırçasından daha illegal görünüyor değil mi?
7: Pekala. Taş çekici 15-20 santim uzunluğundadır. Minyatür bir kazmaya benzer.
2: Kazma mı?
7: Taşlar için.
2: Taşlar için. Quartz.
7: Quartz. Yumuşak kaya. Ve kireç taşı.
2: Yani?
7: Yani ben bir taş izcisiyim. Eski hayatımda öyleydim. Yine de olmak istiyorum.
2: Belki de oyuncağını birinin kafasına sokmak istersin.
7: Hayır, burada hiç düşmanım yok.
2: Öyle mi? Bak, bu tipler kaba kuvvetten anlarlar. Tüm istedikleri ve anladıkları budur. Senin yerinde olsaydım kafamın arkasına göz koyardım.
7: Tavsiyen için teşekkürler.
2: Bu ücretsizdi. Kaygımı anla diye yaptım.
7: Eğer bir sorun çıkarsa taş çekicimi kullanmayacağım.
2: Sanırım kaçmak istiyorsun. Belki duvardan bir tünel kazarsın. Ne oldu, komik bir şey mi kaçırdım?
7: Taş çekicini gördüğün zaman anlarsın.
2: Böyle bir alet genelde ne kadara satılır?
7: Taş ve mücevher mağazalarında $7.
8: Hoş geldin Mickey's.
5: Bayan G mektuplarımızı Amsterdam'a kadar
8: bitir artık.
5: Mip Giz'in kendisine gönderdi. Bayan G bir konuda kararını verdiğinde hiçbir şey için durdurmak mümkün olmuyor.
1: ...2007 yapımı özgürlük yazarlarının konusunu anımsayalım mı? Ne dersiniz? Genç bir öğretmen kendisini öğrencilerine hoşgörü kavramını... ...bunu önce kendileri üzerinde uygulamayı ve eğitim sözcüğünü... ...okul hayatlarının ötesine taşımayı öğretmeye adar. İdealist öğretmen Aaron çok başka dünyalardan gelen karakterlerle uğraşmak zorundadır. Aslında farklı ırklardan gelen bu öğrenciler için... ...okul sadece yaşları gereği orada bulunmak zorunda oldukları bir yerdir.
5: Daha önce hiç kahramanım olmadı. Ama siz kahramanımsınız.
9: Hayır genç adam. Ben kahraman değilim. Hayır. Ben yapmak zorunda olduğum şeyi yaptım. Çünkü doğru olan şey de buydu. Hepsi bu. Burada hepimiz sıradan insanlarız. Ama sıradan bir sekreter ya da bir ev kadını ya da bir genç adam. Kendi elinden geldiği kadarıyla karanlık bir odada küçük bir ışık yakabilir. Öyle değil mi? Gönderdiğiniz mektupları okudum ve öğretmeniniz bana tecrübeleriniz konusunda pek çok şey anlattı. Kahraman olanlar sizlersiniz. Siz burada her gün kahramansınız. Yüzlerinizi kalbime yazdım çocuklar.

2007 yapımı Kalbini Dinle bir müzik mucizesini anlatıyor. Layla ünlü ve güzel bir violonselist, Louis ise gitar çalıp bir kulüpte vokal yapan bir kişidir. Bu iki insan birbirlerini tanıdıklarında müziğin de ritmine uyarak aşık olurlar. Ancak çok farklı hayatları vardır.

Şimdi sizi son videosu kısa sürede 3 milyon kez tıklanan genç bir gitaristle tanıştıracağız. İzleyenlerin gitar çalmıyor, sanki gerçeküstü bir şey yapıyor dediği Marcin'le.

2000 doğumlu Marcin Patsalek hem klasik gitar tekniğine hakim hem de fingerstyle konusunda çok başarılı Polonyalı genç bir gitarist. Gitar çalmaya 10 yaşındayken babası yazlarını boş geçirmesin diye gitar kursuna gönderince başlayan Marcin beste de yapıyor.

Müzik otoriteleri genç yetenek için şimdiden bu yaşta bu kadar iyi çalıyorsa 20 yıl sonra nasıl olur merak ediyoruz diyor. Hadi gelin Marce'nin o çok beğenilen performanslarını izleyelim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 27, Bursa 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 27, Aydın 31, Muğla 26, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Mersin ve Hatay 30, Adana 32, Kahramanmaraş 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 24, Karabük 26, Rize 22, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Erzincan 24, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Mardin, Siirt ve Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 30 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Bayram birlikte güzel.
4: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
5: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
9: İstediğim fiyat.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Tespit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dije Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
3: Tamam. Ne? Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
4: Elhamdülillah.
5: Aa, Sertaç arıyor.
3: He?
5: Sertaç.
6: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
5: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'da buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
6: O enişte. Bayramın kutlu
3: Sertaç,
6: olsun.
3: Sertaç bak yanımda kim var. Bak,
6: oo,
3: bak.
6: İneme bak ineme.
4: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
6: Ellerinden öperim.
4: Çok güzel.
3: Bak şimdi kime veriyorum?
7: Dur getir, ben de konuşayım.
3: Dur, geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
6: Tamam.
5: Sertaç.
6: Bayramın kutlu olsun.
5: Senin de bayramın kutlu olsun oğlum.
8: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
4: Ah, hayat tabular Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
5: Fren mi tutmuyor?
6: Ne?
7: Antalya'nın arabadan!
8: Sesimi dinleyeceğin tuttu çocuğum.
9: Vah! Vah!
10: Yürüyün hanımlar eve.
11: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
10: Aç bakayım ağzını.
12: Diş.
10: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
10: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
10: Öş, sus.
1: Göreviniz tatil.
10: Tatil.
2: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abone'de.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi bayramlar.
2: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
1: Nasılsınız?
3: Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Buradan herkesin bayramını kutluyorum. Sağlık, mutluluk, ailenizle ve sevdiklerinizle nice güzel bayramlarınız olsun diyorum. Barışın hüküm sürdüğü, çocukların ölmediği nice güzel bayramlar kutlayalım hep birlikte inşallah.
0: Amin, inşallah. İnşallah. Ececiğim sen nasılsın, iyi misin?
2: Ben de çok çok iyiyim. Biraz harika. Yoğunum ama çok iyiyim. Harika. Yoğunluk iyidir.
1: Ne güzel. Yoğunluk bunlar
2: değil mi? Evet, çalışmayı seviyoruz.
0: Ne güzel. Evet, başlayalım. Senin yeni bir şarkın var.
3: Evet.
0: Ondan başlayalım. Hikayesini bir senden dinleyelim.
1: Kainat Şahit.
3: Kainat Şahit, evet.
0: Biraz zor gibi duruyor ama şarkıyı biraz sonra dinleyeceğiz.
3: Evet.
0: Şarkı da oturmuş. Ben böyle bir ilk okuduğumda dün Allah Allah
3: Kainat
0: nasıl
3: Şahit
0: olacaktım? Biraz
3: evet.
0: Zor kelimeler dedim. Keskin
3: doğru.
0: Kelimeler ama
3: doğru.
0: Oldu.
3: Murat Güneş şarkısı. Şarkının sözü müziği bana ait değil, sevgili Murat kardeşime ait. Nişantaşı'nda karşılaştık. Murat'cığım senden şarkı bekliyorum dedim. Daha önce de çalışmıştık beraber. Yıllardır 2007 yılından beri birlikte bazı projeler yapmaya çalışıyoruz. Ama 2007

0: 2008'de çıkan Sana Bayılıyorum şarkımın sözü ve müziği kendisine aitti. O arada ortak bir şarkıda buluşamadık ama sürekli iletişim halindeyiz. Gönderiyorum abi sana şarkıyı dedi. Ben Nişantaşı'ndan Etiler'e geldim. Kuzenimle beraberdik arabada. Telefonuma şarkı geldi. Arabada dinledik, aradım. Üç şarkı göndermişti. İki tanesine bayıldık. Bir tanesi Kainat Şahit'ti. Diğeri de Eylül'de çıkacak olan şarkımız Bilesin. Şu anda Kainat Şahit'le dinleyicilerimizin karşısındayız. Umarım onlar da benim aldığım hazzı alıyorlardır. Çünkü gelen tepkiler çok iyi. Şu anda keyfim çok yerinde o yüzden.
1: Tam yaz şarkısı.
0: Evet.
1: Kıpır kıpır.
0: Benim sana olan yangınıma gökte yıldızlar, yerde tüm kullar, kainat şahit diyor çünkü.
2: Bir de milli takım kazanırsa,
0: evet,
2: o zaman tam şahit olacak mı?
0: Evet.
2: Tam benim böyle bir şarkı gibi.
0: Yangınıma.
2: Sadece tonların, evet, şeyini müziğini değiştirmen lazım.
0: Evet. Benim sana yangınıma gökte yıldızlar, yerde tüm kullar, kainat şahit Türkiye'm.
2: Evet. Evet. Biz içeride kuliste yazacağız.
0: Evet. Yazdık biz yani kuliste.
2: Evet, Ececiğim sende ne var ne yok?
3: Valla bizde de yeni şarkılarımız var ama tam tarihlerimiz henüz belli değil bu sene. Ama böyle bir agresif stratejim var. Böyle bir 4 ay kadar peş peşe yayın yapacağım bu yaz.
2: Aa, ne güzel.
1: Evet, her ay bir şarkı çıkacak.
3: Birden daha fazla.
2: Ne diyorsun?
3: Evet. Yani şöyle, ben artık bu aydan sonra dönem dönem sessionlar yayınlamaya başlayacağım. Dörder dörder stüdyo sessionlar, canlı sessionlar olacak. O yüzden aslında 3 ana single'ım, peşine de böyle 4-5 tane akustik seri peş peşe yayınlayacağız.
2: Hazırlar yani. Herhalde değil mi?
3: Tabii tabii.
2: Ben, süper, harika.
3: Ben bütün kış çalıştım yani. Çünkü yazın konser yoğunluğundan tabii kayıtlara, kliplere çok vakit olmuyor. Hazırladık, vereceğiz peş peşe.
2: Sen yaz insanısın galiba.
3: Evet.
2: Hep yaz şarkıları.
3: Galiba öyle.
2: Daha önce geldiğin konuklarda hep böyle bir yaz işte şöyle geliyor. Hep sen yaz ama
3: evet,
2: biraz sonra zaten bilen herkes biliyor da yani şarkıların gerçekten kıpır kıpır tam, evet, şarkıları zaten.
3: Ya öyle bir imaj oturdu, yalan değil. Bundan mutluyum da, çok seviyorum aslında hareketli şarkıları. Diğer yönü de çok seviyorum ama tabii bir kitle oturttuktan sonra onu da çok sarsmak doğru olmuyor bazen. Biraz da acımasız kitlelerimiz kabul etmiyorlar yani sevmedikleri şeyi. O yüzden aslında biraz hizmette ediyoruz diyelim isteğe.
2: Ne güzel.
1: Ama sana da uyuyor kıpır kıpır şarkılar. Sen de öylesin.
3: Evet. Seviyorum. Ya zaten günün sonunda üretim yapıyoruz. Hani kendimizden olmayan herhangi bir şeyi yansıtmak da sahte oluyor yani. Hani daha doğrusu çok oturmuyor üstümüze diyelim. O yüzden evet, ben böyle kendimden bir şeyler katmaya çalışıyor gibiyim şarkılarımın içine.
1: Harbiyedeki konser nasıldı?
3: Ay çok güzeldi. Çok güzeldi.
2: Nisan soğuk değil miydi?
3: Yok ya, yani böyle bir tık esiyordu akşam ama gayet serin bir havaya denk geldi. Benim de ilk Harbiye'mdi tabii.
2: Mi?
3: Evet.
2: Bu heyecanlı mıydı?
3: Yani daha önce Sibel Can'ın sahnesine konuk olmuştum. Bundan tabii çok eski yani, bilmiyorum 6-7 yıl önce, yaşım da çok küçüktü o zaman. Çok sağ olsun hani böyle beni davet ederek hem çok beni onurlandırmıştı hem de böyle çok değişik bir tecrübe olmuştu benim için o zaman. Ama 23 Nisan kendi ilk Harbiye'mdi. Yani çok farklı bir duygu. Yani inanın böyle tarif edemiyorum. Bir de tabii çocuklara yönelik bir etkinlik. Çok heyecanlılardı. Bir de hani havada çok da hani serindi. Beklediler bilmem ne. Çok keyifli geçti ya.
2: Çocuklara yönelik bir etkinlik.
3: Evet,
2: ben şey
3: yönelik
2: zannettim. Hani Sibel çocukları tahtlarına oturuyorlar ya. Sen Sibel Can da seni oturtmak.
3: Asla haddime değil. Asla.
1: Hayalin miydi Harbiye?
3: Ya tabii ki yani. Biz üretimciyiz yani, kocaman bir sahne, bugün 5000 kişilik biletli bir sahnenin hayalini kurmamak çok mantıksız olur yani benim konumumdaki biri için. Çok keyifliydi ve inanın çok heyecanlandım. Ya bunun altını çiziyorum çünkü normalde heyecanlanmıyorum. Öyle bir yapım yok mesela, sahne heyecanı taşıyan biri değilim genelde. Ama hakikaten yüreğim ağzıma geldi en son böyle 2 dakika kala falan. Asistanımın elini böyle kalbime koydum hatta, hani gerçekten çok heyecanlıyım diye. Çok güzel bir tecrübeydi ya.
2: Altay'ım sen sahne çıktın mı Harbiye'de?
0: Ben Harbiye'de çıkmadım.
2: Çıktın, değil mi? Senin çıkmadığın bir tek Harbiye kalmış.
0: Kısmet. Kısmet.
2: 365 günün 300 kısmet günü garantidir diye düşünüyorum, değil mi?
0: Yani yoğun bir tempoda
2: yoğun
0: çalışıyorum
2: ya,
0: yıllardır.
2: Her yerde varsın yani.
0: Yıllardır.
2: Yıllardır bir de.
0: Yani 35 yıldan fazladır diyelim. Hoş ama abi, bunun 20 yılı haftada 7 gün. Ondan sonraki ortalama

0: ortalamamızda 3,5 ya da 4 gündür.
1: Oh, maşallah.
2: Nasıl bir tempo peki? Nasıl dayanıyorsun?
0: Yani olmadığı zaman özlüyoruz.
3: Hastalık.
1: Alışkanlık.
0: Yani sahnede olmak başka bir duygu. Yani canlı söylemek başka bir duygu. Yani playback yani o hazzı vermiyor hiçbir zaman. Zaten dışarıda hiç playback yapmam, bazen işte televizyon programlarında yapıyoruz. Ama sahne, mesela ben Ecem'in tam tersi, 18 yıldır aynı otelde çalışıyorum. İsmini söylemiyorum şimdi. Herkes biliyor zaten Antalya'da. Her gece sahneye çıktığımda aynı heyecanla çıkıyorum. Yani odadan çıkıp sahneye yürürken, hazırlanırken heyecanlanmaya başlıyorum zaten. Aynı heyecanla çıkıyorum. Bende de tam tersi var mesela.
3: Abi biz sizin sahne kültürünüze erişemeyiz ama.
0: Çok değişik.
3: Ya sizinki çok değişik. Başka bir kültür yani.
1: Yani heyecan sahnede yani. Evet. Bir de eğlendirmek çok önemli gerçekten. Evet. Yani şeyi, adın çıktı zaten. Altay'da eğlenmemek mümkün değil. O arka arkaya şarkılar. 2 saat değil mi? 1,5 mi 2 saat mi? 2,5 saat.
0: Benim.
1: Evet. Çık diyorsun. 3.
3: Oh, maşallah.
0: Bizim program mesela normalde bir gece kulübü repertuarı, işte çıkarlar 45 dakika, evet, veya 1 saat söyler, yarım saat dinlenir, bir saat 45 dakika daha söylenir, biter işte 2,5 saat. Biz çıkarız 3-3,5 saat söyleriz, ara vermeyiz zaten hiç. İşleyişimiz farklıdır, şarkı arasındaki matematiğimiz farklıdır. Hani matematik diyorum, orada da bir ritimsel matematik var çünkü gerçekte. Ama onun haricinde normal arkadaşlarımız diyelim ki 40-50 şarkı, 35 şarkı okurlar. Biz onun 2 ya da 3 katı şarkı okuruz. Farklı bir tekniğimiz var, evet, çünkü. Evet.
1: Bir de şöyle bir durum var. Ona en büyük korkunç hayranım. 3-3,5 saat diyorsun ya. Nerede olursan ol. Mesela buraya geldin şu anda, klasik olan bir hafta önce buradaydın. Söyledin. Repertuar ayrı. Yine geldin buraya. Nasıl olsa aynı repertuar değil. Evet. Eğer seyircilerden aldığın tepkiye göre matematiksel değişiyor olarak sahnede değiştiriyorsun değil mi?
0: Aynen.
1: O müthiş bir şey ya.
0: Orada şöyle bir şey var. Buradan şifreleri veriyorum. Şöyle bir şey var. Bizim bölümlerimiz var. Bölümlerimiz var. O bölümlerin içinde de kendi bölümleri var. Oh. Atıyorum 1'den 30'a kadar bir repertuarımız var. Her bölümün içinde de 15-20 şarkı var diyelim. O 15-20 şarkı, biz repertuara girdiğimizde karşı tarafı yakalayamıyorsak hemen başka bir bölüme geçiyorsun.
1: Bölüme geçiyorsun.
0: Hemen.
1: Yani hepsini ezbere mi söylüyorsun?
0: Hepsini önünde ezbere. Ezbere. Hepsini ezbere.
1: Büyüksün.
0: Eskiden bizim ilk başladığımız zamanlar, şimdi arkadaşlarımız hani tek şarkı, iki şarkı çıkıyor ya da maxi single çıkıyorlar. Biz albüm hazırlıyorduk.
1: 12 şarkı.
0: Bir de çıkan bütün albümleri dinliyorduk. Çünkü eskiden radyolar şimdiki gibi, klibi çektim, bu şarkıyı tanıt ya da işte dijital mecralarda bu şarkıyı öne çıkartın diye bir şey yoktu. Her radyocu kendi şarkısını patlatıyordu, evet, albüm içinden. O yüzden atıyorum Kayahan'ın albümü çıkıyordu, rahmetli. Onun bütün şarkılarını bilmek zorundaydık çünkü dinleyici onu isteyebiliyordu senden repertuarda. O yüzden...
1: Ya A1-B1 diye çıkıyordu, tutmuyordu, bir bakıyorsun ki A4 tutmuş.
0: Tutmuş yani. Aynen öyle.
2: Ece, evet, biraz önce şey söyledi, şimdi artık şarkıcıların tarzı oluştuktan sonra dinleyici o tarza alışıyor, yeni tarzları kabul etmiyor. Böyle mi sen dedi?
0: Şimdi şöyle bir şey var, aslında sanatçıların, müzisyen, hani müzikal olarak diyeyim, denemeler yapması çok normal. Ama kendi kitlesine hitap ettiği şarkıları radikal olarak değiştirmesi normal değil. Biz bunları deneyen nesilden olduğum için söylüyorum. Çünkü karşı taraf bunu kabul etmiyor, dinleyicin. Dinleyicin senin bir sound'un var, söyleyişin var. İşte Altay işte aşk şarkıları söyler ama sahnede eğlendiren adamdır. İşte ben mesela bir repertuarda sırf o gece arabesk söylesem kimse gelir mi diye düşünüyorum mesela. Hani bellidir senin ne yaptığın. Stüdyoda yaptığın işleri de radikal olarak değiştirdiğin zaman dinleyicini almıyor. Çünkü tecrübelerimle şöyle söyleyeyim. Yonca Evcime'ye vokal yapıyordum. Bizi dinlemeye çocuklar geliyordu. Yonca'ya da buradan selamlar. Bizi dinlemeye çocuklar geliyordu. O çocuklar büyüyor. Onları sürekli yakalamak zorunda kalıyorsun. Ben de dinleyicime bakıyorum şimdi. Benim dinleyicim 30 yaş ve plus. Yani 30 yaş üstü. Benim gece kulübünde otellerde dinleyen genç

0: Evet, harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben var ya teşekkür. Değişik olmuş. Var ya senin keşken mi?
1: Yok. Ya 90'lı yılların başında yaptığım bir şarkı. 2026 baktığın zaman ben 95 yıllarında şarkı popüler oldu gece kulübünde söylediğim zamanlar. Sonra 99'da Alişan okudu.
0: Şarkı ama Alişan'la şarkı oldu.
1: Tabii ama işte gece dışarıya çıkanlar şarkıyı biliyordu zaten her yerde. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Türkiye'nin her yerinde. Ama sonra şarkı Alişan'a da çok yakıştı zaten. Evet. Kardeşime de buradan selamlar. Hepimize yaradı. Öyle söyleyeyim. Biz aradan ben hani Alişan ayıp olmasın diye okumadım şarkıyı. Daha sonra okudum. Bir ara verdik. Sonra ben yok ya yazdım. Rahmetli İlmi abi beni aradı, dedi ki bir şarkı yazmışsın dedi, hemen İstanbul'a gel dedi. İzmir'de çalışıyordum o zaman. Dedim ki İlmi abicim dalga geçerler bizimle. Stüdyodayız. Albüm bitmiş. Evet. Albümü çıkartacağız. Kalpsizsin diye bir şarkımız var. Onunla çıkacak. Hayır dedi. Bununla çıkacak dedi. Stüdyoya girdik. Şarkıyı yaptık. O da milyon sattı.
2: Ne güzel. Çok ya, iyi harikasın vallahi. Ya.
3: Yeni sağ. Vazgeç Gönül'le mi tanıdık?
4: Evet, aslında böyle ilk hani 50 milyonlara erişen şarkım oydu. Onun da bayağı geçmiştir üstünden yani. 2018'de muhtemelen yayınlamıştık diye hatırlıyorum.
3: Dün baktım 86 milyon olmuş.
4: Olmuştur. Doğru, o benim güzel. İlk single'ım bile olabilir yani, hatta aynen ilk şarkım neredeyse.
0: Sen ne 2018 çıkışmış?
4: Evet.
0: Oo. Hayır, zaman nasıl çıktı daha dün gibi, 6-8 sene olmuş. Süper. Evet.
4: Bayağı olmuş.
0: Büyümüşsün Ece.
4: Evet ya. Abi 5 sene önce de geliyordum ben. Doğru.
0: Ha bir şey diye böyle bak gençler işte galaksi böyle. Evet. Hepiniz birbirinize benziyor. Arka arkaya böyle konuklar vardı. Ben şey yapıyorduk. Takılıyordum ben Ece'ye. Bak artık Ece.
3: Ya. Ece periyle aldı başını gitti ama, değil mi?
4: Evet. Evet, yani Peri, şimdi pandemide Galaxy'yi yaptık. İşte, ya şöyle söyleyeyim, ben aslında Galaxy'den önce çok daha slow üretim yapıyordum. Vazgeç Gönül de bunlardan biri. Daha sonra Galaxy'yi ben bir sipariş üstüne yazdım. Soliste de okuttuk ama yakıştıramadık. Ya, o da yakıştıramadı kendine bu arada. Sonra dedi ki başka bir şey yok mu, başka bir şey deneyelim. Dedim ki bir de benim kendime yaptığım bir şarkı var bu yaz dedim. Biz şarkıları değiştirdik. O onu aldı, ben bunu aldım. Onu yapmadı bu arada. Ben Galaxy'yi yaptım ama ben gerçekten bu şey meselesi ya. Elbise hani dikiyorsun, evet. Birine uyması gerekiyor. Çünkü eser solist eşleşmesinden çok gol yiyen eserler de oluyor, evet. Maalesef yani. Sonra Galaxy tabii çok yani güzel gitti. Güzel rakamlara ulaştı. Şimdi 400 milyona yaklaşmıştır, evet. Muhtemelen. Sonra Peri, Vanilya, bunları hep birer yıl arayla yaptım ben. Onlar da güzel gitti. Hani güzel. Onun furyasında. Sonra o yaz etiketi kaldı benim üstümde.
0: Evet, evet Ece'ciğim, sıra sende. Şimdi senin şarkılarını alalım.
4: Evet.
0: Arka arkaya senden de iki alalım. Şu yaşamak bizi öldürüyor. Affetmem.
4: Evet, tamam. Gelsin.

0: Evet.
1: Ağzına sağlık.
0: Aynen.
2: Harika. Teşekkür ederim.
1: Sen düetleri de seviyorsun.
2: Severim. Ben işbirliklerini çok seviyorum. Yani zaten hani üretmenin, müzik yapmanın en güzel yönü de bu. Hakikaten farklı yönler, farklı tarzlar bir araya geliyoruz. Farklı dillerde bazen üretimlerimiz oluyor. Çok seviyorum yani müzisyenlerle bir araya gelmeyi.
0: En son Sinan mı?
2: Sinan evet, Akçı. Sinan. Aha.
0: Sinan'ın düet yapmayan yok zaten galiba.
2: Evet, seviyor.
0: Sözler onun mu?
2: Evet, onun var. Onun
3: ben yapmadım canım.
0: Sen yapma zaten. Güzel.
3: Sinan'a selamlar. Onun da bir şarkısı var bizde. Sonra okuyacağız
0: evet.
3: Onu.
0: Ha, evet, evet. Doğru evet, Sinan. Düet yapmadan ama şarkısını aldın.
3: Önümüzdeki Kasım Aralık gibi çıkacak.
0: Çıkacak.
1: Sizin Şevket'in şarkısı o.
3: Evet, yeni yapıldı. Evet, evet, evet, evet. Ben yapımcılığa başladım
2: evet,
3: bu arada.
2: Harika.
3: Prodüksiyona başladık.
0: Evet, ona o konuya geleceğiz ama şimdi senden de hemen iki, hatta üç şarkı alıyorum senden. Tamam. Arka arkaya gelsin. Tamam. Ne alıyoruz? Sensizim, Kalp Gözüm, Keşke Aramasaydım.
3: Aramasaydım.
0: Evet. Gelsin.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
2: Ece, eleştirilere kulağın tıkalı mı?
3: Asla değil, tabii ki açık. Üslubunca usulca. Güzel bir dille yazılan her eleştiri başımın tacıdır tabii ki yani.
2: Bir dönem biraz üstüne gelmişlerdi. Bozulmuş muydun o dönem?
3: Yani... Ya ben çok küçük yaştan beri sosyal medya üzerinde aslında üreticiyim. O yüzden çok alışkın olduğum senaryolar bunlar benim. Hatta aklımın ermediği dönemlerde o büyük linçler altında kaldığım zaman ya hiç üzülmüyorum, hiç umursamıyorum desem yalan olur ama göğsümde yumuşatmaya öğrendim artık bunları yani. Hani tabii ki tek tek hepsini okuyamam. Öyle bir zamanım ve imkanım yok. Ama ya benim sadece şöyle bir ricam oluyor bunu dile getiren arkadaşlardan. Biz çok zor bir iş yapıyoruz. Gerçekten çok zor. Yani özellikle hani benim yaş grubumda kadın olarak böyle bir özel iş yapmak çok zor. Yani hem yoruyor hem çok zaman alıyor. Sadece bunu göz önünde bulundurmalarını rica ediyorum bunu yazanlardan ama.
0: Gerekiyor, tabii.
3: Evet, yani ben gerçekten bu arada olumsuz ama hani düzgün bir üslupta yazılmış her şeyi de bir yere koyarım. Ben çok da severim. Yani zaman zaman böyle fan gruplarımla da buluştuğum oluyor. Onlarla da sohbet ediyoruz. Çok güzel bu arada. Çok iyidir bu geri dönüşler. Sadece hani biraz kelime seçmemiz gerekiyor bunları dile getirirken.
1: Evet. Evet, şarkı gelsin.
3: Hadi
1: evet,
3: gel.
1: En sevdiğim. Felaket.
3: Felaket geliyor.
1: Felaket geliyor. Ve galaksi.
3: Ve galaksi.

0: Evet Altaycığım, bir de bıkmadın bu kadar çalışmaktan, bir de yapımcılığa girdin yani. Sanki hiç para kazanamıyorsun.
1: Ama yapımcılık para kazanmak değil, para kaybetmek.
0: Allah Allah, Allah Allah. Ya tutarsa? Ya. Şaka bir yana, dostlar binaenaleyh böyle konuşuyorum. Biliyorum. Tebrik ediyorum. Yani sonuçta amacım, tecrübelerini birine aktaracaksın.
1: Amacım şuydu, biz bu işe ilk başladığımız zamanlar gece kulüplerine gidip böyle beklerdik ki birisi bizi sahneye çıkarsın. Oradaki 80 kişi, 100 kişiye kendimizi gösterebilelim diye. Yani bu 80
0: yıl. Heyecan anlattı ya biraz önce, Sibel Can çağırmış, nasıl heyecanlandı.
1: Ortalarında. Sonra tabii ki herkes şu anda çok kolay yapıyor. Çok kolay. Şu anda hemen yapıyorsun. Dijitalde kendini tanıtabiliyorsun. Ama ben dedim ki hani Altay Müzik Kampanya olarak, yani AMC Müzik olarak yeni nesil kardeşlerimize, arkadaşlarımıza tecrübelerimizi aktarabilelim. Onlara yol gösterebilelim. Çünkü bizim dönemimizde bu yoktu biliyorsun.
0: Evet evet.
1: Tam tersi vardı. Aynen. Aksine tam tersi vardı. O yüzden de, ama işin enteresan tarafı ilk projeyi şey gibi, hani torpil yapmış gibi değil.
0: Direkt kuzenle.
1: Benim kuzenime yaptım. Amcaoğluma. Sebebi de şu, yıllardır müzik yapmak istiyordu. Ben de hayır yapamazsın, senin bir işin var. Kendisi ticaretle uğraşıyor. Senin bir işin var, sen kendi işini yap. Şimdi biraz ara verdi ticaretine. Yurt dışında yaşıyordu, Venezuela'da çünkü. Oradan evet ya, gelince...
0: Ona inanamadım. Şu anda evet. Venezuela Caracas'tan bir transferimiz var.
1: Evet, bir transfer.
0: Ya bu nasıl bir şey?
1: Venezuela'dan arabesçit transfer.
0: Bu arada şey, Caracas'ın Karadeniz yaylalarından değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Rize'li değil mi?
1: Rize'den, tabii ki.
0: Ya muhteşem Rize'liyiz. Bir aile, süpersiniz.
1: Tabii, Rize'liyiz.
0: Şimdi hemen Şevket'i buraya alalım, sürpriz. Burada hemen lütfen Şevkocuğum. Atla gel Şevketçim.
1: Şevkocuğum
0: hemen.
1: Gel.
0: Gel, hoş geldin.
2: Hoş geldin.
1: Gel kardeşim. Sana mikrofonu vereyim. Hoş geldin. Gel.
0: Oh. Evet Şevketçim, tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Caracas'tan Venezuela'dan geliyorsun. Ne yapıyorsun orada?
3: İş adamıyım. Orada dış ticaretle uğraşıyorum.
0: Kaç yıldır oradasın?
3: Yaklaşık 17 yıldır Venezuela'dayım.
0: Peki şarkıcılıkla alakalı ne güzel işim var. Benim sanki şarkıcılık kötü işmiş.
1: Çocuklukla ya. Çocukluk.
4: Ayıp oluyor ya. Ayıp. Sizin yanınızda biraz ayıp.
3: Çocukluk hayalimde evet. Aslında bir yerlerde çıkıp böyle bir yerlere gittiğim zaman, bir barlarda vesaire, sürekli arkadaşlarımın baskılarıyla sahneye çıkıp şarkılar söyledim. Fakat amatör olarak hep yaptık. İlk defa Altay abiyle sağ olsun profesyonel olarak başladık. Umarım tüm Türkiye beğenir. Çok da güzel bir şarkı.
0: Bir de Sinan Akçı'dan alıyor.
3: Evet, Sinan Akçı'dan yani. Almış şarkıyı.
1: Şarkıyı ben kendime almıştım. Kuzene verdim.
0: Sinan'ın haberi var mı?
1: Sinan'ın haberi vardı.
0: Evet gelsin o zaman şarkı, sonra sohbet edeceğiz.
3: Tamam.

0: mikrofonu tut, unutma. Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle ikinci var ya, pişman olacaksın.
1: Benim kuzenim.
0: Çok güzel şarkı. Sesin
2: çok güzel. Güzel.
0: Seni İstanbul'a bekliyoruz yani.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Tahtın sarsılacak.
3: Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Başarılı olacağına çok eminim. Ya kendisine harika. De söyledim. Çok eminim. Çok eminim. Başarılı olacak yani şarkı. Süpersin. Çok başarılı olacak.
2: Hiç böyle beklemiyordum ben bu arada.
0: Evet.
3: Tabii herkes. Ben zaten kuzenime proje yaptım diyor. Herkes diyor torpil yapmışsındır. Kesin öyle
4: olur
3: dinliyor.
4: Mu ya? Çok
3: bir dinliyor şarkı. Ece, ondan sonra.
0: Abartıyor muyuz?
3: Tabii ki.
4: Yok.
3: Tabii
0: süper değil mi?
4: Bir de çok yakışmış şarkı. Evet. Ben daha önce dinlemiştim şarkıyı. Sana çok yakışmış gerçekten. Evet.
5: Tamam, teşekkür ederim. Bu arada şarkı da tabii Sinan Akçıl şarkısı. Çok da güzel bir şarkı. Bu şarkıda Kemal Başbuğ'la birlikte çalıştık.
1: Klibi Kemal Başbuğ çekti.
0: Bütün
1: şampiyonlarla aranjemize Enes Yolcu yaptı. arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Çok güzel insanlar. Çok sağ olsunlar. Güzel proje oldu. İyi tepkiler alırız.
0: Yolun açık olsun. Bir şey söyleyeceğim. Bu bölüm böyle Karakas'ta yayınlanırsa televizyonda haberimiz olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Yolun açık olsun.
1: Her herkese iyi bayramlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum Sinancığım.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Türk kahvesi sever miyiz?
3: Çok.
4: Bayılırız.
2: Hiç sevmez ki.
4: Evet.
2: Size küçük hediyelerimiz var.
0: Evet, bayram kahveniz bizden.
3: Teşekkürler.
4: Ay çok teşekkür ederim.
3: Yani Galatasaraylı bir Türk kahvesi makinesi olması.
4: Abi kesinlikle benimki daha lezzetli olur ama neyse.
0: Mars şahsın keyif başlasın diyoruz.
4: Evet. Harika. Evet.
3: Teşekkür ederiz.
0: Bu arada bittiğinde kahve
2: Mars çalıyor.
0: Mars çalıyor, haberin olsun. Galatasaray Mars çalıyor, burada da Beşiktaş Mars çalıyor.
3: Güzel.
0: Afiyet şeker olsun.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Kahvenizi yudumlarken bizi hatırlayın.
3: Teşekkür ederiz.
2: Böyle çok tatlı size küçük bir bayram hediyemiz oldu.
4: Teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz. Teşekkürler.
0: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız.

0: Bayram birlikte güzel.
1: Ben bakarım.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
0: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: 23-29 Mayıs arasında Bim'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
10: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Canımız handemiz bizimle.
0: Evimizin kızı.
2: Evet, her sezon bizimle. Ama o kadar çok üretiyorsun ki her sezon yeni bir şarkı, yeni bir projeyle bizimlesin.
1: Evet, biraz öyle.
0: Bu sefer yeni partnerle geldik.
1: Evet.
0: Şarkılar yetmiyor, bir de partner
1: evet.
0: yetmiyor dedim. Harikasın.
1: Evet.
3: Selamlar.
0: Umur hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Evet, ne güzel düetiniz ya. Bütün hele bir de Galatasaray şampiyonluğuyla siz şu anda inanılmaz derecede uçurdu şarkı. Derler ya, şarkı böyle bir tribünlere bir girse de keşke demeye kalmadan, hiç hesap yapmadan böyle bir şey oldu diye düşünüyorum.
1: Vallahi oldu mu öyle bir şey?
0: Oldu. Çünkü şey, yeni transferi Galatasaray Liverpool'dan transfer etmek istediği oyuncu senin şarkınla. Gel değil mi? Değil mi? O
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, evet o.
0: Şu anda bütün sosyal medya ağlattı.
1: Gerçekten mi?
0: Senin şarkı. Aa, benim yok mu?
1: Yok valla, yoktu ama şu an gerçekten çok mutlu oldum.
0: Dünyanın en pahalı futbolcularından bir tanesinin Galatasaray'a gelmesi konusunda senin şarkıyla şu anda bütün Galatasaray taraftarı çağırıyor.
1: Oo, daha benden şu an daha mutlusu yok. Biz ikimiz de Galatasaraylıyız çünkü.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nasıl yüz karası Galatasaray? Ben Fenerbahçeli olarak biliyorum onu.
1: Yani buna denk gelmemiştim gerçekten. Uzun süredir sosyal medya konusunda birazcık galiba iyi değilim gibi oldu.
0: Boşver, iyi, arası
1: konserler çok yoğun. O yüzden
0: evet, kültür yolu falan bu sene.
1: Gerçekten bu sene yoğun bir konser takvimi olunca biraz sosyal medyaya medyacıya bırakmak durumunda kalıp benim öyle konudan bir haber burada öyle miymiş falan diye kendimi patlatsam çok kötü oldu. Olsun, teşekkür ediyorum.
0: Evet, gerçekten. Önce sen başlayalım. Biraz bu düeti, Umur'u nasıl tanıştınız, nasıl doğdu, şarkı nereden falan diye biraz detayı anlatırsın.
1: Hemen anlatıyorum. Umurcuğumla biz aslında sevgili İlkay Şencan'ın stüdyosunda tanıştık. Oraya Love Landım'ın remixi için gitmiştik Serkan'la beraber. Gittik işte.

0: remix'i dinliyoruz vesaire. Sonra bir baktım içeriden Umur geldi. Ben Umur'u bu arada ilk şarkısından beri dinliyor ve seviyordum. Yani hiçbir tanışıklığımız yok. Sadece sosyal medya üzerinden birbirimizi takip ediyoruz. Ben ilk günden beri Umur'u çok beğeniyorum. Ama hiç karşılaşmışlığımız yoktu o güne kadar. Daha sonra o gün karşılaştık ve Umur dedi ki, ya ben bir şarkımı dinleteyim mi dedi. Birkaç şarkısını dinletti o gün. Ve ben gele şöyle yapmaya, Umur seni tebrik ederim. Yani uzun süredir bu kadar iyi bir şarkı dinlememiştim. Yani her şeyle müthiş bir şarkı. Fakat dedim ve hemen handi sallığımı yapıp her yere bir şey söylemeye başladım. Normal şartlarda birinin buna alınması gerekir yani. Hani senin projen değil, niye bu kadar karışıyorsun gibi. Umur da tam benim kafamda çıkıp hani daha fazla yorum yapabilir misin diye hani çok açık bir yerden gelince ben böyle şurayı da aslında şöyle yapsan ve burayı da böyle yapsan diye böyle bazı yorumlarda bulundum. Sonra biz telefonlarımızı aldık ve o gün ayrıldık. Ben bir konserdeyim. Serkan da yanımda. Bu bölümü hiç anlatmamıştım. Bugün ilk defa anlatacağım bu arada. Yani şarkıyı Umur bana gönderdi. Dedi ki dediklerini yaptım. Bir dinler misin dedi. Bu arada klibi falan çekilmiş şarkının. Her şey bitmiş. Ama o kadar kıymetli ki Umur'un orada benim söylediğim şeyi hani böyle pozitif bir taraftan alıp uygulaması inanılmaz. Yani herkesin yapacağı bir şey de değil bu. Gerçekten. Yani tamam kardeşim bitti deyip devam da edebilirdi. Ben sonra şarkıyı dinledim ve gerçekten enfes olmuştu. Sonra ben de her şeyi tabii ki Serkan'a düşündüğüm için Serkan'a dönüp şöyle yaptım. Of bu şarkı çıksa da siz de üstüne şöyle bir arabesk cover mı yapsınız sakinler olarak?
1: Çok güzel. Daha cık oturur gerçekten.
0: Gerçekten hiç aklıma yani benim o sırada o şarkıyı okumak gibi bir... Bu arada da şarkıyı da ben okuyorum ama. Sonra Serkan bana döndü ki Hande sen iyi misin kızım? Yani her şeyi bizim için bu kadar düşünmesen de acaba...
1: Kendin mi okusan?
0: Kendin mi okusan bunu yani? Çünkü hani daha da yakışamaz bir ses rengi bir şarkıya. Öyle mi ya falan oldum. Ben o kadar kendimi düşünmüyorum ya. Ben o kadar dışarıyı düşünüyorum ki her seferinde ve her projede. Ha tamam ben bir söyleyeyim o zaman Umur'a falan olup. Umur'u aradım. Umur'a da dedim ki telefonu. Umur ben senin şarkına dahil olsam ne olur? Ve Umur dedi ki yani...
1: Umur, selam verdim şey borçlu çıktım.
0: Ben bu arada gerçekten öyle ama demesi lazım normal şartlar. Yani nereden dinlettim ben bu şarkıyı bu kıza ya falan diyeyim. Normalde benden koşarak uzaklaşması gerekirken.
2: Ama koşarak değil mi?
0: Ama koşarak yani oğlum ne bulaştık nereden geldik falan diyerek. Sonra bir çok tatlı bir hikayesi var çok da uzun anlattım belki ama.
1: Çok
0: sonrasında buluştuk Umur'la ben şarkıyı okudum. Sonra da böyle bir şeye dönüştü. Yani ben gerçekten bu kadar hani gerçekten listelerde her yerde tek Türkçe pop şarkı olacak 6 aydır her yerde falan benim albümüm bir kenarda kaldı ve hani ben böyleyim bak Allah Allah ne oluyor?
3: Ne oluyor?
0: Yani gerçekten bir şeye değdim. İyi ki değmişim. Gerçekten evet, iyi ki değmişim. Gerçekten. Müthiş bir şey oldu.
1: Ağzınıza
0: bir kere daha teşekkür ederim. Yani.
2: Ben teşekkür ederim canım.
3: Umur senin aklından geçmiyor muydu Hande ile düet yaparız diye?
0: Bunda kavga ediyoruz biz her programda. Umur diyor ki ben sana o gün söyledim aslında girmek istemez misin diye. Evet. Ben onu duymamışım. Yani o kadar yokmuşum o sırada hararetli bir şekilde Umur'a şöyle mi yapsam böyle mi yapsam şöyle mi yapsam böyle mi yapsam diye anlatıyormuşum ve fark etmemişim öyle bir şey söylediğini.
2: Sen çok yüce gönüllü biri olduğun için ben teklif ettim demek istiyorsun ama orada aslında çok karşılıklı bir sinerji uyum vardı. Ben oradaki iletişimin açıkçası kelimelere kimin tarafından döküldüğünden çok hislerin o ortak oluşuna odaklanıyorum.
0: Yani bravo. Tebrik ediyorum.
1: Harika. Umur senin detayına girmeden önce biraz seni tanıyalım. Girmeden önce bir şarkı evet dinleyelim. Bu kadar konuştuk üstüne. Seyircilerimiz de bilmeyenler diyeceğim ama muhtemelen herkes biliyor ama sonra devam ederiz. Evet şarkı gelsin.

0: Harika.
1: Evet, şarkı gerçekten süper. Harika. Beğendim. Ağzınıza sağlık. Umur, senin ses tonunu da ayrıca beğendim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Yolun açık olsun vallahi ya.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bu arada biz cahilliğimize ver. Biz tanımıyoruz seni. Yani ne kadar uzun zamandır mı piyasadasın? Yani Andy diyor ki ben ilk günden beri biliyorum. Ne kadar, o ilk gün kaç yıl oldu?
3: O benim fanatikliğim.
1: Öyle mi?
2: Estağfurullah. Yani.
1: Umur Doma gerçek adın mı?
2: Evet.
1: Sahne adın mı? Süper.
2: Aynen. Umur Doma gerçek adım. Ben sektöre 2018 yılında bir ses yarışmasıyla girdim. Onu kazanmıştım. Ondan sonra da işte ilk single'ımı çıkarma dönemine girdik ve orada Ozan Bayraşı ile tanıştım ve çalıştım. Yaklaşık bir 4 sene falan birlikte çalıştık ve hani ben açıkçası hem işin böyle söz beste ve prodüksiyon kısmını onun yanında öğrendim. Daha sonra İlkay Şencan'ın yanına geçtim. Onun stüdyosunda orada üretmeye başladım şarkılarımı. Ve açıkçası böyle çok fazla tarzı deneyimleyip müziğin içine kendimi aradığım bir dönem yaşadım. Ta ki Hande ile tanışana
1: kadar. Çok güzel, harika.
2: Öyle, evet.
3: Yani Umur'u anlatmakla bitmiyor. Kendini anlatacaksın ama ben şunları da söylemek istiyorum. Yani Umur gerçekten hani bizim bildiğimizin çok fazlası aslında. Dışarıda bunları söylenmediği zaman ben biraz bozuluyorum. Niye bunları söylemedi? Yani Türkiye'de Kenan Doğulu'ya şarkı vermiş kaç isim vardır? Yani bunların konuşulması gerekiyor.
2: Bu Maya diye bir parça vardı. Onu ben, Onur Özdemir, Ozan Bayraşı, Kenan abi birlikte yaptık. Güzel bir projeydi yani. Açıkçası hani böyle çok kült projeler diye parmakla gösterebileceğimiz belki yıllar sonra bir proje oldu. Çünkü normal pop formunun dışındaydı. Biraz alternatif bir denemeydi. Yani öyle projeler yaptık tabii zamanında ama.
3: Bunları söylemen gerekiyor.
1: Peki sen şimdi aranjör müsün? Yani
3: hepsi.
1: Hepsi. Sözde
3: her
1: yazıyorsun.
3: Şey.
2: Evet.
3: Her
2: geldi.
3: Şey.
2: Söz beste aranjör.
3: Yani
2: benim.
3: Gerçekten özel bir yetenek. Benim Türkiye'de gördüğüm gerçek özel yeteneklerden bir tanesi. O yüzden bir yere gittiğimiz zaman ben gerçekten Umur'u övmekten bitiremiyorum. Gerçekten öyle ama.
1: Enstrüman çalıyor musun?
2: Ben evet. Çalıyorum ama yani çok
1: esas şeyle.
2: Yok yani şöyle, yani ben mesela şarkı söyleme, söz yazma ve aranjör kimliğimi bir yana koyduğumda hani onlarla enstrümanistliğimi asla karşılaştırmam. Çünkü çok iyi enstrümanistler vardı yani.
3: Yine çok mütevazı konuşmaya başladı. Ben çok bunalıyorum böyle
2: bizim
3: olunca.
2: Bizim Hande ile çok ortak noktalarımız var. Ben mesela 10 sene keman çaldım ben. Klasik kemanla başladım müziğe.

0: Ama ben şeye bakıyorum. Yani o geçmişin çok bir önemi yok abi. Ortaya ne koyuyorsun? Önemli olan o. Hani o bence asıl şey vitrinin ön kısmı. O yüzden hani benim için çok bir şey ifade etmiyor bunlar. Tabii ki
1: peki güzel. Çalıştın mı? Profesyonel hayatta bulundun mu? Aldığın eğitimle alakalı? Müzikten bahsetmiyorum.
0: Yok hayır. Yok. Yani bir ara bir e-ticaret falan yapmışlığım oldu ama üniversiteyi bitirdim ve bu staj döneminde.
1: Ondan
0: ama
1: mi?
0: Tekstille alakalı. Ya ben
2: böyle kumaşları biliyor. Ben evet, bir şey aynen. Giyince bana söylüyor. Bu kumaş diyor. Ben hiç anlamam
1: adam
2: mesela.
1: Mühendisi. Adam kumaşın mühendisi. Tekstil mühendisi.
2: Biliyor.
0: Evet yani o anlamda bir faydası oldu bana.
3: Sen
0: evet.
3: Ona göre kıyafet falan seçiyor musun?
0: Ya ben styling konusunda çok şeyim. Yani böyle çok iyi giyiniyorum demem. Ben öyle olduğunu açıkçası kendim düşünüyorum ama tabii ki bir sürü stilist var, bir sürü modacı var. İşte moda gözü başka bir şey ya. Hani ben açıkçası elimden geldiğince işin içine dahil olmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim.
1: Müzik hayatına nasıl girdi?
0: Müzik ben çocukluğumdan beri
1: var. Var. Peki bu mühendislik mecburiyetten mi, aile baskısı? Ya aile baskısı demeyelim de elinde birazcık ne derler konu.
0: Ben çok iyi özetleyeceğim. Şöyle, benim babam bir şair ve yaklaşık 1000'e yakın falan şiirleri var, internette dolaşıyor. Annem de biyoloji öğretmeni. O böyle şey oldum yani ben. %50-%50 bölündüm aslında. Öyle söyleyeyim yani. Bir taraf gerçekten fen lisesi ve okul koştururken bir tarafta da böyle o serbest bir ruh var içimde. Yani bir şeyler yazmak istiyor. Çünkü şey de değil yani, bu müzik hayatına nasıl girdi biraz şey bir soru. Yani çok sevdiğim bir söz var. Yazar yazana değil, yazmadan duramayana derler diye. Benim için de öyle açıkçası. Yani bana mesela soruyorlar nasıl müzik yapıyorsun diye. Ben nasıl müzik yapabildiğimi kelimelerle anlatabiliyor olsam zaten müzik yapmazdım. O benim bir dışa vurum biçimim yani. Hani kelimelerle anlatamıyorum demek ki yani.
3: Sen mühendisliği de isteyerek seçtin o
0: evet.
3: Zaman.
0: Evet. Aynen.
2: Hepsini isteyerek yapmışım. Ne güzel. Ne güzel.
0: Ya ben bu arada böyle kendimi çok şey nasıl söyleyeyim, çok özel ya da böyle parmakla gösterecek biri gibi hissetmiyorum. Ben şey hissediyorum. Yani bu dönemde hani nasıl şu anki bir memur bilgisayar kullanarak işini görüyorsa, yani birçok şey de benim hayatıma, benim jenerasyonuma zorunluluk gibi yani şu anda.
1: Yaptığım tabii işin de. En iyisini yapıyorum şu anda. Yapmak da istiyorum.
0: Yapmak
1: diyorsun.
0: İstiyorum evet. Yapıyorum çok iddialı.
1: Çok güzel. Tamam, titizsin ama. Harika. Peki Hande'cim gelelim sadece Hande Ünsal'a. O ne yapıyor?
2: Hande
1: umur olmadığı zamanlar ne yapıyor?
2: Koşturuyor. Gerçekten yani bir atom karınca gibi bir orada evin yolunu unuttu. Bir de onun dışında tabii ki hani başka işlere de koşturmaya çalışıyorum. Yeni şarkı hazırlıyorum. Yok. Onlar var. Hiç durmadan çalıştığım bir dönem gerçekten.
1: Memnun musunuz?
2: Çok memnunum. Tamam, çok memnunum. Ben işimi çok büyük aşkla yapıyorum. Albüm süreci görüşmüştük aslında. O zaman da gelmiştim. O dönem benim için böyle bir daha böyle rahat ve aslında daha özgür olduğum bir süreçti. Ben onun tadına vardım. Şimdi de buranın tadını çıkartıyorum gibi düşünebiliriz. Yani ikisi de benim için hayatta olması gereken şeyler. Bazen nefes almak gerekiyor. Ben nefes aldım. Derin bir nefes aldım ve şu an hızlı bir şekilde koşuyorum.
1: Evet, çok hızlı bir şekilde o zaman biz de şimdi senden lavlandımla sen yokken alalım.

0: ağzına sağlık halinde. Sana hiç avcısı diyebilir miyiz artık?
1: Estağfurullah.
0: Çünkü ben ilk şarkının kokusunu alıyorsun. Bütün şarkılarında hiç oluyor.
1: Nazar değecek şimdi ya. Dur.
0: Nazar değmesin. Maşallah diyelim.
1: Maşallah diyelim gerçekten. Yani bilmiyorum ki ben iyi bir dinleyici miyim? Ben de nasıl olduğu konusunda bilmiyorum ama bana bu konuda tılsımlı olduğumu söylüyor. Herkes söylüyor yani hani çevremdeki herkes. Ya biz bunu bir Hande'ye dinletelim durumu var. Gerçekten var. Güzel. Benim için de çok kıymetli bir durum bu. Yani böyle bu konuda özel olarak görülmesi, insanların beni öyle görmesi beni çok motive ediyor. Ne mutlu bana valla.
0: Sen kendi şarkılarını ilk kime dinletiyorsun?
1: Çok yakın arkadaşım var, Halil Güzel. Önce Halil'e gönderiyorum yazdıklarımı özellikle. Sonra Mert Cerim var, canımcım. O da çok yakın arkadaşım. Mert'e gönderiyorum. Umur'a da gönderiyorum bu arada.
2: Bir sürede.
1: Seko'ya en son şarkı bitiyor. Yani artık benim için okey oluyor. Çünkü biliyorsunuz ki Serkan yani bu konuda inanılmaz bir
0: çok
1: adamdır yani. Yani feature'suzca hem de. O kadar rahat. Hani ben orada o kadar uğraşmışım, günlerce gecelerce yazmışım falan, hiç öyle bir yerden yaklaşmayarak bu olmamış diyebiliyor mesela. O da ben bir balık burcu olduğum için bundan çok çabuk etkilenip küsebiliyorum bu sefer. O yüzden de en son benim için olana kadar ve ben ona o şarkıya artık Serkan ne derse desin ben bunu takmam çünkü benim için bitti bu. Diye o özgüven bana gelene kadar asla Serkan'a götürmüyorum. En son Serkan dinliyor.
2: Peki o durumda bile halen olmamış bu diyebildiği bir şarkı oluyor mu?
1: Dedi. Evet daha iyi için dedi. Yani ama orada anladım ki kendine yazıldığını fark etmiş ondan. Ondan demiş
2: tamam,
1: yani.
2: Oldu. Yoksa evet. O şarkı da güzel ya. Abi.
1: O şarkı yani en büyük evet. Hitlerimden biri benim. Hani sonra da çıktıktan sonra ben böyle yaptım. Ne oldu hani olmamış diyor falan diye böyle. Kendi aramızda bizim böyle bir gırgırımız vardır. Her zaman hala da var. Bir şey konusunda böyle mesela onu olmadı ne oldu? O hani olmamıştı. Gayet de olmuş demek ki falan diye böyle birbirimizi tatlı tatlı yediğimiz noktalar var Seko'yla hep.
2: Şarkılarına özen gösterdiğin kadar kendine de zaten sanatçı olarak herkesin kendine özen göster. Ama sen bir yandan da yakıştırıyorsun bu kalem gibisine. Her geldiğinde farklı bir Hande Ünsal geliyor. Ama hiçbiri de ya Hande bu olmamış. Ne alaka kendini ne hale getirmişsin denecek bir şey yok yani. Helal olsun.
1: Yani, çok güzel.
2: O konuda da evet.
1: Teşekkür ederim. Saçın biraz bir süredir gerçekten stylingim değişti. Yani yaklaşık bir buçuk senedir falan. Yepyeni ve çok genç bir stylingle çalışıyorum. O biraz bize daha başka bir Hande getirdi diyebilirim. Hem sahne kostümlerinde hem günlük hayatımda. Sonra artık şöyle bir şey vardı yani. Biz Hande'yi hep böyle hep o doğal haliyle gördük ve pure haliyle gördük. Artık başka bir Hande yeni bir era gelmesin mi dendi. Ben dedi bu arada benim işte küçük bir kız kardeşim de var. Liva. Her geldiğimde ondan bahsediyorum.
2: Evet.
1: Ay konservatuvarı kazandı biliyor musunuz?
0: Oh, evet.
1: Dur biraz da onu öveyim diye. Aynen. Yani daha yeni kazandı. Evet o yüzden çok mutluyuz. Yani kendisi ne de danışarak. Çünkü o da yeni nesil. Yani ben şimdi 34 yaşındayım. O daha 14 yaşında. Dolayısıyla ben her şeyi oraya götürüyorum. Bir şey soracağım zaman önce Liva'ya sence bu şarkı nasıl olur mu? Sen dinler misin bunu falan diye.
2: Doğru,
1: oraya götürüyorum ve işte bir şey yapacağım zaman saçımla alakalı, makyajımla alakalı her şeyi oradan öğreniyorum ben. Yeni bir trend yani odaya gelip böyle yapıyor. Abla yeni şey olmuş biliyor musun falan diye yeni şu çıkmış, bu çıkmış. Sürekli gelip bana brief veriyor. Ben de bunları değerlendiriyorum
2: güzel.
1: Tabii ki.
0: Güzel. Biri daha geliyor ailede.
1: Evet. Bir tane daha geliyor. İnanılmaz hem de.
0: Sesi güzel mi?
1: İnanılmaz. İnanılmaz yani. Benden daha da güzel. Benden evet, hep böyle şey yani o tabii kardeşim olunca daha da övesim geliyor şimdi. Müthiş bir yetenek gerçekten.
0: Harika.
1: Onun da küçüğü var o da öyle. Biraz da onu övebilirim.
0: Yetenekli olmayan yok ailede maşallah.
1: Evet. Ama bir taraf matematik bilsin isterdim ve ben Çünkü ya Umur'a bakınca kendimi gerçekten o kadar kötü hissediyorum ki. Ben mesela Umur'a bakıp böyle diyorum ki ne kadar cinis bu çocuk. Bir şeyi böyle iki dakikada çarpıp böyle biliyor, tamam. Bende asla öyle şeyler yok. Söyleyeyim
2: mi? Merve de burada notların içine yazmış zaten. Analitikle duygusallık birleşince, yani iyi birleşince zaten sonuç ortada bence. Yani o da etkili olmuştur kesin.
1: Yani gerçekten o analitik tarafına ben o kadar hayranım ki. Ya klipte bile belli oluyor bu yani. Ben böyle saçma sapan danslar yaparken Umur gayet ciddi ve hani tam böyle zıt kutupların bir araya gelmesi gibi bir şey.
0: Biz de birbirinizi dengelemişsiniz ama.
1: Evet.
2: Senin Zor diye bir şarkın çıktı şimdi.
3: Evet. Aynen öyle.
2: Evet. Onun hikayesi, sözler kime ait?
3: Söz beste aranje bana ait. Çok aranjede güzel. Nico Bella da destek oldu bana. Hikayesi yani şarkıda anlattığım gibi.

0: Düz analitik.
1: Ama şöyle ne? Ya o benim şu anda yakın zamanda inşallah çıkarmayı planladığım bir albüm var. Onun ilk şarkısı. Yakın zamanda diyorum çünkü aslında bayağı önceden çıkarmayı planlıyordum ama gel hakikaten o kadar iyi gitti ki arada böyle bir 30 hafta top 5'te kalınca şey yapamadık.
0: Araya giremedim diyorsun albümle.
1: Yani. Ama artık başladım çıkarmaya.
0: Kaç şarkı var?
1: Şu anda 8 ama belki 9 olabilir yani o biraz bana bağlı. Çünkü albüm başka
2: bir... Benim dinlemediğim şarkım var falan diyormuş.
0: Bence 10 olsun bari de çift rakamla çıkın.
1: Olabilir yani. O konuda iyi bir içgörü alacağımı düşünüyorum sizden. Yani. Şöyle yani ben bir kompozisyon olarak dinliyorum. Hani orada eksik bulduğum bir şey olursa ekleyebilirim ama yani ondan fazla olacağını düşünmüyorum.
0: Bir dakika, albümü kompozisyon olarak mı düzenliyorsun?
1: Ya işte
0: A1, A2, A3 böyle giderken yani 8 şarkıyı tamamlarken bir giriş gelişme sonu çekip.
1: Evet tabii ki öyle.
2: Hikayesi
1: doğru.
2: Var
1: yani. Zaten ya benim için müzik öyle.
2: Ben
1: için,
2: daha neler anlatırım da. Yani.
0: Bir dakika, herkes öyle albüm yapmıyor ki. Yani.
2: İnanılmaz. Şarkıların içine isim gizlemeler falan neler neler.
3: Oo.
2: Gene patlattım. Oh canıma neyse.
3: Kimler için yazılıyor bu şarkılar?
1: Yani geçmiş gelecek. Herkes için yazılabilir yani o. Herkes
3: kim kimleri arayacağız şimdi
2: çıkışta var ya, gerçekten beni boğacak. Her yok programda ya. Bir umurum bir şeyini bulup çıkartıp böyle söylüyorum, sonra bana böyle seninle bir daha programa gelmeyeceğim.
1: Yok estağfurullah, yok. Hakikaten bir keyif yani seninle geçirdiğim her dakikada. Şey değil, ne deniyor? Patlat ya sen artık.
2: Dakika daha dedi ama fark ettiniz mi yani? Bıktı benden artık.
0: Bir dakika şimdi bir zoru dinleyelim de içinde bakayım ben ismi bulabilecek miyiz diye. Öyle diye. Evet, zor gelsin.
1: Gelsin.

0: Umur yine harika bir şarkı.
1: Valla çok evet, teşekkür ederim.
0: Ne zamandır yazıyorsun söz?
1: Yani küçüklüğümden beri yazıyorum. İlkokulda bir tane arkadaşım vardı, okula gelmemişti. Ona şarkı yazmıştım böyle.

0: ilk hatırladığım o yani. Hani zaten şarkı işte sanat amatör ruhla yapıldığı için onu böyle çok şey değerlendirmiyorum. Yani yazdığım en kötü en iyi şarkı değil. İlk şarkıyı yani ilkokul 2'de yazmıştım.
1: Bu arada arada kaynamasın. Baban çok değerli bir şairdi. Adı ne?
0: Murat Aydın Doma. Aynen. İnternette yani şey basılı peki, yayınları da
1: onunla var. Bir şey yapıyor. Onunla şarkı sözlerin mesela o yazma şeyi ondan gelme bir yetenek mi?
0: Herhalde öyledir yani.
1: Peki birlikte hiçbir şey yapmadınız mı?
0: Yani açıkçası yok. Sadece şöyle ben onun yazımı biraz daha serbest. Şimdi biz biraz daha ritme odaklı kaldığımız için orada ben hece ölçüsünü çok gözetiyorum.
1: Tabii.
0: Yani o yüzden henüz bir araya gelemedik. Bir de o bazen çok eski Türkçe kelimeler de kullanıyor. Ben orada kayboluyorum.
1: Hiç göndermiyor musun? Bu nasıl olmuş diye şarkı söz bitince?
0: Yolluyorum, dinletiyorum. Yani yorum alıyorum zaten. Onun beğenisi de benim için bir kriter aslında. Kesinlikle ya.
1: Sonuçta evde o da bir sanatçı yani hatta.
0: Ya kesinlikle öyle. Bence bizden daha sanatçı. Çünkü diyorum ya sanat amatör ruhla yapılır yani. Biz sonuçta profesyonel olarak bu işi yapmaya başlayınca ben onu daha değerli görüyorum açıkçası.
2: Motivasyonun ne yazarken?
0: Yani ben açıkçası şöyle zamansız eserler bırakmaya çalışıyorum. Şey yani baştan sona bir hikaye olsun. Dinleyen o hikayenin içinde kendini bulabilsin. Yani bu ya ben bir sanat felsefesi dersi almıştım üniversitede. Ve o derste açıkçası tüm yani sanat dallarının hepsini orada tiyatro üzerinden özetliyor ve böyle en değerli gerçekten o duyguların en çok kabardığı, en böyle insanı o hislerin böyle en doygun halini getirdiği noktayı climax noktası diye tanımlıyorlar orada ve hepimizin aslında günlük hayatta da kullandığı, bildiği bir kelime belki. Ben şarkılarda onu elde etmeye çalışıyorum. Yani bir noktada gerçekten ya hüngür hüngür ağlasın ya o hissi tamamen geçirsin. Ve açıkçası şu anda da güncel eserlerde çok nadiren rastladığım bir şey bu açıkçası. O yüzden
1: yok. Yani yok biz arıyoruz şu anda bulamıyoruz.
0: Estağfurullah. Onun
1: değerlendirmesi... O yüzden 90'lar çok değerli.
0: Kesinlikle öyle yani o zamanlarda üretilen çelik tencere bile çok değerli. Hani hakikaten öyle. Onlar çok daha dayanıklı. Şu anda biraz daha şey yani o kadar böyle yani tüm platformlar bile artık şeye bağladı ya hani aylık yıllık tabanlı işte her sene yeni telefon çıkıyor. Şimdi ben açıkçası üretimimde biraz daha onun hani kalıcı ve gerçekten niş bir tarafta kalmasını istiyorum. Daha kökleri olsun daha bunların hepsi benim için motivasyon yani.
1: İşine bayağı kafa yoruyor yani. Duvara da mı kalmışsın?
2: Dehşet yani bu en başından da belliydi yani ben tanıştığım gün de belliydi. Onu ilk dinlediğim gün de böyleydi benim için yani devamında da tanıdıktan sonra da bir sürü şeyini keşfettim ve gerçekten hani bir insan kariyerinin ben şey dedim Umur'a bir gün. Keşke senin gibi bir vaktim olsaydı bunları kendi adıma planlayıp düşünebilecek. Çünkü benim öyle olmadı. Ben bir müzik dolu bir ailenin içinde doğdum, büyüdüm ve hiç kariyer planlamadım. Yani Hande ne giymeli, Hande nasıl durmalı, nasıl bir kimlik belirlemeli, kariyerinde bunların önemi nedir? Hani işte gözettiği tarz ne, aslında geldiği kök nedir falan bunları hiç düşünecek paldır vaktim küldür, olmadı. Paldır küldür çıktım ve sonrasında da yani 4 yaşından beri sonrasında da bir anda öyle bir ün ve şarkılar öyle bir yere taşıdı ki beni ben böyle sudan çıkmış balığa döndüm ve etrafıma bakıyordum. Umur'la oturduğumda dedim ki yani bu ne kadar kıymetli bir şey. Kendini bu kadar bilmek, tanımak bunlar çok önemli şeyler ve ne istediğini bu kadar biliyor olmak. Ben daha yeni biliyorum ne istediğimi.
1: Bir de şey bizim şu anda bu dönemde aradığımız veya bulamadığımız en önemli şey kolay yoldan böyle de bir para kazanıyordur ama öbür türlü seçmiş olsaydı daha çok para kazanır, daha çok muhtemelen daha rahat yapardı. Sabahlara kadar stüdyolarda sözleri 10 kere çöpe atmazdı.
2: Tabii
1: bak
2: ki.
1: Neyin peşinde şu anda?
2: Evet.
1: Muhtemelen o sözler de ben şimdi gece 2'de uyandım, hemen yazdım işte ilk dörtlüğü çıkardım. Sabah bittiğinde bitmişti. Bir saatte yazdım bu sözü demiyor.
2: Değil.
1: Kaç kere yazıp kaç kere atıyordur. Bu bir emek var. Bu emekte kalıcı bir emek. Bence doğru yolda zaten. Biz de bunu özlüyoruz şu anda.
0: Aa, çok teşekkür ederim. Bunları sizden duymak ayrıca mutlu
1: ettim. Yok yani ben seni tanıdım ama eğer anlattığın şekilde de devam edersen biz ileride seni çok duyacağız. Yani.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
1: Harika. Peki aile dedin. Öyle dedin, böyle dedin. Esas gelelim. Bugün bayram.
2: Evet.
1: Evet, evet. Öncelikle bayramlar nasıl geçiyordu ve nasıl geçiyor şu anda?
2: Bayramlar konser dolu geçiyor. Buradan da konsere koşarak gideceğiz. Tabii ki ailemize biraz hasret kalıyoruz. Buradan da söylemiş olurum. Yani büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkesin bayramını kutluyorum.
1: Küçükken de mi öyle geçiyordu? Tabii anne o zaman konserlerdeydi. Siz...
2: O zaman da yine hasretle geçiyordu. Annem bir tarafta, anneannem bir tarafta olarak geçiyordu. Ben de komşuya gidiyordum el öpmeye. Gerçekten üst komşumuz vardı, onlara gidiyordum el öpmeye. Sonra döndüklerinde benim için bayram başlıyordu. Hala öyle. Gerçekten hala öyle. Bizim işin cilvesi burası. Biraz özlem dolu geçiyor. O yüzden evde olanlar, ailesiyle olanlar, bugün çalışmayanlar bunun kıymetini bilsinler lütfen.
1: Senin nasıl geçiyor mu?
0: Valla benim de yıllardır aileyle geçiyor. Ben severim o eskiden Ordu'da yaşadım ben ilk 10 sene İstanbul'a taşınmadan önce. Orada bizim köyümüz de Giresun'da olduğu için çok gidip gelirdik. Aynı kültürü bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz öyle. Şimdi bizimkiler aile büyüğü haline geldi. Ziyaretçilerimiz oluyor. Onlarla vakit geçiriyoruz. Yani bayramlar o derler ya, nerede o eski bayramlar diye. Onu yaşatmaya çalışıyoruz biz.
1: Ne güzel. Tatile kaçmıyorsun yani.
0: Yok, benim için tatil yok ya, gerçekten. Ben yani o beynimi durduramıyorum ya, hakikaten.
1: Peki en sevdiğin yaşadığın, pardon Merve'cim, en sevdiğin yaşadığın yer neresi? Stüdyo mu, odan mı, ne bileyim özel bir alanın mı var?
0: Yani şöyle için? Stüdyo çok benim için bambaşka bir yer. Yani ben şöyle söyleyeyim. Geçen sene bir sene falan stüdyoda kaldım ben. Hala öyle yastığım, yorganım oradadır yani. O bambaşka bir lüks ya. Gerçekten hani bazı ilgilenmeyen arkadaşlarım geliyor mesela. Müzikle ilgilenmeyen arkadaşlarım. İşte diyor ya, ben bu işi yapabiliyor olsam başından kalkmazdım. Ben de diyorum ki evet abi, başından kalkmıyorum zaten. Ya. Öyle.
3: Bunun kanıtı yani.
0: Estağfurullah. Yani hakikaten öyle. Ben çok keyifli benim için. Çünkü aktif olarak müzik yapmıyor olsam bile orada yeni bir hikayeye tanık olmak da çok güzel bir şey. İşte o gün o ben yoksa Hande Ünsal'la nereden denk geleceğim yani? Hani o tam o anda yani.
3: Doğru.
0: Yani o ya da atıyorum gerçekten bu işe yeni çıkan birinde o heyecanı, bu yola yeni çıkan birinde o heyecanı görmek. Yani o habitatı, o müzisyenliği çok seviyorum. Bir de ben mesela ailede öyle bir şey olmadığı için ben de hani o biraz öyle hasretle hasret kalmışım belli ki öyle bir üretken bir ortama. Onu böyle şu anda tadıyor ve deneyimliyor olmak benim için çok değerli.
3: Çok güzel. Hani her geldiğinde soruyoruz, düğün ne zaman?
2: Ay Allah. Bitmedi bu. Valla Serkan nasıl trolledi herkesi. Bu sene. Evet. Hep aynı şakaları
1: evet,
2: yapmaya devam ediyor. Hala aynı şakaları yapıyor. Geçen de bir programda demiş yine. Bu sene diye. Öyle herkesi kandırıyor yani.
1: Seni de kandırıyor anladım.
2: Beni kandırmıyor. Benim hiç... Bana kaç kere yani çocuktan ne kadar evlenme teklif edebilir, ne kadar yüzük alabilir, hepsini yaptı. Yani bu bence böyle bir şey değil ya.
1: Senin yüzük hediyesi hoşuna geldi, gitti galiba.
2: Ya hiç öyle bir insan değilimdir inanın ki. Hiç öyle şeylere de kıymet vermem. Ben daha böyle manevi taraftaki şeylere çok daha kıymet veren bir insanım. Belki de o yüzden falan dövüşüşüm karşı. İyice.
1: Bayramda
2: kavga çıktı. Evde dönemeyeceğim ben korusun. Buradan. Şaka bir yana. Gerçekten yani ben de bilmiyorum. Bu gerçekten nasip işi. Gerçekten hepsi bir kenara. Bütün şakalarımdan da dolayı özür dilerim arkadaşlar. Çok korkuyorum şu an. Bu iş nasip işi. Daha öyle bir... şeyimiz olmadı yani, oturup bunu planlayacak zamanımız olmadı desem gerçekten yeridir. Arada biz de konuşuyoruz bu arada. Bir yandan bazen şöyle oluyor yani, çok büyük masraf ya gibi tepkiler oluyor ikimizin de arasında. Çünkü Serkan'da şöyle bir şey var. Yani yapılacaksa en şaşalısı ve en muhteşem o zaman yapılmamalı gibi de bir şey var. Yani yapacaksam ben bir şey, o zaman şöyle yapma. Herhalde biraz daha oraya çalışıyor gibi. Ben öyle anlıyorum herhalde. Yani çünkü günümüzde artık düğün yapmak büyük bir hani büyük bir maliyet. Dolayısıyla ben de kendi adıma şöyle, ben düğün yapacağımı albüm yaptım galiba. Hani orayı oraya harcamış olabilirim. Hani başka bir yatırım şekli olmuş olabilir. Bakalım belki ileride düğün yapıp sonra bir albüm daha yaparız.
1: Para kalırsa.
2: Yani.

0: Tekrar bayramınız kutlu olsun bizim de size. Ederim. Bayram hediyelerimiz var. Şöyle verelim.
1: Yani evet, ben
2: çok takımı tutuyorsunuz.
0: Evet, Galatasaray olduğunuzu duydum.
1: Başımın üstünde evet. Taşısam acaba yeri midir diyorum. Çünkü
2: evet, lütfen oturun.
1: Uzun süredir aldığım en güzel hediye olabilir gerçekten.
2: Güle güle kullanın.
1: Şöyle göğsümde saklayacağım.
0: Evet. Aynı şöyle. Güzel. Biz de çok mutlu olduk.
2: Evet, gel dedin. İnşallah sizin adınıza gelir. Biz de güzel futbolcu görürüz. Ben bir Fenerbahçeli olarak, ben de Mazhar Fuat Özkan'dan sakın gelme diyorum. Evet, tekrar niyetiniz de geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Ayaklarınıza
2: sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın, iyi bayramlar.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 27, Bursa 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 27, Aydın 31, Muğla 26, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Mersin ve Hatay 30, Adana 32, Kahramanmaraş 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 24, Karabük 26, Rize 22, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Erzincan 24, Van 19, Ardahan 18.

0: Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Mardin, Siirt ve Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 30 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bayram birlikte güzel.
2: Ben bakarım.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.

0: fırsatını kaçırma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
2: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Evvel Zaman içinde bayram özel bölümüyle ekranlara geliyor.
2: Müthiş bir konuğumuz var, çok heyecanlıyım.
1: Uğur Korkmaz'ın keyifli sunumuyla renklenen programın konuğu, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Canan Efendigil Karatay.
3: İyilik yapın, eğer iyilik yapamıyorsanız zarar vermeyin.
2: Peki biz kalbimizi nasıl koruyacağız?
3: Kalp de beyin de aynı, böbrek de aynı.
1: Sağlıklı yaşamdan beslenmeye, gündelik hayata dair merak edilenler ve samimi bayram sohbetleri Evvel Zaman içinde de izleyiciyle buluşuyor.
3: Kurban Bayramı'nın özelliği, en önemli özelliği paylaşmak. Paylaşılmadan hiçbir sebep olmaz, onu da söyleyeyim.
1: Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Evvel Zaman içinde bugün 16'da Ahbara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Bir Yüksek Topuklar'da daha karşınızdayız. Ve yine Türkiye'ye ilham veren kadınlardan biriyle birlikteyiz. Bu kez aslında hepinizin çok iyi tanıdığı, ekranlardan evinize davet ettiğiniz, aslında belki de izlediğinizden çok daha fazlası olduğunu bugün öğreneceğiniz Padik Sevin Atasoy bizimle. Oyuncu, yönetmen, senarist, yazar. Daha sayabileceğim neler neler var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Özlemciğim.
0: Şimdi biz aslında aynı lisede okumuş iki kişiyiz. O yüzden
1: okul arkadaşıyız, okul sen arkadaşıyız. Diyeceğiz.
0: Evet, o yüzden sen diye hitap edeceğiz. İzleyicilerimize de şimdiden söyleyelim.
1: Evet.
0: Peki, evet çok yakından tanıyoruz Padik Sevin Atasoy'u. Çok evimizde, çok bizden biri ama kimdir aslında diye bir sorayım. Senin gözünden Padik Sevin Atasoy kimdir? Eğitimin, ailen, çalışma hayatın diyerek sorarak başlayayım.
1: Kendimi bildim bileli bir yaratıcı olduğumu düşünüyorum. Yaratmaktan keyif alan. Yani yaşamın içinde de yaratmayı seviyorum. Bu bir arkadaşımı ağırladığımda ona bir kahve ikram ederken de aynı. Bir arkadaşımı uğurlarken de aynı. Hani yaratmak üzerine kurulu hayatım. Çok şanslıyım. Yazar, yönetmen, oyuncu bir baba Sönmez Atasoy. Annem oyuncu ve yönetmenlik yaptı tiyatroda. Bu iki güzel insanın evladı olarak dünyaya geldim. Şanslı kullardan biriyim. Tiyatronun içine doğdum. Çocukluğum kulislerde geçti. Turne otobüslerinde büyüdüm. Evet, bizim sabah 9'da evden çıkıp akşam işte ne bileyim 5'te eve dönen bir babam ya da sofrada belirli saatte akşam yemekleri yiyen bir ailem olmadı hiçbir zaman. Turne otobüslerinde düzeni olmayan bir aileydi ama o kadar çok oyuncunun ve insanın arasında büyüdüm ki koca bir ailenin içinde sirkte büyümüş bir çocuk gibiyim ben. Onun için de herhalde diyorum insan sevgisi bende çok yüksek. İnsanla bir arada olmayı, insanla iletişim kurmayı çok seviyorum. O çocukluktan gelen bir şey. Hani başkaları için belki de çok zor olan bir hayat, benim aslında kadersel olarak bana verilmiş bir şans olarak dünyaya gelmiş bir insanım yani. Devam eden bir insanım diyeyim.
0: Peki aslında çok küçük yaşta ekrana çıktın değil mi? Hatırlıyorum ben bir masallar okuyordun galiba.
1: Evet, o zaman okuldaydık. İlk 4 yaşında ben sahneye çıktım. Babamın yönettiği Teneke adlı tiyatro oyununda. Sonra 6 yaşında TRT'de başladım. Çocuklarla baş başa programında radyoda. Bizim hocalarımız rahmetli Rüştü Asyalı, Ejder Akışık, çok önemli Dinçer Sümer. Onlar yetiştirdiler ve ben daha okumayı biliyordum. Yazmam olmadığı için sözleşmemiz vardı. Bize haftalık ödüyorlardı TRT'de. Parmak basıyordum sözleşmeye. Yani hatırlıyorum, mühür basıyordum. İşte 6 yaşlarında 6-7 TRT'de radyoda başladım. Sonra TRT beni televizyona nakil yaptı 8-9 yaşlarında. O da Rüzgar Gülü programı. Nedret Çatay'dı yapımcısı. Ergün Orbey yönetiyordu. Sonra Ahmet'in Günlüğü çocuk programı. Yani ben 4 yaşından beri çalışıyorum. Meslekte bir hesapladım, 40'ı geçmişim yani.
0: Evet. Okulda da Carmen oynuyordun.
1: Evet.
0: Hatırlıyorum, çok da güzeldin.
1: Ay, teşekkür ederim.
0: Her zaman güzelsin
1: ederim.
0: Zaten.
1: Canım benim.
0: Peki sonra üniversitede

0: konservatöre girdin?
1: Üniversitede şöyle bir şey oldu. Ailem dedi ki ya gördün işte çocukluğun turnelerde geçti. İşte sabahımız yok, akşamımız yok. Ben istiyorum oyuncu olmak ama onlar da dedilerken belki daha iyi bir, daha düzenli bir hayat isteyebilirsin. Onlar benim diplomat olmamı istiyordu. Ben onun üzerine İtalyan Dili Edebiyatı'na girdim. Çünkü İngilizcem vardı. Okuldan biliyorsun Almanca seçmeli dersimizdi bizim. Almancamız vardı. İtalyan Dili Edebiyatı'na ancak bir sene dayanabildim. Bizimkilere dedim ki ben Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu kazanırsam, tiyatro bölümünü, sesiniz çıkmayacak, söz mü söz. Birincilikle kazandım. Bursu da alınca bir şey diyemediler. İşte tiyatro bölümüne girdim. 4 sene lisans, 2 sene yüksek lisans, tezimi şiveler ve diksiyonlar üzerine verdim. Sonra devlet tiyatrolarının sınavına girip devlet tiyatrosu oyuncusu olarak 6 sene devlet tiyatrosunda hizmet verdim. Bu arada Bulgaristan Devlet Tiyatrosu'na misafir sanatçı olarak davet edildim ve orada da profesyonel olarak Carmen'i oynadım. Bir okuldaydı. Sonra bütün Bulgaristan'ı turne yaptık. İlk Türk tiyatrosunu kuranlardanım orada, Kırcaali'de. Sonra işte Momçilgrad, Razgrad, Sofya, bütün Bulgaristan'ı bir sene boyunca devletin görevlendirdiği oyuncu olarak dolaştım diyeyim.
0: Yurt dışındaki hikayen aslında burada bitmiyor.
1: Tabii. Bu daha sadece teaser.
0: Evet. Ama Broadway'de bile oynadın. Çok önemli. Muse'la ve evet, kendi yazdığın bir oyun değil mi? Bize biraz anlatır mısın? Ne hissettin? O hayalin miydi?
1: Ya Muse'a gidene kadar aslında çok uzun bir hikaye var. Yani ben ilk Amerika'ya babamla gittim. İşte babam Broadway'de Kanun İger'i koymak üzere bir karar verdi. Benimle gelir misin New York'a dedi. Gelirim dedim. Orada da ilk Türk tiyatrosunu kuranlardan olduk resmi olarak. Babam yönetti, ben oynadım. Hatta karşılıklı oynadık o oyunda. Çok güzel, benim iyi ki yapmışım dediğim bir şey. Sonra ikinci sene Keşanlı Ali Destanı'nı oynadık. Sonra ben bir burs kazandım. Selma Hayek, Gerard Butler'ın oyuncu koçu Michel Denner'dan oyunculuk bursu. Los Angeles'a gidince de orada bana dedi ki Michel, tiyatro burada. İstediğin bir oyun varsa yaz. Çünkü senin kalemin var, sahne senin. Böyle bir teklif alınca da ben Muse'u yazmaya başladım. Muse benim tek kişilik müzikal oyunum. Los Angeles'ta premier yaptı. Sonra Edinburgh Fringe Festivali'nden davet aldım. 9 oyun Edinburgh'da oynadım. Sonra Danimarka Kopenhag'da festivalde oynadım. Sonra en sonunda New York on Broadway'de finalize ettik. Ama 2015'ten beri oynadığım bir oyun. Hem İngilizce hem Türkçe.
0: Evet. Bir de Fadi'nin kırmızı bavulu var.
1: Ya evet.
0: O da çok güzel bir hikaye. Biraz bize anlatır mısın? Fadi ve kırmızı bavul neler yaptı acaba?
1: Ya o aslında bütün bu oluşumun bence başlangıç noktası. Sene 2009 falan olsa gerek. Kariyerimin çok yine iyi bir noktasındayım. Fakat Özlem, içimde bir şeyler eksik. Sanatçı olarak kuruduğumu hissediyordum. Ve ben çok ani radikal bir kararla eşyalarımı ihtiyaçları olana bağışladım. Bir bavula indim. Herkes delirdiğimi zannetti. Ve dedim ki karşılık beklemeden bir şey yapmam lazım. Berlin'de göçmen kadınlar için kurulmuş bir vakıf var. O vakıfta psikodrama eğitmeni olarak, gönüllü olarak gitmeye karar verdim. Bir bavulla. Başka da hiçbir bağım yok dünyaya dair. Bir sene onlarla çalıştım, drama öğrettim. Bu sayede ben de çok şey öğrendim onlardan, hayatı öğrendim. Onlar da tabii dramanın insanda bir özgüven, özellikle kadınlarda kendini iyi ifade etme, özgüven kazandırma gibi çok güçlü yönleri var. Oradaki hanımefendilerin, gencecik kızlarımız da vardı, 70 yaşında bir ninemiz de vardı. Çiçek gibi gözümün önünde açtıklarını görmek, duygulanıyorum bile anlatırken, herhalde yaptığım en güzel şeylerden biriydi. Herhalde onların çok duasını aldım ki onun ardından hemen Broadway'e teklif geldi bana. Dolayısıyla o kırmızı bavul beni yola çıkaran, o bavulu da böyle bir bavula ineceğim, güzel büyük bir bavul olsun diye aldım. Şansıma kırmızıydı. Sonra o bavul kayboldu. Düşünsene, dünyada bir tek bir şeyim var, o da bavul, o da kayboldu. Singapur'a gitmiş. Bulunamıyor. Ben onu sosyal medyada o zaman Twitter'da paylaşınca sanki sevdiğimiz bir insanı kaybetmişiz gibi insanlar yazdı. Ve bavul bir karaktere dönüştü. Dönüşünce bu hikaye büyüdü ve ben bir kitaba dönüştürdüm. Fadik ve Kırmızı Bavul diye. Fadik ve Kırmızı Bavulun içinden bir tiyatro oyunu çıktı. Fadik ve Kırmızı Bavulun içinden bir Juliet'in Yolculuğu diye kısa film çıktı. Bavul kendi kendine hikayeler yazıp aslında bir çatı oluşturdu kendisine. Şimdi de bir holistik seyahatname programına dönüştü. Sky Film'in yapımcılığında şu anda onu hazırlıyoruz.
0: Aa, ne kadar güzel. Bir filmi de olacak artık yani Kırmızı Bavul.
1: Bir hibrit diyoruz biz ona. Lifestyle, belgesel ve sinemanın birleştiği bir tür, yeni bir tür. Onun şimdi hazırlıkları içerisindeyiz. Yani Kırmızı Bavul kendi içinden matruşka gibi sürekli bir şey çıkaran bir metafor oldu benim için.
0: Evet, aslında çok da şanslısın. Çünkü bir yandan da aslında hem şahane bir babanın, şahane bir annenin ve hani Türkiye'nin sevgisini kazanmış insanların evladısın. Ve babanla oynama şansı elde ettin, annenle de, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Biraz onu da anlat bize.
1: Annemle tiyatroda birlikte çalıştık. Çok küçüktüm o zaman, Arımaya oyununda. Sonra televizyon dizimiz var. ANS'nin AF İstanbul dizisinde. Bizim evin halleri var. Çok çalıştık orada annemle. Şimdi de Danimarka-Türkiye ortak yapım bir tiyatro projesi var. Danimarkalı bir yazar ve yönetmen Christian Lollike'nin yöneteceği bir oyunda Anne Kız tiyatroda 2026 Ekim'de premier yapacağız. Önce Kopenhag, sonra Türkiye'de. En çok buna heyecanlanıyoruz.
0: Adı nedir?
1: Pamuk, İngilizce'den şöyle. Pamuk Prenses'in Labirenti.
0: Ne kadar güzel. Peki ne zaman dedin?
1: 2026 Ekim.
0: 2026 Ekim, ne güzel. Yeni bir heyecan.
1: Evet. Anneyle karşılıklı oynamanın heyecanı.
0: Anneyle karşılıklı, değil mi? Ama bir yandan da aslında jüri üyesi konumundasın artık böyle önemli film festivallerinde. Hatta anneyle birlikte, değil mi, bazılarında?
1: Annem yanlış bana eşlik ediyor. Ben karar merciyim, o eşlikçi.
0: Peki. 3 ayda 4 film festivali jüri.
1: Ya evet. Çılgın bir durumdu Özlemciğim. Adana Film Festivali'nde senaryo jürisiydim. Ömür Atay'la beraber, çok sevdiğim bir yönetmen ve çok güzel anlaştık. Hepimiz aynı kararı verdik. Verdiğimiz kararlardan da çok çok memnunuz. Seve seve ödüllerimizi de teslim ettik. Onun ardından Uluslararası Bodrum Festivali'nde jüriydim. Jüri başkanım Tony Getlift'ti. Benim çok hayran olduğum bir yönetmen. Onunla bir 10 gün geçirebilmek, yani bir sinemacının başına gelecek en güzel şey. Bol bol filmlerinden konuştuk. Birlikte film izledik, filmleri değerlendirdik. Çok büyük mesai. Bir de çok büyük bir sorumluluk. Çünkü insanlar yıllarını, bütün kazançlarını harcıyorlar o filmleri yapmak için. Doğru değerlendirmek lazım. Uluslararası Film Festivali, onu da bitirdim. Sonra şimdi daha yeni, bu akşam açılışına gideceğim. Long Play Music Film Festival. Bu da uluslararası bir festival. Daha çok müzik filmleri festivali. Onun da değerlendirmesini yeni bitirdim. Geçen dün 2-3 gündür 8 belgeseli birden izleyip, şimdi de esas beni çok heyecanlandırıyor, Aralık'ın 17'sinde İtalya'da uluslararası bir film festivalinde jürilik teklifi aldım. Tek Türk benim aralarında.
0: Ne kadar güzel. Çok güzel. Ama bir yandan da zaten dünyada da çok tanınıyorsun. Yani sadece bu Broadway hikayen değil, aynı zamanda hani diğer anlattığın hikayelerin yanı sıra oynadığın diziler, filmler çok izleniyor ve her yerde büyük bir sevgi seliyle karşılaşıyorsun. Hem biraz film, dizi sektörünün yurt dışındaki geldiği noktayı konuşalım, hem de biraz senin hikayelerin vardır büyük ihtimalle bu konuda, onları da dinleyelim.
1: Evet, en son işte bizim ATV grubunda yaptığımız Kardeşlerim dizisi en son 120 ülkeye satılmıştı.
0: Şengülink.
1: Şengülink. Bravo. Benim de çok severek oynadığım bir karakter oldu Şengül. Hakikaten yani Serkan bir de çok güzel çekti. Bütün ekip çok tatlıydı zaten. Çok gurur duyduğum işlerden bir tanesi. Tabii biz çalışırken farkına varmıyoruz. Diyorlar ki işte şimdi Arjantin'de gün birincisi oldu Kardeşlerim. Hermanos adı. İşte Todo por mi familia bir yerde. Ya bakıyorum Instagram'dan işte Hindistan'dan yazanlar var, Meksika'dan yazanlar var, Yunanistan'dan yazanlar. Allah Allah diyorum. Ne oluyor? Meğer bizim dizi tabii oralarda hitmiş. Benim Barcelona seyahatim oldu. Aa, şeyde plaj kenarında Fadik diye bağırıyorlar. Annesi babası İspanyol. Çoluk çocuk ismimi nereden biliyorsunuz? Baktık diyorlar, izliyoruz diyorlar filan. Perşembe akşamları otelde bir açıyorum ben ama İspanyolca konuşuyorum. Sonra Girona diye bir köye gittik. Katalan köyü.

0: Ama dizi özellikle çok büyüdü. Türk sineması artık gerçekten söz sahibi olmaya başladı dünyada gibi görünüyor.
1: Uluslararası festivallerde çok başarılı yönetmenlerimizin aldığı ödüller var. Ama hani sektör sinema için sektör diyemiyorum. Daha hani çok bağımsız işlerin kendi çapında yapıldığı bir durumda sinemamız. Ama dizi bir sektör. Yani dizilerimiz hakikaten dünyanın her yerine satılıyor. Ve çok da izleniyor. Bu da çok mutluluk verici bir şey.
0: Evet. Türkçe öğreniyor herkes dizilerimiz sayesinde.
1: Evet. Geçen sen anlattın onu değil mi? Bayağı sen de yurt dışında Türkçe konuşmuşlar
0: seninle. Türkçe konuşuyorlar. Yani gördükleri her yerde Türk olduğunuzu konuşmanızdan anlıyorlar ve hemen böyle teşekkürler, ablacığım, buyurun falan böyle Türkçe çok net konuşuyorlar ve çok yani Türk müsünüz, nereden öğrendiniz deyince dizilerden diyorlar. O yüzden çok gerçekten çok önemli bir misyon üstleniyorsunuz evet. Aslında çok güzel bizim için de. Peki çok hayal ettiğin, çok yapmak istediğin ama hala yapamadım dediğin bir şey var mı? Hani bu yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk arasında?
1: Yani sürekli bir şey yapmak istiyorum. Şimdi dijitalde bir tane dijital dizi yazdım. Onu teslim ettik. Haber bekliyoruz. İşte bir yandan bu holistik seyahatname var. Bir yandan annemle tiyatro oyunumuz var. Bir tane annemle bağımsız filmimiz var. 2026'da yapmak istediğim her şey ve tohumlar ekildi. Yavaş yavaş ön çalışmalara da geçildi. Hani ben şeyim, bir an önce çekeyim, oturayım, izleyeyim duygusundayım. Bu hiç bitmez. Bu biterse bence ben biterim. Hiçbir zaman olmak diye bir şey yok bizim meslekte. Hep böyle daha ne yapabilirim, daha ne yaratabilirim? Nefes almak gibi benim için. Onun için bu inşallah da hiç bitmez.
0: Peki neyi oynamak isterdin ya da kime oynamak isterdin diye sorsam?
1: Yani
0: böyle bir tarihte de böyle bir şey var mı?
1: Tarih olarak mı?
0: Bir kadın var mı böyle çok oynamak istediğin?
1: Oynamak istediklerimin hepsi Müze oyununda yazıp oynadığım için doymuşum herhalde. Çünkü Anna Karenina oynuyorum, Kleopatra oynuyorum. Yani 8 kadın oynuyorum tek kişilik oyunumda. Bütün oynamak istediklerimin özlemlerini orada giderdim. Ama herhalde şöyle bir şey isterdim. Yani bir İtalyan sinemasına baktığın zaman bir İtalyan kadın figürü var. Fransız sinemasına baktığın zaman bu Fransız kadını diyorsun. Ama bizim sinemamıza baktığında ya bir Türk kadını diye uluslararası algıda Türkiye'yi temsil eden bir kadın figürü yaratılmasını ve onu oynamak isterdim.
0: Ne güzel. Peki kadınların sinema sektöründe, dizi sektöründe baktığımız zaman kadın oyuncular olarak soruyorum tabii. Şimdi her sektörü biz burada konuşuyoruz, ağırlıyoruz. Senin gibi ilham veren kadınları. Hepsinde hep aynı hikayeyi duyuyorum aslında. Kadınların aynı yani eşit işte eşit ücret almadıkları gibi. Dünyada da aslında bu bir sorun galiba değil mi? Hollywood'un bile gündeminde var. Başrol oyuncuları, kadın başrol oyuncularının daha düşük maaş aldığı konusu. Ve tabii çalışma şartları açısından da nasıl bir tablo var kadınlar için sizin dünyanızda?
1: Çok güzel ve doğru bir soru Özlemciğim. Geçen gün Selma Hayek'in bir röportajına denk geldim. Kendisi şöyle diyor, elinde belini atmış o şeyle, Latin edasıyla diyor ki bir kadının başrolünde olduğu bir filme diyor bir erkeği oynatmaya bile ikna edemiyoruz. Niye başrol ben değilim diyor erkek oyuncular diyor. Hiçbiri diyor ikinci bir muz olmayı kabul etmiyor. Bana ana diyor ya böyle. Yani düşünün Hollywood'da bile böyle bir sıkıntı var. Bırak gelir dağılımındaki eşitliği. Başrolünde kadın ağırlıklı bir senaryonun içerisinde erkek başrolleri ikna etmek bile sıkıntı. Niye erkek başrol yok da kadın başrolün altında ben oynuyorum diye kabul etmeyen erkek oyuncular olduğunu söylüyor Selma Hayek. Bizde de buna benzer şeyler var. Dolayısıyla gelir dağılımından önce bence bir cinsiyet ayrımcılığı var tabii ki yani. Bizim sektörde var. Maalesef var. En büyük sorun da şundan kaynaklanıyor. Biz şimdi daha iyi kadın senaristlerimiz var. Özellikle televizyon dizilerinde birçok senaristimiz kadın ve zaten o işler başarılı oluyor. Çünkü televizyonu izleyen kadın seyirci. Biz genelde hep erkeklerin kaleminden çıkan kadınları izledik.
0: Evet.
1: Kadınların kaleminden çıkan kadınları çok izlemedik sinema ve televizyon tarihinde. Ama bu değişiyor. Yani bence daha çok kadının hem eline kamerayı hem eline kalemi alması gerekiyor.
0: Hep böyle doğrusunu söylemek gerekirse böyle fettan, yuva yıkan ya da işte kıskanç, dedikoducu. Yani hep böyle bir kadını olumsuz gösteren bir senaryo var gibi geliyor bana. Ne dersin? Yani buna çok mu alıştık?
1: Evet bu...
0: Ya da bunu mu istiyor seyirci?

0: Gerçekten.
1: Bence seyirci biz ona ne verirsek onu izliyor. Yani seyircinin hiçbirisi bir pankart asıp da ben fettan kadın izlemek istiyorum diye dolaşmıyor sokakta. Dolayısıyla bize sorumluluk düşüyor. Algıyı yönetenlere sorumluluk düşüyor. Önce dediğin gibi bir farkındalık yaratıp bunu konuşmamız gerekiyor. Sonra da eli kalem tutan genç kızlarımızı, kadınlarımızı cesaretlendirmek, yazdırmak gerekiyor. Ben özellikle yazma atölyelerinde, panellerde çok yer alıyorum Özlem. Hı hı. Ve kadın yazarların yetişmesi konusunda da elimden gelen her yere gidiyorum ve her şeyi söylüyorum. Çünkü eli kalem tutması lazım kadın. Suyun başına geçmemiz gerekiyor. Başka sektörlerden ağırladığın zaman programı izliyorum ben. İşte ne bileyim mühendis hanımlar gitmişler inşaatta işin evet. başına geçmişler değil mi? Senin programın büyük takipçisiyim ve hayranıyım.
2: Teşekkür.
1: Ya da baktığın zaman dükkanın başına geçmiş, atölyenin başına geçmiş. Biz de suyun başına elimize kalemimizi alarak geçeceğiz. Onun için bence yani vakıfların, sosyal sorumluluk vakıflarının, sosyal sorumlulukla ilgilenen kişilerin kadınları yazma konusunda yüreklendirecek işler yapması gerekiyor. Algı ancak yazıyla değişiyor çünkü.
2: Evet. Tek kişilik oyunlar konusunda bile çok geç başladı kadınlar değil mi?
1: Evet, Türkiye'de öyle. Yani zamanında Yıldız Kenter'in ekolünde baktığımız zaman Ben Anadolu var, Yıldız Hanım hep tek kişilik kadın evet. oyunlar. Tek kişilik oyun virtüözite isteyen bir şey. Bence herkesin de yapmaması gereken bir şey. Ama hakikaten belirli bir yetenek ve donanım varsa da cesaretlendirilmesi gereken bir şey.
2: Çok beğendiğin kadın oyuncular var mı?
1: Dünyadan mı?
2: Dünyadan, Türkiye'den.
1: Birden sorunca bilemiyorum. Hani gençlerden Rooney Mara var. Çok bilmezler. O benim söylediğim ki benim söylediğim oyuncular popüler oyuncular değil. Onun için pek seyircide karşılık bulacağını düşünmüyorum.
2: Sen ne izlersin peki?
1: Ben genelde sanat filmi izliyorum. Yine seyircide karşılık bulmayacak. Bir de itirafta bulunayım. Benim evimde 15 senedir televizyon yok.
2: Aa. Yani, peki. Ne yapalım?
1: Sinemayı artık... sinemada izlemeyi seviyorum. Onu seyirciyle izlemeyi seviyorum. Onun için bir şey beğendiğim zaman açıp da televizyondan izlemek ya da laptop'tan izlemek yerine üşenmeyip gidip sinemada izliyorum.
2: Olsun, en azından cep telefonlarında artık televizyonlar var, bizi izliyorsundur.
1: Ona bakıyorum canım. Çünkü bizim benim yaşadığım apartmanda bizim bir ortak alanımız var ve orada televizyon var. Haber ve gerekli şeyler olduğu zaman iniyorum, orada izliyorum, evime çıkıyorum. Böylece bir disipline saatim oluyor. Sürekli televizyonun önünde vakit geçirmiyorum.
2: Peki, senin için hayattaki dönüm noktası neydi?
1: Çok var. Benim hayatım dönüm noktalarıyla dolu. Ben nedense herhalde kader böyle bir şey görmüş. Sürekli sıfırdan başlayan bir insan durumundayım. Şöyle söyleyeyim. Kariyerim açısından en büyük dönüm noktası. Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuydum. Ve en büyük hayalim İstanbul'a gelmekti. Antalya Devlet Tiyatrosu'ndayım o zaman. Bahsettiğim çok yani 30-35 sene evvel. İlk mezun olur olmaz Antalya'ya gönderdiler beni görev icabı. Ve İstanbul'da Haluk Bilginer Cimri oyununda kızını oynayacak oyuncu arıyor. Çok memnun kalmıyor görüştükleriyle. Işıl Kasapoğlu benimle Antalya'da çalışmıştı. Işıl Hoca diyor ki Antalya'da bir kız var çok yetenekli. Yani keşke onu buraya getirsek de oynasa. Tesadüfen ben İstanbul'dayım. Ara vermiş bizim de tiyatro dönemi. Işıl abi beni aradı. Ben gecenin 12'sinde Haluk abinin tiyatrosuna gittim. Işıl abi elime bir senaryo tutuştu. Hadi dedi çık oyna. Audition yapacak sana Haluk abi. Ne oynuyorum? Oyun ne filan? Oynadım. Molière'in Cimrisini. Haluk abi dedi ki seni istiyorum. Gel sen benim kızımı oynayacaksın. Dedim ben devlet memuruyum. Gelemem. İzin almam lazım. Döndüm. O zamanki genel müdürümüzden Antalya müdüründen dedim ki bana ne olur bir sene ücretsiz izin verin memurum biliyorum böyle böyle bir şans geldi İstanbul'da Haluk Bilginer gibi bir üstadın kızını oynayacağım yok dedi biz oyun asmadık ama sana ihtiyacımız olur en geç sensin gidemezsin indim otoparkta böyle dizlerimin üzerine çöktüm ağlıyorum Allah'ım diyorum neyle sınıyorsun beni hani en istediğim şey geldi o arabaya bindim 15 dakika sonra telefonum çaldı. Müdürüm, az önce konuştuğum müdür arıyor. Fadik'cim bina yıkıldı. Git nereye gidiyorsan. Bir sene tiyatro yapamayacağız dedi. Çok şükür kimseye bir şey olmamış. Antalya Selekler Çarşısı'nın sütunlarından bir tanesi çatlıyor. Ve tiyatronun yapılacağı bina eğrildiği için ve tehlike arz ettiği için işte yeni bir bina bulana kadar öyle bir süreç olduğu için Ben İstanbul'a gelip Haluk Bilginer'in Cimri oyununda oynarken Abdullah Oğuz beni sinemada O Şimdi Mahkum'la keşfetti. O Şimdi Mahkum'la ilk Altın Portakal ödülümü alınca da sinema sektörüne giriş yaptım.
2: O ne kuvvetli bir duaymış.
1: Artık bilmiyorum. Yani o büyük bir dönüm noktası. Evet. O dönüm noktası bana hayatta her şeyi senin planladığın gibi gitmeyebilir ve mucizelere kadirdir. Bilinmezliğe inan. Çok şey öğretti. Tam hayatımın büyük dönüm noktalarından biri.
2: Peki başarısızlık nedir senin için Padik? Başarısız olduğunu hissettiğin anlar oldu mu?
1: Olmaz mı insanım? Çok hissettiğim oldu. Başarısızlık duygusunu yaşamaya yenildiğin zaman geliyor bence. O duyguya yenilmektir başarısızlık.
2: Yenildiğin oldu.
1: Tabii ki ama ben bir 8 sene psikoterapi eğitimi aldım Amerika'da. Bizim danışanlarımıza önerdiğimiz bir şey vardı. Bir başarısızlık geldiğinde, bir yanlış yaptığında onu ah kahretsin demek yerine şöyle yaşasın bir hata daha yaptım. Çünkü deneyim dediğimiz şey bir sürü başarısızlığın, bir sürü beceriksizliğin üst üste eklenmesiyle oluyor.
2: Evet, çok haklısın. Peki bize biraz böyle sahneye çıktığın zaman hissettiğin duygulardan bahseder misin? Ne hissediyorsun sahnede? Yani karşında seni böyle alkışlayan onlarca insan varken ne hisseder insan?
1: Ben onu duymuyorum alkışı da. Şunu söyleyeyim, basketbolcuların bazı röportajlarını dinliyorum. Zonda olmak diyor onlar. Hani artık sen topu atan kişi olmuyorsun. Topla birlikte potaya sıçrıyorsun ya. Sahneye çıkınca bir hal içine giriyorum ben de. O işte o alanda olmak, onun bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Ne bileyim bir şiir gibi, bir dua gibi bir şey benim için.
2: Annem beğeniyor mu?
1: Annem beğeniyor. Çok beğeniyor ya, sağ olsun. Şimdi bu en son bu Danimarkalı yönetmenimiz geldi. Onunla provalarımızı yaptık 2-3 hafta. Annemle karşılıklı oynuyoruz. Bir ara baktım o bana hayran bakıyor. Ben ona hayran bakıyorum. Sonuçta annem yetiştirdi beni. Konservatuvar yıllarımda annem çalıştırdı beni. O da benim kadar heyecanla beklerdi. Sınav parçasını çalıştım mı, geçtim mi, ettim mi. Hep gurur duydu. Bir anneyi gururlandırmak da herhalde benim başıma gelen en güzel şey yani.
2: Evet, ne güzel. Peki başardım işte budur dediğin an ne zamandı?
1: Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Diyemiyorum onu yani. O kötü bir şey. Onu öğrenmem lazım. Aferin kızım dediğim oluyor da hani başardım falan yok öyle bir şey. Peki. Ha, oldu. Şöyle sağlığımla ilgili oldu. Hmm. İşle ilgili değil. Sen biliyorsun.
2: Evet, işte ben... O hikayeyi de biraz aslında izleyicilerimize
1: anlatalım. Atlattığım için rahat söylüyorum. Üçüncü derece meme kanserini başarıyla atlatmış biriyim. Sıfır kanser biri olarak artık. Onkoloğum ilk teşhisin konduğundan bu yana geçen zamanı bana söyleyip farkında mısın? Sen bunca senedir bununla mücadele ediyorsun ve kazandın dedi. Hatta böyle şey ellerimiz birbirimize çaktık beraber bu işi başardık diye. O zaman başarı duygusunu hissettim. Çünkü yaşamda kalmak en büyük başarı.
2: Evet. Biraz bize o duygularını anlatır mısın? Çünkü en güzel sen anlatırsın herhalde. Şimdi meme kanseri çok yaygın kanser türlerinden birisi ve atlatılabiliyor artık. Yani
1: tıp çok ilerledi.
2: Evet, çok ilerledi. Ama kadınlar bundan korkuyorlar, çekiniyorlar, geç gidiyorlar, kontrollerini çok geç yaptırıyorlar. Aslında bir hikaye olarak da çok önemli bir örnek bu. Bize biraz anlatır mısın? Ne hissettin? Neler yaptın?
1: Özlem, çok kişisel bir yolculuk bu. Bir tane formülü yok. Herkesin kendine göre bir yolu var. Ben bir ateş çemberinin içinden geçtim. Ama çemberin öbür tarafında yaşamı kutlamak varmış. Şanslı kullardan biriyim. Acılı bir süreç, zor bir süreç. Hem bedensel olarak acı çektiğin, fiziksel olarak acı çektiğin, hem zihinsel hem duygusal olarak acı çektiğim bir süreç. Ama seni öldürmeyen güçlendiriyor. Umudumu kaybetmemeye çalıştım. Kabul ve kabulün üstüne ya sen gideceksin ya ben gideceğim mücadelesi. Bir içsel samuray oldum diyebilirim.
2: Evet, içsel samuray, dışta da samuray oldun.
1: Aynen
2: sen.
1: Öyle.
2: Onu biraz bize anlat. Asıl bu samuray yolculuğu da nedir yani?
1: İşte bu mücadele sırasında kendime hep samurayım ben diyordum. Samuray onuruyla, hakkını vererek bu hastalığı atlatacağım. Şikayet etmeden, yenilmeden, hani karşılıklı biz bu dövüşü ahlaklı bir şekilde yapacağız diye girişmiştim. Sonra da dedim ki ya ben madem bu kadar böyle samuray şeyine taktım, bayağı samuray dizileri izliyorum, samuray filmleri izliyorum. Bunun eğitimi var mı? Araştırdım, buldum. 16 nesil aileden samuray olan Zen, Sensei Zen hocamız. Ailesinin bir kısmı da ninja. Evet, onun bir eğitim verdiğini öğrendim. Özellikle liderlere, kadın liderlere. Ve ilk defa dünya üzerinde kadın samuray eğitimi vereceği bilgisine ulaştım. Başvurdum. 2 mülakattan geçtim. Seçildim.
2: Görüntüleri de veriyor arkadaşlar.
1: Aynen.
2: Evet. Çok güzel.
1: 16 kadın var orada dünyadan. Hatta bir mesela Afganlı bir hanımefendi vardı. İnsan hakları avukatı. Güney Afrikalı bir bayan vardı. Meksika'dan bir bayan vardı. Bayağı uluslararası 16 kadın seçildik. Tarihte de ilk kez. Tarihe geçtik.
2: Çok yakışmış ama.
1: Ay, teşekkür ederim. İşte şimdi de inşallah Mayıs sonu gibi Samuray Adası var, Shumi. Bizim hocamızın orada okulu var, Sensei'in. Orada 1,5 ay falan eğitime devam edeceğim.
2: Ne hissettin peki? Samuray oldun artık sen. Ne hissediyorsun? O
1: adayıyım diyelim.
2: Adayıyım. Peki.
1: Ya şöyle, bir kere çok güzel bir kültürü var. Bizim Türk kültürüne de çok yakın bir kültür. Zaten ben bir şey yapıyorum. Hoca diyor ki sen bunu nereden biliyorsun? Türk'üm biz. Biz böyle yapıp hoca geldi mi ayağa kalkarız falan. İçsel gücüm daha da kuvvetlendi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kamp dönüşü, döndüğüm uçağın yanından şimşek çaktı. Yani ve biz bir türbülansa girdik. Uçak büyük bir panik içinde. Natalie Portman yanımda oturuyor. O da Göcek'ten dönüyormuş. Kızı yanımda oturuyor. Şimdi normalde paniklersin değil mi? Ben söyleyeyim. Evet, önce kızını kurtarırım. Sonra annesini kurtarırım. Çünkü kızın anneye ihtiyacı olacaktır. Soluma bakıyorum. Buradaki kızın babası var. O onunla ilgilenir. Arkadaki hanımefendi ayağa kalktı. Kemeri açacak. Birinin üzerine düşebilirler. Evet, herkes yerine oturuyor. Kemerlerini bağlıyor. Hepsi yerine oturdu. O bir samuray şeyi gelmiş. Ne ben ne desem herkes sözümü dinliyor. Küçük kızı sakinleştirdim. Yani böyle enteresan bir deneyimin içerisinde ne kadar sağlam kalabildiğimi gördüm. O an anladım ki tam bu eğitim işe yaramış.
2: Ama yani çok kötü bir deneyim de olabilirdi tabii o.
1: Evet, ama o içten bir güç. Önce evet, kimi kurtarırım şeyi geldi. Çünkü ben kendimin kurtulacağımdan hani samuray olarak o kadar eminim ki ben kimi kurtarabilirim.
2: Peki Samuray Fadik bundan sonra neleri kurtarmak ister hayatta? Özellikle kadınlara dair.
1: Birilerinin kendilerini kurtarmaları için onlara yol gösteren olmak isterim. Çünkü herkes kendinin kurtarıcısı. Ben onlara kendilerini kurtarmak için ilham verebilirsem, o yolları gösterebilirsem benden daha mutlusu olamaz.
2: Bundan sonraki dönemde peki bunlarla ilgili yazmayı düşünüyor musun?
1: Yazdım işte. Yazdın. Bu seyahatname programım tamamen bunun üzerine kurulu. Bu samuray eğitimi, bu süreçte geliştirdiğim bütün bilgiler, ben bir de sertifikalı yoga eğitmeniyim, meditasyon eğitmeniyim, psikoterapi eğitimim var. Birçok bu hem kendi üzerimde uyguladım, hem de şöyle diyeyim, destekleyici tıp adı altında geçen iyileştirici sanatlar konusunda da hem sertifikalıyım hem deneyliyim. Bunları paylaşabileceğim bir program, bir konsept yarattım. Doya doya bunları yapacağım inşallah.
2: Peki tüm bunlara nasıl vakit buluyorsun?
1: Valla iyi kullanıyorum vakti herhalde. Hı. Özlem.
2: İyi bir planlayıcısın.
1: İyi bir planlayıcıyım. Zamanı güzel kullanıyorum. Çok da sıkmıyorum da kendimi. Bilmem, yaratmaya doyamıyorum. Zaman kavramı yok o anlamda. Ama uykumu da alırım, sporumu da yaparım, arkadaşlarıma, aileme vakit ayırırım.
2: Peki rol modelin kim bu hayatta?
1: Ya hiçbir esinlendiğim insanlar var. Ama rol model yok. Mesela Frida Kahlo'dan çok esinlendim. Çünkü acıyı sanatına dönüştürmüş bir kadın. Biliyorsun çok büyük bir trafik kazası geçirip yatağa bağlanarak muazzam resimler çizmiş bir kadın. Rahatsızlığım döneminde hep onu örnek aldım kendime. Yılma bak, hani sen hatta dans etmeye, spor yapmaya ve hayatı kutlamaya devam ettim o süreçte. Frida'yı örnek alarak. Yarat. İşte bir sinema filmi yazdım, bir program yazdım, bir tane dijital dizi yazdım. Gidiyordum, tedavi görüp yazı masasına oturuyordum.

0: Firuze çok ilham aldığım birisi. Isabel Allende de çok ilham aldığım birisi. Bizden bir anda sorunca şey yapamadım. Yani erkeklerden de tabii ki, yani Mustafa Kemal Atatürk çok ilham aldığım birisi. Bir büyüğümüz, bir ulu önderimiz. O kadar çok var ki, hani Martin Luther King'in hayatını okudum, ne bileyim Kennedy'yi okudum. Kadınlardan Virginia Woolf, feminizm açısından ilham aldığım birisi. Geçen Eroğlu, 1968'de kurulmuş Eroğlu Kadın Orkestrası, Türkiye'nin ilk rock kadın orkestrası. Onlara denk geldim YouTube'da. 1968'de 4 tane 5 tane kadın oturup Kemal Eroğlu'nun eğitimiyle bir orkestra kuruyorlar. Bu ilham almayayım da kimden ilham alayım? Bizim de şu anda bir anda aklıma gelmeyecek çok ilham veren güçlü kadınlarımız var. Sen ilham aldığın birisin. Okul arkadaşın, ne kadar güzel işlere imza atıyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Hem cinslerim daha çok ilham veriyor bana. Başarılı hem cinslerim.
1: Biraz bu zaten kadın kadının kurdudur sözü çok...
0: Ben katılmıyorum.
1: Evet, çok kötü bir söz ama karşılaştın mı böyle çok sana kötülük yapan ya da senin ayağını kaydırmaya çalışan kadınlara?
0: Düşündüğüme göre hayır. Çünkü mesela şu Samuray eğitimde de 16 kadın sabah 5'te buz gibi kumların üzerinde saatlerce kılıç salladığımız bir kamptayız. Bir kişi bile bir tatsızlık çıkarmadı. O etiyle, o duruşuyla sapasağlam durdu kadınlar, yani lider kadınlar. Bence kadınlığı biz başka bir yere konumlandırmışız. Yani niye samuraylığa döneceğim? Japonlarda en üst mertebe kadın samuraylarmış. Gerçekten kadın samuraylar var. Tarihte silinmiş, üstü kapatılmış, saklamışlar kendilerini. Hatta başarılı erkek samurayların menkıbelerine, yazılarına bakılıyor, kadın oldukları çıkıyor ortaya. Dolayısıyla kadınlık bence zaten üreten, yaratan, onaran, yıkmayan, yaralamayandır. Bir evlat doğurma biyolojisi bizlere verildiyse, yok etmek değil, yaratmak, büyütmek adına verilmiş. Onun için ben gerçek kadının zaten olduğu yerde sapasağlam durup toplumları da iyileştirme gücüne sahip olan kadınlar olduğuna inanıyorum. Çok şükür etrafımda o kadar güzel kadın dostlarım var ki, birlikte çalıştım. Kadın yönetmenlerle de çok rahat çalışıyorum. Çünkü bir sektörümüzde de çok başarılı kadın yönetmenlerimiz var. Bilmiyorum, ben kadınları seviyorum. 7 kadınlı bir ailede büyüdüm. 7 teyzenin çocuğuyum ben, yani onun için...
1: Peki bundan sonraki dönem için baktığın zaman, şimdi pek çok meslekte diyorlar ki işte gençler çok bizim işimizi sevmiyor, devam ettirmiyor. Pek çok meslekte bunu görüyoruz. İnsan kaynağı problemi var. Ama insan kaynağı problemi yaşanmayan en son meslek olacak galiba oyunculuk. Çünkü herkes oyuncu olmak istiyor. Daha doğrusu oyuncu olmak değil de ünlü olmak istiyorlar galiba.
0: Bravo.
1: O ayrımı çok net de yapamıyorlar. Nasıl bir gençlik görüyorsun? Ya da bu oyunculuk eğitimi, oyuncu olmak sence nedir? O
0: kavramlar birbirine girmiş vaziyette.
1: Birbirine girmiş durumda.
0: Çok doğru bir tespit. Ünlü olmak, oyuncu olmak değil. Çünkü nice oyuncu var ki bir tiyatro sahnesinde belki 150 kişilik bir kasabada o kasabanın en sevilen oyuncusu ama dünya tanımıyor olabilir.
1: Evet.
0: Ama onu oyuncu diye, o oyuncudur. Oyuncunun ünlü olması gerekmiyor. Oyuncunun oyuncu olması gerekiyor. Her ünlünün de oyuncu olması gerekmiyor.
1: Evet.
0: Ün, tanınırlık, yaptığımız mesleğin yanında gelen bir bağlacı. Ama oyunculuk bir yolculuk. Hakikaten bir sanatsal yaratma arzusuyla gelen, yetenekle gelen ve eğitimle gelen bir şey. Bu kavramlar çok karışmış vaziyette. Çok doğru bir tespit Özlemciğim. Bence herkes şu anda ünlü ve şöhret olup para kazanmak istiyor. Çünkü oyuncunun birinci hedefi para kazanmak değildir. Oyuncunun birinci hedefi daha iyi oyuncu olmaktır. Çünkü daha iyi futbolcu olmak gibi.
1: Peki daha iyi oyuncu olmak için gençlere ne tavsiye edersin? Sen de gençsin, o ayrı da.
0: Estağfurullah, yani ne tavsiye edemem. Kendilerinin haklarını versinler. Kendi olmalarının haklarını versinler. Yani korkularına yenik düşmek ya da onlara algılatılan sisteme yenik düşmek yerine

0: kendi inançlarının, kendi içgüdülerinin, kendi yapmak istediklerinin hakkını versinler.
1: Az önce şöhret dedin, ün dedin. Seni nasıl etkiledi şöhret, ün? Kendinde nasıl bir değişim gördün?
0: Benim en büyük şansım 5-6 yaşlarındayken babam TRT'nin tek kanal olduğu yerde Nutuk Tan programını sunuyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk Tan'ını okuyordu. Dolayısıyla çok zaten karizmatik de bir sesi olduğu için Türkiye'nin en şöhretli kişilerinden biriydi. Bir de saygın bir şöhreti vardı. Bir sokakta yürürken babam sürekli imza veriyordu. Ben herkesin babasının böyle olduğunu sanıyordum. Yani şöhret her babaya gelen bir şey zannediyordum. Hatta o da çok tatlı, rahmetli, nur içinde yatsın. Böyle diyorlardı. Biz sizi nereden tanıyoruz diye şaka yapıyorlardı. Babam da şey dedi, kızımdan tanıyorsunuz. O zaman da diyorum ki ben de şöhretliyim galiba. Sonra işte dergilerde falan hep babamla çıkıyordum. Dolayısıyla ben 5 yaşından beri şöhretli olmaya alışmış biri olduğum için benim çok doğalım oldu. Kapıdan dışarı çıktığın zaman aman kızım hakkını vererek giyin. Aman kızım hakkını vererek konuş. Aman kızım hakkını vererek yaşa. O hakkını vererek bende bir ikinci bir doğam oldu. Onun için şöhretsiz bir fadik nasıl bir fadik olabileceğini düşünemiyorum. Ben bilmiyorum yani.
1: Çok sıkıldığın zamanlar oldu mu şöhretten ya da çok tanınır olmaktan? Yani bir rahat nefes alamıyorum dediğin oldu mu?
0: Sıkılmadım. Zorlandığım zaman oldu. O da yine rahatsızlığım döneminde, onkoloji bölümünde ben kendi hastalığımla mücadele ederken fotoğraf çekmek istediklerinde insan olarak çok zorladı. Orada bir ikileme düştüm. Çünkü ben fotoğraf çekmek isteyenler hiçbir zaman hayır diyen biri değilim. Hiçbir zaman demedim. Demek zorunda kaldım ve orada bir şey seçmem lazımdı. Dedim ki Fadik bu sefer hakkında kötü de konuşulsa, bize fotoğraf vermedi de denilse, bu sefer bir kendini seç de insan olmaya da izin ver. Hatta orada hemşire bir hanım vardı, dedim ki taşıyamıyorum, bu kadarını taşıyamıyorum. Sonra sağ olsunlar beni böyle arka kapılardan filan almaya başladılar. Orada çok zorlandım. Çünkü orada ben bile kendimi taşıyamıyorum ki nasıl şöhreti taşıyayım. Bir odur yani. Dürüst olmam gerekirse.
1: Bazen herhalde böyle kim ne derse desin demeyi çok iyi bilmek lazım bazı yerlerde.
0: İşte yani yapamadım artık, bu kadarını da veremedim. Ben de insanım mı benim görmem lazımmış. Fadik'cim sen de insansın demem lazımmış kendime.
1: Peki Fadik'in sorunlarla karşılaştığında verdiği tepki ne oluyor?
0: Uçuk çıkarmak, dün çıkardım mesela. Bu uçuk dün çıktı. Sorunla karşılaştık çünkü. Önce panikliyorum tabii ki herkes gibi. Bir şok yaşıyorsun, panikliyorsun. Sonra panik olduğumun farkına varıyorum. Sonra sakinleşmek için ilk önce bir derin nefes alıyorum. Şimdi kılıcıma sarılıyorum. Başlıyorum kılıç sallamaya. Bakıyorum o yetmiyor. Çok güvendiğim bir arkadaşımı arıyorum. Diyorum ki sorun böyle böyle böyle. Sohbetine ihtiyacım var. Sağ olsun dostlar hemen bir sakinleştiriyorlar. Korkma, yanındayız. Bir öyle güzel bir dost sesi duymak iyi geliyor. Sonra kendime diyorum ki contrary action derdik terapide biz bunu. Hareket etmek çok önemli, bedensel hareket. O ilk şoku atlatman için. Vücut sağ olsun egzama çıkarıyor, uçuk çıkarıyor falan. Egzamalar da çıkmıştı. Sonra bir tarafım diyor ki ya otur evinde işte zaten moralin bozuk, bunalıma gir filan. Bir tarafım da diyor ki hayır, yaşam var, çık. Yaşamaya devam et. Dün mesela o sınavlardan birini geçtim ben. Çıktım, dışarı gittim. Arkadaşlarım bir yere davet etmişlerdi. Bir etkinlik gibi bir şey. Ay o güzel bir şey söyledi, öbürü güzel bir şey söyledi. 3 saat evvel yaşadığım sıkıntı geçti, gitti. Onun için yine dün öğrendiğim, sevgili Siren söyledi bunu sağ olsun. Her gecenin bir sabahı, her sabahın bir gecesi var.
1: Evet, zaman geçiyor.
0: Evet. Ve çok kıymetli. Evet. Her an çok kıymetli. Ya şu ileride belki de dönüp diyeceğim ki ay Özlem'le ne güzel. O gün oturduk, bir televizyon programı çektik. Sohbet ettik. Seyirciye belki birkaç bir şey kendimle ilgili anlatabildim. Şu an ne kadar kıymetli. Bak kameranın arkasında onlar çalışıyor. İşte ne bileyim rejide birileri. Birlikte bir şey paylaşmak. Evet. Bu kadar aslında hem var hem yok.
1: Evet, öyle. Bir varmış bir yokmuş zaten. Hayat öyle bir şey. Peki Biraz geçmişe gidelim. 18 yaşındaki Fadik karşında olsa bugün ne söylersin ona?
0: You will survive. Yaşayacaksın derdim ona. Korkma, yaşayacaksın. Başaracaksın, geçeceksin. Gençlerde oluyor ya o tedirginlik, yaşama tedirginlik. Bir yanda hem bir umursamazlık var, bir yanda hem çok büyük bir korku var. Nasıl başa çıkacağım bu hayatla diye. Başaracaksın, iyi olacaksın kızım derdim. Korkma, yanındayım derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Fadiye ne söylemek istersin?
0: Vay be, buraya da geldik. Bak bir 10 sene daha yaşamışız derdim.
1: Evet. Kahveni içmedin. Kahve içmeyi sever misin?
0: Ya çok seviyorum. Çok kahveciyim. Ama şimdi mesleki deformasyon. Kahve içersem boğazım kurur, öksürürüm. Senin programını tekletirim diye içmiyorum. Su içeyim o zaman.
1: Peki çok yorulduğun zaman nasıl dinleniyorsun?
0: Uyuyarak. En sevdiğim şey. En sevdiğim. Bir de o çarşaf ve şey, nevresim mis gibi olur ya, yeni yıkanmış. Ah, böyle açıyorsun onu. Mis gibi çarşafların içinde. Perdeler kapalı. Oh, uykuya bırakıyorsun. Bir de hele huzurla uyumak kadar güzeli var mı? Hani kafan rahat. Kimsenin kalbini kırmamışsın. Kimsenin bir şeyine zarar vermemişsin. Tertemiz uyuyorsun. En sevdiğim dinlenme.
1: Peki. Aslında kafanı nasıl, mental olarak nasıl rahatlıyorsun demek istedim ama sen direkt yorulmuşsun, yatak özlemişsin.
0: Direkt shutdown yapıyorum. Direkt şalteri indiriyorum, kapatıyorum.
1: Peki. Peki o zaman bizim birkaç kelimemiz var. Böyle biraz Fadi'yi daha iyi tanıyabilmek için. Başarı nedir sence?
0: Başarı bir arzudur.
1: Güç?
0: Layığıyla taşınması gereken bir hediye.
1: Ne güzel anlattın. Samuray diyeceğim. Çocukluk?
0: Oo, hep yaşaması gereken bir şey insanın içinde.
1: Yaşıyor değil mi seninki?
0: Tabii
1: gözlerinden bile belli.
0: Yaratıcı taraf.
1: Peki aşk?
0: Oo. Benim ahkam kesemeyeceğim kadar benden öte, benden büyük bir şey.
1: Aa, çok güzel. Şiir gibi söyledin. Tutku?
0: Tutku. Ateş.
1: Aile.
0: Oo. Duygulandıran bir şey değil.
1: Huzur.
0: Sevmek. Her şekilde sevmek. İnsan kendisini sevmesi, yaşamı sevmesi. Sevgi ve huzur aynı benim için.
1: Kadın.
0: Oh. Dünyayı var eden. Dünyaları var eden.
1: Peki bugün çıkıp bir sahneye deseler ki Fadik, bağır bakalım. İçinden ne geçiyorsa boşalt içine deseler. Nasıl bağırırsın? Ya bazılarına daha başına çıkınca diyebilirim ama sana sahneye çıkınca diyeyim.
0: Ben bağırmam herhalde, şarkı söylerim ya. Ya güzel bir şarkı yazar söylerim insanlara. Niye bağırayım? İnsanların bağıran birine değil, ruhlarını okşayan birine ihtiyaçları var. Ben de kendi ruhum okşansın isterim.
1: Ne söylersin şarkı?
0: Vallahi güzel bir şarkı yazarım herhalde, bilmiyorum. Sözleri güzel, üzerine düşünürüm. Ay şey derim ya, severek gelin, severek gidin. Gerisi yalan.
1: Peki o zaman bize bir ufacık bir parça söyler misin?
0: Ay yok şimdi bu. Yok. Sözüm olsun bir dahaki sefere.
1: Tamam,
0: bir dahaki peki. Sefere.
1: Tamam peki o zaman. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ne kadar keyifli bir sohbetti ve aslında herkesin tanıdığını zannettiği, evinde konuk ettiği Fadik Sevin Atasoy'u biraz daha yakından tanımamıza fırsat verdin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben sana teşekkür ederim. Beni o kadar güvende hissettirdin ki başka yerde söyleyemeyeceğim kendime dair şeyleri hiç korkmadan keyifle kalbimi açabilme şansını verdin.
1: Ne mutlu.
0: Teşekkür
1: ne mutlu.
0: Ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün Fadik Sevin Atasoy ile birlikteydik. Bize ilham veren bir sohbetti gerçekten. Hem oyuncu, hem senarist, hem yönetmen. Unuttuğum bir şey var mı? Yazar.
0: Yok, hayır.
1: Evet, pek çok şapkası var ve hepsiyle de hayatlarımıza dokunuyor, duygularımıza dokunuyor. Fadik Sevin Atasoy'u ağırladık. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 27, Bursa 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 27, Aydın 31, Muğla 26, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Mersin ve Hatay 30, Adana 32, Kahramanmaraş 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 24, Karabük 26, Rize 22, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Erzincan 24, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Mardin, Siirt ve Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 30 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: Bayram birlikte güzel.
4: Ben bakarım.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
3: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ne? Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha, Sertaç arıyor.
1: He?
3: Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: O enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var. Bak,
4: oo, yine bak yine mi?
2: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
5: Dur getir ben de konuşayım.
1: Kim veriyorum?
5: Tamam
1: bak kime veriyorum?
4: Tamam.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun oğlum.
0: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Hayatına renk katacak ürünler için...

0: halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: çalıyor.
1: Heyecan, rekabet, eğlence. Hepsi Sır Küpü'nde. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü özel bölümleriyle bayramda her gün 22'de Ahpara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Bugün Evvel Zaman İçinde de müthiş bir konuğumuz var. Çok heyecanlıyım. Evvel Zaman İçinde de bayramları çok önemli isimleri ağırlıyoruz. Güzide programlar gerçekleştiriyoruz. Eminim o programlardan biri olarak tarihe geçeceğiz. Profesör Doktor Canan Karatay hocamız bizlerle birlikte merak edenlere, merak edilenleri cevaplayacak değerli hocamız. Hocamız deyim yerindeyse kapitalist sisteme karşı çıkan bir isim. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz hocam. Niye böyle söyledim? Bir araştırma yaptım. Dedim ki Canan Hoca'ya neler sorabilirim? Kitaplarında hangi hususlar ön plana çıkıyor diye baktığımda yapay zeka sizi özellikle, burası çok önemli, 15 yıldır kapitalist sisteme karşı gelen profesör, karşı gelen öyle doktor mi olarak tanımlıyor hocam?
1: Enteresan.
0: İlk kez mi duydunuz hocam?
1: İlk kez duydum.
0: Çok garip değil mi
1: hocam? Hayır, yaşıyorum da. Yani oralara girdiğini bilmiyorum ben. Bu mücadeleyi yaşıyorum tabii ki. Yani hücumlar geliyor şeyden tabii. Düzenden, kapitalist düzenden hücumlar geliyor.
0: Hocam tabii sizi görünce heyecanlandım. Bayramınız mübarek olsun.
1: Hepimizin, herkesin bayramını kutluyorum. Diyoruz. Mübarek olsun. Sevdikleriyle, büyükleriyle, küçükleriyle hepsinin bayramını kutluyorum. Küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öpüyorum.
0: Bu sefer değiştirdim diyorsunuz.
1: Ben öyle öpüyorum, ben öyle yapıyorum.
0: Hocam iyi ki varsınız. İnşallah nice bayramlara birlikte diyelim.
1: İnşallah.
0: Hazır siz bayrama ilişkin güzel temennilerinizi dile getirmişken, bayramları geçtiğimiz yıllarla günümüze geldiğimizde eylemlerin farklılaştığını net bir şekilde söyleyebiliyor musunuz? Yani bir 20 sene önce, 30 sene önce bayramlarda farklı şeyler
1: 50 yapıyorduk. 50 sene önce, ben 84 yaşındayım biliyorsunuz.
0: Hocam inanılmaz hiç göstermiyorsunuz. Söylemeseniz vallahi inanmam.
1: Moralimi düzelttin. Olsun, önemli değil. Yani tabii çok farklı. Yani yarım asır geçmiş durumda. Yani Kurban Bayramı'nın özelliği, en önemli özelliği paylaşmaktır. O kurban paylaşılınca. Ben müftü torunuyum, müftü kızıyım. Babam Beyoğlu müftüsüydü. Paylaşılmadan hiçbir sevap olmaz, onu da söyleyeyim.
0: Şimdi paylaşmıyoruz sanki hocam. Kesiliyor işte, o kurbanlar buzluğa,
1: işte ben de onu söylüyorum. Gidiyor. Ben de onu söylüyorum. Paylaşmak çok önemli. Paylaşırsanız sevap olur. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok sevap alırsınız. Başka ne diyeyim ben?
0: Başka hangi eylemlerin değiştiğini görüyorsunuz? Mesela 50 sene dediniz. Ben 20-30 dedim. Siz daha da arttırdınız. 50 yıl dediniz. 50 yıl önce bayramlarda neler yapılıyordu? Şimdi
1: yani
0: neler yapılıyordu?
1: Tabii şimdiki bayramı tatil olarak kullanılıyor. Yok seyahatler, yok şeyler. Ama 50 sene önce bu kadar çok ne seyahat ne şey var. Herkes ailesiyle, kendi aile çekirdeği içinde, büyükleriyle, işte büyüklerin gidip ellerini öpmekle, hastaları ziyaret etmekle. Hastanelerde biz hastaları ziyaret ederdik. Hastanelerde çocukları ziyaret ederdik bayramlarda. Şimdi öyle bir şey var mı?
0: Kalmadı gibi hocam.
1: Yani daha tabii bütün dünya değişti.
0: Yozlaştık mı biraz hocam?
1: Yozlaşmak değil, bütün dünya evrende tabii ki değişiklikler oluyor. O şekilde değişmeler oldu.
0: Alışkanlıklar değişince bunlar da kalmadı.
1: Tabii ki alışkanlıklar da değişince bunlar da yavaş yavaş. Bir de yaşam biçimi de değişti tabii. İşte herkesin yaşam sorunu, eğitim sorunu, bütün bunlar daha çok öncelik sarıldı. Herkes ona yöneldi. Ve o kadar yoğun bir çalışma, yoğun bir mücadele sonunda iki gün işe gitmeyince veya okula gitmeyince tatil oluyor. Hadi lay lay lo.

0: önceliklerimiz değişti. Evet. Bunu maalesef tatil olarak görüyoruz ve kullanıyoruz.
1: Evet. Ama tatile de ihtiyacı var insan vücudunun.
0: Çok çalışıyoruz hocam.
1: İşte onu diyorum. İşte bana sorarsanız yani gençler şu sırada sömürülüyor.
0: Niye öyle dediniz hocam?
1: Yani çalışıyor gençler. İşte siz de kaç saat çalışıyorsunuz günde?
0: Biz güzel çalışıyoruz hocam. 8 saat.
1: 8 saat ama 12 saat, 18 saat çalışanlar var. 20 saat çalışması istenen gençler var. Ve de şu sırada tabii ki eğer çalışmak istemiyorsan siz çıkıyorsunuz, başkası yerine geliyor. Hı-hı. Onu kabul edenler var. Hı-hı. O şekilde, evet.
0: Bu da tabii sistemin dayattığı bir şey.
1: Evet, evet.
0: Hal böyle olunca da bayramları zaman zaman, evet, kişiler de tatil olarak görüyor ve dinlenme aracı olarak görüyorlar.
1: Evet.
0: 50 yıl önce kıyasladığımızda biraz daha birlik beraberliğin olduğunu, seyahatlerin daha az olduğunu siz ifade ediyorsunuz. Günümüzde ise bu seyahatlerin bayramlarda arttığına,
1: evet,
0: değiniyorsunuz.
1: Evet, işte yurt dışına gitmeler, işte şuraya gitmeler, bütün bunlar hepsi moda oldu ya.
0: Sosyal medyada bunda önemli mi, etkili mi hocam? Yani şuraya gideyim de beni görsünler. Viyana'dan check-in yapayım da işte benim orada olduğumu
1: tabii şimdi
0: anlasınlar.
1: Gençler hep ona yönelik biliyorsunuz. Yani onun esiri olmuş durumda gençlerimiz maalesef. Ben Elazığlıyım, Harputluyuz biz. Oradan bir şey söyleyeyim de.
0: Buyurun hocam.
1: Bir deyiş vardır. Şimdi Harput'ta işte Müslümanlar var. Sünniler var. Ermeniler var. Herkes bir arada yaşıyor. Sizin gibi gençler de hepsi zaten ahbap, dost. Yani öyle bir fark yok. Kahvede oturuyorlar. Beraber işte eğlence yapıyorlar. İçlerinde vartan var, Ermeni vatandaşımız. Vartan her pazar süsleniyor, brilyantinleniyor, kravatını takıyor, kiliseye gidiyor. Ve de ondan sonra geliyor yine kahvede arkadaşlarına katılıyor. Diyorlar ki, vartan diyorlar. Sen diyorlar, Allah'a inanmazsın. Sen dine inanmazsın. Her pazar kilisede ne işin var? Diyor ki, desinler ki vartan kiliseden geli.
0: İşte el alem böyle, evet, anlasın, böyle,
1: evet,
0: konuşsun.
1: Desinler ki vartan kiliseden geli, bizim yerel şey olarak, dil olarak.
0: Bu söylediğiniz kaç sene önce hocam? 50 sene var mı?
1: Bu 100-150 seneki laflar bunlar. İşte. Gelenekler bunlar.
0: Gelenekler.
1: Yani komşum bunu yaptı, ben de bunu yapayım. Komşum yeni perde aldı, ben de yeni perde alayım. Komşum beyaz eşya aldı 2 sene önce, ben de onu alayım. İşte ama buna yöneltildi halk.
0: Eskiden şey yok muydu hocam? Ben şunu yapıyorum, belki yan komşum yapamıyordur, görmesin, ayıp olmasın.
1: Tabii ki.
0: İşte
1: tabii
0: mahcup ki olmasın, kendisini ezik hissetmesin. Tabii böyle ki bir milletten, böyle bir anlayıştan nasıl oldu da biz
1: ama
0: şimdiki
1: noktaya geldik? Ama bütün dünya değişti. Yani bütün dünya evolüsyona uğradı. Bu şekilde harcama politikası, işte şirketlerin devreye girmesi, yiyecek şirketlerinin, işte bütün diğer şirketlerin harcama politikası, işte sizin programlarda yapılan reklamlar. Mesela bütün, yani siz değil de bütün televizyonlardaki reklamlar bunu şey yapıyor, promote ediyor, uyarıyor, beyin yıkıyor, beyinler yıkalınca herkes ona dönüyor. Yani kimse düşünmüyor benim buna ihtiyacım var mı diye. Aa, bu çok ucuz, %30. Kardeşim, ihtiyacın yoksa ucuzsa oradan gidip alma mesela.
0: Evet. Hocam 15 yıldır yaklaşık vatandaşı uyarıyorsunuz sağlık konusunda,
1: çok
0: beslenme
1: iyi yapıyorum,
0: konusunda.
1: Evet.
0: Çok da iyi yapıyorsunuz. Çok haklısınız. İyi ki varsınız. Uyarmaya da lütfen devam edin. Çünkü bizler sizlerin uyarılarınızı dikkate almaya çalışıyoruz diyeceğim ama siz şimdi diyeceksiniz ki hani dikkate alıyorsun? Yağ tulumu olmuşsun diyeceksiniz belki de yani. Kilo aldık, evet, haklısınız. Bu uyarılara karşı yolda yürürken, bir parka gittiğinizde, bir uçağa binerken sizi çevirip ya hocam ne ettiniz, yaptınız, ben sizin bu ifadelerinizle, önerilerinizle, uyarılarınızla kilo vermeyi başardım, sağlıklı bir yaşam sürüyorum şeklinde mutlaka dönütler oluyordur.
1: Tabii,
0: bunlara biraz
1: sokakta,
0: temas edelim
1: tabii ki. Şimdi ben 2011'de kitap yazıldı. O ilk kitabım
0: budur değil mi hocam?
1: Evet. Olarak
0: Profesör Doktor Canan Efendigil
1: Karatay diyeti, ama adını diyet koyduk fakat diyet

0: kitabı değil. Yani bütün hastalıkların ana temelinin ne olduğunu açıklamak için. Ben yayın evine gittiğim zaman kitabın adı, hep not alıyordum, kolesterol terörü. Kolesterol diye halkı korkutup terör yaptıklarını anlatıyordum. Yayın evi dedi ki, sağ olsunlar, hocam böyle dersek satmaz ama Karatay diyeti bir marka olacak, Karatay diyeti diyelim diye diyetleri. Aslında benim bizim amacımız kilo vermek değil. Öyle deniliyor ama beni diyetisyen sananlar da var, beslenme uzmanı sananlar da var. Maalesef hala yaşam koşu diyenler de var. Hiç alakası yok. Ben bir kalp doktoru olarak, bir iç hastalıkları ve kalp hastalıkları profesörü olarak hastalanmanın önlenmesi için uğraşıyorum. Çünkü artık tıp moleküler tıp olarak uygulanıyor. Bizde şimdi onun lafı edilmiyor. Ben laf ettiğim için habire hücum alıyorum. Ama moleküler düzeyde hücrelerimizin sağlıklı kılarsak hastalanmayız. Hastalanamayız.
1: Ne demek o moleküler düzeyde hücresel hücreleri
0: yani
1: sağlıklı
0: şöyle,
1: tutmak?
0: Uğur Bey, insan vücudu hepimizin, sizinle, gençlerinle, yaşlılarında her gün hücrelerimiz, kullanılan hücrelerimiz ölüyor. Dışarı atılıyor kullanılmayanlar. Vücut onu programlamış. Onun yerine yeni hücreler yapılıyor her gün. Şimdi sizin vücudunuzda belki %30 yeni hücre yapılıyor bugün, bir kısmı. Yarın yeni bir hücre, öbürsü gün yeni bir hücre. Bu artık gösterildi. Eskiden bu bilinmiyordu. Beyin hücreleri bile yenileniyor. Kalp hücreleri de yenileniyor. Bunlar yenilenirken, yeni yapılırken biz bunlara sağlıklı yapı taşı arz edersek hastalanmıyoruz. Hücreler sağlıklı olduğu zaman hastalanmıyoruz. Yani bunların hiçbirinin ilaç vermekle, şu vermekle alakası yok. Şeyh Edebali diyor ki, eğer diyor toprak sağlıksızsa ektiğiniz hiçbir tohum yeşermez. İnsan vücudu da bir toprak gibidir, bir okyanus gibiyiz biz. Yani iki tane bir kolesterol çıktı da senin kanını tıkadı da falan, hepsi yalan. Büyük bir tuzak. Ben onu gördüğüm için bunları halkımızı uyarmaya çalışıyorum. Çünkü korkutarak herkesi hasta yapıyorlar ve herkese hasta diye bakılıyor. Halbuki Hipokrat var, biliyorsunuz. Hipokrat'ın çok önemli şeysi vardır. Biz Hipokrat yemini etmiş bir insanız. Bütün hekimler, hekimlerin babasıdır. Hipokrat diyor ki, hayatınızda diyor iki prensibiniz olsun. Bir, iyilik yapın. Eğer iyilik yapamıyorsanız zarar vermeyin.
1: İnanılmaz.
0: Bakın, milattan önce 5. yüzyıldaki bir laf. Bir daha söylüyorum. İyilik yapın devamlı. Eğer iyilik yapamıyorsanız hiç olmazsa zarar vermeyin. Evet, ben de onu bellediğim için öyle konuşuyorum.
1: Hocam çok haklısınız ama şu anda düzeltemiyorlarsa bile zarar vermeyeyim içgüdüsünde hareket edenlerin sayısı ne kadar fazla, ben bu konuda şüphe duyuyorum. Yani hani günlük hayatımızda bile biri birine adres soruyor. O kişi bilmiyorsa bilmiyorum diyemiyor. Yalan yanlış o adresi tarif ediyor ve belki de o kişinin farklı yere gitmesinde etkili oluyor. Şimdi siz ta milattan önceki yıllara gidiyorsunuz ve bu önemli ifadeyi dile getiriyorsunuz. Biz bunu ne kadar yapıldığını görüyoruz ki siz de zaten bunun altını çiziyorsunuz.
0: Evet, ben de işte bunun için uğraşıyorum. Yani mümkün olduğu kadar birbirimize zarar vermeyelim. Değişik düşüncelere saygı duyalım. Bir de zarar vermeyelim. Yani ama işte dediğiniz gibi şimdi toplum, biliyorsunuz, sanki ona buna zarar vermek üzerine programlandı diye düşünüyorum.
1: Hocam, doğru bilgiye ulaşılması insanın neden engelleniyor peki?
0: Bu tabii ki endüstrinin işine gelmiyor. Bu silah endüstrisi olabilir, gıda endüstrisi olabilir, ilaç endüstrisi olabilir, üretim olabilir. Bu doğru bilgi. Mesela bana üreticiler geliyor hasta

0: Çocuk başı gibi parlak parlak. Meyvelerin hepsi ilaçlı.
1: Siz elma yemiyor musunuz hocam?
0: Yok.
1: Meyve yiyor musunuz?
0: Yok.
1: Hiç meyve yemiyor musunuz?
0: Yok. Arada bir avokado. Avokado, yaban mersini.
1: Hocam doğal. Bu bahsettiğimiz düzen 50 sene önce böyle değildi değil mi?
0: Tabii ki değildi.
1: Bu sistem değişti.
0: Ben onları yaşadığım için saçımı başımı yoluyorum. Ama senelerce yavaş yavaş yavaş yavaş buna yöneltildi. Yani yavaş yavaş firmalar, yani tamamen insan sağlığı falan filan düşünen yok. Çocuk sağlığını düşünen yok. Firma sağlıklarını düşünüyorlar kardeşim. Ben bunu söylediğim için suçlanıyorum.
1: Siz mesela anlattığınız şeyden ben de ailemde tecrübe ettiğim bir noktayı paylaşmak isterim. Annem yıllarca şeker ilacı kullandı. Bir 12 sene boyunca. Sonra tekrar hep ara ara giderdi doktora. İşte devam etmeli miyim, etmemeli miyim? Devam et derdi. Sonra taşındık. Başka lokasyondaki hastaneye gittiğinde oradaki hoca dedi ki sizin bu ilacı kullanmanızı gerektirecek bir nokta yok. Size niye bu ilacı vermişler? 12 yıl boyunca o ilacı kullandı. İnanın o ilacı bıraktıktan sonra daha sağlıklı, kendisini daha iyi hisseder noktaya geldi.
0: Evet, o güzel. Fakat yanlış anlaşılmasın. Gerektiği zaman tabii ki ilaçlar kullanılacak. Ama iyi teşhis edilip ona göre kısa bir süre ilaç verilebilir. Ama şimdi mesela hayat boyunu bunu almazsan işte bilmem kalp krizi geçirirsin, yok geçirirsin diye
1: o ayrımı iyi yapmamız lazım.
0: Evet.
1: Yani hani bu bizi dinleyip yanlış anlayıp ilaçlarını da kimse bırakmasın.
0: İşte onu
1: doktor
0: demek
1: kontrolünde
0: evet.
1: Olsun her
0: doktor,
1: şey.
0: Doktora da danışılması lazım. Ama ilaçlar mutlaka can kurtarıcı. Kısa bir süre etkili olduğu zaman ve iyi ilaç seçildiği zaman. Ben ona karşı değilim. Ama hayat boyu bu ilacı alacaksın demek bana iyi gelmiyor çünkü hastalıklarımızın büyük çoğunluğu ilaç eksikliğinden değil. Hastalığımızın büyük çoğunluğu ben gördüm ki bilhassa nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz işte kalp krizi, işte felç, işte karaciğer yağlanması. İşte
1: beni niye gösterdiniz hocam? Ben de
0: karaciğeriniz yağlı, göbeğiniz yağlı görüyorum. Maşallahınız var.
1: Hocam hemen görür görmez nasıl anladınız karaciğerimin yağlı olduğunu?
0: Benim gözlerim görür ve anlar. MR'a gerek yok. Diyorlar ki yani o temel düzeltilecek. Ben ona çalışıyorum. Yani başka bir deyimle bataklığın kurutulması lazım. Bataklığın üstündeki sinekleri öldürmek yetmiyor. Ben ona çalışıyorum. Çünkü biz öyle eğitildik. Yani bizim jenerasyon biz öyle eğitildik. Yardım edelim. Hastalıklara bulaşmasınlar. Hastalık olunca tabii ki tedavisi yapılacak. Gerekli ve yeterli evet. Bir şekilde. Ona karşı değilim ben. Ama hastalanmamak herkesin kendi elinde.
1: Dediniz ki beni diyetisyen sanıyorlar. Beslenme koçu sanıyorlar. Ben iç hastalıkları ve kalp hastalıkları profesörüyüm. Peki biz kalbimizi nasıl koruyacağız? Düzgün beslenerek, sağlıklı beslenerek bu mümkün mü?
0: Tabii ki. Sadece kalp değil, kalp tek başına değil. Ben onu söylüyorum. Kalp de, beyin de aynı. Böbrek de aynı. Çünkü vücudunuzda bir tek kan dolaşıyor. Karaciğer de aynı. Temelde ki hücre bozukluğunu izin vermeyeceksiniz. Ama eğer karaciğeriniz yağlıysa sizinki gibi, yani daha çok gençsiniz ama yavaş yavaş hücreler bozuluyor demektir.
1: Nasıl ben bunu düzelteceğim hocam, karaciğerimi? Nasıl, beslenme mi?
0: En başta beslenme lazım? Tabii ki. En başta beslenme. Çünkü şimdiki yiyecekler hakikaten karaciğeri yağlandırıyor. Biliyorsunuz Karatay'ın 5 G'si var, 6 G'si var. Onlardan uzak duracaksınız.
1: Ne hocam o Karatay'ın 6 G'si? Lütfen aydınlatın bizi.
0: Glikoz, şeker. Gluten. Gluten, G. 5G.
1: Evet hocam.
0: Şimdi 5G modası var ya.
1: Biz 5G'ye geçtik. Karatay hocamızın da 6G'si var. O 6G'yi
0: 2011'den
1: dinliyoruz.
0: Beri.
1: Evet hocam. Siz 5G'den daha önce geçtiniz bu 6G'yi.
0: Çoktan. 6G'ye geçmişim.
1: Evet işte.
0: Şimdi yurt dışında 6G'ye geçiliyor.
1: Biz, 15 sene önce söyledi hocamız.
0: Bir daha söylüyorum. Glikoz.
1: Doğru hocam.
0: Glutamat.
1: Nedir o glutamat?
0: Çin

0: İşte bütün bu karaciğeri bu hale getiren hazır yiyeceklerde, tatlısında da, tuzlusunda da, içkisinde de, içeceklerinde de, şekerli içeceklerde de bulunan Çin tuzu. Monosodyum glutamat. Hı hı. Vücuda girdiği zaman her türlü hücre bozuluyor ve her türlü hastalığın temeli atılıyor. Yani kalp krizi ayrı, meme kanseri ayrı, prostat kanseri ayrı değil. Hücreler normal işlevini, fizyolojik işlevi bozulduğu zaman, biyolojik, biyokimyasal bozuklukları başladığı zaman, hücreler sağlıklı olmadığı zaman hastalıkların temeli atılmış oluyor. Biz buna moleküler tıp diyoruz. Moleküler tıpta molekülleri sağlıklı kılarsak vücudunuzdaki, o zaman hastalıklar önleniyor. GDO, bütün gıdalarda GDO var.
1: Paket ürünlerde var değil mi hocam?
0: Hepsinde, bütün şeyde var. GDO. Glifozat.
1: Nedir o?
0: Glifozat, tarım zehirlerinin ana maddesi.
1: Yiyeceklerde var mı hocam?
0: Bütün şey, sıkılıyor.
1: Dedim o bahsettiğiniz de, şey, elmaya sıkılan şey.
0: Tabii ki elmaya sıkılıyor, buğdaya tarım sıkılıyor, arpaya sıkılıyor. Bütün yetişenlere sıkılıyor. Tarım ürünleri her sene, her ay pardon, sıkmak mecburiyetindeler.
1: Glifosat.
0: Bana, glifosat.
1: Glifosat.
0: Ve grafen. Grafen de kola vurulan sıvılardaki yabancı madde, vücudu mahvediyor. 6G oldu.
1: Hocam şimdi
0: bunlardan uzak duracağız.
1: Hocam o tarım ilaçları diyorsunuz, ürünlere sıkılıyor diyorsunuz. Meyve, sebze yemedikten sonra ben nasıl besleneceğim? Ben ıspanak yiyemezsem nasıl besleneceğim?
0: Ispanak
1: hocam?
0: Çok tehlikeli.
1: Neden
0: Çünkü
1: hocam?
0: Çünkü çok sıkılıyor ve içine giriyor. Yani işte sirkede yok, bikarbonatlı suda yıkamakla düzelmiyor. Hücrenin içine giriyor. Bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz? Daha çok gençsiniz. 3-5 sene önce bir ıspanak zehirlenmesi oldu. İşte kadın ötü mü dediler, bilmem ne otu dediler, kapattılar. Aslında o ıspanak zehirlenmesi glifozat zehirlenmesiydi. Hmm. Ve mesela yapılan çalışmalar var, gerçek çalışmalar var. Kadınlarda meme kanserini en büyük nedenlerinden biri glifozat olduğu bütün bilimsel çalışmalarda gösterildi ve ben bunları kitaplarda anlatıyorum.
1: Peki şöyle diyor ev hanımları ya da annelerimiz, bunu da aydınlatmış olalım. Sebzeyi aldık, birkaç damla yıkarken sirke koyduk. O kiri, pası, işte zehiri...
0: Hayır, ya da toprağına atar.
1: Bu sirke bunun için yeterli bir önleyici olur.
0: Değil efendim. Çünkü hücrenin içine giriyor. Hmm. Değil. Yani üstündeki tozu toprağa atar. Ama esat zehiri atamaz. Hücrenin içine girmiş olan zehiri atamaz. Orada da tabii hanımlar o şekilde kendilerini avutuyorlar. Ben ne yapayım?
1: Peki hocam nasıl beslenmek lazım? Sebze yiyemiyoruz, meyve yiyemiyoruz.
0: Vallahi doğallarını bulacaksınız. Arayın bulun. Mücadele edin. Hani para kazanacağım diye kıyamet koparıyorsunuz ya. Doğallığını, ilaçlanmamış olanı bulun. Olmazsa kendiniz üretin. Ben ne yapayım? Balkonda bir tane maydanoz üretin.
1: Evet. Başka çare yok, yoksa vücut hastalanıyor.
0: Tabii ki bütün çocuklar hasta. 2 yaşında, 3 yaşında bütün çocuklar hasta. Böyle bir şey var mı? Bizim zamanımızda ben doktora gitmedim. 40 yaşında bir işte doğum yaptık sezeryanla vesaire, 40 yaşında olduğum için. Ama onun dışında biz doktor görmedik. Düz duvarlara tırmanırdık biz. Çünkü doğal beslenirdik, sağlıklı beslenirdik. Çünkü o zaman tarım ilaçları yoktu. Tarım zehirleri ilaç değil. Tarım zehirleri yoktu. GDO'lu gıdalar, tohumlar Türkiye'ye girmemişti.
1: Hocam,
0: hepsi 1980'den sonra arttı.
1: Sizin deyiminizle bu tarım zehirlerini kullanmalarının sebebi o ürünlerin ömrünü uzatmak için mi? Neden
0: kullanılıyor? Değil, ömürler uzatılmıyor ki. Neden? Çünkü GDO'lu tohumlar hasta tohumlar. GDO'lu tohumlar, mesela buğdayı düşünelim. GDO'lu buğday tohumu hasta. O hasta olduğu için doğanın meşakkatine katlanamıyor. Virüsüne, bakterisine katlanamıyor. Onun için hastalanmasın diye habire zehir sıkılıyor. Ve aynı zamanda da mesela buğdaylar toplanırken çok sıkılır. Her ay sıkılır. Son toplamadan sonra önce de bir kere daha sıkılır, başaklar artsın diye. Ama aynı tohumu hasta olduğu için ertesi sene kullanamazsın. Olmaz, eskisi gibi değil. İthal edeceksiniz efendim. Bütün mesele bu. Ukrayna'dan, oradan, buradan GDO'lu tohum iti. Çünkü bir sene ekleyin, ertesi sene kullanamıyorsun. Gayet büyük bir tuzak. Aynı zamanda da hastalık yapıyor tabii. Aynı zamanda da devamlı dışa bağımlı olarak bunu alıyorsun. 1980'den sonra oldu.
1: Yaklaşık 46 sene önce.
0: Evet, ondan önce kendi buğday yetiştirir. Yerli buğday boyu bu kadardır. Sizin boyunuz kaza da varır. Ondan alınır, edilir ve tohum olarak saklanır. Ertesi gün o ekilir. Biz öyle gördük, öyle büyüdük buğday tarlalarında koşarken. Veya harmanla gider gittiğimiz zaman. Şimdi ona imkan yok. Ertesi sene kullanamıyorsun. İthal etmek mecburiyetindesin. Ama imzalamışsın. Tarım Bakanlığı olarak ithal edilecek. O kadar.
1: Hocam tabii bu bahsettiğiniz şeyler direkt sağlığımızı etkiliyor.
0: Tabii ki. Bütün hastalıkların sebebi o Türkiye'de.
1: Hastalıkların sebebi bunlar. Bir de öyle bir döneme geldik ki herhalde nüfusun %50'sinden fazlasında kilo problemi var.
0: %80. Ne %80. 50'si?
1: Ben biraz
0: indirgeme yapma.
1: İyi söylemişim, az söylemişim, affedersiniz. %80.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Bunun sebebi de bu bahsettiğiniz
0: tabii ki
1: noktalarla
0: 80'den ilgili. 80'den sonra
1: mi
0: oldu? Bakın fotoğraflara bakın. Eski Yeşilçamlara bakın. Hiç kilolu insan yok.
1: Hepsi
0: yani bir iki
1: gibi
0: tane işte kilolular var. Onlar ayrı. Plajlara bakın. 1970'in plajlarına bakın. Fotoğraflarına. İncecik. 70. Bir sonra 80'den sonraki bakın. Herkes böyle ve bu herkese normal gibi geliyor. Değil işte. Bunu yapan da maalesef çevresel zehirler. Efendim evde kullanılan çevresel temizlik malzemeleri hanımların.
1: Temizlik malzemeleri de mi yapıyor?
0: Tabii ki. Tabii ki. O deterjanlar, dezenfektanlar hepsi yalan. Hepsiz olan. Onlar hastalık yapıyor çünkü hepsi vücuda girdiği zaman kimyasal olduğu için vücudun DNA'sını, hücrelerimizi bozuyor. Hücreler bozulunca sağlıklı olabilir misiniz?
1: Olamazsınız hocam. Peki hocam onların yerine ne kullanacağız?
0: İşte siz demin söylediniz sirke. Temizlik için. Temizlik guruslu hanımlara söylüyorum. Elma sirkesi. Bütün yerlerin, şu halların temizliği için. Camların, çerçevelerin, bulaşık makinesine yalnız sirkeyle, büyük miktarda sirkeyle, bir de İngiliz karbonatı. İçilebilir olacak. Yani içemediğiniz hiçbir şeyi o güzel vücudunuza sokmayacaksınız, eve de sokmayacaksınız. Prensip, içilebilir olacak. Şimdi ben İngiliz karbonatı diyorum. Neden karbonat diyorum, İngiliz karbonatı? Çünkü karbonatın oksijeni çok fazla. Çünkü esas temizliği yapan oksijendir. O sizin kokulu deterjanlarınız değil. Oradaki küçük oksijenlerdir. Yok efendim yumuşatıcıymış, yok efendim şu kokuymuş, bu kokuymuş. Hepsi yalan. Onlar işte sizin vücudunuza girince, onlar toksik kimyasal. Biyolojik bir ortamda toksik kimyasal olmaz. Neden olmaz? İşte gördünüz Marmara Denizi'nde müsilaj var. Neden oldu? Deterjanlardan, dezenfektanlardan. Çünkü onların hepsi zehir, doğal ekosistemini yok etti.
1: Doğru hocam. Bu ekosistemin bozulması
0: tabii ki
1: en büyük
0: İnsan
1: problemi.
0: İnsan vücudu da öyle. İnsan vücudunda da ekosistem bozulunca. Evet. Şimdi şişman şişman diyorsunuz ya.
1: Evet hocam.
0: Türkiye şişmanladı.
1: Balık etti diyelim de kimsenin şeyi canı sıkılmasın.
0: Canı sıkılsın efendim.
1: Hocam alınır izleyicilerimiz.
0: Alınsınlar efendim.
1: Peki hocam.
0: Eğer şişmanlarsa niye öyle diyorsunuz?
1: Ben bir şişman mıyım hocam?
0: Siz belki şişman değilsiniz. Maşallahınız var.
1: Sağ olun hocam.
0: Gençsiniz. İri yarısınız. Ama karaciğeriniz yağlı.
1: Evet hocam. Programdan sonra onu soracağım size hocam. bu karaciğeri nasıl düzeltirim diyor hocam.
0: Şimdi söylüyorum işte.
1: Evet hocam ama belki detaylı bir püf noktası vardır da onlara da temas
0: işte,
1: edersiniz.
0: Ekmek yemeyeceksiniz, pirinç yemeyeceksiniz, bulgur yemeyeceksiniz.
1: Aç kalacağım yani hocam.
0: İşte bayramdayız.
1: Aç kal diyorsunuz hocam.
0: Hayır,
1: başka
0: aç kal
1: şey
0: demiyorum.
1: Hocam.
0: Aç kal diyemiyorum. Onların besin olmadığını söylüyorum.
1: Evet, hocam.
0: Bozuk besin olduğunu söylüyorum.
1: Baklava dediniz hocam. Baklava da
0: baklava da yemeyeceksiniz. Bayramdayız ya. Yemeyin.
1: Bayramdayız.
0: Bana ne,
1: herkes
0: ne
1: baklava yiyor. Sevgili izleyenlerimiz
0: ama,
1: de yiyor.
0: Ama sağlıklıysanız... Bir şikayetiniz yoksa yiyebilirsiniz. Ben bayramdan bayrama bir dilim baklava yerim. Ama bildiğiniz bir yerde mısır şurubuyla yapılmamış olacak.
1: Evet, çok önemli, doğru söylüyorsunuz.
0: Çünkü mısır şurubu da çok tehlikeli. Mısır şurubuyla yapılan bütün yiyecekler ve içecekler o güzel karaciğerinizi yağlandırıyor.
1: Bunlara dikkat etmek lazım.
0: Dikkat etmek değil, vücudunuza sokmayacaksınız. Çünkü karaciğeri, beyaz şeker var ya, mısır şurubu beyaz toz şekerden 1000 kat daha fazla karaciğerinizi yağlandırıyor. İşte şekerli gazlı içeceklerin yasaklanması lazım. Habire reklam, habire reklam. Ondan sonra alttan geçiyor. 5 öğün sebze meyve. Hangi sebze meyve? Bütün sebzeler meyveler ilaçlı. İşte desinler ki vaktan kiliseden geli. Desinler ki biz efendim halkımızı koruyoruz. Bilinçsiz bir şekilde. Oradan alttan geçiyor ya. Her gün 5 öğün. Hangi sebze kardeşim? Bütün sebzeler ilaçlı. Bütün meyveler ilaçlı. Avrupa'dan geri dönüyor. Bakın narlar mesela çok önemli bir meyve değil mi nar?
1: Doğru.
0: Halbuki o narlar 2 sene önceki narlar dinç ve genç kalsın diye içine ilaç sıkılıyor. Ve Almanya'da bir araştırma. Google'a girip bakın Almanya'daki nar suları Türkiye'den giden. Hepsi geri geldi ilaçlı diye. Türkiye'ye geri döndü. Ne oldu? Halkımıza satıldı.
1: Onları bize mi satıyorlar hocam?
0: Tabii ki.
1: Sonra biz de onları tüketiyoruz.
0: Ondan sonra karaciğeriniz yağlanıyor. Tabii karaciğeri yağlandıran başta alkol ve de mısır şurubu şekeri.
1: Mısır şurubuna dikkat.
0: Her şeyde var. Bütün şekerli gazlı içeceklerde.
1: Enginar hocam peki nasıl gelir?
0: Enginar karaciğeri korur.
1: İlaçsız enginar ama. Hı? İlaçsız enginar.
0: Tabii ki.
1: Onu
0: bütün konuştuğumuz organik kardeşim.
1: Evet.
0: Organiğe de her çok güvenip dünyanın parasını almayın. İnceleyin. Gerçek organik olacak. Enginar her zaman bilinir zaten. Kadim bilgidir. Karaciğeri korur. Enginar yaprağı çok önemli. Onlar hakikaten karaciğeri korur.
1: Hocam şimdi sağlığımız maalesef belli bir süredir bozuluyor. Bunu anlatıyorsunuz. 1980 diyorsunuz. Obezlik durumu var tüm dünyada. Türkiye'de de oranlar çok yüksek. Siz zaten o oranları ifade ettiniz. Şimdi hal böyle olunca bu sefer de sizin o anlattığınız Yeşilçam'daki görüntülere kavuşmak istiyoruz. Diyoruz ki plajlarda incecik olayım. Spor salonlarına gideyim. Ben fit olayım. Şimdi bu başka endüstrileri de beraberinde getiriyor. Yani başka konuşmamız gereken sektörler de bu bapta var. Kimisi günde 3 saat spor yapmayı öneriyor. Spor salonlarından çıkmayın, koşun, koşu bandında olun, ağırlıklar kaldırın. Önce bunu sorayım. Bu sağlıklı yaşam için ne derece sağlıklı?
0: Sağlıklı yaşam için hiçbir derecede sağlıklı değil.
1: Mesela antrenman
0: kapalı mekan
1: yapmak.
0: Bitti. Ha,
1: kapalı mekanda dumbbell kaldırmak.
0: Tamam. Ben
1: sağlıklı mı?
0: Vücudunuz sağlıklı olmadıkça, hücreleriniz sağlıklı olmadıkça istediğiniz kadar uğraşın. Ben onu söylüyorum. Gayet basit. Kilo vermek için konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmasın.
1: Sağlıklı olmak için.
0: Vücudumuzun fabrika ayarlarına dönmesini sağlamaya çalışıyorum. Uzun lafın kısası. Sizin vücudunuz, hücrelerinizde hormonlarınız, enzimleriniz eksik ve gedik oldukça, mineralleriniz, vitaminleriniz eksik ve gedik oldukça isterseniz kalkın 10 kilometre koşun. Hiçbir faydası yok. Daha beter olursunuz.
1: Aslında orada şunu
0: bu
1: sormaya çalıştım.
0: İkincisi bir de kapalı mekanlarda çok tehlikeli. Hı. Yani işte o spor salonları yok, şunlar
1: neden bunlar. Tehlikeli hocam?
0: Bir kere açık hava çok önemli. Açık havada yürünecek. Biz şeyde okurken, tıpta okurken açık hava faktörü okurduk. Yani gün yüzü göreceksiniz. Yağmurlu olsa da yağmurun altında yürüyeceksiniz. Dışarıda yürüyeceksiniz. Deniz kenarında yürüyeceksiniz. Dağlarda yürüyeceksiniz. Kapalı yerde bunu yapmak da büyük bir endüstri. Yok efendim spordu, mipordu. İşte o salonlar, kapalı salonlar mesela burası çok tehlikeli. İşte temizlik yapılıyor ve burada yerler siliniyor. Zehirli materyallerle. Onlar havaya karışıyor. Onu soluyoruz şimdi biz. Şu sırada onu soluyoruz. Spor salonları da öyle. Yüzme havuzları öyle. Yüzme havuzları klorla temizleniyor. Klor çok tehlikeli. Yüzme havuzu, tabii yüzme çok iyi. Ama denizde yüzme, derede yüzme, gölde yüzme, açık havada yüzme başka. Efendim şimdi moda oldu son 30 senedir, 20 senedir. Villaların bahçesinde havuz. Havuz nasıl temizleniyor? Klorla. O klor o kadar tehlikeli ki siz içinde bir saat, 10 dakika bile kalsanız cildinizden giriyor klor. O klor kanserojen.
1: Klor kanserojen madde içeriyor.
0: Klor kendisi kanserojen. Klorat. Vücudu mahvediyor hücreleri. Anlatabiliyor muyum? Hı.
1: Çok iyi anlattınız hocam. Çok
0: açık hava faktörü. Bakın İngilizlerin,
1: bu bilgiler çok önemli.
0: İngilizlerin çok önemli bir atasözü vardır. İngilizler der ki,
1: ne der hocam?
0: Yağmurdan kaçmayacaksınız. Yağmurda dans etmeyi öğreneceksiniz.
1: Yağmurdan kaçmayacaksınız.
0: Yağmurda dans etmeyi öğreneceksiniz. Yani işte yağmur yağıyor, dışarı çıkmayayım.
1: Aman saçım bozulmasın. Hah. Fönüm bozulmasın. Hah. Böyle de var maalesef.
0: İşte o hastalıkları yavaş yavaş. Tabii gençken insan fark etmiyor ama 20-30 yaşlarında, sizin yaşlarınızda kıdım kıdım yavaş yavaş birike sonra hastalıklar oluyor.
1: Hocam tamam, açık alanda yürüyoruz. Açık alanda sporumuzu yapıyoruz. Denizde yüzüyoruz. Vücudu haddinden fazla yormak da sağlığımız açısından tehlike teşkil etmez mi?
0: Tabii çok büyük
1: nedir
0: strestir.
1: Bunun normu?
0: Çok büyük stres, fizik stres. Zaten içeride yanlış beslenmeye bağlı, çevresel toksinlere bağlı, elektromanyetik frekans ışıklarına, radyasyonlara bağlı. Vücutta zaten hücrelerimize stres oluyor. Bir de aşırı koşmakla, aşırı ağır kaldırmaya çalışmakla, iyi niyetle tabii bunlar yapılıyor ama vücuda fizik stres yüklüyor. Onun için herkesin vücuduna göre vücudunu tanıması lazım. Ben onu öneriyorum. Mesela kalkıp herkes 10 bin adım atması doğru değil. Siz kimsiniz ki kardeşim? Birisi 20 yaşında. Birisi 130 kilo. Birisi 80 yaşında. Herkese 10 bin kilometre yürüyeceksin. Yok böyle bir şey.
1: Ne yapacağız hocam? 10 bin değilse.
0: Ben ne diyorum bir kere? Hareketsiz bir milletiz. Yavaş yavaş açıla açıla gidilmesi lazım. Herkesin vücuduna göre gidilmesi lazım. Ben kitaplarda da yazıyorum. Deli danalar gibi koşmayacaksınız efendim.
1: Hemen bu kitabı da gösterelim. Pan Zehir, değerli hocamız, deli danalar gibi koşmayın dedi. Bu son kitabınız hocam.
0: Evet, bu Nihal Hanım'la, Nihal Doğan Hanım'la söyleşi birlikte kitap. Söyleşi. İşte bütün hayatım boyunca yaşadıklarım biraz orada açıklanıyor.
1: Evet.
0: Acılı ve tatlılı olarak, evet.
1: Evet, değerli okuyucular, değerli takipçiler, Pan Zehir eserini temin ederek Canan hocamıza ilişkin hayat hikayesine ulaşabilirler. Evet,
0: yani bana gelen hastalar arıyoruz bulamıyoruz diyorlar. Galiba dağıtımda bir sorun var, onu bilmiyorum. O tabii yayın evinin bir şeysi herhalde, bir aksaklığı.
1: Hocam şimdi başka bir noktaya doğru ilerleyelim. Sporu konuştuk. Bir de son dönemde hatta 1-2 yıldır yanılmıyorsam var. Lütfen düzeltin yanılıyorsam. Zayıflama uğruna iğneler. Ama kimisi ben zayıflamak için iğne vuruyorum, iğne kullanıyorum diyor. Kimse de diyor ki ya doktorum yüksek şekerim var diye bunu verdi. Daha normal bir noktaya, daha sağlıklı bir noktaya ilerlemek adına. Eminim siz de bu kitlenin farkındasınızdır. Yani bunun son dönemlerde kullanıcıların arttığının farkındasınızdır. Nedir görüşünüz zayıflama iğnelerine yönelik?
0: Şimdi eğer kiloluysanız, kilonuz fazlaysa büyük bir diz metabolik bozukluk içindesiniz. Kardiyo metabolik bozukluk içindesiniz. Yani metabolizma bozuk, alt üst olmuş. Bu metabolizma ilaçla düzelmez. Yapılan ilaçlar tamamen piyasa pazarlamadır. Ve inanmayın ve güvenmeyin. Eğer şeker hastasıysanız, tabii zayıflamak çok önemli. Zayıflamak değil, sağlıklı metabolizmaya dönmek çok önemli. Ben şeker hastalarına şöyle bir şey öneriyorum. Ve de çok faydası oluyor. Eczaneden şöyle şeker ölçerler var. Kendi evinizde parmağınızı gösteriyorlar size, alıp şekerinizi ölçüyorlar. Yemekten önce, herhangi veya içmekten önce, bir şey yemeden, içmeden önce kan şekerinize bakacaksınız. Bir şey yedikten, içtikten sonra, işte baklavaydı, işte benim kurban etiydi, şuydu, buydu. Yedikten veya içtikten sonra veya işte şuruptu, şuydu, buydu. 2 saat sonra tekrar kan şekerinize bakacaksınız. Eğer kan şekeriniz, 2 saatlik tokluk kan şekeriniz 140'ın üstündeyse, o yemeği ne değilseniz, doğal da olsa, sağlıklı da olsa yemeyeceksiniz. Bütün mesele bu. Onu ekarte edeceksiniz. Ertesi gün başka bir şey yiyeceksiniz. Ona bakacaksınız. Tekrar. Veya akşama başka bir şey. Tekrar. Yani bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. İlaçla bunun düşürülmesi tabii ki şart. Bazı kişilerde mutlaka. Ama esas şeker metabolizmasını bozan, vücuttaki bütün metabolizmayı, hormonal dengeyi, enzime dengeyi bozan bunlardır. Bir de tabii vitaminlerinize baktıracaksınız. Tuzlarınıza baktıracaksınız. Tuz çok önemli. Elektrolitlerinize baktıracaksınız. Ve minerallerinize yani baktıracaksınız. Bunlar çok önemli. Bunlar eksikse de, mesela eğer, mesela gayet basit aklıma gelen, D vitamininiz düşükse şekeriniz düzelmez. Bu gösterildi. Kanda D vitamini yüzün üstüne çıkacak. Ama şimdiki sistemde öyle gösterilmiyor. Fakat yüzün üstüne çıkacak. B vitaminleriniz düşükse şekeriniz düzelmez. Yani yalnız ilaç vermekle, şekerini düşürmekle şeker hastalığı geçmiyor zaten. Onun için Karatay'ı dinleyeceksiniz efendim. Biliyorsunuz benim Karatay Sözü YouTube kanalım var. Yani 60 milyona yakın.
1: Ne yapıyorsunuz o YouTube kanalında? Videolar mı çekiyorsunuz?
0: Evet, küçük, kısa kısa. Hı hı. Gelen sorulara cevap veriyoruz. 60 milyonuna yakın izleyici var.
1: Tebrik ediyoruz hocam.
0: Haftada 3 kere yayınlanıyor. Kısa kısa gelen sorulara cevap veriyoruz. 77 dilde izleniyor yurt dışında.
1: 77 dilde evet. İzleniyor.
0: Yani siz şimdi bana sorular soruyorsunuz ya, bizi dinleyenler de birçok şey, soru kafasına geliyor. İşte o videolara baksınlar, yazsınlar. Karatay Sözü YouTube kanalımda. Her türlü soruya cevap veriyorum. Bir de soruyorlar. Benim şeyim yok ama.
1: Korkmaz da evvel zaman içinde de izlesinler. Karatay hocamız buraya da geliyor. Burada da cevaplar.
0: Tamam.
1: İkisini de reklamını yapalım hocam.
0: Tabii ki.
1: Burayı da hep gelin hocam. Tabii ki. Estağfurullah hocam.
0: Çok rica
1: ederim. Sizi hep görmek isteriz. Çünkü hep buradan da cevaplamanızı isteriz.
0: Tabii ki, ne istiyorsanız buyururuz efendim. Estağfurullah. Emrinize amadeyim efendim.
1: Estağfurullah hocam. Çok naziksiniz. Çok zarifsiniz. Hocam şimdi buradan biraz daha glutene geçelim. Arzu ederseniz.
0: Değil mi?
1: Glutensiz ya da gluten hassasiyeti. Ne demek? Bu yanlış biliniyor, eksik biliniyor gibi.
0: Tabii ki. Gluten ne demek? Gluten, tahıllarda bulunan bir proteindir. Gluten, tahıllarda bulunan bir yabancı proteindir. İnsan vücudu bu yabancı proteini hazmetmeye programlanmamıştır. Gluten her türlü yiyeceğin içinde vardır. Oranı çok olanlar var, az olanlar var. Ve Türkiye'deki en büyük problem ekmek. Ekmek unu, mısır unu. Bunlarda çok yüksek de var. Yani cüce buğday dediğimiz hibrit buğdayda gluten, normal gluten, normal eski buğdayın gluteni, bizim büyürken yediğimiz ekmeklerin gluteni, buğdayının gluteni 14 kromozom. Kromozom olarak. 10 ve 14. Sonra hibrit oldu. Hibrit yapıldı. İşte bu ziraat mühendisleri, yok şunlar bunlar, göğe düzeltiyoruz, ediyoruz diye. 28 oldu kromozomu. Hı hı. Şimdiki cüce buğdayın ve bütün unların, her türlü unun, buğdayın unundan bahsediyorum. Yani işte kara kılçık olabilir, yok şu olabilir, şu olabilir, onların hepsinden bahsediyorum. Hı hı. 42 kromozom. 42 kromozomu insan vücudu kabul edemiyor. Çünkü bizde 23-24 kromozom var. Hepimizde. Yine buraya bastım, kusura bakmayın. Onun için vücut buna reaksiyon gösteriyor. Ve de bu da gösterildi ki Türkiye'de de en

0: Bir problem biliyorsunuz ekmekti. Ekmek çok yeniyor. Yani bütün Avrupa Birliği'nde senede en çok ekmek tüketen ülkeyiz. Ve bu gluten ne yapıyor? Bu protein ağzımızdan popomuzun sonuna kadar olan sindirim sistemi hücrelerimizin parçalıyor. Bitti. Gayet basit anlatıyorum. Hücreler parçalanıyor. Hücrelerimizin de bulunan dost bakteriler ölüyor. Hücreler parçalanınca ne oluyor? Yani bağırsak hücreleri biliyorsunuz yarı geçirgendir. Yani vücuda zararlı olan maddeleri atar. Çok iyi hazmolduktan sonra o maddeleri vücuda enerji ve besin olarak geçirir. Fakat bağırsak hücreleri parçalanınca sağlıklı yeseniz dahi, doğal yeseniz dahi, tam hazım olmadığı için, tam küçülme olmadığı için en sağlıklı bir besin büyük proteinler halinde vücuda giriyor. Hiç un ufak olmadan, yani hazım olmadan vücuda giriyor ve kana karışıyor. Kana karışınca vücudumuz doğal dahi olsa onu yabancı bir cisim olarak görüyor ve hücum etmeye başlıyor. İşte otoimmün hastalıkların başlaması. Şimdi çölyak deniliyor. Çölyak şöyle 100 derece düşünün. Birden evet. 100'e kadar. Çölyak 100.sü. Fakat çölyağa varıncaya kadar bütün hastalıklar yavaş yavaş temeli atılıyor. Mesele bu. Yani gluten ve glutenin içinde bulunan lektin denilen bir protein bağırsak hücreleri parçalıyor. Bitti.
1: O zaman hepimiz glutensiz mi beslenmemiz gerekiyor?
0: Glutensiz beslenmek değil, az glutenli. Glutensiz yiyecek yok.
1: Yok.
0: Glutensiz içecek yok. Bütün hepsinde var. Soğanda da var. Domateste de var. Sarımsakta da var. Yani yok, glutensiz un diye inanmayın. Kandırıyorlar sizi. Dünyanın da parasını alıyorlar.
1: Evet.
0: Un hocam. Dediğiniz fiyatı zaman glutensiz olmaz. Mısır unu da olabilir, pirinç unu da olabilir, buğday unu da olabilir, arpa da olabilir. Hani ben, bana hastalar geliyor. Ben glutensiz besleniyorum. Ama her sabah arpa bilmem nesi yiyorum. Bitti. Gluten giriyor vücuduna. Diş macununda bile gluten var. Gluten akışkanlık sağlar. Yani o pizza hamuru vardır ya böyle atılır edilir. Onu yapan glutendir. Ve gluten, Uğur Bey, glu'dan geliyor. Glu-sank demek. Yapışkan yani. Ve yapışıp kalıyor. Siz evde...
1: Vücuda yapışıyor yani değil mi?
0: Vücuda da...
1: Yiyince?
0: Vücuda yapışıyor, kalıyor, parçalıyor zaten. Esas bir şey söyleyeceğim. Yemek pişirdiğiniz kaba karşı da yakışıyor.
1: Doğru.
0: Tavaya da yakışıyor. Yapışıyor. Yani 3 ay önce patates pişirdiğiniz, patateste çok büyük gluten var. Fazla miktarda. Patates pişirdiğiniz bir tencerede kuzu eti haşlasanız o size dokunur. Eğer bağırsaklar bozuksa, gluten varsa, glutene dair. O halde ben hastalarıma söylüyorum. Şimdi diyorum anneler günü geldi geçti. Gidip kendinize yepyeni tencere tava takımı alın. Eski pirinç pilavı pişmiş, bulgur pilavı pişmiş. Hatta fırında börek pişmiş. O fırınların bile değişmesi lazım. Yani glutensiz olmaz. Ama aşırı gluten tehlikeli.

0: Bayram gelecek de güzel.
1: Ben bakarım.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
0: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
5: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
4: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
6: Yakıt alacağız yine, yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
8: hadi. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: BIST 30 Endeksi, ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 paydan oluşur.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yeni nesil Rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Topcon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.

0: Bazı kelimeleri müsaadenizle size sormak
1: buyurun
0: istiyorum.
1: Efendim.
0: Kısa kısa o kelimelerin sizin için ne çağrıştırdığını dinlemek isteriz. Aslında bu kelimelerin sizler için ne anlama geldiğini de çok merak ediyorum. Mesela şeker.
1: Şeker en tatlı zehirdir.
0: Margarin.
1: Margarin en tatlı, en tehlikeli yağdır, zehirdir.
0: Enerji içeceği.
1: Öldürücüdür.
0: Paketli meyve suyu.
1: Öldürücüdür.
0: Ekşi maya ekmeği.
1: Ununa bağlı. No ekmek. Karatay no ekmek.
0: Aralıklı oruç.
1: Şimdi aralıklı oruç diye bir şey yok. Yani o tabii moda olduğu için, yurt dışında da konuşulduğu için, uydurma, halkı işte kandırmak için. Bakın İbn-i Sina diyor ki, iki öğün sağlıklıdır. Üçüncü öğün hastalıktır. Hı. Yeni bir şey değil bu. Ama o çok modernmiş gibi, işte halkı kandırmak için o. Bir de Hacı Bektaşi Veli diyor ki, az yiyenin hekime, düz gidenin hakime ihtiyacı olmaz. Bakın çok önemli bir söz. Ben de onu söylüyorum. Şimdi aralıklı oruç dedikleri hakikaten son moda oldu. Yani diyetisyenler bana kızmasınlar. Diyetisyenlerle devam ediyor. Diyetisyen dernekleriyle. Ara öğün, altı öğün, öldürücü. Ara öğün, altı öğün iyileşmenize mani olur. Ara öğün, altı öğün karaciğer yağınızı gidermez. Ne yerseniz yiyin. Onun için kitapta gayet güzel anlatıyorum. Gayet basit bir açıklayayım isterseniz.
0: Buyurun hocam. Bu biraz tek cevabı geçti hocam. Peki, ama
1: açıklayayım mı?
0: Açıklayın.
1: O zaman soru sor.
0: Yok, açıklayın hocam.
1: Çünkü yani aralıklı o dediniz ya, onun için.
0: Aralıklı oruç, evet hocam.
1: Şimdi bir şey yediğimiz zaman vücudumuzda insülin yükselir. Şeker yükselir. Şeker evet. Yükselince insülin yükselir. Bunun yükselmesi 2 saattir. 2 saat geçtikten sonra şeker düşmeye başlar. Sağlıklı bir vücuttan bahsediyorum. Şeker hastasında veya şeyde başka sağlıklı bir vücuttaki normal fizyolojiyi anlatıyorum anlamamız için. 2 saat sonra şeker düşmeye başlayınca vücudun enerjiye ihtiyacı olduğu için karaciğerden glukagon denilen bir hormon salgılanır. Biraz şekeri enerji sağlasın diye. 4 saat geçti mi? 4-4,5 saat sonra vücutta o karaciğerinizde, göbeğinizde, baldırlarınızda, gırtlağınızda, yanaklarınızda biriken yağlardan leptin hormonu salgılanır. Leptin hormonu açlığı önleyen hormondur.
0: 4,5 saat sonra.
1: Evet. Onun için aralıklı oruç hikaye. Siz 4,5-5 saat aç kalırsanız, yani bir şey yemezseniz, daha doğrusu atıştırmazsanız zaten vücut rahatlıyor. Anlatabiliyor muyum? Leptin hormonu bugün konuşulmuyor. Ben 2011'de anlatmışım. Ve bu şey olarak, yemek olarak. İnsülin hormonunu salgılayan bütün yiyeceklerden uzak durmak lazım. Kitaplarda anlatıyoruz.
0: Hocam, spor salonları.
1: Spor salonları, kapalı spor salonları çok tehlikeli. Açık havada spor yapmak lazım.
0: Protein tozu.
1: Protein tozu zehirdir. Trans yağ doludur. Kalp krizi sebebidir. Felç sebebidir.
0: Vegan beslenme.
1: İnsanlar vegan değildir. İnsanlar vegan beslenmede tehlikelidir.
0: Gençlerin beslenmede en büyük hatası.
1: Enerji içecekleri. Sigara. Şekerli gazlı içecekler.
0: Biraz
1: ve de sokakta habire onu bunu yemek.
0: Facebook'ta sanki çok tüketiyorlar işte.
1: İşte Facebook dediğim o. Sokak dediğim o.
0: Hocam şimdi bayramı yaşıyoruz. Bayramda nasıl besleneyim, ne yiyeyim soruları da malum çok geliyor. hani Ramazan bayramını yaşarken bir ay oruç tutuluyor. Sonrasında işte yiyeceğe bir özlem, bir sofralara saldırma oluyor. Kurban bayramında işte kurbanlar kesiliyor, ibadetler yapılıyor. O kurban etini nasıl yiyeyim soruları geliyor. Neler söylersiniz bu başlıklar için?
1: Yani kurban eti önemli. Yağ ile beraber yenecek. Dalak da yenecek, karaciğer de yenecek. Bunlar çok önemli. Hakikaten mesela kurban kesildiği zaman rahmetli babam kuyruk yağını, biz Elazığlıyız, kakırdak denilirdi. O yapılırdı, dünyanın en güzel yemeğidir. Kuyruk. Şimdi yağdan uzak durun, uzak durun diye. İşte yağdan uzak duranlar,
0: kuyruk sağlıklı yağ yararlı yağlardan. Kuyruk yağ yararlı mı hocam? Hı? Yararlı mı kuyruk yağ?
1: Çok yağlar. Bütün doğal yağlar çok yararlı. Yağları söyleyelim isterseniz bir cümle.
0: Buyurun hocam.
1: İyi geçelim. İnsan vücudunun, hepimizin, yaşayan bir organizmanın, biyolojimizin 30 türlü yağ ihtiyacı var. Biz bunlara yağ asidi diyoruz. Bunlar doğal olarak vücuda girmezse hastalanıyoruz. Yağ yasaklandı uzun süre, biliyorsunuz. O da bir emperyalizmin oyunuydu. Doğal yağlar yasaklandı.
0: Tereyağı yasaklandı.
1: Zeytinyağı yasaklandı. Ki zeytinyağı cenneti memleketimiz. İki türlü yağ tehlikelidir. Biri trans yağlar. Siz sordunuz, margarinlerde bulunan trans yağlar. İkisi de trigliserit, kan yağlarımız. Tehlikelidir. Kalp krizi sebebidir. O da şeker ve mısır şurubu şekeri ve de ekmek yediğiniz zaman yükselir. O ikisi tehlikelidir. Bir daha söylüyorum. Trigliserit kan yağları tehlikelidir. Kolesterolün, kolesterol yağ değildir. Kolesterol yalanına inanmayın. Onu söylüyorum. Bir de senelerce kalp dernekleri bile kalp koruyucu diye falan filan margarinleri ileri sürdü. Tamamen endüstri.
0: Hocam yemek yiyorum, hemen uykum geliyor. Yemek yiyorum, şekerim düşüyor, şekerim yükseliyor tarzında söylemleri de hayatımızda arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan duyuyoruz. Başımıza da geldi oluyordur. Benim de zaman zaman başıma geliyor. Neden oluyor hocam bu?
1: Şimdi yemek yedikten sonra uykunuz geliyorsa bir, şekeriniz yükseliyordur. Şeker hastasınızdır, farkında değilsiniz. Bir de yediklerinize vücutta alerji vardır. Bağırsaklarınız bozuktur. O şey yapmıştır, halsizlik yapar hemen. Yani doğal yeseniz dahi halsiz olursanız bilin ki o yiyecek size dokunuyor. Vücut ona reaksiyon gösteriyor. Bağırsaklar delinmiş, içeri giriyor.
0: Hocam son olarak sağlıklı beslenme, vücudumuzu korumak adına sevgili izleyenlerimize bir öneride bulunacak olursanız hangi öneriyle nokta koymak istersiniz programımıza?
1: Şimdi 2011'de çıkan bir kitabım var. Buraya galiba getirmeyi unutmuşum. Karıştırmışım. Orada Karatay beslenme piramidi var. Burada yok o kitap.
0: Ben olanları gösteriyorum.
1: Evet. Karatay beslenme piramidini uygulayacaklar efendim. Aynı piramide, benzer piramidi Ocak ayında Amerika Sağlık Bakanı önerdi. Amerika Sağlık Bakanı dedi ki şimdiye kadar verdiğimiz piramit yanlışmış, sizi kandırmışız. Onu çöpe atın, bu şekilde beslenin. Sağlıklı yağlar vücuda girecek. Sağlıklı zeytinyağı, soğuk sıkım, tereyağı, sağlıklı kuzu eti vücuda girecek. İnekler çok tehlikeli, suni beslendikleri için. Tavuklar çok tehlikeli. Gezen tavuk olabilir. Gezen tavuk yumurtası mutlaka yenecek. Zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı en sağlıklı meyve suyudur. İçilecek efendim.
0: Aç karnına mı sabah?
1: Ne zaman isterseniz. Zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı İçeriğine baktığınız zaman ana sütünün aynısıdır. Bir tek farkı vardır. Ana sütünde hayvansal kolesterol vardır. Zeytinyağında bitkisel kolesterol vardır. Onun dışında oranlar hemen hemen aynı. Zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı, tahşiş edilmemiş olan zeytinyağı, doğanın biz yetişkinlere sunduğu ana sütüdür, en sağlıklı meyvedir. Hocam, en sağlıklı meyve suyudur. Zeytin de en sağlıklı meyvedir.
0: Hocam aynı anda aynı sofrada et ve balık, tavuk ve et tüketmek peki vücuda zarar verir mi?
1: Vücuda hiçbir şey zarar vermez doğal yediğin sağlıklı. Ama tavuklar çok tehlikeli. Hani tavuklar şey tavuk
0: yani,
1: değil.
0: Et bakın, yersen işte ne bileyim tavuk yeme, tavuk yersen balık yeme aynı anda olmaz diyorlar ya. Bu yanlış bir bilgi mi?
1: Tamamen şehir efsanesi. Siz sağlıklı olanları Doyuncaya kadar yiyeceksiniz. Bakın ben diyet miyet vermiyorum. İlk başta hakikaten 4 saat beslenmeyebilirsiniz ama yediğiniz doğal olacak. Doğal olanları yedikçe siz vücut hücreleri gerçek besin aldıkça siz zaten acıkmayacaksınız.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli sözleriniz, ifadeleriniz, değerlendirmeleriniz. Sağ olun.
1: Siz de sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Canan Karatay hocamız değerli
1: bir şiir okuyabilir miyim?
0: Sizlerle birlikte oldu. Elbette hocam, buyurunuz.
1: Güneş çok önemli, açık hava çok önemli. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu güneş, bu bahçe, bu nur. Gönül tanrısına der ki, korkum yok verdiğin elemden. Tek umudum yeter ki, gün eksilmesin penceremden. Günleriniz güneşli olsun efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok zarifsiniz. Sağolunuz. Profesör Doktor Canan Karatay hocamızın bu değerli şiiriyle nokta koyuyoruz. Görüşmek üzere efendim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sensiz gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş, 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş, aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bastı.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ovada Taş Basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası, annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmedim.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş. Cahillik işte doktor.

0: üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
0: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
0: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
2: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerin de yakın markajı altındadır.

0: ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta.
1: İşte

kaderim. Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayınlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: yalancı.
1: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
0: Tanrı istemezse insan ölmesin. Tanrı istemezse yaprak düşmesmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmesmiş.
1: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerini hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

Popülerden düşmeyen şarkılarından bazıları: Alışmak sevmekten zor, Ben bir tek kadın sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen dost, Ben sevdalı sen belalı, Gitme sana muhtacım, Gözler kalbin aynasıdır, Ne duamsın ne bedduam, Özledim, Senin olmaya geldim, Seninle başım dertte, Ya seninle ya sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer. Zaten bir rüyadır doğmak, yaşamak.

Farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

0: Dağ şarkılarının her daim romantik prensi.
1: Yaşadım en karasını sevdaları.
0: Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordu.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldı.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.

satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksat'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara.

0: Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı bu akşam 20'de APR'de.
10: Kuzu Grup sunar.
11: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün usta bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Işıl Yücesoy bizimle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Vallahi heyecanlanıyorum böyle karşınıza geldiğimiz zaman. Özlüyorum da üstelik.
0: Biz de.
1: Değişik bir şeyler görüyorum. Ne bu kıyafet, böyle kravatlar mı?
0: Size özel hazırlandım.
1: Mümkün olduğunca küpele, dişi.
0: Ben size özel hazırlandım. Çünkü ikinci kez sizi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü birçok soru geldi. Bir önceki programımız biliyorsunuz viral oldu.
1: Ya.
0: Binlerce insan paylaştı.
1: Ay maşallah.
0: Maşallah iyi hayat yaşanır. Ben de bugün böyle özel hazırlandım. Bu da çok sevdiğim birinin kravatı, o yüzden taktım.
1: Mesele bu. Mesele bu. Aman ne oluyor dedim acaba.
0: Mesele şimdi anlaşıldı.
1: Tamam. Anlaşılmıştır. Parantez içi anlaşıldı. Tamam.
0: Peki efendim, görüşmeyeli neler oluyor? Oyun devam ediyor. Takip ediyorum. Çok şahane. Ve bir podcast projesi var. Bunu da merak ediyorum.
1: Ya bunu nereden öğrendin?
0: Ben öğrenirim. Ben peşinizdeyim.
1: Yok artık, dehşetengiz bir şey. Yani adımımız tövbe yarabbim.
0: Ben peşinizdeyim.
1: Ya bu çok... Hayatım şimdi, yani denemediğim boya kalmadı. Denemediğim boya kalmamış yani. Bu kadar uzun yıl bu sahnelerde olunca ya da bu mesleği yapınca insan bir sürü şeyi deniyor. Bir denemediğim o vardı. Şimdi gülme sakın. Bir türlü öğrenemedim ismini. Postket mi diyorsunuz, postket mi diyorsunuz? Bu neymiş dedim ayol, ben bunu sonra öğrendim. Podcast. Evet, şimdi onu yapıyorum. Bir hafta sonra kıyamet koparttıracağım. Yani ne kadar bilmiyorum nasıl olacak ama heyecanla onun kayıtlarını yapıyorum.
0: Ben de heyecanla bekliyorum.
1: Vallahi değişik bir şey oldu. Bir de ne diyorsunuz ona, çeperesi mi diyorsunuz, yapay zeka? Ne diyorsunuz ona, chip bitisi mi, ne onun adı?
0: ChatGPT. AI.
1: Ben bunları da öğreneceğim Allah'ın izniyle. Ona sormuş benim asistanlarımdan biri. Türkiye'de hep iki kişi yapıyorlarmış.
0: Aha.
1: Ben onu da tek kişi yapıyorum.
0: Ah çok güzel. Oy neler anlatıyorsunuz, kim bilir, o kadar merak ettim ki şu an.
1: Sürpriz.
0: Sürpriz. Takipteyiz, devam ediyoruz.
1: Sürpriz herhalde bilemedin, en fazla 10 gün içinde yayına girer yani.
0: Ay, o zaman biraz hayat dersleri olsun lütfen. Çünkü sizin nasihatleriniz o kadar çok sevildi ki bana bir sürü soru geldi.
1: Ay, ama ben kadınıyım, ne oluyor?
0: O kadar güzel anlatıyorsunuz ki iyi hayat nasıl yaşanır, demlenerek yaşanır. Hala bu söz zihnimizde. Ya, sosyal medyada herkes biliyor zaten, herkes paylaştı çok. O yüzden hayat derslerinden mi başlayalım? Aşktan mı başlayalım?
1: Aşk
0: oyundan
1: mı
0: konuşalım? Yani o kadar çok konu başlığım var ki. Yani hangi birini sorayım, ama biraz şu an içinde bulunduğumuz dünyayı sormak istiyorum. Çünkü böyle iyi misin demeyi unuttuk. Hiç kimse gülmüyor. Nereye gidiyoruz? Genel anlamda dünyayı nasıl buluyorsunuz?
1: Aldım başımı gidiyorum. Yapacak başka bir şey yok. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ama iyi değil. Yani her gün tatsız bir şey, her gün çok acı haberler, her gün artık yorulduk, çok yorulduk yani. Gerçekten çok yorulduk. Ben şahsen kendi adıma artık haberleri dinlemekten de çok yoruldum. Hayatı takip etmekten de çok yoruldum.
0: Yorulduk ya.
1: Bilmiyorum artık, ben yoruldum. Vallahi çok yoruldum.
0: Ben de yoruldum.
1: Yani.
0: Ama sorun ne? Çağın en büyük problemi ne sizce?
1: Yalnızlık.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Sevgisizlik. Donanımsızlık. Gittikçe aşağı kategoriye doğru inerken.
0: Çok doğru.
1: Liyakatsizlik. Bütün bunlarla karşılaştığın zaman hayatın içindeki karşılaştığın o ciddi problemler.
0: Ben o zaman tekrar bizim sorumuza geliyorum. İyi hayatın anahtarının bu yolculukta en ince ayrıntılarını nasıl anlatırsınız bize?
1: Vallahi sevmekten geçiyor. O zaman da söyledim.
0: Hı hı.
1: Bugün de söyleyeceğim. Yarın da söyleyeceğim. Sevmekten geçiyor. Sevmek.

0: Sevmek, sevmek. Sevmek çok önemli bir şey.
1: Çok. Ama kimse sevmiyor.
0: Yok, öyle bir şey kabul etmiyorum ben.
1: Böyle, hayır, herkes böyle sevilmek istiyor. Herkes beni sevsin istiyor. Sen o kendi emek verip sevmiyor.
0: Hayır, sen ilk önce bir sev de seni de seven bulunur.
1: Çok doğru.
0: Böyle bir şey yok yani. Sen ilk önce bir sevme eyleminde bulun. Sevebilir misin?
1: Ben seviyorum.
0: İlgilenebilir misin? Azıcık bir mesuliyet alabilir misin? Azıcık bir fedakarlık yapabilir misin? Azıcık böyle at gözlüğü gibi bakıp da etrafa, hayata öyle bakmamayı öğrenebilir misin? Azıcık bir insanların dertleriyle, kederleriyle, sevinçleriyle beraber olabilir misin? Hep bekliyoruz ayağımıza gelsin.
1: Evet.
0: Beni sevsinler. Benden hoşlansınlar. Hayır, ilk önce sen seveceksin.
1: Evet.
0: Sen motive edeceksin karşıyı. Olur mu öyle şey? Sevgiden geçiyor. Her şey sevgiden geçiyor. Her şey de sevgisizlikten oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Dünyada ne oluyorsa, dünyada hangi kaos yaşanıyorsa, dünyada işte seyrediyoruz bütün gün sabahtan akşama kadar televizyonda, başka bir şey yok.
1: Tabii bir savaş gündemi var şu anda.
0: Aha, yani yalnız o da değil kardeşim. Şu iki gündür şu ülkenin yaşadığı şeylere bir baksana. Herkes iyi değilse sen de iyi değilsin.
1: Doğru.
0: Mümkün değil.
1: Ya çevre çok etkiliyor.
0: Tabii yalnız o da değil ki. Onun hayatı zaten böyle bir kaneviçe gibi sana kadar geliyor.
1: Çok haklısınız.
0: Yani burada bir olay oluyor. Senin hayatın, bir bakıyorsun ki fark etmeden yemeği bile tuzsuz yapıyorsun o gün. Keyfin yok çünkü.
1: Evet. Tadımız yok.
0: Ha, tadımız yok yani. Tadımız kalmadı.
1: Doğru. Peki nasıl başa çıkacağız bununla? Yani tadımızı geri nasıl kazanırız? Dengeyi nasıl buluruz?
0: Vallahi artık o da herhalde çok önemli mercilerin başına kalıyor. Sadece bireysel olarak kendi tadını kurtarmaya bak. Başka çare kalmadı yani. Hı hı. Başarılı olmaya çalış. Bir şeyler denemeye çalış hayatta. Başarısız da olsan üstüne git. Ama böyle her şeye kapatarak, her şeyden kendini çekerek olmuyor. Hayatın içinde yaşamak mecburiyetindesin. Hayatın içinde olmak durumundasın. Yaşın kaç olursa olsun.
1: Evet. Kaçamayız.
0: Kaçmaman lazım zaten. Hı hı.
1: Doğru.
0: Kaçmaman lazım. Aksi takdirde niye yaşıyorsun ki?
1: Doğru.
0: Sebep ne? Yani bir gayen yoksa, sabahleyin uyandığın zaman bugün ben pırasa yapmaktan, çamaşır yıkamaktan başka bir şey yapmak istiyorum diye bir hayal kuruyorsan oluyor bu iş. Hayal ne oluyor? Hayal ne?
1: Evet.
0: Kızım 80 yaşındayım ben. Maşallah. Utanmadan podcast denemeye
1: bak. Podcast geliyor.
0: Podcast miydi?
1: Podcast geliyor efendim Işıl Ucasoy'dan.
0: Ha yani, ama deniyorum. Arıyorum. Heyecanlanıyorum. Kendimi motive ediyorum.
1: Aslında heyecan lazım bize. Bizim heyecanımız türlü, çok eksik.
0: Başka türlü olmaz bu işte.
1: Evet.
0: Olmaz bu işte.
1: Heyecanlanacağımız bir şeyler.
0: Aşk bile heyecanla doğar. Bir tane. Aşk heyecanla doğar.
1: Evet.
0: O sana bakacak, sen ona bakacaksın. Birbirini tanımadığın halde bir yerde böyle arada bir laflar geçecek, arada hafif bir elin değecek. Bir şey yok, bir heyecan olacak. Başka türlü aşk olunur mu?
1: Olunmaz.
0: Ha? Ben olmadım kimseye öyle yani.
1: Aa,
0: hayır
1: ya,
0: ancak böyle bir heyecanla olur. Onu diyorum. Heyecan duyarsan olur. Heyecan duymazsan oyun bile oynayamazsın.
1: Evet. Heyecansız hiçbir şey olmaz.
0: Olmaz kardeşim. Orada da mesela herhangi bir yerde bir oyun oynadığımızı düşünelim. Yani herhangi bir oyun oynadığımızı düşünelim. Orada da bir heyecan. Kazanacak mıyım? Acaba bu ödülü alacak mıyım? Acaba beğenilecek miyim? Bunları yaşamazsan yaşama kardeşim. Bay bay.
1: Evet. Hayat güzel yaşamak lazım.
0: Ay, hayat çok güzel bir şey.
1: Çok güzel bir şey.
0: Çok güzel.
1: Böyle
0: bir
1: dolu
0: şey.
1: Dolu yaşamak
0: kötü
1: lazım.
0: Kötü başladık programa. Bır bır bır bır bır.
1: Hayır, çok güzel başladı.
0: Hayat kadar güzel bir şey var mı?
1: Yok.
0: Vallahi yok.
1: Kıymetini
0: vallahi
1: bilmek yok. Gerek.
0: Ha işte. Bütün mesele bu.
1: Bütün biraz mesele şükretmek, bu. Biraz da Kalk

0: Kurmak ayağı ve hayal kurmak ve harekete geçmek.
1: Yani gayret sarf edeceksin, gayret. Dünyada hiçbir şey gayretsiz olmuyor yavrum. Hı hı. Gayret sarf edeceksin.
0: Ha? Çocuk Kader gayrete aşıktır.
1: Çocuk yetiştirirken de gayret sarf edeceksin. Aşık olduğun zaman da gayret sarf edeceksin. Evlilik yaptığında da gayret sarf edeceksin. Fedakarlık etmeyi öğreneceksin.
0: Bir şey yapacaksın biri için. Bizde kimse yerinden kalkmıyor.
1: Vallahi bizim yaşımız kalkıyor da siz kendinize bakın.
0: Ya ben bakıyorum, gerçekten kimse kalkmıyor.
1: Yani siz kendinize bakın, her şeyin kolayına, her şeyin kolayına.
0: Her şeyin. Gerçekten. Ama biraz çağ böyle.
1: Ya ama hayır, evet, şimdi onu diyecektim. Yani bir soru ile karşılaşıp, bir problem ile karşılaşıp onu çözmek istediğin zaman 2 dakikada çözüyorsun. Teknoloji öyle bir noktada ki.
0: Tabii.
1: Heyecanı da bitiyor insanın. Hemen öğreniyorsun, düşünebiliyor musun? Ya da bizim kafamız almıyor tabii. Benim kafam almıyor. Sizin alanlar alır. Bana anlatıyor.
0: Ve sizin her türlü alır.
1: Almıyor.
0: Biz o sizden enerji alıyoruz.
1: O kadarını almıyor ama hala inatla alması için uğraşıyorum. Çünkü yaşamın başka anlamı kalmıyor. Gerçekten bu çok ciddi. Yani neyse, nereye kadar ne alabiliyorsan, nereye kadar ne öğrenebiliyorsan, başka yolu yok.
0: Doğru.
1: Başka yolu yok. Madem ki Tanrı bize bilmediğimiz bir yaşa kadar yaşamayı nasip ediyor, o zaman o yaşa kadar kafan yerindeyse, aklın yerindeyse, elinden geldiği kadar o yolu efendice, kimseye bir zararın olmadan.
0: Evet.
1: Yaşamak var.
0: Kimsenin kalbini kırmadan.
1: Severek, saygıyla, işini yaparak.
0: Çok havaya girmeden.
1: Benim yaşımdaysan az buçuk öğreterek. Benim yaşımdaysan çok buçuk öğrenerek. Yani öyle, ben sizlerden daha çok şey öğreniyorum. Benim sizlere öğrettiğimden daha çok şeyler öğreniyorum sizlerden. Çünkü önünüzde öyle bir dünya var ki. Öyle bir dünya var ki. Kıymetini bilin. Yani biz ayol Larus'ları açardık da öğrenmek için. 40 bir, yani çocuklar.
0: Ben buraları yakaladım, biliyorum.
1: Şimdi çok enteresan bir şey oldu. İşte bu podcast'te meşgul olacağım falan filan derken bir dostum var, onlarla çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum zaten. Ben hiç tamamen gençlerle çalışıyorum. Böyle laf lafı açtı geçen gün. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Birden bir müzikten açıldı, eski yıllardan açıldı falan. Atilla Atasoy dedi. Böyle konuşurken. Hı hı. Ay dedim, Hüseyin, bir dakika dur dedim. Fırladım. Gittim içeriden, böyle CD'ler vardı ya, belki bilmiyorsunuzdur siz onları, yani daha bilmediğiniz neler var.
0: Biliyoruz.
1: CD'ler var. Böyle gittim, böyle onları açtım baktım. Ben dedim ya programın başında ben çok boyaya girmişim diye. Hı hı. Ayol, ben bir de radyoculuk yapmışım. 2002 yılında radyoculuk yapmışım. Radyo Kontak diye bir yerde. Ve gece saat 11'de canlı yayın yapıp misafir ağırlamış. Bakar mısın cesaretlere? Bunu bir tarihte bana sosyal medya danışmanım gönderdi. Sevgili Ayten Gökçer'le bir röportaj yapmış. Hı hı. Onu yayınladık. Birden hatırıma geldi Atilla deyince. Ben Atilla ile de yaptım. İskender Doğan'la da yaptım o yıllarda. Gittim o CD'leri buldum. Ne kadar enteresan konuşmalar var ve biliyor musun, 2002'de Atilla'nın söylediği laflar hiç bugün benim söylediğimden farklı değil. O zaman da aynı sıkıntı var. O zaman da teknolojinin böyle gelmesi, mutsuzluğu beraberinde, yalnızlığı beraberinde getirmesi. Yayınladığım zaman göreceksiniz.

0: 6 yılında daha biraz çoğalmış, o çağlayan biraz daha gelmiş ama orada da sıkıntı aynı sıkıntı.
1: Aynı mı? Aslında hep vallahi bir çıkış yolu arıyoruz. O zaman da mutluluk aranıyordu belli ki, şimdi de mutlu. Her dönem bir mutluluk aranıyor.
0: Bilmiyorum abi. Azıcık kendin bulacaksın ayol.
1: Evet, nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Mutlu olmayı bileceksin azıcık. Mutlu olmayı, sevmeyi bileceksin. Hep beni mutlu etsinler diye beklersen yanılırsın.
1: Maalesef.
0: Yani benim bir lafım var. Artık benim sloganım oldu. Beni eğer Funda Karayel bir gün unutursa, ben kendimi ona hatırlatmak durumundayım.
1: Ben de şimdi bunun üzerine düşüneceğim biraz.
0: Düşün. Hep böyle bana gelsinler, benimle beraber olsunlar. Aman efendim beni sevsinler. Hele sen bir sev bakalım. Hele doğru, sen bir empati kur bakalım. Doğru. Bakalım o Funda böyleyse onu yumuşatmaya çalış. Derhal gülücükler mi olacak? Acaba aynı yola birlikte mi başlayacaksınız çıkmaya? Ha? Bir de bakacaksınız böyle kol kola oluvermişsiniz. Hep böyle bekle bekle bekle bekle.
1: Olmaz.
0: Neyi bekliyorsunuz?
1: Yok yok.
0: Godoy'u beklerken.
1: Godoy'a da girdik. Godoy'a da girdik. O zaman Jung'a girelim biraz. O da diyor ya, başımıza gelenler rastlantısal değil diyor. Yani zor bir şey geliyorsa o senin dengeni bulman içindir diyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Ay ne bileyim, benim artık katılacak katılmayacak bir tarafım yok ama çok yıllar evvel neydi şimdi unuttum. Böyle işte çok okuduğumuz zamanlarda, çok birbirimizle yarış yaptığımız, okuma yarışları yaptığımız zamanlarda, ben daha çok okudum, sen daha çok okudun, sen bunu biliyor musun, sen tanıyor musun falan. Yani biz çok cahil yetiştik. Yani mesela Bertolt Brecht'in adını ben koskoca konservatuvar talebesiyken öğrendim. Elimizdeki imkanlar çok azdı. Hı hı. Falan filan. O zamanlar, şimdi hatırlayamıyorum. Belki bu programı dinleyenler yardımcı olurlar bana. Belki bilirler de sonra bir yerlerde sana yazarlar. Bir felsefeci okumuştum. Kimdi, neyin nesiydi bilmiyorum. Aslında insanlar birer kukladır. Hı hı. Yukarıdan da birisi böyle iplere bağlar. O istediği gibi hareket ettirtir diye böyle bir şey okumuştum. Hala ben o fikirdeyim, biliyor musun?
1: Güzel bir fikir. Ben de çok katılıyorum bu fikre.
0: Ama sen o zaman işte eğer onun arzularını, onun çektiği ipleri yapıyorsan, indiriyorsan, bindiriyorsan, o zaman sen neredesin? Hadi cevap ver.
1: Ama kader diye bir şey var gerçekten. Ben her zaman...
0: Kader var tabii. Şans da var tabii.
1: Var.
0: Var, şans da var.
1: Ama kader biraz önce de dediğiniz doğru, yani kader gayrete aşıktır. Yani gayret de gerekiyor o kaderde. Yani. İşte bu noktada işte o ipleri konuşurken, evet belli başlı şeyler belli. Ama bizim de gayret etmemiz gerekiyor.
0: İşte gayretsiz olur mu? Onu demek olmaz istiyorum. Gayret etmeden olur mu? Hiçbir şey gayretsiz olmaz.
1: Nasip diye bir şey de var.
0: Aa, yani sana buraya gelebilmek için ha gayret ha gayret, 2 saat yolda geldik. Sırf sana ulaşmak için.
1: Sefalar getirdiniz.
0: İşte, hayır, her şeyde gayret var. Gayret olmadan olur mu? Senin bu programına çıkmak için sana özen... Bak şimdi, ilk önce özen lazım. Gayretten evvel ben nereye gidiyorum? Sana geliyorum. Hı hı. Bir özen lazım. Ne giyeyim acaba? Ne takayım acaba? Nasıl hoş gözükürüm acaba? Bu şimdi bir farklı platform, seni dinleyecek insanlar var, makyajım güzel olsun, hoş olayım, neşeli olayım, enerjim bütün stüdyoya geçsin, oradan da bizi seyreden, dinleyen seyirciye geçsin. Ve burada da bana merhaba diyen senin bir ekibin var, hoş geldin diyen ayaklara kalkan ekip var. Size gelmek için benim bir gayretim olması lazım ve sevincim olması lazım. Heyecanım var. Bunların hepsini yok edersen teker teker birer makine oluruz. Olur biter gider.
1: Bu da bize yansıyor. Biz de hepimiz bugün çok mutluyuz ve çok yüksek enerjiyiz ama siz hep neşelisiniz ya. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Eğer 57 yıl sahnede kalırsan olursun. öğretilerin en başında o gelir.

0: çalıştığın yere 5 dakika evvelindeki mutsuzluğunu bırakarak gireceksin. Çünkü seni mutsuz etme hakkım yok benim.
1: Ne kadar zarifsiniz, ne kadar ince düşünüyorsunuz ama insanlık öyle değil ya.
0: Herkes bireysel bakacak.
1: Evet.
0: Bana ne insanlıktan? Evet. Benim insanlığım bu.
1: Biz çok hayranız.
0: Çok teşekkür ederim ama ben bugün de böyleydim, dün de böyleydim. Bundan 57 sene evvel de böyleydim.
1: Hiç değişmedi.
0: Ben hayatımda bir yere girip de yeni, ya işte buraya geldim, bütün teknik ekip arkadaşlarımın ellerini sıktım, kendimi tanıttım. Emek veriyorlar bana, emek. Benim için gayret gösteriyorlar. Kadının şurasındaki kırışı az çıksın diye. Ben buna teşekkür etmez mi? Teşekkür etmeyi bilmiyoruz bebeğim, teşekkür etmeyi.
1: Evet.
0: Özür dilemeyi bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Ha işte bu, daha ne anlatayım sana? Üf, ay gene çenemi açtı.
1: Ay ama yok, çok çok güzel konulardan bahsediyoruz. Çok da ciddi bir farkındalık izleyenler için. Gerçekten teşekkür etmeyi bilelim. Kıymet bilelim.
0: Dünyadaki en önemli şey.
1: Hata yaptığımızda da özür dilerim.
0: Yani dünyadaki en önemli şey teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmek. İkisinin de açmayacağı kapı yoktur.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Biraz önce bir de öğrenmekten bahsettik. Ben de yani sonsuz, yani son nefesime kadar öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlıyım yeni bir şey.
0: Artık hiçbir şey öğrenemiyorum.
1: Hayır, insanlar ego yapıyor ve kabul etmiyor mesela. Öğrenmek istemiyor onu.
0: Neden?
1: Hani onu sanki böyle yüksek bir perdeden söylüyorsun gibi algılıyor ve istemiyor öğrenmek. Herkes her şeyi biliyor.
0: Biliyor çünkü elinizde şu tık tık tık tık tık tık alet var. Evet. Tek parmakla iş yapıyorsunuz. Aynı eskiden esprisini yapardık. Aa çok yoruldum dermiş hanımlar. Ne var, parmağın mı yoruldu? Makineye basıyorsun, evet. Çamaşır yıkanıyor. Buradan öğreniyorsunuz işte.
1: Doğru.
0: Her şeyi buradan öğreniyorsunuz.
1: Ama işte doğru mu biliyor, yanlış mı biliyor, ondan da emin değil mesela. Bir şey söylediğin zaman ya dinlemek istemiyor ya da öyle değil deyip muhalefet ediyor. Garip yani, bu hani sosyal ortamdaki masalardan bahsediyorum.
0: Ben uzun yıllardır o masalarda olmadığım için.
1: Ya.
0: Yok valla vaktim yok o masalara gidip. Benim seçtiğim 3-5 arkadaşım var, onlar bana yetiyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Artık gittikçe daralıyoruz, gittikçe küçülüyoruz. Mesela ben daha geniş bir evde oturuyordum, daha geniş bir hayatım vardı. Daha yok efendim oraya gitmek için o gerekiyordu. Efendim bagajı olan araba olması lazımdı. Çocuğumun eşyaları vardı. Vallahi yaşım büyüdükçe gittikçe küçülmeye başladım. Gittikçe küçülmeye başladım. Her şeyi küçültüyorum. Her şeyi küçültüyorum. Ama ben hayatımız artık, hadi son zamanları demeyeyim ama bir de gerçek var ortada. Yaş var, hayat var. Hı hı. Evet, zoruma gidiyor bazı şeyler. Yoruluyorum, hı hı, falan. Dolayısıyla küçülüyorum.
1: Ama fazlalıklarımızdan kurtuluyoruz.
0: Ama gençlerin böyle değil hayatı. Ne kadar fazla o kadar iyidir hayat. Sen bakma, biz o fazlalıkların, evet, hepsini yaşadık, bitirdik, bitirdiniz, geldik artık etteyatü.
1: Doğru ya, şu anda her şey çok fazla, çok tüketim çağı çünkü. Her şeyin fazlasıyla mutlu belki insanlar, bilmiyorum.
0: Vallahi bilmiyorum güzel kardeşim. Vallahi bilmiyorum nedir, neyin nesidir bilmiyorum ama bir gerçek var. Bunu birkaç sene evvel... Korkuyorum Anne diye bir film yapmıştım. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Milattan önceydi o da. Tam hatırlayamıyorum. Korkuyorum Anne Galata Kulesi'nin oralarda falan çekildi. Bir gün arabamla böyle geliyorum. Vapur yanaştı. Neresi şurası? Karaköy Vapuru. Daha evveli.
1: Kabataş.
0: Yeşil ışıklar, kırmızı ışıklar var. Durdum kırmızı ışıklarda. Şöyle bir insanlar geçti. O zaman sapladım. Yani onların geçiş hakkı var. Ya ne kadar mutsuz suratlı insanlar, ne kadar tek kıyafet, tek ifade, birer parka üstlerinde, birer bir şeyde. Gençleri öyle, bilmem nesi öyle, bir özen yok. Suratlar. Şimdi o

0: Hiçbir şey değişmedi yani. Aynısını görüyorsun.
1: Maalesef. Gülmüyorlar. Gülmeyi unuttular.
0: Zor oldu şartlar. Azıcık da anlamak lazım. Azıcık da empati
1: tabii
0: kurmak
1: ki
0: lazım. Yani çok zorlaştı şartlar çocuğum. Hayat çok zorlaştı.
1: Evet. Ama hiçbir şey kolay değil ki.
0: Yok, biraz çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Yani ne bileyim, ben konservatuvardan mezun olup da İzmir Bursa Devlet Tiyatrosu'na, ilk önce Ankara, sonra Bursa ve İzmir Devlet Tiyatrosu'na, hatırlıyorum, 400 lira maaş alıyordum. 400 lira. Bu 400 lira maaşla evimin kirasını da veriyordum. Kadınım da vardı. Seyahatime de çıkıyordum. Dolanıyordum da. Şimdi şu saydığım 4 maddeyi yapabilen kaç kişi var?
1: Düzelecek inşallah şartlar. Her şey yoluna girecek
0: i̇nşallah
1: diye düşünüyorum. Bence
0: yani bilmiyorum, o yüzden mutsuz insanlar yani herhalde. O yüzden şey yapıyorlar. Çok rahatsız insanlar.
1: Hallolacak her şey. İnanıyorum.
0: İnşallah.
1: Her şeyin üstesinden geleceğiz. Peki şu anda böyle inanılmaz derece sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Gerçek güç senin içinde, işte senin içinde olduğunu bil vesaire. Herkes ama yine güçsüz hissediyor bunu bildiği halde. Yani bu
0: olsun söyle... olsun, bu laflar iyidir. Motive eder insanı. Boş geç, öyle kalsın, öyle bitsin. Kendi, aslında doğru, esas güç.
1: Güç içimizde ama güçsüz hissediyoruz neden?
0: O kadarını bilemem. O da bireysel bir şey. Çok bireysel bir şey. O sadece motive etmek için söylenen bir laf herhalde ama
1: evet,
0: hakikaten insanın kendinde güç. Kendi kararlarında. Yani o gün mutsuzsanız mutsuzluğunuzu def etmek de kendiniz elinizde.
1: Evet, o da bir güç, def edebilmek.
0: Güç tabii. Yani bunların hepsi güç.
1: Kalkın ayağa. Zaten yere düştükten sonra kalkmaktan başka da bir çare yok. Ben
0: yani yere düşmeye falan gitmeyin daha evvel kalkın.
1: Yere düşmeden o zaman işte dengeli hayatı bulmamız lazım.
0: Hayır, şimdi yere düşmeye niye düşünüyorsun? Dur, daha oraya gelene kadar epey bir mesafe var. Dur, zaten böyle düşüyor muyum diye şöyle bir sendelersin. O sendeleme sırasında aklını başına devşir edip işte güç neyse o kendin.
1: Evet.
0: Neyse ne yapıyorsan şöyle bir kalkmayı bilmek lazım. Düşmeye niye bekliyorsun? Daha oraya gelme. Oraya çok var. Düşmeye çok var. Olur mu öyle şey?
1: Ama sanki bana benim o zaman bir ayarım yok, dengem yok. Ben ya çok iyiyim ya düşüyorum.
0: Yok canım, sen öyle yaşamak istiyorsun, ondandır.
1: Orayı, biraz da orayı keşfedeyim. Yani, işte biraz da bu duyguları keşfedeyim.
0: Yok, onu kendi keşfedeceksin. Ben nasıl keşfedeyim sana burada onu? Hayret bir şey. Bilir kişi miyim ben? Ben zaten kendim düşe kalka büyümüşüm. Buralara kadar gelmişim bu yaşa kadar.
1: Ama hayat sen böyle benim, bir şey.
0: Ama çok düşmedim ben hiç. Hiç düşürmedim kendim. Yani pat diye böyle yere laks yatmadım yani.
1: Ama çok iyi. Ben de mesela yani hayat dengemde düşmüyorum.
0: Dur, hayat dengene daha çok var.
1: Duygusal anlamda düşüyorum.
0: Ondan bahsetmiyoruz canım. Yani duygusal anlamda düşe kalka büyüyorsun. Onunla büyüyeceksin. Duygusal anlamda hangimiz düşmedik? Yerden jilet de çıkar.
1: Ay işte ben de o seviyeye gelmiyorum. Yerden kazımasınlar. Belli bir noktada kalkayım ayağa.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan eğer böyle yerden jiletle kazınacak hale bile geliyorsa kendi getiriyor oraya.
1: Kesinlikle.
0: Oradan becerip de yeri kazıyıp çıkamıyorsa gene kendi yapıyor. Azıcık bir ben ha gayret, gene işte söylediğim laf. Ha gayret, şuradan bir kalk, şu dizinin üstüne biraz otur. Ha, dizimin üstüne oturdum. Yeni motivasyon. Azıcık bir belim dikil daha yol. Falan drop diye insan ayağa kalkar.
1: Ha?
0: Azıcık bir inan kendine. Ben bunu yapabilirim. Bak sen...
1: Toparladım. Toparladık, kalkıyoruz.
0: Kalktım. Ay neler anlattırıyorsun bunu da bana, git Allah aşkına.
1: Ay bunları ben hepsini gerçekten aşk anlamında soruyordum. Gerçekten

0: İnsan aşk acısı
1: çekince. Aşk için de aynı şey. Her şey aşk.
0: Zor toparlanıyor insan.
1: E tabii canım, yani bana hemen oh oh oh diyene az insan
0: olmuyor,
1: gördüm ama.
0: Olmuyor bana, o da sağlıksız geliyor hemen ayağa kalkan.
1: Kızım o, bir şey söyleyeceğim. O zaman bütün söylenmiş şarkıları at bir kenara. Hepsi aşk acısından sonra söylenmiş
0: şarkı. Ne güzel şarkılarmış.
1: Kimse oturup da ben seni seviyorum, ah ah gözlerine hayranım diye şarkı yapmıyor. Ben ben sensiz ne yaparım, ah hayatım kaydı. Böyle şarkılar var ortada. Yani kimse mutluluktan şıkır şıkır. Yani 10 tane şarkı koyalım.
0: Hepsi ha, aşk acısı.
1: Bir tanesi, bir tane ya da iki tane. Ah ne kadar iyi bugün hayatımı çok güzel geçirdim diye bir şarkı yok ya. Ama benim hayatım kahroldu. Nereden seni tanıdım? Ay lay lay lay lay. Vah vah vah.
2: Bırak Allah aşkına.
1: Buna ben de dahilim. Benim bütün şarkılarım da öyle. Yani aşk acısı mı bilmiyorum.
0: O zaman yalnız mutlu mesela, aşk yok mu?
1: Yani bak ama bir şey söyleyeceğim. Bazı yazarlar da, bazı şarkı sözlü yazarları da, mesela Fikret Şeneş, ben buna canlı şahidim. Fikret Şeneş bir tek adama aşıktı hayatı boyunca. Kemal babamız, 40 yıl büyük aşk. Aha. Başkasıyla da evlendi, çocukları da oldu. Hiç önemli değil. O aşk hep devam etti, hep var oldu. Ve bana inan, bütün şarkıların lafları tamamen Kemal Baba'yadır ve hepsi yaşanmıştır. Hepsi yaşanmıştır. Bir ara ben bir şarkı, bir anımı anlatayım. Bir yerlerde de anlattım ama şimdi aklıma geldi. Bir programım var, televizyona bir programım var. Şarkı yetiştirmem lazım. Hı hı. Bir tane şarkıyı seçtim. O zaman besteler falan filan yok. İşte yabancı şarkıların üzerine böyle tı tı tı tı tı laflar yazılıyor. Kelimeler yazılıyor. Aşık her yere, o zaman kasetler var. Kasete tırırt koyuyorum şarkıyı ki söz yazsın diye. Neyse çok mutlu oldu bir Ankara gezimizde. Fakat 3 dakika sonra işte yerden kazı. O zaman koskoca kadındı bak. O yaşta da yerden kazıyacak hale geliyor, getiriyor aşk insanı. 18 yaşında oluyordu adamdan telefon geldiği zaman otele. Adamdan telefon gelmediği zaman 70 yaşında bir kadın. Ben bunları gözümle gördüm. Ben de o fırsattan istifade, egoist, tırırt koyuyordum kaseti. Gene böyle bir şey oldu. Gelemiyorum diye Kemal Baba telefon açtı. O anda o kadın salatalıkları çıkarttı. Salatalıklar koyuyordu böyle gençleşsin diye. Ne oldu? Arkadan bir şarkı çıktı. Bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Bir görünür, kaybolur yalanla gerçekler gibi diye şarkı sözü yazdı. Kadın her yaşadığı şeyi şarkı sözüne çevirmiştir. Çoğu insan da söylemiştir.
0: Ne güzel.
1: Evet. Bazısı da böyle oluyor. Oradan çıkartıyor şeyini. Yeteneğini, neyse ne yapıyorsa, hayalini.
0: Aşk insanı çok besliyor.
1: Ya da dertleşiyor şarkıyla.
0: Evet.
1: Ve ama toplumla dertleşiyor aslında.
0: Tabii.
1: Topluma mal oluyor şarkı çünkü.
0: Ama ne güzel sonucu işte aşkın.
1: Yani bir insan... herkes kendine göre bir yöntem buluyor Caniko. Yani öyle yerde düşüp de kalmanın bir manası, anlamı yok.
0: Yerden kalktık artık.
1: Kalk.
0: Yerden artık
1: zaten
0: kalktık.
1: Zaten hiç oraya da gitme.
0: Yerden kalktık.
1: Yerde ne işin var ayol?
0: Oraya kadar gitmeden halledeceğiz bu meseleyi.
1: Öyle tabii.
0: Daha şey, öyle kontrollü.
1: Tabii. Başka türlüsü olur mu?
0: Ama aşkta kontrol mümkün mü?
1: Ay kızım, ben bu yaşta ne anlarım diye gençler bana öğretsin bu işleri. Çok farklı bakıyoruz. Aşka da farklı bakıyoruz. Ve bilmiyorum, ne bileyim ben. Benim bir sevgilim vardı. Lise yıllarında. Gece 12'de oradan o geçecek diye tık tık tık tık tık tık tık ayak seslerini beklerdim. Aşk da farklı. Ben
0: nasıl
1: şimdi sanmıyorum
0: farklı?
1: Hiçbir gencin sevdiği insanın ayak seslerini beklediğini.
0: Ben beklerim.
1: Ay aferin sana.
0: Ben beklerim.
1: Ama sonra ağlarsın.
0: Ağlarım çünkü var yani ayrılık acısında şey var, gözyaşı.
1: Sana da bir şarkı yapalım. Ayrılık belki ölümden beter diye.
0: Aşkın ömrü var mı?
1: Ay kızım ben ne bileyim, ben aşk mütehassısı mıyım? Nereden çıkarttın bunları Allah aşkına? Nereden çıkarttın bunları?
0: Ama soruyor.
1: Bana felsefe... Kimse...
0: Işıl Yücesoy geliyor dedim. Herkesin sorduğu şeyler.
1: Aa, bunu mu soruyorlar bana?
0: Evet.
1: Aşk neydi sorun?
0: Aşkın... Aşkın ömrü var mı?
1: Senin istediğin kadar var.
0: Biz mi belirliyoruz o süreyi?
1: O da belirliyor ama yani ikinizin karşılıklı istediği kadar var. Hmm. Tek el şaklamıyor. Bak iki el şaklıyor. Çok derin bir şey söyledim ha.
0: Evet.
1: Hadi bak. Yok bir şey. Ama bu tek başına hiçbir zaman kimseye suç isnat etmeyin. Azıcık bir kendinize bakın. Kendinizi bulun.
0: O zaman tamam, annelik. Sizin anneliğinize de bayılıyorum. Çok da tatlı bir torun var. Şimdi onun yanına gideceksiniz.
1: Aa, kurban olsun. Ayot, sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Vallahi billahi sesimi duyduğu an gülmeye başlıyor. Daha 4 aylık öleceğim ona. Ölüyorum şimdi. Şu işler bitsin, şu kontratlar nasıl gideceğimi bilemiyorum. Hemen gidiyor.
0: Peki annelikten sonra hayatınızda neler değişti? Ya da
1: hiçbir şey.
0: Anneannelikten sonra.
1: Anneannelikten sonra bilmem, sadece daha çok sevgi, daha büyük aşk, daha çok şükrediyorum Allah'ıma bugünlerimi gösterdi bana diye. Sadece şükrediyorum, evet.
0: Ne
1: sadece
0: güzel.
1: Şükrediyorum, evet, gerçekten. Çünkü görebildim ya, bu kolay bir şeyler değil. Geç bir anne olup hayal bile edemediğim şeyler. Allah lütfetti, hepsini yaşattı bana. Ben çok şanslı bir kadınım zaten. Çok şanslı. Belki de çok sevdiğim için, çok belki de çok inandığım için ve hayatımın her anında çok gayret ettiğim için belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Allah, ben çok hayranım.
1: Çok teşekkür ediyorum ama kolay değil kızım, ben 80 yaşındayım. 80 yaşında bana Allah 2 tane torun verdi kucağıma.
0: Ne güzel.
1: Evet, çok güzel bir
0: çok
1: şey.
0: Çok güzel.
1: Şükrediyorum Tanrım, çok
0: ben
1: şükrediyorum.
0: Ben çok hayranım. Bence herkese umut da oluyorsunuz. Çünkü şu an hani şehirli kadınlar çocuk sahibi olmuyor ve inanılmaz baskı var üstlerinde. Yani ben
1: niye
0: de bunlara,
1: baskı oluyor?
0: Ben de bunlara dahilim. Hani ne zaman çocuk,
1: ne
0: zaman
1: baskı?
0: Evlilik?
1: Hangi baskısı var sende? Ne baskısı var sende?
0: Ama mesela siz 45 yaşında anne oldunuz. Evet. Monica Bellucci de ikinci çocuğuna 45 yaşında sahip oldu. Şu an tüm dünya böyle aslında. Aslında her şey olabiliyor.
1: E tabii olur. Baskı altında ne demek? Ha, evlen diyorlar.
0: Evet.
1: Sen. Ha, o açıca baskı.
0: Evet.
1: Pardon.
0: Evlen, çocuk. Artık hani son yılın diyorlar mesela bana.
1: Ay bu laflar ne kadar yanlış. Hiç kimseyi dinleme kızım.
0: Yok, ben dinlemiyorum. Gerçekten dinlemiyorum ama...
1: Kapıyı çalmayı bil. Kapıyı çalmayı, ben geliyorum diye. Kapıyı çalmak lazım. Biraz evvel bir laf söyledim. Sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatacağım Fundacığım dedim.
0: Ben unutmam.
1: Unutabilirsin, hayat bu. Hayatta her şey var. Ama evet, ben bu yaşamda kalmak istiyorsam, bu aktivitede kalmak istiyorsam, mesleğimi yapmak istiyorsam, sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatırım. Bunda ne ayıp, ne günah, ne utanılacak bir şey var.
0: Evet.
1: Çünkü neden? Senin yaşın kadardan fazla emek vermişim bu işe. Senin ayıbını sana vururum. Sen beni unutursan senin ayıbındır.
0: Evet.
1: Senin kapını vurmak da senin ayıbını senin yüzüne vurmaktır.
0: Yine derin, yine Işıl Yücesoy'dan hayat dersleri sevgili izleyenler. Ama biraz anneliğe geri gelmek istiyorum ben. Çünkü o da biraz kader değil mi? Nasip vaktine esirdir.
1: Orası öyle tabii. Orası öyle tabii. Yani Yüce Rabbim lütfetti. Üstelik de ben çok ciddi problemlerle doğum yaptım. Çok, çok ciddi problemlerle. Yani yedimiyorum. Bir de menevişle doğum yaptım. Ama bir gün aklıma doğuramayacağım, bir Allah'ın günü aklıma bir takım komplikasyonlar olacak diye gelmedi. Şerefsizim gelmedi. O miyomlarla doktorlar dediler ki ölürsün, çok kanama olur. Hiç gelmedi aklıma. Doktoruma inandım, doğru bir doktordu. Hı hı. Ayrıca tersi olursa ne olacak? Denemeden mi ölecektim? Ha? Ya olursa?
0: Ne güzel söylediniz.
1: Ya olursa güzelim, ya olursa diye bir şey var.
0: Evet.
1: İnsanın hayatında bu ya olursa mutlaka olması lazım. Hı hı. Şu çünkü an, seni motive eder.
0: O ya kadar olursa. Çok insana umut oluyorsunuz ki şu
1: an. Ya olursa yani hakikaten. Ya olursa. Bırakalım mı şimdi işin ucunu? Başarısız olduk diye. Her konu için söylüyorum yani.
0: Evet.
1: Ne yapalım şimdi? Bırakalım mı? Ne oluyor? Geldik buraya kadar bırakalım. O zaman eğer bıraksalardı bunca mucit, bunca teknoloji yaratan adam... Kim bilir nerelerden geldiler, ne yorgunluklar, ne acılar. Kimisini yaktılar hayatta, kimisini öldürdüler, astılar. Hı hı. Ama bugün bütün bu aletleri kullanıyorsunuz. Kim bilir o aletleri kullanır, yapan insanlar ne acılardan geçtiler. Bilmiyoruz ki. Azıcık bir.
0: İyi ki yaptınız. Oh.
1: Her şeyi yaptım. Hiçbir şey yok geride. Ay şunu da yapaydım diye. Hiç bir podcast varmış onu yapıyormuş.
0: Podcast vardı, o da var. Hiç başka ama eksik kalan bir şey yok çok şükür.
1: Yok, oyun da oynuyorum. 2 saatte sahnede kalıyorum.
0: Bilmeyen izleyicilerimiz için oyundan da biraz bahsedelim.
1: Oyun çok bizden biri. Hı hı. Belki de senin bütün bu sorularına cevap verecek bir oyun. Enteresan bir şey gerçekten. Çok hayatın içinde, çok bizden biri. Komşun, annen, üst kat komşun, hı hı. Belki yanındaki koltukta oturan, hı hı. Belki sen az buçuk, belki ben az buçuk. Oyun enteresan, öyle çok iddialı, efendim büyük bir sanat eseriymiş gibi falan filan düşünmeyin. Yani bir Shakespeare değil, bir Eugene O'Neill değil falan filan, hiç böyle bir şeyler yok. Bir Tennessee Williams değil. Ama o kadar hayat
0: bir
1: ki.
0: Bir Işıl Yücesoy ama.
1: Hayır beni geç. O kadar hayat ki konu. Çok tanıdık. Akrabandan öte.
0: Ya.
1: Yani oradaki Açelya tiplemesi akrabandan öte. Çok tanıdık. Hatta o kadar tanıdık ki tanırsın da bazen ay senin bu tarafını tanıyorum ama senin yüzüne söyleyemedim dersin ya. Böyle oturursun koltukta dersin ki sen, ay ne kadar anneme benziyor ama bunu söyleyemem ki anneme, utanırım. Yüz yüze bırakıyor. Yüz yüze bırakıyor. Hı hı. Unuttuğun ya da unutmak istediğin ya da aslında bildiğin de üstüne 45 yıllık bir evlilikten söz ediyorum. Hı hı. Üstüne böyle, ay şimdi şu çocuklar büyüsün de diye düşündüğün. Ay şimdi şu, yok ya bu tarafları da var ama hala ben kocama aşığım diye düşündüğün. Hep böyle, hep acabalar vardır ya, hep böyle ertelerler ya hayatı. Bir sürü vardır böyle.
0: Evet.
1: Ertelerler ya. Seyrettiğin zaman çok kişiyle özdeşleştireceksin.
0: Çok bağ kuracaksın.
1: Bunu iddia ediyorum. Bunu iddia ediyorum. Gençler çok geliyor. Hı hı. Onlara da yaşayacağı hayatı göstereceğim için.
0: Evet.
1: Çok geliyor. Çok geliyor. 18 yaşında bir kız baba sahnede oynuyorduk. Yukarıda bekliyor. Ağlıyor nasıl? Ben de 18 yaşında olduğumu kendinden öğrendim yani. Kızım ne ağlıyorsun dedim. Nasıl ağlıyor ama? Işıl hocam dedi bana ileride... Yaşayacağım hayatı resmettiniz. Benim görevim bu artık.

0: Biraz öyle ama bizim hayat yolculuğumuzda bir noktada siz rehberlik ediyorsunuz.
1: Ya estağfurullah, ama ben bir şey yapmak istiyorsam artık böyle yani bir 25 yıl aradan sonra kalkıp da hep yaptığımız bir oyun oynamak istemedim.
0: Birilerine faydanız var bu oyunla.
1: Ben beni anlatmak istedim, bizi anlatmak istedim, bizim insanımızı, bizim kadınımızı anlatmak istedim.
0: Oyunun ismini söylemedik. İzninle. Neden izninle?
1: Onu söylemem.
0: Aa, gizli
1: onu
0: mi?
1: Onu söylemem. Gelince, çünkü onu söylediğim anda bütün oyunu anlatmış olurum.
0: Spoiler olmasın, tamam.
1: Yani. Ama şunu söyleyebilirim, bu enteresan. Bu aşağı yukarı 6 yıllık falan bir proje benim hayatımda. Hatta çoğunu da Amerika'da bitirdim. Çocuğuma ilk yavrum torunum doğduğu zaman orada çok uzun süre kaldım. O zaman bitti. Hiç müzikli olması üzerinde bir fikrim yoktu. Ama sonra birdenbire bir baktım ki benim şimdiye kadar yapmış olduğum bir sürü albümdeki sözlerin hepsi bu oyuna cuk diye oturdu. 8 tane şarkı söylüyorum içinde canlı.
0: Aa, çok güzel.
1: Evet.
0: Ben geliyorum.
1: Kıyamet kopar.
0: Biz planladık, İzmir'e geliyorum, İzmir oyununa. Hiç merak etmeyin, orada olacağım.
1: Yanımda olacaksın.
0: Yanınızda olacağım. Bunu kaçıramam zaten. Yani şu an aşırı merak ettim.
1: Tamam. Ondan sonra nereye gidiyoruz?
0: Sonra Amerika'ya gidiyoruz.
1: Hayır efendim, yani oyundan sonra gidip oturup bir oyunu konuşmayacak mıyız? Madem İzmirlisin, bir bana herhalde bir çay kahve ikram edeceksin.
0: Alsancağa bir ineriz.
1: Alsancağa
0: ineriz. Bir gül sokakta şöyle bir yürürüz. Bir görsünler Işıl Yücesoy gelmiş.
1: Biliyorsun değil mi, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından biriyim ben. İzmir'i bana satma. Alsancak'ta yürür müsün?
0: Bir yürürüz.
1: Hayret bir şey.
0: Kordon'da yürürüz.
1: Kordon boyunca.
0: Kordon'da yürürüz.
1: Bana satıyorsun İzmir'i.
0: Sonra güzel orada bir balıkçıya otururuz. Çok meşhur.
1: Yok canım, ben o saatten sonra balık malık yiyemem.
0: Olmaz mı?
1: Yok, hayır. Hayır, tiyatro adabın yok. Ancak bir çaydı, kahveydi falan filan.
0: Ya ben hani hazır İzmir'e gitmişiz, bir balıkçımız da olsun demiştim.
1: Yok canım, ben oyundayım balık saatinde.
0: Tamam, çay içeceğiz.
1: Mide fesadından öldürecek beni bütün
0: gün. Gevrek ve boyoz da yerim yalnız. Baştan söyleyeyim. Çok severim.
1: Tamam. Ay, boyoz var.
0: Ben boyozcuyum. Peki yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı?
1: Dünyayı gezmek istiyorum. Görmediğim yerler var.
0: Nereler mesela?
1: İlgimi çekiyor. Mesela bir Hindistan'a gidip görmek istiyorum. Norveç'i çok merak ediyorum. Hı hı. Bu YouTube'da şeyden alışkanlık oldu bana. Pandemi zamanından evdeyiz, hı hı, yalnızız, ne yapıyoruz falan filan. İşte belgeseller falan seviyorum bu gezi programlarını. Hı hı. Çok güzel programlar var. İki tarih. Mesela bu Norveç'i gördüğümde delirdim yani. Çok kalemim bir yer. Bir de çok ilgimi çekti, hiçbir zaman gidemem. Ne yaşım ona müsait, ne hayatım ona müsait. Ama kutuplara ait bir şey vardı. Bir program vardı. Kışın yapıyorlar buzdan otelleri. Yazın tut tut tut tut eriyor hepsi. O kadar ilgimi çekti ki. Yani dünyayı görmek lazım.
0: Evet, kesinlikle. Ha?
1: O zaman zamanım yok ama.
0: Norveç diliyorum.
1: İnşallah, inşallah. İnşallah.
0: Ha, bu programda ne dilesek genelde oluyor. O yüzden ben
1: böyle mi
0: şu
1: yapıyoruz?
0: An bir... Evet. Cross
1: bugün nasıl
0: fingers
1: yapıyorsun? Ay, kurtarmak. Ay çocuklar, anlamlı şeyler öğret. Bu ne, neyin nesi?
0: Cross the fingers.
1: Pardon? Türkçe rica edeceğim. Türkiye. Türk kanalındayız. Türkçe rica edeceğim. Türkçe rica edeceğim. Ay, şimdi geçen gün de bir küçük kız, küçük de değil ya, koskocaman üniversite talebesi, bana göre küçük tabii. Resim çekinebilir miyiz dedi. Ay, kimden çekiniyorsun kızım dedi. Yani yaş ilerledikçe ila maşallah bu programda olduğu gibi ukaralıkta alıyor başını gidiyor.
0: Biz bayılıyoruz bu halinize. İyi ki geldiniz. Çok yaşayın. Güldük sayenizde.
1: Canımsın benim. Çok özlemişim seni.
0: Ben de.
1: Heyecanını bitirme. Vejeteryanlıktan vazgeç. Dünya üstünde çok lezzet var. Tat hepsini tat. Eninde sonunda dört kolluya binip gidiyor.

0: Biliyorsun. Onu da yemiş ol, onu da yemiş ol.
1: Hayır, arkadaşlarımı şey yemiyorum. Ya. Ben arkadaşlarımı yemiyorum.
0: Aman. Işıl sus. Allah aşkına sus.
1: İyi ki geldiniz. Size bayılıyoruz.
0: Canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için. Sevgili teknik ekip arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en zor işini yapıyorsunuz. Bir kadın vır vır vır vır konuşuyor ve siz de onu çekiyorsunuz. Ama güzel çektiyseniz teşekkürüm sonsuz. Eğer ki kötü çektiyseniz gene elinize sağlık. Sağ olun.
1: Hiç susmayın. Hep konuşun. Gerçekten şahanesiniz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Kuzu Grup sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 27, Bursa 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 27, Aydın 31, Muğla 26, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Mersin ve Hatay 30, Adana 32, Kahramanmaraş 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 24, Karabük 26, Rize 22, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Erzincan 24, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Mardin, Siirt ve Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 30 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Dijital bankacılık

0: zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
0: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses de 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Dikmen, Yaşar. İlk ve son aşkım sen olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında bir şarkı.

Kaan, Tuval, aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kastım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Can Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: ederken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam etti.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi

0: Yollarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Aramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2020.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
3: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
4: D&R, bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin lira

0: kaçırmayın.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Ne? Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
3: Elhamdülillah.
4: Ha, Sertaç arıyor.
2: He?
4: Sertaç?
5: Teyzem, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
4: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
5: O enişte. Bayramın kutlu
2: Sertaç,
5: olsun.
2: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
5: oo, gineme bak gineme.
3: Sertaç, Almanya nasıl olur?
5: Ellerinden öperim.
3: Çok güzel.
2: Bak şimdi kime veriyorum?
6: Dur dur getir, ben de konuşayım.
2: Dur geliyorum.
6: Tamam
2: bak kime veriyorum.
5: Tamam.
4: Sertaç.
5: Bayramın kutlu olsun.
4: Senin de bayramın kutlu olsun.
0: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
7: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 27, Bursa 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 27, Aydın 31, Muğla 26, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Mersin ve Hatay 30, Adana 32, Kahramanmaraş 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 24, Karabük 26, Rize 22, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Erzincan 24, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 15. Mardin, Siirt ve Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 30 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
8: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
9: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
2: 30 yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

0: ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Af! Ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Kızımı dinleyeceğim, tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar, eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş yok diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Öş, sus.
0: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abana'da.

0: hocam. Geliyor.
1: Amca. Asürüs gelir. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şartı yüklüdür.
2: Karışma bakalım.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha tıraş olmaya gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Ne yaptım hocam?
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller.

0: Loving and loving, loving.
1: Tersi çeviriyorum.
0: Şey abi, abi gömleğini çevirsen tersi yapıyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünüm var benim ya.
2: Elhamdülillahi Rabbin alemin.
3: Amin.
2: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
3: Amin.
4: Amin mi ya?
2: Kim o densiz?
5: Valla bizden değil hocam be.
2: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
4: Hocam valla bugün bu kadar dua yeter. Görüyorsun cemaatin halinde hiç hal değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim yarın devam ederiz.
2: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat. Bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
4: Malo be ya işte bu. Abi hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
2: Ulan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
6: Bravo hocam, ağzına sağlık ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz?
4: Bir daha ağzını açacak olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
1: Koşar. Kefilim ben ha.
2: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
3: Amin.
2: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbim.
3: Amin.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Yağmurunu bizden esirgeme Allah'ım.
3: Amin.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol, sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ, sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makam da unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
0: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar. Hoş
4: sağ olun, sağ olun.
3: Sağ olun.
4: Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
0: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor, ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duvasına çıktık. Yarı yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar, laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan, bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.

0: Sevgili yine bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzü bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıyla gelini, hakkıyla gelini, damattan gelini kaldırıyoruz masa. Hadi bakayım, bir kalkışlar.
1: Amca oynamazsa oynarız tabi de hani daha sonrasında takım merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha. Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söylemedi filan anlamam yani. Öyle mi?
0: Hakkı bize işimizi mi öğretiyor? Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi Bahadır gitler.
2: Biraz heyecanlıyım baba.
3: Korkma korkma bir şey olmaz oku.
2: Tamam. Herkese iyi akşamlar be. Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
4: Hadi oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
2: Sen istersen de bebe ya.
1: O zaman bir siyah alalım.
2: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
0: Bir gün baba deseydin şaşardım zaten ya. Anana hediye et hadi bakalım. Babam da...
5: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar ara gazı vermiyoruz.
4: Vereyim mi sana bir şey?
2: Ver bakalım.
1: Hemen bir şey verelim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım.
6: Onlar da ne be ya?
7: Ya Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
1: Amca! Sarıcı! Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın! Takılar ayaklandı, gitti at!
2: Hakkı, amcaoğlu!
1: Füze mi?
2: Ne bileyim be, ateş topu sanki!

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are they?
2: Roger, come here.
3: Yunan fiziği söyle.
4: Yunan'ın fiziği sen mi be ya? Kökeni mi lan ince be?
1: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey! Calm down guys! Hey! Stop! Stop!
5: Hayda. Kim lan?
4: Muhtar.
5: Ya dün mezar bakıyordun. Ne zaman hale geldin canlandın? Öte git kurban olayım ya.
6: Hello, my name is Mary. We are sorry.
4: Ne diyeyim lan, ne dedi?
5: Mehmet amca, Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
6: You see?
5: You see.
6: Okay? Okay? Okay? Please, lower your guns.
5: Your gun.
7: Nevresim diyor, nevresim.
5: Ne dedi bu?
1: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki, öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
5: Mera Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
1: Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
8: Ben dediğim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi top atabilir mi hiç?
5: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
6: Yes, okay. That's a big deal. Okay.
1: Abi, Mera Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
5: O düşen füze değil miydi be ya?
1: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
5: Para mı?
8: Taş mı? Nasıl, ne yapacağım taşı? Gidelim takı tören hadi. Merasime.
5: Allah'ın adını verdim bak.
9: Murkar, Murkar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
10: Hello me. How are you be ya?
6: Fine, and you?
10: Okay.
5: Ne dedi lan?
10: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
1: Ağza bak ağza.
5: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gel.

Jack.

0: Siz nereden çıktınız, kimsiniz?
1: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
1: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
2: Abi kızın, seni bir yerde gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
1: Yok, değildi.
2: Ha tamam, kızım gelsin.
0: Tüvbe ya Rabbi, tüvbe ya. Ben bu köyün muhtarıyım, muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz, ne işiniz var, söyleyin bana.
1: Amerikalılar muhtar.
0: Ne olmuş Amerikalılara?
1: Ne işleri var burada?
0: Sana ne?
1: Ne o muhtar, sen mi sinirlendin? Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
0: Ne karanlık iş çevireceğim be?
1: Çek İsa, çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
4: Biz 70 milyon değil mi dedik? Veririz 80 milyon olduk be ya.
1: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler. Şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz. Basına saldırıyor şu anda.
0: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin. Röportaj röportaj yaparız ya. Şş, siz bu arada bir çay için.
5: Abi, abi, abi kalk abi.
6: Ne var lan? Hep örüp duruyorsun öyle baban gibi.
5: Babam abimi çağırıyor.
6: Ne yapacakmış baban abine?
7: Abi, Amerikanlar geldi. Babam seni çağırıyor.
3: Ne Amerikalısı be?
6: Ahanda, Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi, Yunanlılar bunlar olmadan bir alt edemez diye kesin biri fişekledi.
3: Dur ana, bir dur be, bir dur be.
6: Dur be kızım, ben hemen gideyim de bir ekmek alıverim.
3: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
5: Adam be ya, babam seni bekliyor.
3: Tamam be, tamam. Duş bakalım önüme.
8: Hazırız.
1: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikanlılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
3: Pardon hanımefendi, kusura bakmayın, böldüm.
1: Ne oluyor ya?
3: Kamerayı diyorum, kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
1: Aa, kapatamam.
0: Kapat diyor be ya. Üzeler yasa saygı. Kapat.
8: Tamam beyler, sakin. Kapatıyorum.
1: Aslana bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
3: Beyler, dün gece buraya düşen göktaşıymış. Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
9: Oba. Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
2: 20 dolar ne kadar be ya?
9: Çok para be. Çok para.
2: Ne güzel bu ya.
10: Hakikaten be ya.
9: İlk baş ben gördüm.
11: Okay, you can see the picture of this media. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
3: Ne? Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
9: Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arayacağız mı ya? Hanginiz aldı lan taşı? Taşı alan çıkarsın.
3: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
9: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi, taş. İki dünyada elim yakında, haberin olsun bak.
3: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
2: Lan Hakkı, bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün düğün düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın yağmur bitecekti duayı.
9: Ulan! Yoksun bende habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
2: Ben aldım. O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
9: Oba. Doğru.
0: Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorsun burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
10: Üşüdün ne öyle?
3: Ey cemaati Müslüm, indirin tüfekleri, şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
9: Ya bırakın taşı macı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada, unuttunuz herhalde. Bir başlayalım takım erasımı artık, hadi.
3: Sus be! Sus be! Sabahtan beri.
9: Tamam kızmam be. Yarın hallederiz hep beraber.
11: What's happening?
3: They are trying to find the one who talked to stone.
11: Oh, okay. Wait, calm down, guys.

0: It's just one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
1: Yapma be! İndirin silahları!
2: Baba indir silahları, indir!
3: Ah ben de anladım demin de.
2: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
4: Öyle söylemedin. Koş!
5: Git bari şu çukuru çek ya.
2: Muhabirlik zor meslek.
5: Muhabir miydiniz?
2: Hayır.
5: Nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldu?
2: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
5: Nereden geliyor?
2: Nereden geliyor?
5: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle, mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
2: İnternette çok güzel şarkılarım var. Bir dinleyin isterseniz.

0: Yaşa. Taş beyaz mıydı be?
1: Karaydı be ya. Karaydı. Kara.
2: Burada taş var yok mu ya? Gidin başka yere dönün.
1: Öteki dağlarda var diyorlar.
0: Kur taş değil mi be?
1: Oba! Harbiden de taş ha.
0: Kaç para eder bu?
1: En az yarım kilosu var. Hadi yürü gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
0: 5 çarpı 25 çarpı 400 artı 250.
1: Lan yürü orada hesaplarız yürü.
3: Yavaş yavaş gaza gelme Yaşar. Bak gaza gelme davulu patlatacağım. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
1: Masamız da burada var Berkleriz. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak.
4: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
1: Hazırız hazırız. Hazırız.
5: Kayıt akıyor.
4: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Günebakan köyüne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
1: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
4: Aman efendim.
1: Ama öyle ha. Öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Aldı ağrı gitti.
4: Düğüne gelin.
1: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı ben. Herkes bolca yedi içti. Çaldı sağlar oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcık yanına koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim öyle bir şey yok. Muhterem can bağırıyor. Yunan diye füze attı. Herkes kaçmaya başladı burada. Sonra ayaktan da gitti takılar hep.
6: Yalnız. O takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılar.

0: yaptıklarımıza.
1: Tabi öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Bizi zor kullandırtmayın.
2: Hop hop hop hop.
1: Kurum ağzının ortasında taş ha. Kafam kadar taş, görmüyor musun ya? Al bakalım Marie.
0: Oh yes.
1: Yes.
0: Yes.
1: Biri bak, söyle ona kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Söyle bakalım.
3: Tam 188 gram.
1: Oba.
4: Mary.
0: Yes.
4: Day one, $25 per gram.
0: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that, okay?
1: Ne diyor?
4: Şirketimiz.
1: Tamam, onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
0: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
4: Ama! Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer $1 million para vereceklermiş.
5: Ne? $1 million mu?
1: $1 million mu?
5: $1 million mu?
1: Bir dakika. Neye $1 million veriyorlarmış ya?
3: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
1: Tamam. Durun o zaman, durun. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
6: Taş mı $1 million ediyor?
1: Kızım sen de kapat o kamerayı. Yeter artık, yeter be ya.
6: Haber
1: kapat.
6: Yapmak da mı yasak muhtar?
1: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen. Yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
6: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben, istediğim yerde yaparım haberimi.
1: Hanımefendi. Kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya $1 million falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum. Eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
7: Baba kusura bakma, kız haklı.
1: Konuşma lan sipa.
7: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
1: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
7: Ben gidiyorum.
1: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci. Dördüncü kez söylüyorum bak. Sakın bu taşın haberini yapayım deme. Kurban olayım.
6: Vallahi bilemeyeceğim muhtar. Her şey senin biz olan yaklaşımına bağlı.
1: Tamam ben sana yaklaştım zaten. Sen de bize yaklaş. Kapat. Sen şu deliği meliği çek. Bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar. Ne yapacaksın yani? Müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
3: Dişini çıkarsak ne olur görsün. Ya muhtar. Uğraşma bellerini ya.
1: Kapat yavrum benim. Kurban olayım kapat. Ablam sana güzel bir tiyakya kuzusu kestireyim. Tekirdağ kıvırcığı ne olur. Hadi kapat koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz.
7: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
1: Tamam. Nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
7: Eyvallah sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
8: Hocam bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
7: Ha yok, biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
8: Hiç kusura bakma be hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
7: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
6: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi verin.
1: Kusura kalma. Benim de böbrekte taş var da. Buyurun. Bir ayran neyim içelim içeride. Gel.
6: Muhtar gel seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
1: Yapalım be ya. Biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.
6: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köy, köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
9: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
6: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
9: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pullan işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
6: Gramına $20 verdiklerini öğrendik.
9: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
6: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
9: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
6: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
9: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
6: Teşekkürler. Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
9: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun? Ne taşı bu ya?
6: Yalan değil muhtar. Haber kaynaklarım sağlamdır.
9: Sağlammış. Bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum. Büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
10: Ay vallahi. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingirdeş.
9: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
10: Yat taşı.
9: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma böyle, çık lan.
10: Hadi.
9: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Odaman arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
2: Sen Türk müsün be?
3: Ya ben Türk. Biz elma şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
2: But we don't have the fixed stone yet.
4: Back up.
1: Hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taş için mi geldiniz?
3: Nereden anladınız?
1: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
5: Gramına ne kadar veriyorsun?
3: Ya biz elma şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
6: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Kaldır bakın elini havaya.
7: Buna bizi ne modunuz kazıtacak be ya?
8: Uçurlar.
7: Uğur.
8: Sana geleceğine mala gelsin be.
7: Beni. Sen sütte çaldın be ya.
1: Oy. Köpekler!
3: Ne kaçırdın lan?
1: Dede sen deyip duramam mı bak? Kaza atıp kaçtı be ya.
7: Beni böyle bir şey yapmaz.
1: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
7: Taş ne olacak?
1: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? $20 veririm.
7: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
1: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
9: Meri $30 alırım diyordu. O daha kıymetliymiş.
1: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da, yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
9: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
1: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
9: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
1: O alsa bana söyler.
10: $1 milyon kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir $1 milyon muhtar?
1: $1 milyon. Çok koştuk. Su sesi, tuvalete gideyim ben.
9: Şuna bak nasıl da kıvırtaraktan yürüyor.
10: Milyoner bir işi bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak kendine güveni gel, görüyor musun? İki karı kaydı var.
11: Kilosu belirsiz. Kilosu
9: yok ya. Diz çıkacağız burada tabi. O zaman.
11: Kilosu belirsiz. Sorunlarım var. Ha.
9: Beğendin mi?
12: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkı dinledim ben seni.
9: Yapma be, cidden mi?
12: Ya niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
9: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
12: Ay sağ ol ya.
9: Ya şöyle söyleyeyim, bugün internette bir şarkım 10.000-20.000 dinleniyor. Nereden baksan 40'tır el nüfusu be.
12: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
9: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
12: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
9: İnşallah, öyle bir planım var.
12: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay 1 milyon. Sana gider albüm çıkartır.
9: Ya taş babam da değil ki.
12: Çünkü onda diyor.
9: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
1: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
9: Ne oluyor baba?
1: Ne oluyor? Bak kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
12: Amerikalılara ne oldu?
1: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
12: Bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
1: Hem de nasıl?
12: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
9: Görüşürüz.
1: Aynı babasının oğlu ha. Hemen dayanamış gazeteci kızı.
9: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
1: Konuşma lan. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse. Oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim. Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba klip çekeceğim, param yok diyorsun.
9: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
1: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? 1 milyona sen mi satacaksın?
9: Yok baba, ben bulmadım be.
1: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halinde baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün hayallerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Ha. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak iste lan.
9: Ama taş bende değil baba.
1: En son sen orada değil miydin?
9: Oradaydım. Akkı'ya takısını taktım. Çıktım sonra.
1: Akkı kaldı orada öyle mi?
9: Akkı.
1: O zaman ben Akkı'nın dinine gideyim, takısını takayım. Bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
9: Tamam.
1: Akkı mı?
0: Hezeko be, bırak onu elinde. Taze hem de.
4: Selamun aleyküm Muhtar.
1: Aleyküm selam Nevzat, hayırdır, nereye böyle?
4: Abi nereye olacak, biz de taş toplamaya geldik be.
1: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
4: Siz ne yapıyorsunuz, biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre her bir şey anlattı bize.
1: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız, hadi.
4: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be, Allah'ın taşı. Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
1: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize diken atar, ondan diyorum ben. Hadi git git.
4: Aa şöyle. Hadi oğlum.
1: Yakında Muhtar seçimleri var, unutmayın. Sen mi söyledin? Git, git, kapat.
5: Bu Nevzatların ne işi var burada Muhtar Bey ya?
1: Hep o mare var ya mare.
5: Ayıp olmuyor Muhtar Bey ya.
1: Lan! Lan sana taşer edemedi mi? Bak hala oyun oynuyor. Taşer, çabuk! Çabuk! Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
3: Alman disiplini Muhtar. İş beklemez.
1: Lan Hakkı, gel buraya gel.
13: Amca, ne var?
1: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlardı, Amerikalılardı derken sana takı takmayı unuttuk. Al bakalım, ha.
13: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabii.
1: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
13: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
1: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak, büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir, ben satarım tamam.
13: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler, içtiler. Oh, şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazanları görmüyorduk amca.
1: Tamam Hakkı.
13: Ne tamam, ne tamam.
1: Tamam Hakkı, bağırma. Gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle, Hakkı böyle diyor. Tamam, sen yine de taşı benden habersiz satma.
13: Kimse beni kandıramaz.
1: Hı-hı.
13: Herkes takısını takacak kardeşim.
1: Hakkı.
13: Takacak. Vururum malayı ağzına.
1: Tabii, haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
14: Dikkat dikkat! Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim be ya. Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha! İyi koşarım bak!
13: Çok keşer Asım amca. Allah razı olsun.
15: Teşekkür ettik.
13: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Tarçaklar diye bak.
15: Ya sen gözünü dert aç da kimse eksik bakmasın ha.
12: Merhabalar, kolay gelsin. Geç de olsa takım erasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
13: Vallahi işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim, değil mi?
15: Evet.
13: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkının da dediği gibi, yani bu köyde kime ne takarsan onu tak Allah. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta. Güzel konuştun mu?
13: On numara, on numara.
1: Taşı getirirsin değil mi artık?
13: O işi benden merak etme. Oo, Kadri amca. Allah razı olsun.
12: İyi akşamlar.
15: İyi akşamlar.
12: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
15: Hakkı?
13: Buradayım, burada.
12: İyi akşamlar Hakkı Bey. Dün de bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
15: Ana! Aklen! Taşı sen mi buldun?
12: Aa, nasıl yani? Siz söylemedin mi büyük taşın yerini?
13: Ya bırakın taş marşı, Allah Allah. Taş marşı yok bende. Kenarını çekti, böyle sorularla falan oynamam ben. Oyalama. Şimdi izin versin, evimize gireceğiz. Yarın gel.
12: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
15: Hakkım, taşı nereye sakladın be ya?
13: Allah Allah.
15: Hadi bana bak hem yerini, erken benim.
13: Taş marşı yok bende, ne saklayacağım ben?
15: Ah, onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
13: Ama benim açacağım.
15: Ay, aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
13: Şş, nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur? Allah Allah, ayıp ediyorum be. Daha ilk geceden etme eyleme be. Taş bende. Kocaman. Vallahi saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
15: Ya affet, sende mi lan taş?
13: Bende, ne sandın be? Şş, gel bak mı buraya?
15: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim.
13: Ah, ah. Göster.
15: Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o züğütle diye.
13: Ama şimdi ayıp ediyorsun, teessüf eder. Nurhan, teessüf ederim bak. Sen züğürt dedin adam. Muhtar Emre'nin yeğeni, yeğeni. Hakkı, Hakkı.
15: Başlatma muhtarın Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
13: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
15: Git sen amcanı öp.
13: Öperim. Paracıklarımı da öperim. 50 dolar, 100, 200 dolar, 250 dolar.
1: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
16: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
1: Aa, 100 dolar eder yani.
16: Kim bilir, belki 1000 ya da 10 dolar bile etmez.
1: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz, biliyor musun? Hatırla, birinci Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşta be ya?
16: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde ediyorken köye bir müze yaptıralım.
1: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
16: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk Göktaş Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
1: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
16: Evet.
1: Köylüler gidip bunlara bakar.
13: Allah sizin. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
13: Tahta bakınız ha. Daha ne kadar toprağı ayağınıza sürüyordunuz bak.
15: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
13: Selamünaleyküm.
17: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
13: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
15: Ay yok kardeş, yok. Sadece koltuk olur mu?
13: Nur, Nur. Para, para.
15: Büyük taşı satıp bütün evi yenileriz be kocacığım. Ah Hakkı, şu takıma baksana.
17: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
15: Hakkı gelsene, çok rahat.
13: Geleyim değil mi?
15: Gel gel.
13: Bakayım. Rahat.
15: Evet.
13: Zıplağı dur bunun üstünde, değil mi?

0: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk.
1: Hadi,
0: yürü.
1: Hadi.
2: Ne oluyor Muhtar? Ne çağırdın?
0: Gel otur, gel. Sakin ol, gel.
2: Ne oluyor ya?
0: Gel. Oturun. Buna heyecan yaptırmayın şimdi. Bir de bununla uğraşmayak ya. Otur. Bana bakın. Köy muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
3: Ya muhtar, senin başına güneş mi geçti ve sen ne söylüyorsun?
0: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu geleceği bizden sorumlu değil mi?
2: Öyle miymiş?
0: Ne demek bir öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
2: Ne müzesi be ya?
0: Göktaşı müzesi. Ya Almanlara diyeceğiz ki topladığınız her taştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri, yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya da olacaklar. Bak sen gör, ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
2: Ben taşımı Meli'ye satarım. Bağış maaş yapmam.
0: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meli değil 10 tane Meli alırım, söz.
3: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
0: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Ya. Pırt mı yaptın? Allah'ını sev... Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş.

0: bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
6: Think Sat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
7: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli. Sağlam bankacılık.
10: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: çalıyor.
1: Heyecan, rekabet, eğlence. Hepsi Sır Küpü'nde. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü özel bölümleriyle Bayram

0: karar olarak köye Göktaş Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaş Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaş Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz yurttaşı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da kısmet.
1: Muhtar, Göktaş'ından Göktaş'ı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
2: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye. Biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da bizzat caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Hadi gidelim be.
2: Bitti.
1: Muhtar, yeminle bu köylü senle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
2: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak, benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
1: Tabii tabii yaparız. Peki Muhtar, bu Büyüktaş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
2: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır, bak bakayım bebe. Gel bakayım oğlum. Bir dakika, gel be. Heh, baba. Dur. Menajitti, dur. Bu kadar yüz verme. Sakın.
3: Öyle deme be baba.
2: Geç. Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi? Bütün gün kahvede oturuyorsun sen. Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım. Bari bir al bak şu makbuzu. Rahat bağış topla hadi.
3: Baba, bu çay adisyonu be. Ha, çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş? Yapma be.
2: Oğlum, üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var. Topla sen.
3: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok, kesemem ben bağış maaş.
2: Ne demek kesemem ben bağış maaş ya?
3: Yok, kesmem ben. İşim gücüm var baba.
2: Bahadır, sen hipnoz olmuşsun.
3: Yo.
2: Hipnoz oldun be ya.
3: Hipnoz olmadım be.
2: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
3: Yok.
2: Kurban olayım, böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık, ne olur. Al bu makbuzu, götür işte. Kes bağışları.
3: Yok, benim işim var, al baba. Ben hipnoz olmadım. ...24 gram oldu abi.
4: Ne kadar yapıyor be?
3: 720 euro yapar.
4: Bir dakika.
2: 720 euro, %20'si. Oba, 144 euro.
4: Yani 144 avrosunu köye bağışlayacaksın. İkram, hemen 144 avroluk bir makbuz kesilin bakalım.
5: Abi, sizden müze isteyen var kardeşim? Hem ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
4: Allah Allah. Muhtar, bağış yapmıyor mu be ya?
2: Herkes bağışını yapacak be ya, ne demek vermem. Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya, illa taşın parasını zorla mı alalım Nevzat?
5: Muhtar, Göktaş'ı gökten düşerek gamın olu olmuştur. Bu mazlumun vergisi be ya.
4: Kim diyor olmaz diye ya, sen mi koyuyorsun buranın kanununu?

0: da verdi mi bunlar?
1: Ya da üzületme be ya. Herkes verecek. Bravo. Köy kalkacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
2: Biraz yaşlığa tut da bir şeye yarasın. Heh.
3: Tamam şimdi güzel. Vur gitsin, vur gitsin.
0: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
3: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi, vur.
0: Abi verin taşımı, satmıyorum, vazgeçtim. Garıma hediye edeceğim. Kolye yapsın, boynuna taksın.
3: Ne demek satmıyorum? Satacağım ya, satacağım ya. Vur şunu gitsin ya. Cezada yatmıyorum.
4: Muhtar, şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
3: Tamam geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyar etini topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık, öyle değil mi be ya?
0: Aa, araç gel.

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Köyümüzü meydana doğru buyurun. Ben köyün muhtarı Kısmet. Memnun oldum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz.

0: amcama.
1: Ne oldu be ya dede? Ödümü kopardınız.
0: O taşı kime saçmalıyın? Peşin peşin mi alalım maaşımızı?
1: Kimseye? Taşmaş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne altıya be ya buradasın be ya? Bak. Muhterin emri. Vereceğim vergiyi.
0: Kaçın yok. Beni inanmış mı?
2: Ya ne verisin dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık valla. Muhtar olacak bize. Muhtarlık namına dur. Allah dur diyor.
3: Dene Hanım. Gül Hanım'a da söyleyin, yol yorgunsunuz. Buranın çok güzel aydaresi var. Aydare içer misiniz soğuk soğuk?
4: Yula, haydaneye hoşças.
5: Da haçu.
4: Evet istiyorum.
3: Aydar, Ardali'ye getirir misin misafirlerimizi acil?
2: Muhtar, biz de içeriz.
3: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar. Şu küpekleri de ver, onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lena Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
4: İsme Bey говорит, чтобы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
2: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
6: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işlerle hocam. Ay. Yok fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
7: Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Yok. Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: Eyvallah. Buldum kolunu. Kolum burada. Kolum burada be ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
1: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle. Evet.
2: Niye getirdin beni buraya?
1: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
2: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
1: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
2: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
1: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
2: Aa niye?
1: Çünkü babam %20'sini el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
2: doğru.
1: Neyse ya, taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuştur ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
2: Hiç ya. İsa bir şey soruyor.
1: Ha, ben böyle boş boş konuşayım. Sen başkasıyla ilgilen, tamam hadi.
2: Ay ben ikinize de yetişirim, merak etme sen de ya.
1: Bir rahat bırakmadınız be. Bir rahat bırakmadınız.
2: Telefonun çalmadan söyle artık şarkıyı.
1: Evet. Şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
2: Neymiş o?
1: Gözlerin için yazdım. İsmi kilosu belirsiz sorunlarım var.
2: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
1: Ya ben parçayı çalayım.
2: Ne oluyor ya?
3: Lan Bahadır! Yardım et be ya!
1: Dede! Ne yapıyorsun burada be? Dede! Kalk kalk, iyi misin? Kalk! İyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?
3: Büyük taşı arıyordum be ya! Sen de mi aslanım?
1: Bende taş yok.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Ne diyorsun dede benim?
3: Güneş dururken yıldızlarla mı uğraşacağım be ya?
2: Hele tipi! Dedeye bak ya, bir de felsefe yapıyor. Ay neyse, ben gidiyorum ya.
1: Şarkı?
2: Dede artık başka zamana.
1: Ah be dede be. Ah be dede be, ne hale soktun beni be. Ah.

0: Köpekler. Göktaş'ın muhterin durumunu göreceğiz. Vergi olmaz. Kutlar. Vay be. Az olmuş be ya. Lan Ceren.
1: Ne oldu baba?
0: Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Koş. Hemen git annene söyle. Kireç kaynasın. Babana k***miş der. Çabuk koş.
1: Tamam baba.
0: Hemen silin yazıları.
2: Amca ne yapıyorsun ya?
0: Hakkı. Leyla ile konuştum. Ruslarla pazarlık halindeyiz biliyorsun. Bana dediler ki Büyüktaş'a getir 1,5 milyon veririz. Taş sende değil mi?
2: 1,5 milyon ne haber? Biz daha çok kazanacağız. Benden haber bekle.
0: Hakkım taş sende değil mi?
2: Elbet bende. Bir şey diyeceğim. Az sabret. Taş ki ne taş? NASA'ya uydu olur şerefsizim.
0: Ulan Hakkı. Heykelini dikseler. Ne verdi? Son yetmez be.
2: Öyle mi?
3: Bir bakar mısın?
0: Girelim mi? Ne oldu?
2: Ne yapacağım heykeli meykeli? Allah Allah. Sonra gazlar ördekleri üstüne.
3: Muhtar, vergi koyduğunuzdan beri kimse taş satmaya gelmiyor burada.
0: Vergi değil, bağış bağış. Ne demek satmaya gelmiyor? Ne yapacaklarmış? Turşusunu mu kuracaklar? Satacaklar kardeşim.
4: Gizli olarak taşları Amerikalılara sattıklarını öğrendik.
0: Benden habersiz Amerikalılara taş mı satıyorlar? Ben öğrenirim. Kolay gelsin.

0: Vay.
1: Hadi hadi gir konuya ya.
0: En çok da ciğer hocası olma gidiyor biliyor musun Muhtar?
1: Sen ne diyorsun be kardeşim be ya? Baksana bak sinirden bana ne oluyor bak. Bak bir anda kasılma geliyor. Gördün değil mi?
0: Azıcık sakin ol be.
1: Nasıl sakin olayım lan? Bir de neler yaptılar. Ama onlar Muhtar'ı tanımıyorlar. Ben onlara oyunlarını bozarım.
0: Yürü be Muhtar.
1: Mehmet emmi. Allah'ın adını verdim bak düşman orada. Bravo. Bravo. Ayaklarını kapat. Ölmüyor da anam ölmüyor.
2: Kaldırın elleri.
0: Bu Amerikalılar da tavşan gibi ya. Yakalayamadık gitti.
1: Vay be. Utanmıyorsun değil mi? Demek benim arkamdan iç çeviriyorsun ha? Hain. Kaldır elleri. Kaldır. Bak ben muhtarım. Kaçın kurasıyım. Yer miyim lan ben? Ha?
3: Göktaşının belgisi olmaz muhtar.
1: Olur mu olmaz mı? Görürsün hoca. Görürsün. Yaşar. Kes lan bakalım bunlara makbuzu.
4: Gel Emre.
0: İndir elleri. Geç be.
5: Zuzma. Zuzlukta. Sıra sana geldi. Çek.
6: Tövbe estağfurullah.
1: Kaldır. Bunlar bizden habersiz göktaşlarını toplayıp gidip Amerikalılarla pazarlık yapıp satacaklardı. Haberimiz olmadan bundan sonra hiç kimse taş satamayacak bu köyde. Benim Yaşar'la İkram'ın büyük çabaları sayesinde buraya kadar getirdik. Bundan böyle bizden izin almadan göktaşı satılmayacak.
0: Bizden kaçmaz mı muhtar?
5: Yok Danila muhtar olmadı. Senden izin alalım be ya.
3: Hay ağzına sağlık Nevzat.
5: Ne demek hocam evdayım. Bizim damarlarımızda fışkırmaya bekleyen zulme karşı bir başkaldırı vardır be ya.
1: Sizin başkaldırınızdan ya olur lan.
5: Muhtar senin yaptığın hukuksuzluktur. Bundan büyüğüne ben burada olduğum sürece Göktaş'ından vergi alınmayacak.
3: Helal.
1: Lan Nevzat sen bu köyden değilsin. Niye köylüyü birden galyana getiriyorsun? Ayrıca sana kim dedi gel burada iş yap, ticaret yap?
3: Nevzat kardeşimiz de köyümüzün bir ferdidir. Hatta senden fazla cumalara gelerek bunu ispat etmiştir.
1: Hocam ben cumayı evimde kılıyorum.
5: Abi sen ve senin gibilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bastır Nevzat, kim tutar seni? Bastır Nevzat, bastır Nevzat.
1: Vuruldun mu lan?
7: Korkmayın be. Benim.
1: Ya git şu Erol'un elinden silah al. Bir kaza çıkacak. Kurban olayım ya. İspirto mu içiyor? Ne yapıyor?
3: Erol abi şu arkada tenekeler var. Oraya gidip onlara sıkalım hadi.
5: Abi beni dinleyin ya köy halkı. Bu muhtara köylünün gücünü gösterme zamanı gelmiştir. Birlikten kuvvet doğar be.
4: Helal olsun.
5: Gök taşı gökten düşmüştür. Vergi alın da.

0: Sen burada müzik dinliyorum ya. Hep Nevzat'ın işi biliyor musun? Milleti galyana getiriyor. Amerikalılara taşıyı satıyor. Sonra milleti galyana getiriyor. Ajan bu, ajan.
1: İşler büyüyecek muhtar.
0: Ne büyüyecek be ya? Bunlar böyle bağırır çağırır, ondan sonra dağılırlar.
2: Evet Ceylan, muhtarlığın aldığı bağış kararının ardından Günebakan'da neler yaşanıyor, bize aktarır mısın?
3: Hemen Füzünköy bu, Füzünköy.
4: Özdemir, Özdemir, muhtarlığın aldığı yurttaşı bağışı kararının ardından Günebakan köy sakinleri ve gelenler bu kararı protesto etmek için
3: eyleme başlıyor. Kafa vururum, dur.
4: Bağış kararı kalkana kadar da taş toplamayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini söylediler.
5: Bravo, bravo.
6: Burada da yanımızda Günebakan köyünün imamı var. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, ihtiyar heyetinin kararı ile ilgili ne söylemek istersiniz?
7: Göktaşı, yüce Rabbim bize armağanıdır. Muhtarlık bağış talep edemez. Edemez! Edemez! Yuhun muhtara! Yuhun!
8: Yuhun! Yuhun! Yuhun! Abi, yuhun muhtar ayağını denk alır. Ya da biz halk olarak onu döveriz mi ya?
5: Biz!
6: Akku Bey, siz ne söylemek istersiniz?
9: Çok sinek yaptı bu sana.
10: Tamam, baya.
0: Ulan Akku!
8: Abi, buradan Sayın Kaymakamımıza sesleniyoruz. Bize yardımcı olsun be ya.
1: Muhtar, kaymakam falan diyorlar bak.
0: Kaymakam duyarsa... Kaymakam duyarsa...
6: Yasemin Özdemir, Günebakan köyünden bildirdim. Teşekkürler.
0: Kapatın lan gözlerinizi. Ölmüş babama küfür etti işlerinden biri.
11: Bir saniye. Muhtar, yasa dışı vergi aldığı söyleniyor. Doğru mudur?
0: Kaçıyorsun yalan. Bizim ve muhtarlığın bilgi dağarcığında değildir bu. Yalan haberdir o kadar.
12: Yalan söylüyorsun.
0: Bakın, bakın. Yine bakın sakinleri bakın. Muhtar ve ihtiyar heyeti olarak konuşuyorum. Yok efendim, biz burada ihtiyar heyeti olarak burada göktaşı tutulmuş da onun moluna göktaşını alıyormuşuz da üstünden bağış topluyormuşuz falan. Kesinlikle yalan bunlar. Biz kimseden bağış maaş toplamıyoruz. Sakın ola ki oyuna gelme benim köylüm, oyuna gelme!
11: Tövbe tövbe. Bu konuşan bizim muhtar mı Nevzat?
8: Hocam, görüntüdeki muhtar da konuşan kusu be.
0: Efendim, isteyen istediği göktaşını satabilir. Bağış toplayan ve bizim adımızı kullanan olursa karşısında beni bulur!
11: Karşısında Mehmet Emre'yi bulun.
0: Bakın, kurt gibi bağır Mehmet Emre. Mehmet Emre gündüzleri tırttır, geceleri kurttur. Öküz, yürü. Anca gez. Şşt, Hakkı, bak hele bir be.
13: Tamam, sen geç, ben geliyorum. Ha.
0: Git. Hakkı. Anca. Lena'yla konuştum, kurban olayım. Ruslar dedi ki taşın iyisini getirsen 2 milyon veririz. Satacaksın değil mi?
13: Satacaksak satalım be aga.
11: Satmayacağız da turşunu mu kuracağız be ya?
0: Kurban olayım, benim yakışıklım zaten.
13: Valla bağışla kalktığına göre. Operasyona başlıyor.
0: Satıyor bak, gördün mü, satıyor. Hadi gidelim operasyona. Hadi gel.
11: Çay içelim bakalım.
13: Ha, Rus gördün mü Rus'u haberi? Tamam. Gözlüklü oğlan.
0: Ve lan. Ben Lena'ya bakarken tam oradaydım. Hoca geldi.
13: Ana.
0: Tabii, tam operasyondayım. Hoca geldi. Hoca gelince bütün her şeyim kesildi.

0: Çok güzelsin be.
1: Teşekkür ederim.
0: Sana bir şey göstereceğim.
1: Ne göstereceğim?
0: Sır. Beni takip et, tamam mı?
1: Tamam.

0: Allah şu güzelliğe bak be. Allah. Haydi bakalım. Ya Erol abi de. Erol abinin ellerinden öper. Oh. Ne diyeceğim? Marina her şeyi ayarladık biz. Haberin var mı?
1: Hakkı be. Ha. Yani kusura kalma da ben bu Maria'ya hiç güvenmiyorum. Ne varsa Lena da var be. Kadın benim ağzımın içine bakıyor. Gel bence Lena'ya götürelim taşı.
2: Kendinize böyle söylemeyeyim be ya. Ayıp oluyor.

0: dakika ya. Sürpriz bu mu? Yine mi şarkı söyleyeceksin? Bakalım şimdi ne bestesi yaptın?
1: Aa, bu besten farklı ama. Dinlemek istemiyorsun galiba. Ben kapatayım, tamam mı?
0: Ya neyse ya. Buraya kadar geldik, içinde kalmasın. Söyle bari.
1: Bu bestem diğer bestelerimin teminatıdır be.
0: Oh, taş sendeydi demek.
1: Ceylan, seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum be.
0: Yani ben de sana karşı boş değilim.
1: Anladım.

0: Ne oldu be?
1: Mikrofonumu unuttum canım.
0: Canım mı? Senin canın iyiyim ben be. Sen atla arabaya. Ben geliyorum hemen.
1: Tamam. Hadi abi hadi.
2: Sen orada kal.
0: Ne oluyor lan orada? Dur dur.
3: İsa! Nereye gidiyorsun be? Getir taşımı. İsa! Çabuk gel bakayım buraya be.
2: Gitti. Taş gitti, ne yapacağız be? Ha? Hocam! Öndeki aracı takip et.
4: İhsan bir selam ver be ya.
2: Aleyküm selam. Gözünü seveyim hocam, takip et.
4: Benzin parasını alırım.
2: İstasyon alacağım sana hocam, ne olur gözünü seveyim. Bas.
5: Başlayamaz oldum seni. Sıkıldım kanara içimden.

0: Hocam, şu yola saptan önüne çıkalım be. Hadi gözünü seveyim.
1: Merak etme sen, imanın gücünden kaçamazlar. Hadi bakalım, hadi bakalım.
2: Çok özledim seni be.
3: Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Ne gerek var, kendini bitirdin be ya.
4: Bak ekiyor.
5: Paralayın.
3: Çanta nerede?
6: Mary, money.
4: Yes.
6: Mike.
5: Oo. Allah.
7: Paralar burada. Taş nerede?
3: Hakkı, getir taşı.
5: Yardım edin mi ya? Gömür ölü şimdi.
3: Allah. Vay be. Hayırlı olsun, sizindir yani.
5: O ne be ya?
2: Selamun aleyküm muhtar.
3: Aleyküm selam komutanım.
2: Ne yapıyorsunuz burada? Siz mi ateş ettiniz?
3: Hayır komutanım. Hakkının yani silahından öyle bir şey oldu. El şehirlendi. Yalama hakkı bizim ya. Elden oldu yani.
5: El tezlikte.
2: Bu ne burada?
5: Taş.
3: Taş. Taş var onun içinde komutanım.
2: Taş. Ne taşı?
5: Göktaşı.
3: Göktaşı komutanım.
2: Göktaşı.
3: Tabii tabii.
2: Vay be, bayağı da büyükmüş ha. Şunu bir de ben göreyim ya. Dünya gözüyle bir göktaşı görelim değil mi? Açsanıza.
5: Ben de ya. Görelim.
8: Bu ne?
5: Oba. Kime ne bu be?
3: Kime lan?
5: Boş ver açtım.
3: Bu kim lan, bu akraba evliliğinden mi olma? Ne biçim bir surat o ya? Rüyama girer bunu, atın bunu. Bu ne lan?
9: The sale is cancelled.
7: Satış iptal diyor.
5: Ne? Amca. Nasıl iptal ya? Amca. Lan alınan satar bizde be.
4: Niyet. Hayır olmaz.
7: Biz alırız motor.
3: Bak ne varsa Alman, ayıldım oğlum, sus be. Ne varsa Almanlarda var be. Allah razı olsun. Sağ ol. Hemen taş Almanlara okutalım. Hadi gel gel gel.
2: Kimseye bir şey satmıyorsun muhtar. Seni tarihi eser kaçakçılığından tutukluyorum.
3: Muhtara bu komutan olmaz. Bak benim 40 tane asam var. Dikkat et laflarına, ben öyle şeyler yapmam.
2: Sus muhtar, sus. Ne anlatacaksın? He?
5: Yok. Kime ne? Kime ne lan?
3: Kime ne taşı bu? Kime ne? O taştan gel.
2: Sus muhtar, sus.
3: Tamam, dostum be ya.
2: Anlatacağım bir şey varsa da artık karakolda anlatırsın, tamam mı? Toplayın şunları, alın.
5: Bu göktaşı, adamınki.
2: Yürü.
3: Hop. Allah senin belanı versin.
5: Yaptın beni, at.
2: Götür şunları.
3: Yalnız ben biraz alkol aldım, safra kesemeydi, kusabilirim. Hakkı!
5: Nereden miyim bu adam?
2: Siz ne yapıyorsunuz burada?
10: Komutanım, biz çalgıcıyız.
2: Çalmaya devam edin.

0: arkadadır. Arkanda sopa ver, onu alıver. Lazım onu verir.
1: Ah, eyvallah hocam.
2: Bak ya, bak bak şuna bak. Kıs kıs gülüyor. Senin ben.
0: Öst! Yavaş gel gazeteci. Tövbemi bozdurma bana. Benim adım Celal. Çarparım ha.
2: Dur ya, çek çek. Çek daha çek. İn bakalım aşağıya. Kim kime çarpıyor? Zaten yeğenim.
1: Dur be Ceylan ya. Göktaşımız onda. Hayallerimiz var, onu düşün be.
0: Bahadır, senin bu söylediğin taş gök taşı, büyük taş mı?
1: Evet hocam, o taş.
0: Ben o taşın sende olduğunu biliyordum. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Baba seni oyar, oyar.
2: Bahadır, söyle şunu hızlı gitsin.
1: Hocam duydum, gözünü seveyim. Bas kaza, bas kaza. Ceylan, bu arada bizim taşı İsa nasıl çaldı be?
2: Vallahi bir anda oldu ya. Nasıl oldu ben de anlamadım.

0: baktım çıkıvermiş.
1: Neyse hocam, bas gözünü seveyim, yetişeceğiz hadi be.
2: Bastırıyorum bastırıyorum. Hadi be oğlum.
3: Büyü falan mı yaptılar taşa? Çarpılmasak bari.
1: Dur hocam, dur. İl bakın Ceylan, koş.
4: Taşı öyle çalıp kaçmak kolay mı?
3: Vallahi benim bir suçum yok. Bütün her şeyi o planla.
0: Yalan söylüyor.
3: Baştan beri biliyordu taşın sende olduğunu. O yüzden yanaştı sana. Beni de kullandı.
5: Yazıklar olsun gazeteci.
6: Doğru mu be? Yüzüme bak. Keşke gerçekleri söyleseydin. Yalan konuşmasaydın. Taşı istiyorum deseydin be.
0: O zaman söyleseydin taşı bana verirdin değil mi?
6: Manyak mıyım ben be? Taşı ne sana vereceğim? Taşı satacağım, albüm yapacağım kendime. Ne albümü be? Yapım şirketi kuracağım be.
0: O albüm satmaz aga. Yapım şirketi de batar. Yazık etme paraya.
6: Aman be.
5: O ne ya? Ne oluyor be?

0: Anam. Oku hocam, oku. Muhterem cemaat, şimdi kıyafetlerimizi tersine çeviriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz, tersine çeviriyoruz. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan olduk harap. Yandı kavruldu toprak. Bize gökten rahmetini ver ya Rab.
1: Gökten olmaz mı ya? Yerden versin yerden. Hocam yerden olsun yerden.
2: Hocam kurban olayım yerden versin. Kurban olayım be ya.
0: Tövbe. Muhtar istersen duvardan da geçeyim.
2: Estağfurullah hocam. Kanalı yeni yaptırdık ya. Yeraltı sularını yönlendirelim. Bütün derdim o.
3: Hocam hazır yere inmişken şu bizim meri meselesine de bir el atılır mı ya hocam?
0: İhtiyar mı ihtiyar demem. Sana öyle bir beddua ederim ki altına yaparsın.
4: 90 yaşına geldin artık ateşin sönsün be ya.
5: Hakkı hocaya bak be, belden aşağı vur ya.
4: Bahadır hocayla ters gitme, 3 harfleri üzerine salıverir çarpılıverirsin. Bunlar uzaylıya da benzemez. Bir daha şarkı söyleyemezsin. Kekeç olursun ya.
0: İmamım lan ben, imam. Bir gün camiye gelseniz yüzümü tanıyacaksınız. Yağmur duasından yağmur duasına. Herhalde beni üfürükçü sandınız.
6: Hocam kollarımız yoruldu. Hadi gözünü seveyim bir çişi duaya.
4: Hocam biraz daha hızlı dua edersek eğer. Akşama bizim oğlan sünneti var. Bak şimdiden hırsı sırılıyor burada. Hadi.
2: Konuş paran Hakkı. Zaten ne geldiyse senin düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fize'ne kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
0: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
4: Amin mi ya?
0: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen muazmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
7: Amin.
0: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır. Cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
2: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor ama ha.
0: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
7: Amin.
8: Ne oluyor be?
9: Evet.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir.

heykeli taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 27, Bursa 26. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Konya 23, Kayseri 24, Nevşehir ve Sivas 22. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 27, Aydın 31, Muğla 26, Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Mersin ve Hatay 30, Adana 32, Kahramanmaraş 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 24, Karabük 26, Rize 22, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 4. Malatya ve Erzincan 24, Van 19, Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27.

0: Mardin'de en düşük sıcaklığı 15. Mardin, Siirt ve Diyarbakır 26 ve Şanlıurfa 30 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Aferin arabadan. Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Sus.
5: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Ağbara'da.
6: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
7: Genel izleyici için uygundur.

Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Seda Eylül Tansık ve Aslan Karakaş'la beraberiz. Sizler için bu bayrama özel, harika, müzikle dop dolu bir yarışma programı hazırladık. Ve hemen yarışmamızı başlatıyoruz.

0: de 4 harfli bir renk var. Hatta çok büyük bir futbol takımının da rengi değil size. Onun iyi biteni. Hint kadınlarına özgü bir giysi diyorum.
1: Sari mi?
0: Sari.
1: Evet, sari.
0: Doğru, sari tabii ki.
1: Ama ben zorları seçiyorum.
2: İnanılmaz bir torpildi.
0: Çok mu destek oluyorum? Ama bayram.
1: Ama ben çok zorları mı seçiyorum anlamadım.
0: Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Dinleyelim bakalım. Nasıl bir sesli sorumuz hazırladık size? Sabır mı kaldı can? Tükendi bir yerde. Yürüyüşte ya da işleyişte düzensizlik ve uyumsuzluk anlatan bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak buna? Buyurun. Ağır, ağır ak. Ağır, ağır ak.
1: Ay bilmiyorum. Aksak.
0: Harikasınız, aksak. Verdik 10 puan geldi. Aksak.
1: Sedacığım sana şimdiden
0: veriyorum. Doğruyunuz.
1: Sana şimdiden başarılar.
0: Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz. Neden bakan oğlan, gömleği giyeden oğlan. Kayadan bakan oğlan, gömleği giyeden oğlan. Aslanım.
1: Evet evet, tamam. Tamam. Okey.
0: Geliyor. Gücü ve etkisi olmayan, otoritesini kaybetmiş kişiler için kullanılan bir sıfat.
2: Erksiz.
0: Süreniz doldu ama.
2: Bastırmıştık ya.
0: Bastınız ve masanız yandı ama süreniz doldu. Tüh, cevabı vermiş oldu.
1: Ya. Süre,
0: butonları açtık. Kim basacak? Kim basacak? Butonları. Aç. Buyurun aslanım.
1: Ya. Seda'nın hiç sevmediği şeyler bunlar, üzgün.
0: Buyurun lütfen.
1: Erksiz.
0: Erksiz, doğru yanınızı da aldık.
1: Ben bastırmıştım.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünü hemen başlatıyoruz. Sanat dolu, müzik dolu, şarkı dolu bir bölümü sizler için hazırladık. Harika iki yetenekli misafirimiz var bugün stüdyomuzda. Sevgili Aslan Karakaş, hoş geldiniz diyorum. Sevgili Seda Eylül Tansık, hoş geldiniz diyorum. Ve hemen sizden tanıyalım diye başlıyorum. Seda Hanım.
1: İnsanın kendisinden bahsetmesi zor biraz. Adım Seda Eylül Tansık. İstanbul'da yaşıyorum ve çocukluğumdan beri müzikle hem ilgileniyorum hem de profesyonel olarak icra etmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir 5 yıldır sevgili Tantaşçı'nın orkestrasında kendisine hem enstrümanımla eşlik edip hem de vokal yapıyordum. Bu yıl itibariyle artık kendi solo kariyerime ağırlık vermeye başladım ve kendi şarkılarımı çıkartıyorum. Bunun dışında da
0: bu arada harika yaptınız çünkü çok güzel
1: çok
0: bir sesiniz var. Harika yorumlarınız var. Biz beğenerek takip ediyoruz, izliyoruz. Bundan sonra da devamında mutlaka takip edeceğiz.
1: Çok teşekkürler, ne mutlu.
0: Buyurun.
1: Eğitimimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda viyola üzerine tamamladım. Yani enstrümanımı tabii hala çalıyorum ama şu anda daha şarkı söylemek ağırlıklı planda kalıyor diyebilirim. Bu şekilde.
0: Harika. Peki Seda Hanım normal hayatında, yani hobileri arasında neler vardır? Boş zamanlarında müzik dışında neler yapmaktan hoşlanır?
1: Açıkçası turneler yüzünden çok yorgun düşmezsem sporla ilgilenmeyi seviyorum. Genel olarak fitness yapıyorum. Bazen de vakit buldukça yazın küreye gitmeye çalışıyorum. Bu iki sporu şu an ağırlıklı olarak yaptığımı söyleyebilirim.
0: Zaten sporda bayağı zamanımızı alıyor diyorsunuz.
1: Evet.
0: Müzikten arta kalan zamanda neyi yapıyorsunuz? Hoş geldiniz
1: hoş
0: diyoruz.
1: Olduk.
0: Çok da keyifli bir yarışma çıkaracağız beraber. Ve dönüyorum hemen Aslan Karakaş. Hoş geldiniz Aslan Hanım.
2: Hoş buldum.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Aslan Karakaş. Zormuş gerçekten. Müzisyen bir aileden geliyorum. O sebeple ben de müzisyen olarak hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda müzik öğretmenliği yapıyorum. Bir sürü öğrencim var. Piyano öğrencilerim var. Çello öğrencilerim var. Bunun yanı sıra da hem çello kariyerime hem de solistik kariyerime devam ediyorum. Bir köpeğim var. Şimdi ailemizin yeni üyesi bir kedim var.
0: Hı hı. Kedimiz ailenin yeni üyesi.
2: Evet, yeni
0: harika.
2: Aldık onu.
0: Daha bugün bahsediyorduk. Kedimiz tekir mi yoksa?
2: Yok.
0: Ha.
2: Değil.
0: Değil peki.
2: Yani sokakta bulduk. Müzik dışarıda kalmasın.
0: Hı hı.
2: Cins de bir kediydi.
0: Cins bir kedi. Harika.
2: Evet, evimize aldık. Onun dışında ben spor yapmayı sevmiyorum yani. Sevemedim bir şeyle.
0: Gezmeyi, dolaşmayı çok sever misiniz?
2: Bayılırım. Sürekli gezerim.
0: Boş zamanlarınızda.
2: Sürekli evet, seyahatlere gitmeye çalışırım boş zamanım oldukça.
0: Evet.
2: Öğrencilerden ve konserlerden vakit bulursam bol bol yürüyüş yapıyorum. Bu şekilde.
0: Dinlenme zamanlarınızda yürüyüş, sporlarımız ve müzikle dolu
2: evet.
0: Bir kariyer diyoruz. Harika da ilk açılışta yorumlarınızı beraber dinledik zaten. Çok da güzel seslendirdiniz, söylediniz, yorumladınız. O zaman Sır Küpü'ne hoş geldiniz diyorum. Hazır mıyız? Birinci etabı başlatalım mı?
1: Hazırız galiba.
2: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki efendim. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabına harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız her doğru yanıtında 5 puan olduğu birinci etabı başlatıyoruz.

0: Evet efendim, birinci etaptayız. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu etabı hemen açıyoruz, başlatıyoruz. Birden 55'e kadar bir tablomuz var. Bugün yarışacağımız iki kelimeyi çıkartmaya çalışacağız. Çengel bulmacanın içerisinde biri 5 harften oluşuyor. Biri de 2, 4, 5, 6, 7, 8 harften oluşan iki kelimeyi bulmaya çalışacağız. İlk etaptayız. 1 ile 25 arasındaki soruları açıyoruz. Ve Seda Hanım, sizinle başlıyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: O zaman bir numara seçerseniz sorunuzu okuyarak başlayacağım.
1: 3 numara diyelim mi?
0: 3 numara diyelim tabii ki. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Genişliği bulunan, dar olmayan yüzeyler için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık. Böyle bir şey denir hani. Dar değil.
1: Bir dondu. Bir dakika.
0: İşte ilk etabın yarışırken cilvesi. Neden? Çünkü hiçbir harf açmadığımız için aklınıza doğal olarak gelmiyor. Ama hiç merak etmeyin, beraber bulacağız. Sadece sırrınızı kaybettiniz. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz hemen. E harfi herhangi bir ipucu oldu mu sizin için Aslan Hanım? Yani... Dar olmayan, sürenizi başlatayım. Bir şey dar değil de nedir? Geniştir.
1: Evet.
0: Genişe de ne denir? Biraz böyle hani... Dikine değil de.
1: Ebat.
0: Ebat ama böyle dikine değil de. Hani. Aman sakın. Sürenizi. Önce bir harf desteğimizi buyurun kabul edin lütfen. Hani dik değil.
1: Enli.
0: Enli tabii ki. Enli. Harikasınız. Enli. Dik değil, endi. Enliydi buradaki izlediğiniz. Bir sürü şey geldi değil mi aklınıza?
1: Ya evet.
0: Dardek, geniş. Neler geldi aklınıza?
1: Genişe gitti aklım direkt.
0: Genişe gitti. Dardan direkt genişe gitti. Hani, genişi dört harfe sığdıramadınız tabii.
1: Evet.
0: Dediniz ki eksik yazmışlar ama biz enliyi seçmişiz.
1: Bir de bir ilk sorunun heyecanı oldu böyle.
0: Kesinlikle.
1: Sanırım.
0: Kaç harf ama buldun da döndü oldu. Size geldi tekrar.
1: Çok ve
0: bir de
1: zor ya.
0: Bir de harf buldunuz. N harfini yakaladık.
1: Evet.
0: Şifreden ikinci kelimenin üçüncü harfini N harfi olarak bulduk. Evet, bunlar biraz ısınma turları. Böyle yavaş yavaş beşer puan beşer puan kıyıdan kıyıdan gideceğiz. Size devam ediyorum Seda Hanım. Eylül Seda Hanım, hangi sorumuzu açalım?
1: 2 numara.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Unu kepekten ayırmaya yarayan mutfağın en eski yardımcılarından biridir diyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Elek.
0: Elek tabii ki bildiğimiz yerden geldi. Bir 5 puan daha aldınız. Harikasınız. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11. Peki 11'e gidiyorum. Doğu Avrupa ve Balkanlarda yaşayan büyük halklar topluluğuna verilen bir ad. Süreyi başlattık. Bir topluluk. Bir Balkanlarda özellikle yaşar. İlk harfi de şöyle. Bir...
1: Slav
0: tabii ki. 5 puan daha aldınız. Harikasınız. S harfinin desteğiyle 5 puan daha geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Bir
0: merak
1: numara.
0: Etmeyin. Hiç üzülmeyin. Aslan Hanım böyle bakıyor hemen. Aslan Hanım sakin olun. Gelecek bakın daha 5 puan. Tamam, hiç merak etmeyin. Ben hemen Seda Hanım'a küçük bir soru yönlendireceğim. Ve 1 numara. Peki, geliyor. Hazır mıyız? Okuyorum bir numaralı sorunuzu. Fransızcadan dilimize geçen şıklık, kalite, seçkinlik anlamında da kullanılan bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık. Fransızcanız var mı?
1: Hayır.
0: Ama Fransızcanız yoksa
1: şey
0: eğer
1: ya.
0: Bu acaba... Aslan Hanım, sırf sizin için çalıştım. Bakın, Fransızca ile hiç ilgisi yoktu esasında olayın. Sadece kafası karışsın Seda Hanım'ın diye Fransızca'ya yönlendirdim. Çok da iyi biliyorsunuz. Biz bir harf desteğimizi verelim. Bakın, ilk harfimizi açtık. Tek harfe ihtiyacımız.

0: İhtiyacımız var. Tek sesli harf istiyorum sizden. 10 saniye sırınızı başlattık.
1: Klas.
0: Klas. Harika. Bildiğiniz yerden geldi.
1: Hep böyle olabilir mi?
0: Hep böyle olacak zaten. Hiç merak etmeyin. Klas doğru yanıtımızı aldık. Siz de hanenize 5 puan yazdınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 5.
0: 5 numaralı soruyu mu açalım? Bakalım. 5 numaralı soru harika. Dikkatle dinleyin. Çok hızlı bileceksiniz. Sorunuzu okurken aynı zamanda da tarif ediyorum. Mitolojik bir çalgı süre başladı.
1: Lir.
0: Harikasınız. Lir tabii ki. Bir 5 puan daha geldi hanenize. Demek ki çok rahat yarışıyorsunuz, biliyorsunuz.
1: Bildiğim yerden geldi.
0: Bildiğiniz yerden geldi. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4'e bakıyorum hemen. 4 de olabilir, 10 da olabilir. İsterseniz onu da açabilirim. İsterseniz 4'ü açıyorum. 4 dediyseniz...
1: 4 olsun.
0: Peki.
1: Zor mu acaba? Zor yerler.
0: Zordu. Ben onu açarsınız diye düşündüm. Özellikle 10 dedim.
1: Biraz da bana yardımcı olun.
0: Hemen size geliyorum o zaman. Peki. Hazırsa geliyor sorunuz. Ana hesaba bağlı, başkasının da harcama yapmasına izin veren bir ödeme aracı soruyoruz. Bakın, normalde biz ne yaparız, ne kullanırız?
1: Evet,
0: bir şey kullanırız değil mi? Post değil, bir şey kullanırız.
1: Nakit,
0: bir, buyurun
1: para.
0: Deriz, bununla ödeyeceğim evet. deriz. Bir evet. şey veririz. Nedir bu elimizdeki?
1: Para. Cash.
2: Kart.
1: Kart.
0: Bunun bir de, 10 saniye süreniz başlattım, artık çok ipucu verdim. Bunun bir de bu kartın bir şeyi vardır.
1: Temassızı.
0: Temassızı vardır, o kartın üstündedir ama ana hesaba bağlı, bir başkası da harcama yapsın diye bundan. Bu karta bağlıdır, bu hesaba bağlıdır.
1: Bu şu an aklıma geldi, söyleyebiliyor muyum?
0: Hayır, söyleyemiyorsunuz, süreniz doldu. Ama Seda Hanım'a yardımcı olmak isterseniz söyleyebilirsiniz. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz, bakalım neymiş ikinci K harfinde. Açtık sürenizi ben. Başlattık. Buyurun Seda Hanım. Bilemeyecek misiniz?
2: Abi yani...
1: Ben bileceğim diye.
0: Rahattı.
1: Buldum.
0: Peki. Buldun zaten. O kadar tarif ettim ki. Evet, hazırsa geliyor. Bir harf desteği daha verdik, sürenizi başlatacağız.
1: Ekkart.
0: Ekkart tabii ki. Seda Hanım diyor ki.
2: Ben böyle ikame ama tek ele olması lazım ne düşünüyorum.
0: Ekkartı efendim. Evet. Normal karta ilave olan ek kart, harcamalarda aynı hesabı kullanan ikinci karttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Aslan Hanım?
1: 10.
0: 10 numaralı soruya gidelim. Peki 10 numaralı soru geliyor. Ayaş, Mamak, Çubuk ilçelerinin bağlı olduğu ilimizdir. Sürenizi başlattık.
1: Nerede 10? Onu bulamıyorum.
0: Bulamıyor musunuz? O zaman Ayaş düşünelim, Mamak düşünelim derken hop soruyu kaptım Seda Hanım. Koşa koşa demedim. Geliyorum. Dikkat edin.
1: Hazırım.
0: Bakın bu da benim size desteğim olsun. Bir harf desteğinde daha bulunduk. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba?
2: Ankara.
0: Ankara, güzel Ankara başkentimiz
1: ben...
0: tabii ki.
1: Hala
0: Ankara'ydı.
1: Burada onu bulamıyorum.
0: Kelimemiz. Harikasınız. Seda Hanım siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyla devam edelim. Birden 25'e kadar. İstediğiniz yeri açabiliriz.
1: 9 olsun.
0: 9 numaraya bakalım. 9 numara. Peki geliyor. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Çok kullanılır. Yerel alan ağı bağlantısı. Modemlerden düşünün. Süreyi başlattık. Modemler bağlanırken...
2: Lan gibi.
0: Lan tabii lan ki. Lan bağlantısı. Evet.
1: Ben hat
0: ben de bir an gidecek zannettim.
1: Hat
0: lan bağlantısıydı. Hat bağlantısından bahsediyoruz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numara.
0: 7 numaraya yönlendiriyorum sizi. Cümleleri ve kelimeleri birbirine bağlayan en temel edatlardan birini soruyoruz. Acaba nedir? Sürenizi başlattım.
2: İle.
0: İle doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 5 puan daha gitti. Eyvah eyvah diyorum. Ara küçük küçük açılıyor. Sizle
1: küçük,
0: devam
1: küçük
0: ediyorum.
1: Mi?
0: Kaç numaralı soruyu açayım?
2: Sanırım 15'i tercih edeceğim.
0: 15. Peki 15 numaralı sorumuz bakıyorum. Hazırsa geliyor. Bir video sorumu bu acaba? 15 numaralı soru diyorum. Hayır değil. O zaman okuyorum sorumu. Tarihi kültürü ve Pers medeniyetiyle öne çıkan Orta Doğu ülkesini soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
2: İran.
0: İran doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açayım? 22

0: Bazen böyle övmek için de söylenir. Aa, ne kadar da la denir. Süreyi başlattım. Aa, la.
1: Ala.
0: Ala doğru yanıttı, evet. Alaydı yanıtımız. Harikasınız. Hemen bildiniz. Ala yanıtı.
1: Hemen bir...
0: Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım diyorum. 19. Bakın, 16 öneriyorum. 19 öneriyorum.
1: 19.
0: 19'da gidiyorum. 19 numaralı sorumuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Foto soru. Bakın. Bir kıyafet soracağız size.
1: Of.
0: Renk, bir renk kartelası düşünün. Özellikle şöyle renklerden dört harfli bir renk düşünün. Bu Hint kadınlarının kullandığı bir kıyafet. Renk kartelasını canlandırın gözünüzün önünde. Neler var? Kırmızı var, pembe var. Bir de dört harfli bir renk var. Dört harfli bir renk var. Renk.
1: Mavi
0: dört
1: mi?
0: Harfli. Mavi bir tane daha var. Hatta çok büyük bir futbol takımının da rengi diyeyim size. Onun iyi de biteni. Efendim,
1: sarı.
0: Ben şimdi sorunuzu okuyorum. Hint kadınlarına özgü bir giysi diyorum. Dört harfli bir renkten çağrışım yapsın size diyorum. Sürenizi başlattım.
1: Sarı. Sarı mı?
0: Sarı.
1: Evet, sarı.
0: Doğru, sarı tabii ki. Harika. 1-5 evet, puan yazdınız hanenize.
1: Ama ben zorları seçiyorum. İnanılmaz bir torpildi.
0: Çok mu destek oluyorum? Ama bayram
1: ama ben
0: gibi,
1: çok zorları mı seçiyorum olun, anlamadım.
0: Sesinizle, müziğinizle yalnız bırakmadınız. Programımıza renk kattınız. Biz de birazcık destek olalım.
1: Tabii
0: müsaadenizle
1: ki.
0: Lütfen.
1: Teşekkür ederiz.
0: Harika buldunuz. Sarıydı buradaki şifre kelimemiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? 18'i öneriyorum. Daha doğrusu 21'i öneriyorum.
1: 21 olsun.
0: 21 olsun. Geliyor sorunuz. İnatçılığıyla dillere destan olmuş, yük taşımada da kullanılan bir hayvan, gözleri de çok güzeldir. Süreyi başlattık.
1: Keçi ya da eşek mi? Eşek.
0: Eşek tabii ki. Güzel gözlü eşeklerden geldi. Bir de E harfinden şifre harf buldunuz. Harikasınız. Birinci kelimenin sondan bir önceki E harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 17 mi desem?
0: 17 diyebilirsiniz ama 25'i öneriyorum. 24'ü öneriyorum. Bunlarda şifre harfler var. Kolay diye düşünmeyin. Şifre harflere yönlendiriyorum.
1: 25 olsun o zaman.
0: 25. Tamam Seda Hanım, bakışınızı gördüm. Seda Hanım artık yeter diye bir bakış attı bana. Fazla abartmasak mı acaba? Geliyor. İhtiyaç sahiplerine yardım amaçlı toplanan para ya da destek. Sürenizi başlattık.
1: İade diyesim geliyor da.
0: İadeye çok yakın. Çok yakın bir kelime bu iadeye. Neredeyse kelimeyi birebir doğru bildiniz diyeyim. Ama peki... Bir harf desteği bizden olsun. Seda Hanım hazır mıyız? İçine tek harf koyacak.
1: Keşke diğer harfi koysaydım.
0: Evet. İçine tek harfe ihtiyacımız var. Acaba nasıl bir harf istiyoruz sizden? Sürenizi başlattık.
1: İame. İane.
0: Ah, harikasınız. İaneydi oranın kelimesi. Doğru, yani ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı toplanan paraya da destek. Oradaki harfimiz ne harfiydi? Artık çok yardımcı oluyorum. Gerçekten büyük tepki toplayacağım. Diyecekler ki yeter. Neredeyse bütün ipuçlarını verdiniz. Son sorumuzu açıyorum. Siz seçiyorsunuz. Son soruyu açıyoruz. Hangi sorumuzla devam edelim?
1: 18 olsun.
0: 18 numaralı sorumuzla devam ediyoruz. Gelsin bakalım 18. Efendim. Şimendifer veya katar olarak da bilinen yük ve yolcu taşıma aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Dört harfli.
0: Yardımcı olmayacağım.
1: Yok, olmayayım. Yolcu taşıma aracı.
0: Gelmedi mi aklınıza? Biz bir harf desteği açınca Aslan Hanım hemen şimdi tak diye kapacak soruyu.
1: Hiç sanmıyorum ama.
0: Yük ve yolcu taşıyor. Uzun yollar. Aa. Bir harf açtık, süreyi başlattık.

0: Tren. Tren.
1: Tren tabii ki. Harikasınız. Gelmedi mi bak benimle?
2: Gelmedi. Benim de gelmedi. Direkt harf gelmesin.
0: Nedense böyle tır o tarz tır, yani, evet. Yük taşıma olarak gelince şeyi düşünmedim hiç.
1: İnsan, evet, Katar ve yol ve yük taşıma noktası deyince raylarda gidiyordu trenimiz. İlk bölüm bitti. 15 soruyu tamamladık. Nasıl geçti?
0: Keyifliydi.
1: Değerlendirme alabiliriz. Nasıl? İyi miydi? Biraz ısınma turu. İyi ben geldi mi?
0: Güzeldi. Benim tahmin ettiğimden daha heyecanlı mi? Geçiyor şu anda.
1: Harika, birinci etabı bitirdiniz. Peki kaçar puanda olduğumuzla ilgili bir fikrimiz var mı? Sizce ara biraz açıldı mı? Yoksa yakın mıyız?
2: Ben 15 puan falanım
0: sanırım. Yaklaştık sanırım, ben emin değilim.
1: 15 puanda olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?
0: Evet.
1: Çok yanlış düşünüyorsunuz. Hemen puanlara bakıyoruz. Bakalım durumumuz nasıl? Biraz geridesiniz. Aslan Karakaş şu ana kadar 7 doğru yanıt verdi. 5 puan üstünden 35 puandasınız Aslan Hanım. Seda Eylül Tansık da 8 doğru yanıt bildi ve şu anda 40 puandasınız. Birbirine de oldukça yakın masalarımız. Oh, 40 ve 35 puandayız. Diyorsunuz ki hangi arada bildim ben bunları?
0: Evet.
1: Ben bir şekilde size vakit kazandırıp hızlı hızlı aldım oradan sizden yanıtları. Zamanı iyi kullandık. O zaman hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
0: Geçelim.
1: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Ama küçük de bir müzik arası verelim. Harika yorumunuzu bir dinleyelim önce diyoruz.
0: Olur.
1: Ve efendim sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, harika yorumlar dinliyoruz. Müzik dolu bir sır küpünde kaldığımız yerden hemen yarışmamıza devam ediyoruz. Dönüyorum Seda Eylül Tansa. Hazır mıyız Seda Hanım?
1: İnşallah.
0: Peki. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Her sorumuz 10 puan değerinde. 10 tane sorunun doğru yanıtını sizden rica edeceğim. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video soruları sonuna kadar dinleyebilirsiniz. Düşünmeye zamanınız olacak ama 120 saniyeniz bittiğinde de bilemediğiniz sorular eksi değil, hanenize yazılmayacak sadece.
1: Tamam.
0: Yeterince karışık anlatabildim mi?
1: Yok, gayet güzel.
0: Peki. O zaman 120 saniyenizi kurup başlatayım mı sürenize?
1: Hadi başlayalım.
0: Peki, 10 doğru yanıt arıyoruz. 10 soru yönlendireceğim size. 120 saniyenizi başlattık. Dini bayramlarda akrabaların ya da komşuların evlerine gidip o günü kutlamaktır. Ne yaparız?
1: Ziyaret.
0: Evet, ne ziyareti?
1: Bayram ziyareti.
0: Bayram ziyareti. Aganta Burina, Burinata adlı eserin yazarıdır. Halikarnas.
1: Balıkçısı.
0: Balıkçı tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: 90'ların sevilen müzik grubunun adı?
1: Kurban.
0: Harikasınız, bir 10 puan daha gidiyor. Satranç en bilinen eserlerinden biridir. Zweig.
1: Stefan Zweig.
0: Stefan Zweig, evet doğru. Kapıkule sınır kapısı hangi ildedir?
1: Yukarı. Edir.
0: Trakya tarafına. Trakya yukarı doğru gidin, uca gidin, pas deyin.
1: Evet, evet,
0: pas.
1: Evet.
0: Pas deyin. Hemen bir video sorumuz var, gelsin.
2: Çetin, ne yapıyorsun?
3: Abla olsam hocam, sen ne yapıyorsun?
2: Sen bölmeden önce vaaz veriyordun Çetin. Bayram namazı nasıl kılındı, faziletleri nelerdir diye.
3: Hocam, sen de hep aynı şeyi anlatıyorsun. Bak bir şey anlamamışsın, tekrar anlatıyorsun. Ne olmuş yani?
2: Çetin, uzatma, geç otur. Her bayram bir şey buluyor. Bu kasitte hiç bir de pişkin. Hiç.
3: Hoca, yanlış anlamazsan bir dünya var.
0: Efendim, Düğün Dernek filminin başrol oyuncularından birini soruyoruz. Kimdir acaba?
1: Murat Cemcir.
0: Murat Cemcir, harikasınız. Siyah kelimesinin eş anlamlısıdır.
1: Kara.
0: Kara. Bayramların olmazsa olmazlarından biridir. Tatlıdır. Böyle gideriz, alırız, yeriz. Çok da yiyince.
1: Şeker.
0: Bayram şekeri. Hemen bir sesi.

0: haberimiz var. Dinleyelim bakalım ne geliyor. Sence
1: ilk adımı hangimiz attı? Bu yanlış oldu ama. Bunu ben söylüyorum.
0: Efendim?
1: Ben söylüyorum.
0: Emin misiniz? Nasıl yani? Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Emin misiniz? Bence bir dinleyin.

0: Harika bir ses. Tabii ki. Kim söylüyor efendim?
1: Seda Eylül Tansık.
0: Seda Eylül Tansık'tan dinledik tabii ki. Bu da size soru ekibimizin bir ikramı. Bayram şekeri olsun diyorum. Ve hemen devam ediyorum. Kurban satışında alıcı ile satıcı arasında geçen hareketli konuşmadır. Ellerde böyle havalarda uçuşur.
1: Pazarlık.
0: Pazarlık tabii ki. Hemen dönüyorum, bilemediğimiz bir soru vardı. Kapıkule sınır kapısı hangi ildedir? Kapıkule. Batıya doğru gidelim.
1: Edirne dedin mi? Doğru değil.
0: Edirne dediniz.
1: Ama Edirne demiştim.
0: Doğru
1: zaten.
0: Dediniz mi? Evet. Ben o zaman konuşmaktan sizi duyamadım. Seda Hanım. Harikasınız. 120 saniyemiz bitmeden. Harika bir 120 saniye geçti. Siz hangi arada Edirne dediniz? Ben onu hiç duymadım.
1: Edirne dedim. Siz içine o kadar doğru değilmiş gibi baktınız ki bana. Sonra komple dikkatim dağıldı.
0: Ben esas diğer soruya şartlanmıştım. Hani doğru dememem gerekiyor, doğru dememem gerekiyor. Seda Hanım'ın sesini dinlemem gerekiyor diye oraya şartlanınca siz biraz şarkınızı kendiniz duyunca bir de yanlış oldu diye tabii reji yanlış girdi zannettiniz değil mi?
1: Evet öyle zannettim. Çünkü biz birbirimizin şarkısını...
0: Yok yok, sağ olsun soru ekibimizden Aynur Hanım'ın küçük bir ikramı oldu sizlere.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olsun aynen. Böyle bir jest yaptı. Ama bu her yarışmacımıza yapılacak diye bir şey söz konusu değil. Lütfen. Bunu da nokta olarak belirtelim. Ve hemen dönüyorum. Nasıl? Heyecan biraz gitti mi? Hazır
2: Yok.
0: Mıyız?
2: Hazırım ama heyecan daha fazla olmaya başladı.
0: Hiç olmasın. Bakın çok rahat. 120 saniye esasında çok uzun bir süre. Hiç öyle hızlıymış gibi düşünmeyin. Uh-huh. Gördüğünüz gibi arada ben zaten duymamazlıktan geliyorum. Bilseniz bile atlayabiliyorum soruları.
2: Tamam.
0: Bu da benim desteğim olsun diyorum. Mutlaka soruların hepsini bileceğiz. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Hazırsanız 120 saniyenizi başlattım. Dini bayramlarımızdan biridir.
2: Ramazan bayramı, Kurban bayramı.
0: Kurban bayramı tabii ki. Hemen bir sesi soru geliyor, dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz şeker olan türküsünü kim seslendirmektedir?
1: Yıldız Tilbe.
0: Harika, tabii ki Yıldız Tilbe. Gurbet hikayelerinin yazarıdır. Karay desem.
1: Halit Refik Karay.
0: Harikasınız, bir 10 puanda. Bayramda çocuklara alınır. Böyle tatlı tatlı da yiyerler böyle. Ha, bir şey alınır.
1: Bayramlık.
0: Bayramlık tabii ki. Hemen bir video sorumuz daha var. Önce izleyelim bakalım ne geliyor. İzlediğiniz ATV'nin fenomen dizisinin adını soruyoruz.
1: İsmini hatırlayamasam da bir oyuncu lise arkadaşımdı. Unuttum sadece adını. Alemin Kralı.
0: Harikasınız, Alemin Kralı. Dünya klasiklerinden Kramazov kardeşlerin yazarıdır.
1: Dostoyevski.
0: Dostoyevski tabii ki. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir?
1: Allah.
0: Kuzeye uca.
1: Rize.
0: Birazcık daha Gürcistan.
1: Artvin.
0: Artvin tabii ki, harika. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Dinleyelim bakalım. Nasıl bir sesli sorusu hazırladık size.

0: Nerede?
1: Harikasınız. Biz bir 120 saniye daha verebiliriz diyorum. Dinlediğiniz Sen Tükendin, Ben Tükendim şarkısı.
0: Aslan Karakaş.
1: Harikasınız. Alkışlarımız sizinle.
0: Gururla.
1: Dost kelimesinin zıt anlamlısını soruyoruz efendim.
0: Düşman.
1: Düşman. Bir 10 puan daha geldi. Küçüklerin, aile büyüklerinin bayramını kutlama şeklidir. Nasıldır?
0: El öperiz. El,
1: el öperiz. Ellerinizden öpüyoruz. Bütün büyüklerimizin elinden öpüyor bayramlarını. Şimdiden kutluyoruz efendim. Bayramınız mübarek olsun diyoruz ve
0: sizlerine.
1: Nasıl geçti?
0: Evet, rahatladım ya. Ben çok daha zor olacağını düşünüyordum. Bildiğim yerlerden geldi.
1: Vallahi biz de çok rahatladık. Harika sesiniz ve yorumunuzla da eşlik ettiniz. Çok büyük katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Demek.
1: 10'da 10 yaptık. Harika bir 120 saniye geçirdik ve sır küpünde 3. etaba geçiyoruz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
6: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
7: Wired şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Şarkılarla, müziklerle dopdolu bir programda yarışıyoruz. Aslan Karakaş ve Seda Eylül Tansık bu bölümdeki konuklarımız. Harika bir mücadele çıkartıyorlar. Başa baş bir yarışma. İyice tansiyonların yükseldiği, butonların devreye girdiği son 3. etaba başlıyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Arkadaşımız bozulmaz değil mi programdan sonra?
0: Galiba bozulabilir artık.
2: Bu bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor.
0: Yok estağfurullah, öyle demeyelim de biraz gerilim iyi olurdu bizim açımızdan. Peki tabii ki biz her zaman dostluk kazansın deriz. Her zaman dostluk, arkadaşlık, bayram özel yayınında özellikle. Evet. Ama biraz mücadelede hafif bir dalgalanmada hepimiz için iyi olur diyoruz ve hemen dönüyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki o zaman Seda Hanım, sizle başlıyorum. Bir soru seçeceksiniz, sorunuzu okuyacağım. Sonra butonları açtığım an kim önce basarsa o yanıt verecek. Evet, buyurun, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31.
0: Taktik ve stratejinin başladığı bir bölüme geçiyoruz. 31. 31'e gittim. Çatı kaplamasından mutfak eşyasına kadar pek çok yerde kullanılan ince metal bir levha soruyoruz. Süreniz başladı. Kim basacak onu? Buyurun Aslan Hanım. Böyle bir kavurması da olur onun. Bir
1: saç.
0: Şey. Saç tabii ki. Saç kavurmaydı. Harika. Kavurma deyince yemeklerden değil.
1: Evet.
0: Yani inşaat malzemelerinden kavurmaya bağlayıp saç yanıtını almamız on numara.
1: Bunun tek sebebi eşimin aşçı olması.
0: Oh, harika, eline sağlık ve güzel işinize de buradan selamlar, sevgiler olsun. Size bir 10 puan kazandırdı, evet. Şu anda kavurma, saç kavurmadan. Siz söylüyorsunuz, butonlar...

0: yanıt veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 36.
0: 36 numaralı soruyu açıyoruz. Peki efendim.
1: İçimden
0: 36 numaralı soru geliyor. Hazırsa. Bir değiş tokuşta üste verilen şeyi soruyoruz. Süreniz başladı. Bakalım kim basacak? Buyurun Aslı Hanım.
1: Bastım ama bilmiyorum. İade mi? Yok değil.
0: Üste İade değil. Şey. Zaten para üstü bir diyeceğim. Kelime ve birazcık da zor bir yer seçtiniz.
1: Para üstü de değildi.
0: Peki biz bir harf desteğini bulunalım. A. Acaba ne olabilir? Bir değiş tokuşta üste verilen şey A ile başlıyor. Sürenizi başlattık. Kim kullanacak butonu? Ha. Tabii ki kimse kullanamıyor. Neden? Çünkü Oğuz dinlenmiyor. Çünkü destek vermesi hiçbir işe yaramıyor. Israrla misafirlerimi ikna edemiyorum. 36'yı seçmeyin diyorum. Gidiyorlar 36'yı seçiyorlar. Buyurun efendim. Bir harf desteği daha verdik. Bakalım bu kelimeyi bulabilecek miyiz? A ve B ile başladık. Tekrar okuyorum. Bir değiş tokuşta üste verilen şey. Sürenizi başlattık. Kim basacak butona? Eller butona gitmiyordu. Çünkü kelime gelmiyordu.
1: Bilmiyorum, bulamıyorum.
0: Benim hiç suçum yok. Siz dediniz ki 36. Peki. Bir değiş harf desteği daha veriyoruz. Üçüncü harfi açtık. O zaman ben şöyle bir ipucunda bulunayım. Tek sesli harfe ihtiyacımız var. Birinci harften destek alalım. Süre başladı. Kim basacak butona? Buyurun Aslı Hanım.
1: Abra.
0: Abra doğru yanıttı tabii ki. Buradaki gizli olan kelimemiz abraydı. Harikasınız. Bütün tabloda harika dört harfli bir kelimeyi nokta atışıyla buldunuz.
1: En azından kurtulduk bundan, öyle değil.
0: Ya bir de olaya iyi tarafından bakalım, evet, diyorsunuz. Ama şifre harf de bulamadık. Çok da kurtulmuşa benzemiyoruz. Tablonun geri kalanı simsiyah çünkü. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Benle mi devam ediyoruz?
0: Evet, siz seçiyorsunuz çünkü 34. Siz bildiniz. 34. Peki 34'ü açalım. Bakalım 34 numaralı soruyu bulabilecek misiniz? Efendim, erkek çenesinin ben artık ciddi bir adamım diye yaptığı doğal aksesuarı soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak butonu? Buyurun.
1: Sakal.
0: Sakal tabii ki. Ben artık büyüdüm, ben artık ciddi adamım dedi sakalımız. Sakalımız yok ki dinletemedik de birinci, bir önceki sorunun başlığı olsun efendim. Kaç numarayı soruyu açalım? Peki ben destek olayım mı birazcık?
1: 30 olabilir.
0: 40'ı belki öneriyorum. İçinde güzel bir şifre harf de gizlemiş arkadaşlarımız.
1: Tamam, 40, 40
0: ortalarda bir yere açacak ve sizi butona hızlı yönlendirecek bir soru. Bir video soru. Önce videomuz gelsin. Bir seyredelim görüntülerimizi. Bakalım ne geliyor.

0: Sorunun içinde yanıtı da çok yakın. Bayraklarıyla meşhur İzmir ilçesinde hatırlatan kelime. Butona kim basacak? Buyurun.
1: Bayraklı.
0: Harikasınız. 10 puan gitti. Aslan Hanım tek tek gidiyor da 10 puanlar.
2: Vallahi.
0: Bayraklı doğru yanıtı geldi. Bir de Y harfiydi. İkramımız olan kabul edin lütfen. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım diyorum. Nasıl gidelim?
1: 12 olabilir.
0: 12 numaralı soru olabilir mi? Bakalım 12 numara gelsin. Halk dilinde olmaz. Boşuna ya da hayal gibi anlamlarda kullanılan bir söz. Süreniz başladı. Buyurun. Bir şarkı da var hatta böyle. Ay. Seda Hanım öyle bir... Peki bir harf testimizi lütfen kabul edin bakalım. Hangi harf geldi? N ve A. Bir şarkısı da var diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Buyurun Aslan Hanım. Halk dilinde olmazsa boşuna hayal gibi anlamda kullanılan söz. Na.
1: Ya nafile diyeceğim de değil. Valla nasip.
0: Bakın. Siz bana hiç bakmazsanız, ipucu vermeye çalıştığım şey, harfleri okumazsanız,

0: Peki üçüncü harfi verelim. Eminim buradan sonra bileceklerdir yarışmacılarımız. Na na diyorum, sürenizi başlattım. Buyurun.
1: Nanay.
0: Nanay tabii ki. Bir de şarkısı vardı. Nanay. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açalım o zaman. Geliyor 29 numaralı sorumuz. Şefkatli koruyucu tavırlar sergileyen kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun.
1: Anaç.
0: Anaç tabii ki. Harika, bir 10 puan daha aldık. Fakat tekrar hatırlatmak durumundayım. Şifre harf bulamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Israrla.
1: Yerlerini. Hadi 33 olsun.
0: Peki 33 olsun. O zaman geliyor. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Eski dilde dans eden kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Aslanım. Ne yaparlar?
2: Rakkas. Rakkas.
1: Falan bilemedim.
0: Rakkası bilmiyor musun?
1: Bilemedim.
0: Rakkas.
1: Bilmiyorum. Ama süresi bitti. Yapmayın.
0: Peki tekrar bir harf desteği de bulunuyorum. Peki süreyi başlattım. Buyurun.
1: Rakkase.
0: Rakkase. Doğru yanıt. Rakkas'tan geliyordu. Rakkaseydi. Buradaki bir de şifre harf bulduk. A harfini açtınız. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım? 45'i öneriyorum.
1: Tam 45 olsun.
0: Bakın 32'yi öneriyorum, 45'i öneriyorum. Aslan Hanım, hazır mıyız? Elimiz butonda mı? Bakın.
1: Bilmiyorsan basmamayı tercih
0: ediyorum.
1: Evet
0: ama ben bakın biraz önce söyledim. Önce basın. Bilemezsin Seda Hanım. Yani Seda Hanım size yönelik bir hamle değil. Lütfen yanlış anlamayın ama bilemezsin yani. Ara çok açılıyor. Tamam. Hazır mı?
1: Hazırız.
0: Peki sorunuzu okuyorum. Temel esas anlamında kullanılan bir sözcük. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Ana.
0: Ana tabii ki, harikasınız. 10 puan gitti, hanemize yazdık. Harikaydı. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım. Bakın, hemen öneriyorum. 55. 55'i açalım. Bakın gelin 55'i açalım.
1: Çok hadi
0: güzel
1: açalım.
0: Bir 55 olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın. Hasan'ım dikkatli. Dinleyin. Geliyor. Eller butonda. Hazır. Televizyon veya radyo programlarında haber sunan kişi. Süre başladı. Buyurun.
1: Spiker.
0: Spiker yanıtını kaptırdınız. Doğruydu. Evet, spikerdi. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 32.
0: 32. Peki 32. Orayı açalım dedi Seda Hanım. 32'ye gidiyorum. Seda Hanım bakalım bulabilecek miyiz? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik ve tanrısal bağış anlamında kullanılan bir kelimeyi soruyoruz. Aynı zamanda da bir isim olarak kullanılır. Süre başladı. Buyurun.
1: Basabildin mi?
0: Evet bastınız.
1: Kayra.
0: Kayra. Doğru yanıt. Harikasınız. Fark küçük açılıyordu. Lütfen butonu iyi kullanın Aslan Hanım. Dikkat edin. Ara açılıyor. Lütfen onar onar gidiyor. Kayra doğru yanıtını aldık. Siz söylüyorsunuz. Butonlar karar veriyor.
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 50'de ne var? Bilardo oyununda toplara vurmaya yarayan uzun ve ince sapa soruyoruz. Buyurun.
1: Istaka.
0: Istaka doğru yanıt. Buranın şifresi. Bir de T harfi açtık. İki şekilde de yazılıyor dedik. Istaka yanıtımız da buranın doğru yanıtı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43.
0: 43'e gidiyorum. Gelsin 43. Yürüyüşte ya da işleyişte düzensizlik ve uyumsuzluk anlatan bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak kana? Buyurun. Ağır. Ağır ak. Ağır. Ağır ak. Ağır aksak.
1: Ay bilmiyorum. Aksak.
0: Harikasınız aksak. Verdik. 10 puan geldi. Aksak.
1: Sedacığım çalışayım.
0: Bu evin doğru
1: sana şimdiden başarılar.
0: Ağır dedim ben. Aksaktı. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz Aslanım. Harika bildiniz yanıtı. Tam da bulduğunuz yerden geldi sorumuz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 28.
0: 28'e olsun. Gidiyorum. Bakayım 28'de ne arıyoruz? Gelsin bakalım. Ah harika.

0: dakika, bakın. Aslanım. Aslanım.
1: Evet evet, tamam. Okey.
0: Geliyor. Bakır eşyalarının parlaması için üzerine çekilen koruyucu madde. Süreyi başlattım. Oh, aslanın bastı.
1: Kalay.
0: Kalay, doğru yanıtı geldi. Harikasınız. Sedam, yanlış anlamayın ama ara çok açılmasın diye ben bir parçacık destek olayım istiyorum. Yoksa ara fena açılıyordu. Oradan kurtardık. Sizinle devam ediyoruz Aslan Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Çünkü biraz Aslan Hanım'a 3 kere 4 kere söyledim. Kendisi ısrarla bilmeden butona basmıyor. Önce düşünüyordu.
1: Evet.
0: Değil mi? Orayı kullanamadı. Ondan. Yoksa lütfen Seda Hanım hemen. Buyurun.
1: 47 değil mi?
0: 47. Ona. Gelsin bakalım. 47'de ha. Ne var? Atış sporlarında fırlatılan hedefi vurmaya dayalı bir disiplin. Süre başladı. Buyurun.
1: Tırp.
0: Tırp değil.
1: Neyim?
0: Bakın, sonu da bir müzik türüdür diyeyim. Bir müzik türü. Bir R&B vardır, bir de başka bir şey daha vardır. Biz ikinci harfi açalım.
1: Trap.
0: Ama önce basmanız gerekiyor. Bak, kim basacak?
1: Trap.
0: Buyurun, Hasan'ım.
1: Trap mi?
0: Trap, doğru yanısını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışı çıkarıyordu Aslan Hanım. Harika bir 10 puan daha yazdı hanesine. Seda Hanım'ın da desteğiyle trap yanıtını aldık. Ve benim desteğim olamayacağı için mecbur o tarafa atıyorum artık suçu. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 38 zor muydu?
0: 38. Bakalım. Nereden? 38'i açalım. Hiç zor bir soru değil. Harika da bir soru buldunuz. Efendim bakın.
1: Allah.
0: Bir yerli anlamında kullanacağız. İran ülkesinden gelen ya da o kültüre ait olan bir kişi soruyoruz. Tarif ederken ne dersiniz? Oralı derken onu dersiniz. Pardon. Açtık. Buyurun Seda Hanım.
1: Yani iki şey var, ya İranlı ya da Farslı
0: İranlı
1: diyeceğim.
0: İranlı aldık. Evet. Doğru yanıtı. Harikasınız. Valla o kadar oyalamaya çalışıyorum ama kendisi hem butonu çok iyi kullanıyor hem de çok güzel yarışıyor. Yapacak hiçbir şey yok artık. İstemeden de olsa kendisine kaptırıyoruz bütün puanları. Evet, kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 53.
0: 53'e gidiyorum bakayım. 53. Gücü ve etkisi olmayan, otoritesini kaybetmiş kişiler için kullanılan bir sıfat. Süre başladı. Bir şeysiz. Tek harfe ihtiyaç var. Onsuz. Mesela ataerkilden gelir bu. Onsuz. Buyurun. Daha sürün.
1: Erksiz.
0: Süreniz doldu ama.
1: Basmamıştım ki.
0: Bastınız ve masanız yandı ama süreniz doldu. Tüh, cevabı vermiş oldu.
1: Ya.
0: Süre, butonları açtık. Kim basacak? Kim basacak? Butonları aç. Buyurun aslanım.
1: Ya. Seda'nın hiç sevmediği şeyler bunlar.
0: Buyurun lütfen.
1: Erksiz.
0: Erksiz, doğru yanısını aldık.
1: Ben basmamıştım ama.
0: Aslanım çok iyi buluyorsunuz. Gerçekten harika bir yarışma çıkarıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi.
1: Kendi ellerine kopya ver.
0: Son 10 saniye. Seda Hanım biraz süreye dikkat edin artık diyoruz.
1: Ama ben basmamıştım. Ben oyun oynuyorsunuz.
0: Ben asla buradan tamamen eşit davranmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da adaletli davranıyorum gördüğünüz gibi. Evet efendim, sizle devam ediyoruz Aslan Hanım. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor. Yaklaşık son 2-3 soruya geldim. 14 öneriyorum şiddetle ve 24 öneriyorum.
1: 49 zaten önermiyorsunuz.
0: Ya ben öneriyorum da siz onu seçeceksiniz, zaten onu seçeceksiniz. Çünkü hep öyle yapıyorsunuz. Beni dinlemediğiniz için programın başından beri öyle geliyoruz.
1: Neyi önermiştiniz? 14-24. 14 diyelim o zaman hadi. 14 nerededir?
0: Peki, hazır mıyız? Eller butonda mı?
1: Ha, burada evet. Peki, hadi bakalım.
0: Bu son sorumuz olsun. 14 numaralı soruyu bileceksiniz ve artık finale gideceğim. Nesilden nesile aktarılan, gelenek ve görenekleri anlatan kelime. Kim bilecek? Hani evet.
1: Yok ya.
0: Atalardan gelir. Yok mu? Peki.
1: Irsi falan diyeceğim de değil.
0: Irsi'ye çok yakın. Şöyle diyeyim. Bir ipucu açalım. İlk harfimizi açalım. İpucunu veririm butona. Önce kim basarsa hakkı onundur. Anne.

0: Annenizin annesi süre başladı.
1: Annenizin annesi.
2: Yürüm Seda.
1: Anneanne.
0: Anneanne doğru yanıtını aldık.
3: Anneanne böyle mi yazılıyor?
0: Anneanne.
3: Anneanne.
1: O anneanne değil.
0: O anneanne değil. Bu Allah gelenek Allah. Ve bu... göreneklerden kalıtımsal geçen diye geçiyor. Sorumuzda da tabii...
3: Çok şaşırtmacalı
0: Aslan
3: oldu bu.
0: Aslan Hanım yarışmayı bitirdi. Üstü yazılımlara geçti.
3: Ya hiç hem aklıma gelmezdi ya.
0: Hem kutuları kabul etmiyor. Üstüne de bildirebilmek için. Efendim anneanne ben ipucu olsun diye anneanne demeye gittim. Yani yoksa.
3: Hayır anneanne diyeceğim. Sığmıyor nasıl anneanne falan diye.
0: Anneanneydi bu sorumuzun yanıtı. Tekrar okuyayım. Nesilden nesile aktarılan... Gelenek ve görenekleri anlatan bir kelime bu. Gerçek anneanne değil. Yani anneannemizin anneannesi evet. değil. Gelenek ve görenekleri anlatan bir kelimeydi. Harika bir yarışma çıkarttınız buraya kadar. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Ve geldik programımızın
3: etabımızın. Senin şarkını söylemek istiyorum. Toydum yenildim diye.
0: Evet, geldik etabımızın 3. etabımızın sonuna. Fakat burada bir şey hatırlatmam gerekiyor. Şifre kelimeleri bilmenizi rica edeceğim. Önce bir puan tablosuna bakalım. Kim önde tamamladı? Önde tamamlayan yarışmacımız 1. yanıt hakkını kullanacak. Bakalım puanlarımız kaçar puanda? Biz şu anda masadan ben görüyorum ama seyircilerimizin daha net görebilmesi için. Evet. Seda Eylül Tanısık şu anda 240 puan toplamış durumda ve Aslan Karakaş 205 puanla.
3: 205 kendisi... değildir o 150 falandır da belki. Siz moral puanı mı verdiniz
0: ben
3: acaba?
0: Esası da 250 falan da biz 205'e geri almış olduk. Hatta kuralları da birazcık esnettiniz kusura bakmayın. Kutucukları ancak yer değiştirerek ayarlayın.
3: Seda Hanım kopyaları olmasın.
0: Seda Hanım'ın da desteğiyle. Geldik programımızın son noktasına. Şöyle iki kelimeden oluşan bir şifre kelimemiz, bir cümlemiz var diyeyim. Bunu yanıtlamanızı istiyoruz. Ve doğru harflerle tek seferde tek şansımız var. Eğer yanlış bir cevap alırsam Aslan Hanım'a geçecek. İsterseniz bu hakkı kaptırmayın derim. Çünkü çok iyi bir yarışma çıkarttınız.
1: Teşekkür ederim.
0: El birliğiyle yarıştık ama alt edemedik Aslan Hanım. Kusura bakmayın. Ya elimden geleni yaptım.
3: Estağfurullah.
0: Peki. Evet dinliyoruz efendim. Ne olabilir? Şifre kelimelerimiz.
1: Niyet aynadır.
0: Niyet aynadır. Niyet ayna mıdır? Peki.
1: Bence öyledir evet.
0: Sizce Aslan Hanım niyet ayna mıdır?
3: Öyledir.
0: Değil mi? İnsanın niyeti neyse yansıması odur diyoruz. Efendim Kurban Bayramı'nın bu güzel gününde bize çok büyük renk kattınız. Çok güzel destek verdiniz. Programımızda harika bir yarışma çıkarttınız. Ve niyet aynadır. Şifre cümlemizi, harflerimizi... Sırladığımız harflerle ortaya çıkan kelimemizi tabii ki buldunuz. Gönülden tebrik ediyoruz. Niyet aynadır diyoruz. Ve efendim 3. etabımızı da burada tamamlıyoruz.

0: Evet efendim, harika, müzik dolu, sanat dolu bir yarışma geçirdik ve sevgili Aslıhan Karakaş, Seda Eylül Tansık hem çok güzel enerjileriyle ve harika sesleri, harika yorumlarıyla programımıza renk kattılar. Hemen dönüyorum. Aslıhan Hanım, sizinle başlayalım. Nasıl geçti yarışma? Bir değerlendirme alalım sizden. İlk etapta çok iyi yarıştınız.
1: Arkadaşlığın gücüne inanmıştım.
0: Harikaydı.
1: Buyurun. Arkadaşlığın gücüyle 200 puana ulaştım. Seda'nın güzel kopyalarıyla diyerekten. Keyifliydi yani. Burada tabii heyecanlanıyorum ben. Yani heyecanlandım. Çok soruyu böyle bilemedim. Fazla düşündüm ama çok keyifliydi sizinle yarışmak. Benim için çok güzel bir deneyim oldu.
0: Bizim için de çok keyifli bir deneyim oldu. Hemen dönüyorum. Seda Hanım, nasıl geçti? Yani bir ara zorlandınız mı? Hiç zorlanmamış gibi böyle ısrarla devam ediyordunuz
2: yok,
0: ama.
2: Yok, estağfurullah, zorlandığım kısmı.

0: Bunlar bence kendi adıma kesinlikle oldu. Yani çok heyecanlı bir şey tabii. Hani bilmiyorum, ben çocukken de hep heves ettiğim bir şeydi. Böyle izlerdim televizyonda, farklı yarışmacılarla tahminde bulunmaya çalışırdım. Gerçekten burada farklı oluyormuş her şey dedikleri gibi. Ama ben çok keyif aldım. Çok güzel ağırladınız bizi. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Renk üstüne renk kattınız. Yeni dönem bizi Seda Eylül Tansık'tan neler bekliyor diyelim?
0: Stüdyo çalışmaları sürüyor. Kısmetse Haziran sonuna yetiştirmek istediğim iki tane şarkım var. Birini aranjör arkadaşım yapıyor, birini ben yapıyorum. Bir de sürpriz bir iki tane düet gelecek diyebilirim. Harika. Onların da tarihleri henüz netleşmedi. Bu şekilde hazırlıklarım devam ediyor.
1: Çok yakından takip ediyor olacağız. Tabii ki bu güzel sesi, bu güzel yorumu mutlaka dinleyeceğiz diyorum. Aslan Hanım, sizin nasıl projelerimiz var mı yeni dönem?
2: Var. Tantaş ile, sevgili Tantaş ile bir düetimiz olacak. Onun da henüz tarihi belli değil ama onun için heyecanla ben de beklemedeyim.
1: Harika. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki bayram günü söylemek istediğimiz artık son cümlelerinizi alayım ve yavaş yavaş programımızı yine sizin güzel seslerinizle kapatacağız. Buyurun Aslan Hanım, sizden başlayalım.
2: Sevgi dolu, huzur dolu, barış dolu bir bayram diliyorum herkese.
1: Çok teşekkür ederiz Seda Hanım.
0: Ben de aynı şekilde herkese sevgiyle ve sevdikleriyle birlikte geçirebilecekleri huzur dolu bir bayram diliyorum. İnşallah her şey herkes için çok güzel olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim biz de harika bir bayram gününde çok güzel iki sesle, iki yorumcuyla yarışmış olmanın keyfini yaşıyoruz ve sizlere gönülden iyi bayramlar diliyoruz. Huzur, sağlık, mutluluk dolu iyi günler olsun, nice bayramlar olsun diyoruz ve yine sevgili müzisyenlerimizin güzel sesi ve yorumuyla sizlere veda ediyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

İnsanoğlu iyi hissetmek ister ama bunun için bir şeyler yapması gerekiyor. Psikoloji bilgisinin iyi hissetmemiz üzerinde etkisi olabilir. Yani belli psikolojik faktörleri doğru kullanırsak iyi hissederiz. İşte bunları konuşacağız. Harika bir insan hali programı başlıyor efendim.

0: harika konuklarım var. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani konu iyi hissetmek ya. Ben görür görmez iyi hissettiğim iki canım dostumla beraberim stüdyomda. Uzun süredir tanıdığım, dostluk ettiğim insanlar. Gerçekten görünce iyi hisseder misin? Hissedersin. Nasıl oluyor? Profesör Doktor Aslı Bugay Sökmez. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şak şak şak şak şak. Alkışlar bekletiyordum. Şöyle bir eslerim.
1: Ya gerçekten seni görünce de öyle ve değerli hocamı gerçekten sizlerle birlikte olunca öyle iyi hissediyor insan.
0: Az önce çektirdiğimiz fotoğrafta sağında ve solunda durduk. Hakikaten düşündün değil mi? Bunları silsem acaba nasıl daha iyi olur bu fotoğraf?
1: Yapacağım. Kırmızı Instagram'da görebilirsiniz.
0: Aa, bir de çift şeyini koy ve sor insanlara. Hangisini tercih edersiniz? Hocam sizi tercih ederiz diye. Ve tabii ki Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz. Hocam evet. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza hoş, sağlık.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de uzun zamandır görüşemediğim dostlarımla sizlerle birlikte olunca biz zaten iyi hissediyoruz.
0: Evet.
2: Umarım seyircilerimiz de iyi hissederler. Teşekkür ediyorum. Birlikte olmak çok güzel.
0: Sayenizde hissederler hocam. Şöyle göz ucuyla bir yandan bakıyorum ekranda. Gerçekten her zaman böyle o güler yüzünüzle renk katıyorsunuz. Hayatımıza da öyle renk katıyorsunuz. Bu çok yoğun bir idarecilik süreci.
2: Evet.
0: Dekanlık süreci, şimdi bölüm başkanlığı. Böyle konuştuk, mayanız da var sizin yöneticilik.
2: Yani bırakmıyor sanki peşimizi. Ya dekanlık süreci bitti ama bölüm başkanlığı var. Bir taraftan da tabii sivil toplum kuruluşlarında da bizim Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğimiz, Aslı Hocam'la da birlikte daha önce çalıştığımız dernek başkan vekilliği görevimizi de yürütüyoruz. Dolayısıyla mesleki anlamda da bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Hem meslektaşlarımıza hem öğrencilerimize. Bu şekilde.
0: Nereden girdim ben bu işe dediğiniz oluyormuş hocam bu ekstra işlerde.
2: Yani ekstra
0: işler. Çevizle kaçar çünkü bu idarecilik evet. işlerinden.
2: Ama bazen kaçamıyorsun artık. Biz
0: kaçamayan... Anlaşılıdır. Evet.
2: Biz böyle iyi hissediyoruz sanırım.
0: Hocam o tür dernek işlerini camiada herkesin sevdiği, kabul ettiği isimlerin yapması derneğin geçerliliğini de arttırıyor zaten. Evet. O yüzden de tabii sizin kapınızı çalmakta çok haklılar.
2: Sağ olsunlar. Tabii geçmiş dönemlerde de bizim Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğimiz çok köklü bir dernek. Bu arada bütün görev yapan hocalarımıza, meslektaşlarımıza da
0: 2 hafta önce Binnur Yeşil Yaprak vardı istiyormuş.
2: Evet gördük. Binnur hocamız da çok kıymetli. Evet o da uzun

0: yıllar çalıştı. Hepsi ayrı bir değer. Ülkemiz için de ayrı bir değer. Biz de şimdi elimizden gelen değeri üretmeye çalışıyoruz. Tabii
1: sağ olun hocam. Siz uluslararası bir karaktersiniz. O çalışmalarınızla da gurur duyuyoruz. Bunun şeyi yok. Gerçekten öyle. O uluslararası çalışmalar, bir de Türk bayrağını oralarda taşımaktan ayrıca bir onur duyduğunuz, gurur duyduğunuz da biliyorum. Ellerinize sağlık, inşallah artarak devam etsin. Şimdi iyi hissetmek için çok para harcıyoruz.
0: Evet. Hı.
1: Güzel ceketler, güzel tişörtler var. Yani o kadar örnek verebilirim yani.
0: Yani güzel ama bembeyaz kırmızı elbiseden bahsettim.
2: Evet, yani. Kırmızı elbiseler.
1: Kırmızı elbise giyecektim ben. Aslı hocam ben de kırmızı giydim deyince hemen koşuyorum. Gerçekten çok büyük para harcanıyor iyi hissetmek için. Bakıyorum ki yaptığımız alışverişler, o koskoca AVM'ler, çok basit arabalarla bir şeyi halledebilecekken binilen koskocaman arabalar, evde hiç etiketi sökülmeden bekleyen tişörtler ya da ne bileyim işte pahalı saatler, havalı saçlar, hep böyle bir iyi hissetmek üzerine bir harcama ve masraf var. Aslı hocam ne kadar harcamamız lazım iyi hissetmek için? Ekonomik analiz de şimdi ne kadar harcamamız lazım? Var mı? Parayla iyi olur mu?
2: Bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Çok araştırma yapılıyor biliyorsun. Mutlulukla ilgili, mutluluk araştırmaları ile ilgili. Biz de bir böyle çok uzun dönem bir araştırma tamamladık. Mutluluğun aslında farklı değişkenlerle ilgili olan ve literatürle çok benzer çıktı. Aslında biz nesne alarak mutluluğu satın almaya çalışıyoruz nesnelerle. Evet. Bu araba da olabilir, elbise de olabilir, saç tokası da olabilir. Hı-hı. Bir çocuk için bir oyuncak da olabilir. Hı-hı. Ama bütün araştırmaların gösterdiği önemli, işaret ettiği şey aslında deneyim ve bağ kurmak bizi daha uzun süreli mutlu ediyor.
1: Yani satın yani, almak da
2: evet, kısa süreli yani parayı bile harcayacaksak işte bir bilet alacaksan bile konsere senin ne alırsam daha mutlu oluyorum. Zaten bunu şu anda da görüyoruz yani geldik buraya birbirimizi görünce oluşan insanın insana ihtiyacı var gerçekten de. Her ne kadar bugün yapay zeka vesaire işte sosyal medya bir sürü şey konuşuluyor biz de konuşacağız mutlaka ama birbirimizi gördüğümüzde oluşan mutluluk bambaşka. Evet. Hani nörobiyolojik olarak da oksitosin işte hormonlardaki değişimlere kadar ve bütün bunları yeni bir deneyimi de birlikte yaparsak çok daha farklı. Mesela bugün işte programı birlikte deneyimlemek çok gibi. O yüzden de parayı harcayacaksak da birlikte deneyimleyeceğimiz şeyleri harcamak çok daha güzel oluyor diye düşünüyorum.
0: Yani o alışveriş daha sonra bağımlılığa dönüşüyor. Tabii. İşte alışveriş bağımlılığı. Evet. Tabii. Mesela değil mi literatürde?
1: İyi hissetme bağımlılığı gibi belki de. Kısa yani süreli.
2: Her an dopamin alayım gibi.
1: Doz alıyorsun ama yani, geçici.
0: Bir doz alıyorsun geçici hale geliyor. Dolayısıyla aslında yani burada iyi hissetmek işte bir şans ya da hep olumlu duygular yaşayarak iyi hissedelim diye bir şey yok aslında. Ya da hep iyi hissetmek zorunda mıyız? Aslında tersten soracak olursak. Öyle bir şey de yok. Ya bunlar biraz bizim zihinsel süreçlerimizle ilgili. Duygularımızla kurduğumuz temaslar, bağlarla ilgili. Kişiler arası ilişkilerle sağlıklı etkileşim kurabilmekle ilgili ki hocamın söylediği hani işte bir araya geldik, işte bir konuşuyoruz, dostlarımızla bir araya geliyoruz. Bunlar aslında bizi iyi yapan temel değerler. Diğerleri biraz daha baskılıyoruz. Belki iyilik halimizi öteliyoruz, belki kaçıyoruz. Dolayısıyla yani bu psikolojik iyi oluşun tabii ki çok farklı boyutları var. Yani uzun uzun işte anlamdan bahsedebiliriz, işte sağlıklı ilişkilerden bahsedebiliriz, duygularımızın farkında olmaktan bahsederiz. Aslında hepsi bir arada olduğunda biz iyi hissediyoruz. Yani işte bu özellikle anlam bu konuda çok önemli aslında. Her mesela şöyle bir şey de vardı aslında her danışma terapide falan da yani bir miktar anlam vardır diye. Ki günümüzün de önemli bir sorunu bu varoluşsal boşluklar falan. Yani hedefe bir hedef koymak ve o hedef için çaba harcıyorsa ve bu çaba harcadığımızı düşünüyorsak biz işte o zaman yaşamda anlam buluyoruz. Anlam bulmak ne demek? Evet mutluluklar, iyilikler de olacak. Fakat zorluklar, güçlükler, travmalarımız da olacak. Ama işte biz bu anlamı bulduğumuzda o travmaya karşı koruyucu faktör haline geliyor. O anlam kısmı. Onun için bu varoluşsal boşluk zaten bu yüzyılında önemli bir
2: çok doğru
0: problemi.
1: Yani anlamı bulmak zor. İnsanların böyle kendilerini iyi hissettikleri o hikayenin kahramanı oldukları hikayeleri var. Evet. Mesela anlattıklarında kendilerini iyi hissettiler.

0: Ya da işte lise arkadaşları buluşuyorlar. Ya şöyle dedik böyle dedik. O gün öyle değildin.
1: Evet.
0: Yani zihinde biraz kendi doğal mekanizmaları dahilinde ya sanki iyi hissetmeyi fazla başarıyor yani. Bu yazılımımızda evet var gibi. Ne dersiniz bu konuda? Yani hayatımızı hikayelendirirken de bu biraz iyi hissetmek üzerine kurulu olabilir belki.
1: Şimdi şey dediğin, bu hani hayatın kahramanı olmak dediğin kısmı ben çok önemsiyorum. Aslında hocamızın dediği gibi biz olumluyu arıyoruz ama işte izlediğimiz bir dizi ya da filmde kahramanların hiçbirini çok mutlular diye izlemiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Niye kahramanları çok izliyoruz?
0: Bir hikayesi.
1: İşte 20 seri izliyorsun. Ne var? Aslında kahramanın başına hep zorluklar gelen insanlar.
0: Evet.
1: Değil mi? Ve onlarla baş etme gücünü izliyoruz.
0: Ben hiç hatırlamıyorum Cüneyt.
1: Yani,
0: hiç
1: böyle ne bileyim La Casa de Papel'i izlemişsindir ya da başka dizileri. Adam profesör hani oradaki karakter. Bir sürü bir şeyleri çözüyor diye izliyoruz. Yoksa her an çok mutluydu.
0: Değil ya.
1: Ama hayranlıkla izliyoruz. Yani bir hikayenin kahramanı olmak kendi küçük hayatımızda da sadece hep mutlu, hep olumlu da kalmakla olmayacak diye düşünüyorum. Zorluklarla baş edebilme gücümüz bizi kendi küçük hikayemizin kahramanı yapıyor. Yoksa diğeri çok bebeksi. Yani öyle insanlar, danışanlar da onu çok söylüyor. Geliyor diyor ki bir sıkıntı yaşamış. Hani biliyorsun EMDR terapistiyim, travma çalışıyoruz. Diyor ki hocam bunu atlattık ya başka bir şey başıma gelmez mi? Ben de hep şöyle diyorum. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bunu evet bir şekilde ben de sana atlattık, geride kaldı. Ama yine gelir. Hocam yine gelir. Hayat öyle bir şey.
0: Evet.
1: Yine gelir ama sen daha güçlü, daha olumlu bir şekilde baş edebil diye çalışıyoruz. Yani baş etme stratejilerini güçlendiriyoruz.
0: Doğru.
1: Yoksa zorluklar hep var Mehmet.
0: Şöyle bir örnek vereyim mi? Var. Bununla ilgili. Bak çok ilginç, sen devam et şeyden. Şimdi bugün Çorlu'da bir lise öğrencilerine bir eğitim düzenledim. Sağ olsun 700-800 tane öğrenci vardı. Ve sordum. Sınavla ilgili stresiniz, heyecanınız, kaygınız ne durumda diye. Çok yüksek. Dediler ki çok yüksek. Niye yüksek? Çünkü şu an öyle hocam. Yani bu durumun doğası bu. Ya benim perşembe günü doktora yeterlilik sınavımız vardı doktora öğrencilerime. Yani o heyecanın yanında o heyecandır ama çocuklar şunu düşünüyor. Üniversite sınavına girdim, çıktım, bütün dert bitti. Ya doktora yeterlilikteki heyecanınızı bir hatırlasanız da. Ondan tabii daha büyük bir darbe.
2: Doktora da doçentlikte.
0: Doçentlikte. Yani hep var tam dediğin gibi. Hatta biz
1: ama
0: şu anda
1: güçlendiğimiz için baş ediyoruz.
0: Ama şöyle düşün. İki tane koskocaman profesör var karşımda. Şimdi bu programa canlı yayınla başlarken de stres var. Bir heyecan var. Ve bu olması gereken şey ama baş etmeyi bilip burada konuşuyorsun. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Buyurun.
1: Yok rica ederim. Çok güzel
0: hiç
1: bir katkı oldu.
0: Hiç hatırlama şansın yok şu anda söyleyeceğin şeyi ama.
1: Yok hemen hatırladım.
2: Nerede kaldın?
1: Zeki oldum. Şimdi rümünasyon çalışıyorum
0: ya,
1: biliyorsun.
0: Doğru,
1: sen hafızalıyımdır. Tekrar eden olumsuz düşüncelerim var şimdi sana.
0: Ayağınızda renk alın diye sırası.
1: Evet yani kendi hikayemizin kahramanı olurken de hep böyle gençler özellikle bu dopamin bağımlılığı bir genç nesil geliyor. Biz de öyle olduk gençler değil ama hepimizde de var. Orada hatırlamamız gereken şey sürekli mutlu olmamız gerekmiyor. Hayatın o Jung'unda dediği gibi gölge yanları var. Bizim de gölge yanlarımız var. Biz de böyle pür pak her yanımız düzgün insanlar olmayabiliriz. Kendi sınırlı yanlarımızı güçlendiriyoruz. Hayatın içinde hepimiz öğrenciyiz işte. Öğreniyoruz diye bakmak lazım. Bu öğrencilikte de bazen daha çok zorlanıyorsun. O zaman daha çok baş etmen gerekiyor. Baş etme becerilerini geliştirmen gerekiyor. Biz sadece onu o skalayı genişletmeyi bilmiyoruz. Yani bir zorluk olduğunda tek baş etme yöntemi var sanıyoruz. Halbuki birçoğu var. Ve şu anda Avrupa'da ilk öğretimde en çok bunlar üstüne gidiliyor biliyorsunuz. Derslere empati eklendi. Derslere baş etme becerileri eklendi. Duygu düzenleme dersi eklendi daha ilkokula. Neden? Şunu anladılar. Çok zeki, çok başarılı insanlar, siz de görüyorsunuzdur, hayatın belli zor kısmına geldiklerinde akademik başarı gidiyor ama
0: patlayabiliyor.
1: Sonrasında patlıyor yani. Duygusunu düzenlemiyor. Adam bir yerde inanılmaz iyi bir yönetici ama öfke patlamaları yaşıyor.
0: Evet.
1: Toplantıda ağlıyor. Evet. Ya da birilerine hakaret ediyor. Ne oluyor? Duygusunu düzenleyemiyor aslında. O yüzden de çok erkene çektiler. Ya dediler bu çocuklar bunu okumaz mı gibi kolaylıkla öğrensin. Bizim de bu becerileri daha erkene çekmemiz lazım. Çünkü sadece anne babamızdan öğrendiğimiz işte annem olayla böyle baş ederdi, babam da sinirlenince böyle yapardı diye iki kişiden öğrenmiş bir şekilde o skala çok dar olunca hep onlar gibi davranıyoruz zorluklar karşısında.
0: Şöyle bir şey geliyor aklıma. Ya rahmetli Kemal Sunal, o da ne kadar talihsizdi.
1: Evet,
0: uçak heyecanı, fobisi falan. Çok erken kaybettik. Hala böyle filmlerini izlediğimizde ah diyorsun, üç tane daha film olsaymış keşke. Şimdi filmlerinde herkesi mutlu ediyor. Bütün Türkiye'yi. Evet. Hatta Avrupa'da birçok insanı belki. Fakat filmlerde aslında

0: asla mutlu değil.
1: Evet.
0: Hep bir sıkıntıyla baş ediyor. Tam o verdiğin örnekte o geliyor aklıma. Ama mesela bir mahalle kabadayısı bazen Kemal Sunal. Ya da işte mahalle bir tane güçlü bir kişi tarafından satın alınacak. Mahalle bir, çok bu konu işler.
1: Doğru, doğru.
0: Bir araya gelirler ama orada işte bağ var.
1: Evet.
0: Ve mahallemi kurtarmamakla ilgili müthiş bir deneyim paylaşım var. Giriş nokta. Ve aslında büyük bir sıkıntıyla ve dertle uğraşsalar bile, evet, konu sıkıntı ve dert olsa bile sonunda iyi hissedip mutlu,
1: evet,
0: oluyorlar.
1: Doğru.
0: Çoğu zaman mahallede gidiyor ayrı konu. Bazen kurtarıyorlar, bazen gidiyor. Şimdi İstanbul'a baktığımızda genelde gitmiyor mahalleler. Ne yazık ki. Ama dediğin çok kritik. Yani ben mutlu olacağım diye yola çıktığında varacağın yer mutluluk olmuyor. Aynen. Ben sadece yaşam becerilerimi geliştireceğim ve hayata değer katacağım diye çıktığın yolda sıkıntılarla karşılaşsam bile mutluluk bir şekilde seni bulabiliyor. Yani iyi hissetmek, evet, seni bulabiliyor. Hayır. Peki hocam yani, iyi hissetmeyle mutluluğu ayıralım mı? Bir şey söyleyecektiniz bu
2: yani
0: arada.
2: Burada işte şimdi öğrenilebilir bir beceridir diyoruz. Hı. Yani iyi hissetmeyi, mutlu olmayı insan öğrenebilir.
1: Evet.
2: Burada hocamın söylediği o okullara bu derslerin, hı hı, konulması çok kıymetli bir şey. Yani empati, işte sosyal duygusal öğrenmeyi, stresle başa ya da duygularımızı düzenleme ile ilgili. Çünkü biz çocuklarımıza bunları öğretemiyoruz. Bu da yine sınav odaklı bir eğitimden geldikleri için. Yoksa o öğrencilerimiz, işte siz konferans verdiniz, 700 kişi vardı. Hepsi çok çok diyelim ki, şimdi üniversitesini zikretmeyelim, İlk 10'daki üniversiteleri kazansa.
0: Evet.
2: Geldiler. Şimdi biz gözlemleyebiliyoruz değil mi hepimiz üniversitelerimizde? Çok başarılı öğrenciler. Evet. Ama çok mutlu değiller.
1: Tabii.
2: Sürekli işte psikolojik psikolojik danışma birimine başvuruyorlar.
1: Evet,
2: baş etmekte güçlük çekiyorlar. Uyum sağlamakta özellikle çok zor.
1: Uyum yılı çok zor geçiyor çoğunlukla.
2: Çok zor geçiyor. Ailesi bir kısmı mesela tekrar ya kayıt donduruyor, tekrar dönüyor. Evet. Veya ailesi işte İstanbul'a taşınmak zorunda kalıyor. Neden? Çünkü bunlara biz hem baş etme becerilerini kazandırmamışız, hem karar verme becerilerini, evet, kazandırmamışız, problem çözme becerilerini kazandırmamışız. Sadece işte testleri çöz, mutlu olursun,
1: evet,
2: iyi bir üniversite kazanırsın, iyi bir bölüm kazandın, mutlu olursun şeklinde hala empoze edilen o. Ama işte mutluluk orada değil. Peki kazandığın için mutlu olmuyorsun? Hı-hı. Değil mi? Yani orada o zaman bir şeyler eksik. İşte eksik olan o başa çıkma becerileri. Eksik olan uyum gücü ve çocukların konfor alanından çıkamaması. Hı-hı. Yani izole bir şekilde konfor alanında yaşıyorlar. Gerçek hayatla tek başlarına mücadele etmeleri gerektiğinde, hı-hı, baş edemiyorlar.
0: Evet. Ve kaçmak istiyorlar. Hep
2: kaçıyorlar.
0: Böyle bir eve dönüş
2: yani, evet,
0: oluyor ilk aylarda.
1: Tabii.
2: Zaten ya strese karşı ya, evet, baş edecek değil mi?
1: Evet.
2: Veya kaçacak.
1: Kaçacak.
2: Ha, biz şefkat eğitimlerinde, öz şefkatte savaşmada kaçmada diyoruz.
1: Evet.
2: Ayrı bir şey. Yani o tabii farklı bir şey. O güçlüklerle.
1: Onun gibi yani, büyüyor. Akışta kal. Belki de değil
2: dost,
1: mi?
2: Dostluk kur. Bu şeklinde. Dolayısıyla yani burada hani mutlu olmayı, iyi olma, iyi hissetme. Hı-hı. Aslında da çocukluk yıllarından itibaren çocuğun duygusunu yaşamasına izin vererek biz bunu sağlayabiliriz.
1: Evet.
2: Çünkü duygusunu yaşama izin vermediğimizde işte ağlama, güçlü görün, ne var bunda, çok abartıyorsun,
1: evet,
2: gibi mesajlarla yetişen bir çocuk duygusunu ileriki yaşamında da yaşayamıyor. Yaşayamadığı için bastırıyor.
0: Yani aslında çok izin vermiyor muyuz diyorsunuz çocukların duygularını yaşamalarına?
2: İzin vermiyor. Ağlama diyor. Ne var bunda ağlayacak diyor.
1: Ya da git odan ağla diyor.
0: Git odan
1: yani
0: ağla.
1: Yani o ağlaman
0: diyor.
1: Burada kabul edilmez.
2: Şimdi,
1: senin,
2: evet,
1: ağlayan versiyonunu kabul etmiyorum diyor. Düşünsene.
2: Utanç verici.
1: Ben konuk yani olarak ağlarsam git sen yayından çık orada ağlayın.
0: Tabii tabii. Yani yani bunu konuştuk programdan önce yani.
1: Yani o versiyonunu kabul etmiyorum demek bir ailenin. Evet. Sen sadece gülersen seni kabul ediyorum. Git odan ağla ne demek?
0: Doğru. Programda ağlarsan kabul edeceğimiz sözünü bu arada gerçekten programın başında verdik. Hatta ağlamanı da tercih ederiz dedik. Ne olur ne olmaz. Ama mesela insan yalnız başınayken de ağlamıyor ki. Genelde birinin göreceği şekilde ağlıyor insan.
1: Bir omuzda ağlıyor.
0: Duygusunu reddi yani.
2: Bazıları da gizli gizli ağlıyor falan diyor.
1: Ve sonra da diyor ki çok başarılı hissediyor bebeğin. Diyor ki odana git ağladım sustu. Yani ne yaptın? Evet bir omuz vermemiş oldun.
0: Evet.
1: Halbuki biz cenazelerde bile neden mesela tabutu birden çok kişi taşır ve herkes omuz vermeye çalışır? Nedir anlamı? Üç kişi taşıyamıyor mu?
0: Taşır.
1: Aslında duyguyu bölüşüyoruz.
0: Tabii.
1: Ama biz çocuğumuzun duygusunu...
2: Bağlar.
1: Tabii bağlar.

0: Vallahi ilişkiler.
1: Çok güzel bir nokta. Şimdi burada yani o zaman ben çocuğumun duygusuna ne kadar izin verirsem o da o duyguları doğru yaşamayı öğrenecek.
0: Evet.
1: Çünkü izin vermezsek duygu yönetiminde zorluklar yaşayacak.
0: Çünkü bu yanlış bir şey diye düşünmeye başlayacak. Duygularımı ifade etmem. Yanlış bir şey için, olarak düşündüğü için de ileriki yaşamında duygularla temas kurmaktan kaçıyor.
2: Tabii.
0: Oysa ki biz iyi oluşumuzu artırmak için en önemli parametrelerden birisi duygularımızla temas kurabilmemiz gerekir. Duygularımızla temas kuracağız ki onu tanıyacağız. Farkına varacağız. Ve bununla nasıl baş edebiliriz diye çözüm yolları arayabilirim.
1: Peki hocam, şimdi biz başarıyı tanımladık. Dedik ki bak evladım, sen birinci sınıfın işte dördüncü ayında falan okumayı öğreneceksin. Geç mi dördüncü ay? Ben kendi hızımla söyledim galiba.
0: Bir dakika.
1: Ve altıncı ayında ya da ikinci ayında diyelim.
2: Fizik gibi öğrenmiştik değil mi hocam? Zorbalarmışız burada. Biz evde öğrenenlerden.
1: Ben evde öğrenmedim de benim kurdele takıyorlardı öğrenenlere. Öğrenme diye bari de takmışlardı artık. Üzülmesin diye. Tek kurdelesi olarak oturmak korkunç. Yani sonuçta bu. Yani hadi birinci sınıfta şu başarıyı göster. Doğru. İkinci sınıfta şunu yap.
2: Tık atıyorsun hep.
1: Hep tık atarak bir yere doğru gidiyorsun işte. Sonra işte 5. sınıfta bir sınava girerdik. O korku.
2: Tabii.
1: Sen onu da kazanmışsındır kesin.
2: Andolos tabii ki.
1: Ne kadar güzel hikayelerle dolayı. Hep kahramanısın hikayelerin. Bende yok bunlar. Ve sonra diyorsun ki çocuğa başarılısın. O bir bakıyor ki ya bu başarı mı gerçekten ve ben kendimi başarılı hissetmiyorum diyor. Orada da Mehmet Engin Deniz devreye giriyor. Diyor ki bu bir başarı değil. Çünkü sınav sistemi üzerinden yetiştirilen çocuk kendini başarılı zanneden çocuk. Oysaki iş duygusal yüküne kadar taşıdığın ve sorun çözme becerisini ne kadar geliştirdiğin. Doğru mu anlamışım?
0: Evet. Yani ilişkileri yönetemiyor. Sağlıklı ilişkiler kuramıyor. Empatisi de gelişmiyor. Zaten çatışmalar da yeterince empatik değilse çocuk değil mi? Karşısındaki ne yapamayacak? Anlamakta zorluk çekecek.
1: Doğru.
0: Onun için duyguların farkında olması ve duygusal zeka kavramından da daha öncelerden de bahsettik. Duygusal zekanın duyguların zekice yönetimi diyoruz. Eğer duygusal zekası gelişmişse bir çocuğun bu defa duygusal zeka akademik başarıyı da artırıyor. Yani sadece sosyal ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde başarılı olmuyor. Akademik başarı da artıyor. Evet. Aslında bizim kaçırdığımız nokta şu. Çocuklar da biz duygusal zekayı geliştirebilirsek, sosyal becerilerini geliştirebilirsek, zaten sosyal becerisi gelişmiş bir çocuğun akademik başarısı da yüksek oluyor.
1: Tamam, biz ya o ya o diyoruz, hata yapıyoruz aslında. Yani duygusal gelişim olduğunda yani öbür de olacak.
0: Evet.
1: Yolu bu çünkü. Tamam, çok iyi bir şey. Yani, konuya değindiniz o, şu an.
2: Çok doğru.
0: Akademik başarı kendiliğinden geliyor zaten. Çünkü çocuk kendisini tanıyor ve yönetme becerisine sahip oluyor. Ama sadece işte derslerin yüksek olsun, 80 olsun, 90 olsun, notların yüksek olsun. Ama bu sefer ilişkilerden o bağ kurma, hani iyi oluşta, ileriki yaşamında bahsettiğimiz mutlu olması için o bağ kuramadığı için de çocuk mutsuz oluyor. Aslında iş yaşamında da başarısında da duygusal zeka en önemli faktör. Dünyada da böyle. Yani çok iyi üniversiteler isterse, diyelim şimdi birinci sıralı sanırım Harvard falan var. Harvard'ın en iyi programı bitirsin. İş yaşamına gittiğinde eğer duygusal zekası noksansa günümüz koşullarında hatta Amerika'da yapılan araştırmalar var. Mesela 6 ay içerisinde işten çıkarılanların büyük çoğunluğunun duygusal zekasının noksan olduğu görülüyor. İyi üniversiteler bitirmiş, çok başarılı ama iş yaşamında başarısız, ilişkilerinde başarısız, iletişim kurmakta başarısız. Bu biz de gözlemleyebiliyoruz bunları. Onun için hani duygusunu tanıması işte, bunun farkında olması, bunlar da işte ilk çocukluk yaşantılarında yani bu çocuğun duygusal zekasının gelişimi konusunda hem ailelerin hem okuldaki tabii öğretmenlerin de yapacağı pek çok çalışma var ki bu duygusal zeka içerisinde sosyal beceriler var, kişisel beceriler. Mesela kişisel becerinin motivasyon. Çocuğun motivasyonu yok. Neden? Duygusal zekası gelişmiş. Tabii empati var. Genel ruh sağlığı var ki bu genel ruh durumu zaten bizim iyilik halimizle ilgili kısmı duygusal zekanın. Çünkü kişi kendisini harekete geçirebiliyor. Yalnız çocuğa çalış demek zorunda kalmıyoruz.
1: İçten yandığı böyle motivasyon şeyi var.
0: Evet. Yani dışsal bir motivasyon yok. İçsel olarak bunu yapması gerektiğini düşüyor. Ya bunlar aslında bu yaşam becerileri gelişirken hepsini çocuğun deneyimlemesine fırsat vermek gerekiyor. Temel problem bu. Yani bunu deneyimlesin. Başarısızlığı da deneyimlesin. Başarılı olsun. Başarısızlığı olsun. O başarısızlığı da tatsın. Bundan nasıl çıkabilirim? Neler yapabilirim diye bunun arayışı içerisine girsin. Yani pek çok şeyle yüzleşirse aslında ileriki yaşamında da karşılaştığı problemleri de çok rahatlıkla çözebilir. Çözme yollarını da arayabilir.
1: Bizde hep şey tehdidi vardır. Okulla ilgili işler biraz aksadığında hemen sanayi gösterilir.
0: Evet, sanayi.
1: Çırak olarak verici. Aslında bak belki de hediye o. Yani düşünsene oralarda bir sıkıntı var ve işi öğreniyorsun. Ama bu hep böyle bir şey gibi gösterir ama nerd diye bir kavram var.
2: Evet.
1: Nerd dediğimiz kişi sosyal bağları zayıf.
2: Evet.
1: İlişki ve bağ kurmaktan kaçan ama teknolojide işte
2: akademik ya da
1: akademik dünyada çok odaklı ve başarılı ama onun dışında ilişki kurmayan bir tip. İş yerinde bunun başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bir süre öyle gidiyor.
2: Evet.
1: İşte belli bir takım o şeyleri, titirleri hızlı kazanıyor.
2: Tikleri hızlı atıyor.
1: Tikleri atıyor fakat kendi içinde huzurlu değil diyorsun. O kişiye bir önerin var mı peki?
2: Evet.
1: Ben o durumdayım mesela, gelmişim 40 yaşına.
2: Evet.
1: Peki ne yapabilirim? Aslı Hoca bana ne önerebilir? Böyle yaşamışım ve başarılıyım. Bir yerde şube müdürüyüm mesela.
2: Evet. Muhtemelen o tarif ettiğin kişi kim? O tarif ettiğin kişi muhtemelen bu gifted dediğimiz üstün yetenekli kişilerde çok görüyoruz. Hatta bununla ilgili bilim sanat merkezlerinde ilk bir çalışma yaptık. Hep böyle üstün yeteneklilerin akademik başarısı, iş hayatındaki başarısıyla ilgili araştırmalar vardı. Biz sosyo duygusal gelişimiyle ilgili bir araştırma yaptık ve onların en çok zorlandığı şeyin gruptan asenkronize hissetmek ve evet başarıları var ama üstün yeteneklerin çoğu çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Sürdürülebilir değildir. Akademik başarı da vardır. Yani şimdi hocamızın dediği gibi duygusal zeka akademik başarıyı artırıyor ama duygusal zekası yok ama akademik başarısı yüksek tipler de var. ODTÜ'de de görürdük hatırlarsan.
1: Tabii ki.
2: Ama sürdürülebilir değil. Hatırlarsan o kişilerde işe girerlerdi, sürekli çıkarlardı.
1: Evet, sürekli değişti.
2: Sürekli bir sıkıntı olurdu. Okul çok uzardı. Adam birincilikle girmişti, artık nasıl oldu niye yürümüyor derdik. Proje ödevinde herkesle bir dövüşürdü, dolaşırdı. Yani sürdürülebilirlik için gerekiyor. Evet. Üstün yeteneklilerin en hassas olduğu konu duygularını dediği gibi Mehmet hocamızın yönetemiyorlar, tanımıyorlar. O yüzden de onlarla ilişkileri yok. Daha bebeksiler. Yani akademik olarak çok güçlü ama duygusal tavırları çok bebeksi insanlar. Hepimizin hayatın içinde var o tür insanlar. Yani nasıl bebeksi? Benim işte kızım da küçükken 3 yaşında canı o istediği olmadı. Atardı. Çünkü bebek adı üstünde. Ama böyle yapan yetişkinler de var. Neden? Duygusal yanıtı aslında vurarak, kırarak, hakaret ederek, baktığımızda bir kötü niyeti var diyemeyiz biz bu insanlara her zaman için.
1: Bu arada Eda'nın duygusal yanı çok güçlü. Atmayı
2: sana
1: yani,
2: da sevgilerini iletti. İzliyorsa şimdi.
1: Kanalda da o kadar sevildi ve ya, hep soruluyor ki Eda'cığımız.
2: Çok sağ.
1: Özür dilerim kesinlikle.
2: Çok teşekkür ederim. O yüzden o bebeksi yanı büyütmek aslında. Evet. Bu bütün dediğimiz beceriler, yetişkin görünümlü çok bebeksi insanlar var aramızda.
1: Doğru.
2: Hayatla da işte o yüzden baş edemiyorlar. Gelen durumlara çok kızdım diyor. Ben de kızdım ama seninle aynı tepkiyi vermiyorum.
1: Yani, bu aslında olgunlaşmak gibi bir şey değil mi? Yani
2: tabii
1: akademik
2: ki.
1: Olarak, zihinsel olarak ya da bu özel becerilerle kendini o alanda büyütmekle olgunlaşmak
2: birey.
1: Farklı şeyler.
2: Tabii.
1: Yani bu olgunlaşma yolculuğunu yapmak. Şimdi ben bakıyorum Mehmet Engin Deniz var karşımıza, tam böyle oturuyor. Şimdi dekan olduğu zaman herkes memnun. İşte derneğin başında olduğu zaman herkes memnun. Akademik olarak çok iyi olduğun için mi bu? Bence ilişkileri iyi yönettiğin için. Ya da insanlarla doğru bağları kurduğun için. Bu ikisini dengelemiş az sayıdaki insandan birisin aslında hocam. Senin
2: ama
1: kişisel bir önerin var mı peki bu konuda kendi yaşamından? Kabul etmiyorum böyle bir şey dersen de.
0: Yok ya, kabul ediyorum ben. Bunu benim konuşmam biraz zor.
1: Hayır, hani tabii ki konuş hocam ya. Neyi doğru yaptığını söyle.
0: Kimdi? sen kim, ilk defa dilsiz kaldım diyor. Hı. Sen kimsin dediğinde diye bir sözü vardı, ismini şimdi hatırlayamadım. Tabii siz zaten
1: biz de hatırlayamadık, öyle baktık zaten. İnşallah sormaz diye
2: böyle. Ben o sırada başımı gömdüm.
1: Size neler varmış?
0: Ermiş kitabı var ya, biliyorsunuz aslında.
2: Ne hocam, zorluyordu.
1: Zorluyordu.
0: Zorluyordu falan. Siz yani tabii bu ilişkiyi kurmak şöyle

0: sosyal beceri sanırım. Aslında çok becerikli bir adam değildim yani. Sosyal beceri, becerikli adam değildim derken yani sosyal beceri anlamında. Hatta
1: çünkü, hemen Aslı Hoca'ya dönüyoruz.
0: Evet. Çünkü master tezimde de doktora tezimde de atılganlık ve sosyal beceri eğitimi falan çalıştım.
2: Çalıştık ki oldu.
1: Üçüncü oldu. Tamam.
0: Yani belki de yani öğrenilebilir kısmıyla.
2: O yüzden vurguladı. Bakın öğrendim.
0: Belki öyle bir şey.
1: Tam sindirmiş.
0: Evet, yani ben şunu seviyorum. Ben paylaşmayı seviyorum. Hocam. Yani belki bununla da ilgili. Yani ilişkilerimde de arkadaşlarımla, dostlarımla ya da akademik anlamda da bütün yaşamım boyunca yani bir bilgi hiçbir zaman saklamadım. Evet. Ya da destek olabileceğim bir şey varsa arkadaşlarıma belki de bununla ilişkili
2: biraz övelim hocam.
0: Evet, devam edelim. buradan devam edelim. Hatta yani sosyal yapıştırıcı diye İngilizcesi social ne diyorlar? Injuru muydu? İngilizceniz daha iyi.
1: Nasrettin Hoca'ydı galiba demin.
0: Yani insanların yani birbirleriyle iletişim kurması, bir ağ kurması, yani iyilik haliyle ilgili gene bağlantı yapalım. Yani ben çok kendimi anlatmış olmayayım. İşte bu bağlar bizi iyileştiriyor. Zaten sizler de biliyorsunuz.
1: Ama hocam şunu biraz merak ediyorum. Hani böyle iki tür yönetici var. Bir tanesi emir veren, yol gösteren, işte komutlar veren ama duygusal tarafına pek bakmayan ve bayağı da rağbet görürler. Kimisi de kucak açan, kapsayıcı, sorun gideren, hatta bir derdi varsa yardım eden. Senin yol biraz oradan geçiyor gibi geliyor bana. Biraz, o yüzden hem, soruyorum.
0: Evet, belki mesleki anlamda, tabii mesleki anlamda biraz da belki empatik olmam. Zaten mesela işte yöneticilik, dekanlık yaptığım zamanlarda mesela diyelim ki bir hocamız bana geldiğinde ya hocam siz işte psikolojik danışmansınız beni anlarsınız diye. Ve inan şu çok önemli hocam. Ben şunu gördüm. Bir problemi çözüp çözmemeniz çok önemli değil. Gelen kişiyi, arkadaşınızı, meslektaşınızı dinleyip dinlememeniz önemli.
1: Evet, tabii.
0: Yani şunu diyebiliyorlar mesela. Ya hocam evet bu problem çözülmedi. Çözecek gibi durmuyor ama beni dinlediniz ya.
2: Tabii.
0: Ben şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Doğru. Dolayısıyla yani insan karşımızdaki kişi dinlemek, dinlediğimizi ona hissettirmek, empatik yaklaşımımızla o kişiyi iyileştiriyor. İyileştirmiş oluyor. Dolayısıyla bu bağları kurmak, ilişkileri kurmak, iyi niyetli olarak efendim insanlara destek olmak belki de bu ilişkileri güçlendirerek devam ediyor.
1: İki tane araba var hocam karşımızda. Birinin markasını söyleyebiliriz çünkü üretimi durdu. Anadolu'nun şey markası Anadolu var bir tane. Bir tane de İtalyan bir spor arabası var. Ama bizim Anadolu'nun o eski arabasının içinde eşimiz ve çocuğumuz oturuyor. Diğeri zaten İki kişilik bir spor araba. Hangisine binersin diye sorulduğunda zaten cevabı
0: İlginç bir araştırma mı yapılmış böyle?
1: Ben tamamen şu anda zihnimle kuruyorum olayı. Ben o eski püsküde olsa o araba içinde eşim ve çocuğum olduğunda bana çok daha çekici gelir. Her nereye götürüyorsa götürsün beni o araba. Beraber olmak istediğim insanlarla beraber bir yolculuk yapacağım ve oraya da onlarla beraber olacağım. Gittiğim yere hızlı gitmekle ilgili bir niyetim yok. Çevreye nasıl göründüğümle ilgili bir derdim de yok. Ama ulaştığım yerde dostlarım ya da ailem yanımda olsun istiyorum. Buna nasıl bakıyorsun? İnsanlar niye diğer arabayı tercih ediyor? Hazırlı bir, huzurlu bir sistemleri var. Evlenmek demişler, olmuş çocuk demişler. Hep bunların peşinde koşan insanlar niye vazgeçiyor burada?
2: Çünkü onları tik atmak için yapıyorlar. Temas kurmuyorlar. Yani o arabada karısı ya da işte eşi ve çocuğu var ama onları çok tanımıyor
1: var,
2: ki.
1: Var,
2: tanımıyor ki onları Mehmet. Tanımıyor ki.
1: Evet,
2: ya ben danışanlarımı soruyorum. Çocuğun en çok neyi sever? Hangi bütün gün telefonda ne izler? Ne bileyim saçma sapan şey. Ben
1: hiç
2: saçma sapan
1: işte.
2: Şey de olsa
1: tabii,
2: bakarım.
1: Bravo.
2: Neyi seviyor? Evet. İşte benimki hep basket izler. Hangi takımı tutar? Sen de oturur izler misin? Evet. Ben sevmem. Ya sen sevme.
1: Sen
2: eşlik eder misin?
1: Bravo.
2: Bak şimdi hocamızın dediği çok güzel bir katkı vardı. İnsanlar seansta da sorun çözmek değil zaten konu. Ne haddimiz? O gizli bir kibir olur. Eşlik ediyoruz acılarına, evet. Zorluklarına. O tabuta omuz vermek gibi.
1: Belki.
2: İşte dediğin tabii gibi, bazen didaktik pratik öğrenme süreçleri de oluyor ama aslında eşlik etmek, evet, birbirimize eşlik etmek. O yüzden de birçok insan dediğim gibi o arabada karısının çocuğunu bırakır da çoğu kişi her şeyini satıp
1: hızlı
2: öbür
1: arabaya
2: biner gider. Bir temas, bir bağ yoksa aramızda. Yani sadece öylesine geçip gittiyse yıllar ya da zamanlar, birbirimizle ilgili kısa zamanlarda bile kalpten bir diyalog kurmadıysak hiçbir anlamı yok zaten. Sadece bir arada durmuş oluruz.
1: Doğru. Sen dedin çocuğun takımı, tuttuğu takımı bilmeyenler var. Senin kızın tuttuğu takımı bütün bina biliyor bu arada bizi.
2: En büyük Fener.
1: Yani. Orada basacağım Fener Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe.
2: Canım benim ya.
0: Evet, beraber hep beraber bir maça gidelim.
1: Bütün sayın dekanımın, sayın profesörümün ya bütün akli melekeleri devreden çıkıyor ya. Fenerbahçe maçı izler ya. Ben öyle bir şey görmedim.
2: Evet, öyle. Ben de anlamadım.
1: Fenerbahçe Galatasaray maçı izlemiştim. Ya hocam dedim, ben sana ayıp ediyorsun valla. O pozisyonu değildi, böyle baktım ona. Yani devam ettim. Oluyor, böyle bir şey var. İyi hissettiriyor mu hocam? Bu da bir bağ mı sence, taraftarlık?
0: Tabi aidiyet duygusu aslında.
1: Aslı'ya bir daha soracağım. Ne dersin yani, hocam? Ne hissediyorsun orada hakikaten? Nasıl bir şey bu? İyi hissettim. Hayır, tabii. Peki iyi hissetmiyor musun Fenerbahçe olarak? Son 12 yıldır falan.
2: Son 12 yıldır.
0: Şimdi tabi burası spor programı değil.
1: Değil, değil, tabii ki.
0: Yan şeyde, odada spor programı vardır. Ya tabi taraftar olmak, hani aslında bir aidiyet duygusu. İşte zaman zaman işte sosyal bağ için de aslında bir şey değil mi? Bir fırsat.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Bunu bir rekabet olarak görmek lazım. Biz de tabii başka boyutlara gidiyor. Efendim farklı bakış açıları geliştirebiliyor insanlar. Yani burada şey, futbol yorumu yapmayayım. Hani mutluyuz biz. Fenerbahçe hakikaten çok dünyanın...
1: Ya hocam düşünün, bak burada bile gülmeyi başardı ama burası ağladı. Burası biraz ağladı.
2: Melisa gibi.
0: Hayır, mesela birkaç gün oldu. Biliyorsunuz yani Fenerbahçe bir dünya kulübü diyoruz ya.
1: Evet.
0: Basketbolda da çok iyi.
1: Dört branşta bir şey geldik.
0: Çok iyi işte futbolda yine öyle, aynı anda atletizm vesaire. Tabii diğer kulüplere de saygı duyuyoruz. Yani aslında futbol ya da rekabet rekabet olduğunda güzel oluyor. Yani sadece Fenerbahçe olduğunu düşünsenize ya da sadece Beşiktaş, olur, Trabzon ya da Galatasaray.
1: Peki hocam şuna ne diyorsun? Bir başka bir yerden alacağım konuyu. Aslında o açıdan sormuştum. Şimdi biriyle karşılaştın. Mesela bankada oturdun. Bir 40 dakika sıra bekleyeceksin. Yanında da biri var. Ya ona dönüp hangi takımı tutuyorsun dediğinde ya da memleketin neresi dediğinde 40 dakika sohbet edebilirsin.
2: Tabii bir bağ oluşuyor.
1: Direkt oluşuyor. Başlayan, çünkü herkesin fikir sahibi olduğu bir konu ve iletişim orada açılabiliyor. Ama evet, senin kendi çok kişisel bir mevzunla ilgili sorsan o döner telefonuyla ilgilenmeye başlar. Ama bir de böyle ortak konular olması lazım, evet, galiba. Mesela erkeklerin de vardır böyle, kadınların da vardır ama mesela tuttuğun takım ve memleketin ne sorusu böyle garantili sorulardır yani. İletişimi açmak için diye düşünüyorum. Bundan otomatik bağ kurar yani.
2: Şimdi takım tutmayla ilgili bir tane anım var. Onu böyle paylaşmak, hı-hı, istiyorum. Bütün hani yaşlı, tamam, insanların yaptığı gibi. Şimdi ilkokuldayken böyle Fenerbahçe yine çok güzel. Ligde çok sonlardaydı, hı-hı, o yıllar. Hı-hı. Beni de zorbaladılar Fenerbahçeliyim diye. Ağlayarak geldim eve. Çok gerçek, hı-hı, böyle.
0: Buradan i̇şte, belki akran, unutma akran,
2: akran zorbalığı yaşadım. Çok ciddi ama bayağı uğraştılardı. Böyle işte laf söylediler. Fenerbahçe sürekli kaybediyor. Ligden düşecek, birinci ligden o yıllar. Vallahi. Ondan sonra eve geldim. Benim babam da çok tabii ki de fanatik bir Fenerli. Tesadüf çok, olmadı Fenerli oluşum. Ama çok güzel bir hayat dersi var. Dedim ki ben artık dedim Fenerbahçe'yi tutmayacağım dedim. Beni çok ağlattılar. Galatasaray'da bir şampiyon oluyordu. Hı. Sonra böyle dinledi sakince. Sonra dedi ki bir şey söyleyeyim mi kızım dedi. Sevdiğin şeyleri koşulsuz seveceksin.
1: Doğru.
2: Bunun ilk yılda takım. Kazandığında da sana bir faydası olmayacak. Kaybettiğinde de. Ama dedi çabası varsa seveceksin. Hiç unutmuyorum. Hı-hı. Ben dedi Fenerbahçe'yi seviyorum. Bir çabası var dedi. İzlemeyi seviyorum. Çabalarını dedi. Hı-hı. Şimdi bu çok önemli bir şey aslında. Sevgiyle ilgili de.
0: Maçlarda iyi günde, kötü günde
2: değil. Evet. Sonra yapıyoruz, bu şarkıyı söyledik evde. Gerçekten,
1: gerçekten
2: bak. De ben çok etkilendim. Yani hakikaten şey, söylerdik. Çok severdik maç söylemeyi. Forma giyip. Ve çok hoş. O böyle içime işlemişti.
1: Her sevdiğin yani, böyle olması gerekir mi peki? Gerekir değil mi? Olması gerekir.
2: Çaba varsa.
1: Çaba varsa.
2: Ama güzel olur. Oradaki parantez.
0: Görmemek lazım.
2: Çaba varsa ve sana ne dedi? Zarar vermiyor.

0: olsa. Ha, aslında tabii, çok şey öğreten bir cümleydi.
1: Doğru, çok güzel söyledin.
0: Kazandığında da sana bir faydası yok. Ama kaybettiğinde de sana zarar vermiyorsa. Yani sevdiğimiz insanlar da işim kötü gitti deyip seni zorbalıyorsa kabul edilir değil yani bu.
1: Değil tabii ki.
0: Evet. Ve bir çabası varsa.
2: Demek ki ilişkiyle ilgili. Bu konuşmayı demek ki yeğenime ve kardeşime yapamamışım. Onlar aslında Fenerbahçeliydi, kardeşim Metin ve yeğenim Emre. Birisi Trabzonsporlu oldu, sonraki yaşamında birisi Galatasaraylı oldu Emre. Demek ki babanızın yaptığı konuşmayı yapamamışım.
0: Ya o da maçta etkili oldu. Evet. Pilota falan daldıysa oradan da emin değilim.
1: Metin ve Emre için gerçekten soracak bir şey yok. Yani tercih çok değerli bir şey, seçim de çok değerli bir şey. Seçim yapmışlar, o zaman da kıymetini biliyorsun galiba seçtiğin zaman. Bizimkiler çocukluktan gelen şeyler genelde birçok. Birçok bizim kimliklerimiz çocukluktan gelen.
0: Tabii ki.
1: Seçtiklerin daha bir güçlü olabiliyor.
2: Seçim aslında hayat seçimlerle dolu değil mi? Yani Glaser'inde kuran, ben o seçim dedin, yani onu da çok önemsiyorum. Hı. İşte bu belki bu seçimlerimizden biz hoşnut olduğumuzda iyi oluyoruz.
1: Evet.
2: Mutlu oluyoruz.
1: Yani her şeyin değerini parayla ölçmemek de bir seçim belki baştan. Öyle ölçersen belki ondan da keyif alabilirsin.
2: Hocam zaten araştırmalar da şeyi gösteriyor. Yani çok boylamsal araştırmalarda, yani çok mutlu insanların yaşamda zenginlik mutluluğa katkı sağlıyor ama beklenildiği kadar değil. En mutlu olan insanların sağlam dostluklar ve bağlar kuran kişilerin daha mutlu olduğu görüyor araştırmalar. Yani çok zengin olayım, işte her şeyim olsun falan. O zaman ekonomik durumu iyi olan herkesin çok çok mutlu bir şekilde toplumda gezmesi gerekir.
1: Öyle bir durum yok.
2: Öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok.
2: Onun için yani araştırmalar da yine bu dostluklara geliyor, bağlara geliyor, ilişkilere geliyor. Ne kadar sağlıklı ilişki ve etkileşim kurabilirsek aslında o derece iyiyiz ve mutluyuz. Hı hı.
1: Peki hani şu sen dedin ya, okulda bana bir zorbalık yaptılar.
0: Evet.
1: Ne durumda şimdi sence bu akran zorbalıkları? Nasıl görüyorsun kendi baktığın açıdan?
0: Çok şikayet var. İnanılmaz çok arttı.
1: Bir de sanal medyası var galiba bunun.
0: Evet, yani siber zorbalık dediğimiz değil mi? Sanal zorbalık ya da sosyal medya ile birlikte. Hakikaten baktığımızda zorba değil de şunu da çok karıştırılıyor bence. Özgüvenli dille. Yani sanki atarlı olmak, saldırgan iletişim dili bu aralar çok popüler oldu. Bizim gibi böyle naiflik, kibarlıkta sanki ya öyle ezik ezik konuşma gibi bir üsluba giriyor gerçekten.
1: Evet. Müzik kültüründe
0: de var bu. Bakarsan kesinlikle müzik de onu getiriyor. Sosyal medyada da mesela normalde yanından geçerken selam verirken bin kez düşünecek biri orada sana inanılmaz yorumlar, agresif tavırlar yapabilir. Hatta oteller bununla ilgili bir araştırma yapmış. Ben okuyunca çok etkilendim. Müşteriler ayrılırken misafirler soruyorlar ne kadar memnunsunuz? Eğer orada bir böyle küçük bir anket doldururlarsa kişilerin olumlu geri bildirim verme ihtimali %87 artıyormuş.
1: Oo.
0: Ama online'a link yollarsan herkes küçük bir şey diyorsa, havluda bir kere leke vardı. Çarşafta da kırışıklık vardı. O kadar detaylı, öyle agresif geliyormuş ki.
1: Neden acaba? Eğer, alışkanlık mı?
0: Çünkü kimse görmüyorken biz daha onunla barışık değiliz.
1: İzlenmiyorsun.
0: Kendi gölge yanlarımızı
1: çok
0: ciddi bir şekilde kusabiliyoruz.
1: Evet, çok ilginç. Abi.
0: Yani işte şu anda sen ne hoş ne iyisin derken kimse görmediği bir yerde platformda hakaret yazmak çok daha kolay. Çünkü
1: işte,
0: kimse
1: hocam,
0: görmüyor.
1: İşte sosyal medya platformları hep hakaret o yüzden.
0: Tabii ki de. O yüzden mesela o ünlülere baktığınızda belki yanından geçse fotoğraf çekilirim diyecek. Ama altına hiç tanımadığı bir insana en ağır hakaretler. Yani tabii ki de eleştiriler olur ama hakarete varan, zorbalığa varan cümleler geliyor. Çünkü kimse görmüyor
1: işte, Cem Yılmaz, duygusu. Cem Yılmaz'a neler neler diyorlar şu an.
0: Şimdi küçük bir eleştiri oldu
1: ona ama
0: zorbalamadım.
1: O konuya girmeyelim ama hakikaten mesela ama o da şu anda varan. Yaşıyor böyle bir şey.
0: Tabii ki.
1: Ve şunu söylüyordur muhtemelen. Ya ne yaptık falan diyor da olabilir ya da bunu yapmasaydım keşke diyor da olabilir.
0: Ben küçük bir eleştirimi yazdım. Bana ondan daha çok hakaret geldi.
1: Niye böyle söylüyorsun?
0: İnanılmaz. Hoca be kimsin senden?
1: Bu dil niye oluştu hocam ya?
0: Ve nasıl bir dil? Yani ben yazdım
2: sosyal
0: şey.
2: Sosyal medya dili oldu.
0: İnanılmaz hakaretler. Git be kadın falan. Böyle cümleler. Ben şok oldum. Ve yazdım çok naif bir şeydi. Yani böyle hakaret çok kolaylık. Ama o beyefendi yanından geçerken muhtemelen hanımefendi kapınızı tutayım diyebilir
1: Peki tavrımız ne olsun böyle bir durumda? Ne de önerirsin böyle bir durumla? Çünkü sen tabii daha tecrübelisin sonuçta. Uygulamaları daha fazla yapıyorsun bizden. Gelen de çok oluyor terapiye.
0: Çok,
1: ya sosyal medya linçiyle gelen var yani.
0: Çok etkileniyor.
1: Travmatik bir deneyim gibi yaşıyor.
2: Çok etkileniyor. Siber zorbalıklar.
0: Siber zorbalık
2: çok
0: çocukları da çok etkiliyor. Çünkü evet ana ağlarımızda belki yüzlerce anı var. Senin dediğin gibi ya bir sürü kötü anılı vardı ama biz iyileri hatırladık. O senin aslında kişilik özelliklerinle ilgili. Araştırmalar şunu gösteriyor. Daha dışa dönük, daha pozitif insanlar, beyin bir algoritma, Instagram algoritması gibi düşün. Senin keşfetin hep olumlular düşüyor.
1: Evet, evet.
0: Tamam mı? Senin keşfetteki algoritma öyle. Ya ne güzeldi. Dede çatıda biz yemek yerdik bir şey. Ama orada herkesin zorlanan da seans öyle gelmiyor. Sanki hep bütün travmalar ODTÜ'de onu buldu. Hocalar bana taktı, o öyle yaptı. Çünkü onun algoritması daha nevrotik. O yüzden bizim beynimizdeki ana ağlarında aslında her zaman aynı çalışmıyor. Çocukluk travması olan kişiler çok daha takıntılı bir şekilde olumsuzu düşünüyor.
1: Ya annem şöyle yaptı, babam bütün bunlar o yüzden falan diyen kişinin bazen anne babasını tanıyorsun yani. Ya diyorsun arkadaş sen bunları nasıl böyle kodladın? Şeker gibi insanlardı. Tabii bilinemez ama dediğin çok doğru.
0: Yapmış olabilir kodlamayla ama zoom yapıyor. Yani hepimizin hayatında
1: seçici
0: zorluklar
1: şey
0: var. Yüzlerce anı içinden gidiyor hep ona bakıyor. Yani şöyle, ben hep şöyle düşünüyorum. Ruminasyon çalışıyorum diyorsun. Tekrardan olumsuz düşünceler. İşte bu binanın dışında işte böcekten korkuyorsun. Bu binanın dışında bir böcek olabilir. Var mıdır? Var.
1: Vardır tabii ki.
0: Vardır.
1: Olması ihtimali yok.
0: Bu odada var mı böcek?
1: Çok ufak bir ihtimal vardır. Görmeyiz ama.
0: Var ya.
1: Görmeyiz. Var.
0: Vardır yani.
1: Vardır.
0: Vardır.
1: Buradan bir tane yakalıyor beni.
0: Ama böcekten korkan birinin önüne böceği koysak, bir de ona büyüteç versek, o bütün dünyayı böcek sanıyor.
1: Evet tabii tabii.
0: Tamam
1: doğru.
0: mı? Ana ağlarımızda o algoritmaya çok güvenmemek lazım. Terapinin, psikoterapinin en önemli yanı o beyin takıntılı bir şekilde orada işte biliyorsun aşağıdan yukarı, yukarıdan da aşağı beyin üç katmanlı baktığımızda sürekli birbirine sinyaller gönderiyor. O limbik sistemden, amigdaladan sürekli alarm sirenleri çalarken prefrontal korteksin ya dur bakalım abartma bunlar 5 yıl önce oluyor bugün olmuyordu demesi lazım. Ama bunu yapamaz hale geliyor bir yerden sonra biliyor musun?
1: Bunda
0: ve bugün her gün onu yaşıyormuş gibi anlatıyor
1: evet,
0: danışan.
1: Evet,
0: ben soruyorum mesela aldatıldım oldu mu oldu sonra dinledikten sonra ki ne kadar önce oldu bu olay? 8 yıl önce. Öyle bir anlattı ki bugün oldu. Peki hala alıyor. Yok aslanım ben ondan 7 yıl önce de boşandım.
1: O zaman niye bu kadar meşgul?
0: Ama yani duygusu, alarmı hala çok açık.
1: Evet. Evet o zaman bu, şöyle diyelim. Bir saatimiz oldu.
2: Ruminasyonlar devam ediyor. Yani sürekli ruminasyon yapıyor
1: sürekli
2: ve
1: devam
2: hep senaryolar yazıyor.
1: Şöyle bir ara yapacağız. Değerli hocalarım bir saatimizi doldurduk çünkü ikinci seansta konuşacağımız çok şey var ama depresyonla ilgili temel mevzu şu. Soru şu. Sen bir deneyimi yaşarken olumsuzlarına mı odaklanıp öyle kaydediyorsun? Yoksa bu deneyimi hatırlarken mi olumsuzları hatırlıyorsun? Bu ciddi bir soru. Kendimize de sorabiliriz. Ama bu harika sohbet. Mehmet Engin Deniz ve Aslı Bugay Sökmez'le sohbetimiz hemen az sonra devam edecek. Fazla uzaklaşmayın. Az sonra insanlar devam ediyor efendim. Bekliyoruz.

A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.

0: İnternette bir şey izliyoruz, sonra diyoruz ki aa işte bu ben. Resmen beni anlatıyor. Bakın ben de bir deneyeyim, size anlatabilecek miyim? Aldatılmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Ailene son derece bağlısın. Güçlü görünüyorsun ama kırılgan tarafların var. Kendini gerçekten iyi hissetmek istediğinde onu ancak doğada bulabiliyorsun. Kaç kişi beni aldatıyor dedi? Bence hemen hemen herkesin "Aa, aynen benim" dediği cümleleri kurdum. İşte herkese uyan cümleleri bu resmen ben diye sahipleniyor oluşumuza barnum etkisi deniyor. Ne demek barnum etkisi? Ben aslında genel geçer bir takım şeyler söylüyorum. Mesela diyorum ki yengeç burcu annesini sever, suyu sever, doğayı sever. Herkes sever aslında ama ben bunu gerçekten bana özgü özelliklermiş gibi duyup bana bu özellikleri söyleyenlere inanma eğilimi gösteriyorum. Özellikle burçlar, fallar ve internetteki kişilik testleri, herkesin hoşuna gidecek özellikleri, bak bu senin özelliğin dediği için onların sahiplenilme ihtimali artıyor ve bunun adı da barnum etkisi. Aman dikkat diyelim. Hocam burcunuz ne?
1: Yengeç, beni saydın diye düşündüm. Dedim herhalde bana baksaydı.
0: Hocam senin burcun
1: ne? Annemi de çok severim ya.
0: Ya tabii, ben de severim.
2: Benim de yükselenim yengeç.
1: Ya
2: ama
1: işte.
2: Ama koç burcuyum.
0: Ama suyu
2: biraz
0: seviyorsun.
2: Biraz koç burcundan bahsedebilir misin?
0: Lütfen. Hayır hocam, sana atıyoruz orada. Ama aldatılmaktan hiç hoşlanmam.
1: Ama bu konu çok ilginç. Amerika'da Florida State Üniversitesi'nde aile enstitüsünde görev yapmıştım hatırlarsan.
0: Evet.
1: Şimdi orada terapistler burç özelliğini alıyordu. Ben ilk önce çok şaşırdım, dedim ya biz ODTÜ'den geldik buraya, bilim dışı şeyler mi oluyor? Sonra Frank Finkham da böyle çok ünlü bir terapisttir. Sordum ya, yani bu burcu neden soruyoruz? Annemiz alır gibi düşün. Bir de burcunu ve burcunda taşıdığına inandığın 3 özelliği. Allah, biz nereye düştük diye. Dedi ki ya burç var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama dedi o biliyorsa ve 3 özelliğinin onda olduğuna inanıyorsa neye inandığını bileyim diye soruyor.
0: Doğru.
1: Yani ne demek bu da? Bizim psikolojideki çok temel bir kavramımız, kendini gerçekleyen kehanet. Evet. Burçlara baktığında 50 özellik yazıyor yengeçle ilgili. Ben tabii kötülerin hiç bende olduğunu düşünmüyorum.
0: Zaten yani
1: sen de
0: yoktur.
1: Düşünme.
0: Zaten yok.
1: Sizin hiç düşünmeyin, yükseğiniz yengeç. Ama ne
0: olmaz.
1: Yapıyoruz? Oradan hoş, kulağıma hoş gelen, topluma hoş gelen 3 özelliği alıyorum. Diyorum ki bunlar da benden var. Yengeç biliyorsunuz ki böyle diyorum. O yüzden de sahiplendiğim duyguyu da büyütüyorum. Çünkü o duyguyu suluyorum. Bir çiçek gibi düşün. Hep diyorum ki ben aleme düşkünüm, ben aleme düşkünüm. Herkes de bana bunu diyor. Ben muhtemelen daha da adayarak ilerleyebiliyorum. Bu yüzden de bakıyorlar aslında. Alıyorlar biliyor musun?
0: Ya
1: burçları.
0: Ben buna
2: besleniyor yani.
0: Kesinlikle inanıyorum. Çünkü hakikaten böyle dağınık bir kişi var mesela. Ve burç özelliklerine çok inanan bir Başak Burcu. Bir süre sonra dağınık olmuş. Yani burcuna benzemekle, burç özelliklerine sahip olmakla, burçlara inanmak arasında bir bağ var. İnanmayan zaten o burçlara sahip değil. Ama ben bu burç olduğum için mi bu özelliğe sahibim? Yani. Yoksa burçlara çok inandığım için mi bu özelliğe sahibim? Sorusu önemli bir soru ve tabii ki cevabı ikincisi diye düşünüyorum.
2: Yani o zaman demek ki sorunun cevabını da bulduk hocam. Ben koç burcuyum ya, koç burcu liderdir.
0: Doğru tabii.
1: Yengeçten nasıl olsun?
0: Olmaz.
1: Bence annemi seveceğim.
0: Annemi seversin burada.
2: Siz aynen.
0: Suyu seversin böyle.
1: Ben de o yüzden Kıbrıs'tan yaşıyorum. Ya, çok iyi oldu.
0: Ada çocuğusun işte. İkimiz de adada yaşıyoruz.
1: Bu program çok iyi oldu.
0: Bak ikimiz de adada yaşıyoruz.
1: İkimiz de yengeciz.
0: Bak program nereye gidiyor bir anda?
1: Nereden nereye?
0: Nereye gitti bir anda?
1: Sırf bu kesti alırlarsa öğrencilerimiz hocam ne dediniz diyecek.
0: Sen Amerika örneği biliyorsun falan. Of ya. Evet. Peki o zaman bu günlük falınıza bu okuyorum. İkinizin de o tarihi üzerinden. Şimdi bu konu tabii insanlar buralarla da bağ kuruyor belki ama akran zorbalığı ile ilgili hocam bir yerde kaldık ve insanların iyi hissetme ihtimalinin çok düştüğü bir yer. Çünkü her gün gidiyorsun, okuldasın ve insanlar sana kötü davranıyor. Sonra bu çocuklar eve gidiyor, anlatıyor. Anne baba da üzülüyor, ağlıyor. Daha güçlü ol desen belki bir çözüm değil ama ne yapsın orada veliler? Biraz Tabii zor bir soru soruyorum yine size ama.
2: Estağfurullah. Gayet.
0: Hallederiz bir şekilde
1: hallederiz. Hep de hocaya zor
0: değil. Şimdi hocaya burcunu soruyorum.
1: Bana burç
0: sana
1: ya.
0: Sana akla zor bu olur. Yani bir daha daha ilgili
1: program değil. O hoşuma gitti.
0: Yine kayırıyorum yani.
2: Evet. Neyse burçlardan gelmesin. Çünkü şu an anlatamazdım sizin kadar. İşte akran zor.
0: Öyle referanslı anlattı ya.
2: Tabii akran zor bu da yani çok çalıştığımız hepimizin. Espri bir tarafa bir evet. konu ve hakikaten günümüzde de ciddi anlamda sosyal medyada da hep birlikte görüyoruz. Yani çocuklar işte birbirlerine zorbalık yapabiliyor. Öğretmenlerine zorbacı davranan çocuklar var. Tabii bu pek çok boyutlu bir şey. Yani okul işte ebeveynin yani tüm paydaşların aslında bir araya gelip bu konuda bir işbirliği yapması gerektiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu arada tabii ki siber zorbalığın da özellikle %50'lere yaklaştığı söyleniyor. Hatta bir ilkokulda yapılan bir araştırmada %27 civarında çıkıyor siber
0: yani
2: zorbalığı.
0: Yani uğrayan kişi sayısı tabii, her 100 evet. çocuktan her tabii, 4 çocuktan biri.
2: Mağdur durumda yani zorba mağdur. Tabii her ikisine maruz kalanlar da var. Doğrudan zorbalıklarda falan. Tabii iletişimsel zorbalıklarda burada ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda aslında bu zorbalığı yani başta önleyici çalışmalar anlamında okullarda özellikle psikolojik danışma ve rehberlik servisinin biriminin çok önemli bir görevi var. Çünkü burada okul psikolojik danışmanları bu çocukları önceden gözlemleyebilir. Mesela çocuk okula gitmek istemiyorum diyebilir. Mesela zorbalığa uğramış çocuklarda okula gitmek istemekten çekinir.
0: Evet tabii.
1: Somatik işte, tepki verir
2: tepki
1: değil
2: verir,
1: mi?
2: Tepki verir, karnım ağrıyor der, başım ağrıyor da gitmeyeceğim der. Akademik başarısına sürekli düşüş gözlemlenir. Bunu aslında fark eder. Okullarda psikoloji danışmanlar, rehber öğretmenler. Bu bağlamda zaten hani her okulda psikolojik danışman yeterli sayıda bulunması bu bağlamda çok kıymetli. Yani çocuklarımızın ruh sağlığını koruyabilmemiz açısından ve geliştirebilmemiz açısından çok kıymetli buluyoruz.
0: Böyle bir 200 öğrenciye bir psikolojik danışman gibiydi Türkiye'deki en son hatırladığım oran. Ama tabii değişmiştir.
2: Tabii. Normdan dolayı işte farklı kademelerde, farklı sayılarda.
0: Farklı sayılar değişiyor.
2: Hatta bu normda yenilenmesi gündemde. Sanırım Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konuda çalışma yapıyor. İşte ana sınıflarında da yeterli sayıda olması. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Hatta üniversitelerde bile. Ben mesela her fakültede bile bir psikolojik danışma biriminin olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yani yeterli sayıda işte psikolojik danışman işte 300 öğrenci yoksa ben psikolojik danışman atamam ya da 150 öğrenci yoksa atamam demememiz gerekiyor. Yani 149'sa ya da 99'sa yani o çocuk hepsi bütün çocuklar değerlidir ve psikolojik danışma hizmetleri mutlaka erişilebilir, ulaşılabilir olması gerekir. Evet. Niçin? İşte akran zorbalığı da bu gerekçelerden birisi. Yani zorbalık davranışı çok arttı çocuklar.
0: Geldi hocam çocuk eve. Evet. Biz bunu hissettik. Sözünüzü kesmiş olmayayım. Ne orada kalmıştınız? Hani geldi böyle okul başarısı düşüyor, gitmek istemiyor, somatik yakınmalar ortaya çıkarıyor. O noktada yapılacak şey zorlamak mı okula?
2: Hayır. Tabii ki zorlamak değil. Yani çocuğu önce anlamak gerekiyor. Duygularını anlamak gerekiyor. İçinde bulunduğu çevre, ortam, okul ortamı, zaten bunu iyileştirmek için sadece çocuğu bizim rehabilite etmemiz yetmez. Okul iklimi burada çok önemli. Yani okul ikliminden başlayıp sınıfta, okulda, arkadaşlarıyla, bütün çocukların, öğretmenlerin yaklaşımı. Yani bütüncül bakmak gerekiyor. Yani bu zorbalığı nereden çocuk öğreniyor değil mi? Öğrenilebilir bir şey çünkü. Acaba bir rol model mi aldı? İşte sosyal medya bunda çok etkili. İzledikleri videolar, özellikle ergenlikteki bizim bildiği gibi yani kimlik arayışı, varoluşunu ortaya koymak, belki grup baskısı. Belki gruba girmenin kriteridir zorbacı davranmak. O küçük kliklerde, gruplarda. Dolayısıyla hepsini anlamak ve okul psikolojik danışmanlarıyla işbirliği ve öğretmenlerle işbirliği yaparak ancak bunun üstesinden gelebiliriz. Ebeveynlere düşen buradaki görevde çocuklarına zaman ayırmaları. Yani aslında çocukların çok pahalı hediyelere, çok pahalı ya da markalı kıyafetlerden evet. öte nitelikli zaman geçirmeye ihtiyacı var. Yani o zaman işte 5 saat bir aradadır ama hiç birlikte çocukla bir etkinlik yapmamıştır. Temas da bulunmamıştır. Bunun bir anlamı olmuyor. Yani çocuğa zaman ayıracak. Kendisi televizyonda ya da işte tablette, bilgisayarda, telefonda, sosyal medyadayken çocuğa sen git dersini çalış demenin çok bir anlamı olmuyor. Çocuk da model alıyor. Zorbalığı da model alabiliyor. Kontrol olması, yani demokratik anne baba olurken bunu şu anda kontrollü demokratiye doğru da bir evrilme var dünya.

0: da yani bir arada olması, sınırlar birlikte olması var tabii, evet. Tabii. Yani yasaklar değil, sınırlar koyun diyoruz. Eskiden şey çok
1: güzelmiş.
0: Modaydı biliyorsunuz. Hatta bir prestij meselesi meselesiydi. Yani işte benim evimde 3 tane televizyon var.
2: Evet.
0: Salonda var, oturma odasında var, mutfakta var. Şimdi gerçi gene bu tür işte dizi izleyenler falan hepsi de var da, ablamda da var fazla televizyon ama neyse o çocuklarını büyüttü.
1: Ona rağmen bir şey.
0: Şimdi ya da işte çocuğumun odasında televizyon var. Hmm. İşte arabada televizyon var.
2: PlayStation'lar
0: vardı, evet. Eskiden falan. Bunlar bir prestij. Oysa bunların ne kadar yanlış olduğunu, doğru olmadığını, çocuklarda ekran bağımlılığı hele günümüzde ne kadar arttığını da biliyoruz. Bu bağlamda bunları sınırlandırarak, çocukla etkili iletişim kurarak, onlara zaman ayırarak, nitelikli zaman ayırarak, yani beraber bir şey hazırlarsan, hatta markete, alışverişe gidersin ya da oturursun İstanbul'da bir denizin kenarında sessizce doğa izlersin. Evet. Yani çok lüks, pahalı şeylere ihtiyacımız yok. Hı hı. Önce bir de bunu anlamamız gerekiyor toplum olarak. Böylece yani bu akran zorbalığıyla zorbaca davranışları azaltmanın temel yollarından bazıları bunlar.
1: Çok fazla düşmanlık da birikiyor sistemde. Evet. Birikiyor. Sen işte ona kızıyor, işte tuttuğun takımın rakibine kızıyorsun, tuttuğun siyasi partinin rakibine kızıyorsun, işte karşı komşu çöpe atıyor kızıyorsun, biri arabasını yanlış park ediyor, biri zorbalık yapıyor falan derken birikiyor. Bizim bu yüklerden biraz kurtulmamız lazım.
2: Doğru.
1: Aslı Hanım konuyu nereye getireceğimi sanırım tahmin etti. Affetmek sizin, evet, çalışma konunuz.
2: Doğru.
1: Aslında dar ve spesifik bir konu gözükmesine rağmen 500 sayfayı aşan bir kitabınız var bu konuda ve ben o kitabı okudum. Müthiş bir çalışma. Bence okunması gereken bir kitap. Şöyle okunması gereken bir kitap. Yani bir şey hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, diğer önemli alanlarda da nasıl bir yoldan bilgi sahibi olacağımızı işaret edebilir. Peki bu kadar nefretin, öfkenin yoğun olduğu bir toplumda affetmek mekanizmasını nasıl çalıştırabiliriz hocam? İyi hissetmek için de geçerli.
2: Şimdi affetmek zaten olanı, olumsuz olaylar yokmuş gibi davranmak, görmezden gelmek, unutmak, bir köşeye atıp gitmek değil de artık olayları acı ve öfke duymadan hatırlamak demek. Çünkü o acı ve öfke bizi maruz kaldığımız zorbaya dönüştürüyor. Bakın bu hep böyle, evet, olur. Yani lisede, ilkokulda da öyledir. Siz zorbalığa uğrarsınız, maruz kalırsınız. Sizin de yapma riskiniz çok artıyor. İlişkilerde de öyle. Zorbalığa uğrayın, bir sonra zorba siz olabilirsiniz.
1: Evet.
2: Ailenizden zorbalık yaşayın, bir sonraki çocuğuna zorbalık yapan siz olursunuz. O yüzden bu aktarımın önündeki en önemli, böyle minnoş bir başlık gibi duruyor ama affetmenin, gerçek bilimsel affetmenin hiç alakası yok. Yani şifacılar, yaşam koçları daha farklı boyutunu çalışıyor. Bilimsel anlamdaki affetme, aynen hocamızın dediği gibi iyi hissetmek de öyle. Böyle her yönüyle bakmak, olumlu olumsuz duyguları her şeyiyle bir arada kabul etmekten geliyor. Hmm. Yani kendi olumsuz duygularımı, yaşadığım öfkeyi inkar edeyim. Ha, dün yaptım ben bugün, ay ne tatlısın Mehmet, değil yani. Bir zamanı, süresi, bunun demlenmesi lazım. Doğru yere koyup olayı, artık o olayı doğru bir yere koyup acı ve öfke duymadan hatırlamak. Çünkü bunun en büyük zararı kime? Bana. Peki bana verilen zarar bana ne oluyor? Topluma dediğin gibi ben de öfkeli biri olarak çıkıyorum.
1: Trafikte
2: çünkü
1: çıkıyor ortaya.
2: Ona benzeyen, beyin öyle işlediği için, işte beni bir köpek ısırdı. Hı hı. Beyin nasıl kodluyor bunu? Yine baktığımızda nörobiyolojik.
1: Köpekler kötüdür, tehlikelidir.
2: Bütün her köpeğe ben zorbalık yapmaya başlıyorum. Diyorum ki sonra da çocukken o beni ısırmıştı. Hı. Benim açımdan bu çok haklı bir gerekçe. Hı hı. Benim beynime göre, benim beynimdeki algoritmalara göre çok bizim normal. Yani ben Instagram'da hep maça baktıysam, Instagram'da da sırf maç var derim.
1: Evet,
2: yani
1: tabii,
2: benim daha algoritmam öyle gidiyor. Benim algoritmamda da hep köpekler kötü gidiyor ya da erkekler kötü gidiyor. O yapılan çerçevesinde sadece o gözlükle bakıyorum. Affetme o gözlüğü, olumsuz anının getirdiği, çok daraltan, hayatı daraltan gözlüğü çıkarıp, bak etrafta evet o var, deminki böcek örneği gibi dışarıda böcek var ama dışarıda ağaç da var, dışarıda toprak da var, arkadaşların da var. Sadece o yok. Ya da işte bizim 20 yıllık bir dostluğumuz var. Olumsuz şeyler olduğunu hayal et. 11'im bir ilişkimiz var. Tamam mı? 11'im. Bunun belki de 9'u harika, bir tane kötü olduğunu düşün. Affetmeyen kişi o bir taneye takılı kalıyor ve ruminatif bir şekilde ona bakıyor. Evet. Mehmet de böyle.

0: böyle bir adamdı. Mehmet böyle yapar.
1: Keşke burada şunu söyleseydim.
0: Seni daraltıyor, tamam mı? Biz o kadar dar bir canlı değiliz. Biz çok kompleks bir canlıyız. Yani sen Mehmet belki de o bir tane olumsuz da düzelttin ya da ben onu düzelttim. O zaman ne oluyor? Ona şans vermiyorum. Evet. Ve olan 9'u da çöp ediyorum.
1: Çöp ediyorsun.
0: Sıfırla çarpıyorum. Çünkü
1: perspektifin dar çok ve oraya dar. Odaklı kalıyor.
0: Çok dar. Aha. Daha da kötüsü bunu bana yapan yanına da kendimi de affetmiyorum. Kızıyorum, diyorum ki keşke Mehmet'e bunu izin vermeseydim.
1: Niye ağzının payını vermedin?
0: Zaten affetme, başkasını affetme yolculuğuna başladığında kişiler en çok kendilerini kızarken buluyorlar. Mesela eşiyle ilgili bir durumda onu niye aldatacağım? Oh ya diyor, o bana yaptı, ben bir de para verip onu mu affedeceğim? Aslında ne oluyor dönüp dolaşıp olay? Onu seçtiği güne lanet ettiği anıya gidiyoruz ve orada kendini affetmesi. Çünkü çok orada güzel. Aslında kendimize olan hırsımız, öfkemiz öbürüne olan öfke sinin arkasına saklanıyor. Aslında kendime de çok kızıyorum orada.
1: Evet.
0: Onu seçtiğim için, onun olan yıllara bir sürü şeye kendime kızıyorum
1: orada
0: aslında.
1: Orada güçsüz, cesaretsiz davrandığım için.
0: Tabii ki de. O günkü çocuk halime mesela annem babamla ilgili bir anı mesela çok fazla geliyor. Neden? Aslında o çocuğu ben sevmiyorum. O çocuğun güçsüzlüğü, ezikliğini ben orada affedemiyorum. Hem ki o çocuğa hocamızın da konusudur. Şefkatle baktığımda o çocuk 5 yaşındaydı. O çocuk o kadarını yapabilirdi. O çocuk baba ona şiddet uyguladığında altını kaçırabilirdi.
1: Evet.
0: O ezik falan değildi. O pozisyon öyleydi diyebildiğinde çocuk kendini affettiğinde babasının da sadece o kadar bir canlı olduğunu görüyor. Gidip boynunu atlamayabilir, barışmayabilir. Ama olayları acaba öfkeden daha arındırarak.
1: Ruminasyondan kurtulabilir belki.
0: Ruminasyondan yani, kurtularak şöyle bir dışarı.
1: Ruminasyon dediğimiz şeyi de bir aynen. söyleyelim.
0: Tekrar eden olumsuz düşünceler. Hı. Yani birçok anı olmasına rağmen içinden cımbızla seçip hep ona bakmak. Hı. Her gün başına o gelmiş gibi hep onu hatırlamak ve o duygunun çok yüksek olması.
1: Evet.
0: Şimdi bu böcek örneğini vermiştim ya ruminasyonla ilgili. Böceği aldım, büyüteçle bakmak gibi. O anıya çok detaylı bakıyorum. Ama ben ruminasyon üzerine çalıştığımızda böceği bir kenara koyduğumuzda başka şeyler de var bu odada. Belki böcek var, hoşuma gitmeyebilir. Ama odada başka şeylerle de temas kurabilirim.
1: Evet.
0: Ruminatif insanlar bugün de hiç temas kurmamaya başlar. Çünkü zaten o eski anı çok olumsuzdu. Yenilere de yer açmıyorum ben. Benim kalbim o kadar dolu ki olumsuzlukla yeni iyi bir şey alacak bir gıdım yerim yok.
1: Affetmek için ise perspektifi genişletmek ya da değiştirmek gerekiyor.
0: Fincanı boşaltıyorum. Tamam mı? Çünkü benim fincanı
2: yani
0: mesela
2: yükleri evet, biraz bırakıyorum. Hafifletmemiz gerekiyor.
0: Mesela sen çay mı seviyorsun kahve mi?
1: Ben çay seviyorum.
0: Çay seviyorsun tamam ama fincanında soğuk bir kahve var ve hiç sevmiyorsun. Bu soğuk kahve bir anılar zinciri olduğunu düşün. Sana ben harika bir çay da yapsam dersin ki tadı kötü olur.
1: Evet.
0: Yani fincanı boşaltacağım ki yeni anılara da alan açılsın.
1: Evet.
0: Ve hakkıyla tadına varabileyim hayatın.
1: Evet.
0: Tadını alamıyorum zaten.
1: Doğru. O zaman metaforumuza uygun şekilde çayımızdan bir yudum.
0: Ben.
2: Evet. Zaman burada bu farkındalık olması
0: evet,
2: yani o anda olması, anla temas edebilmesi için bilinçli farkındalık düzeyinde yüksek olması gerekiyor sanırım.
0: Çok doğru.
1: Yani
0: tabii.
1: Bu acaba
0: bir aracı zaten o
1: terapetik
0: olmadan
1: olarak müdahale edildiğinde affetmenin yanına bir takım da o zaman beceriler de kazandırılması lazım diyorsunuz değil mi? Mesela bilinçli farkındalık da bunlardan biri olabilir.
0: Tabii. Evet. Zaten o kitabımda hani her 10 tane başlık almıştım. Çünkü kendimde başka faktörlerle ilişkisine baktığımda affetmenin. Affetmenin önündeki hocam buyurun.
2: Evet. Kitabınızda.
0: Evet. Affetmenin önünde bir sürü çalılar var. Ben böyle koşa koşa affetmeye giderken nelere takılırım? Suçluluğa, utanca takılırım. Ondan sonra toplumsal baskılara takılabilirim. Ruminasyona yani tekrar da olumsuz düşüncelerime kesin takılırım. Ve çok böyle sinsice tatlılıkla gelen mükemmellikçiliğe takılabilirim. Mükemmel bir dünya yok.
1: Onun çalı olduğunu farkında değilsin.
0: Mükemmellikçilik harika olduğunu düşünebilirim ama ona takılabilirim. O yüzden de onları, o çalıları temizliğe ilerliyoruz. Affetme o yüzden bütün bu duraklarda durduktan sonra ulaşabileceğimiz bir yer. Yoksa dün sen bir şey yaptın ben bugün affettim. Bunlar hep sahte affetme.
1: Hocam bir dizi vardı. Bu amatörce affetmenin sonuçlarıyla ilgili My Name is Earl diye bir dizi vardı. İzlemediysen çok tavsiye ederim.
0: İzlemedim.
1: 100 kişilik bir liste yapıyor kişi. Ve karması gereği, karma felsefesi gereği karmasını bunlardan temizlemesi gerektiğini düşünüp tek tek
0: Gidiyor affediyor.
1: Hepsi korkunç hikayelerle sonlanıyor.
0: Evet, yani bunlar...
1: Başına bir ton dert açıyor.
0: Yani bunları bilimsel olarak bilmiyorum. Gerçekten açıklayamıyorum. O tür davranışlar...

0: tanışman lazım. Öfke bizim sınırlarımızın bekçisi. O yüzden de ben öfkemi doğru yerde, sağlıklı agresyonu da şu anda Avrupa'da ilk öğretime koydular. Evet. Sağlıklı agresyon eğitimi veriyorlar. Neden? Bizi tacizden, istismardan koruyan bir beceri. Hmm. Yani bana kötülük yapan adam sağlıklı bir agresyon
1: yani
0: tepkim olacak.
1: Yani öfkemi göstermem lazım.
0: Tabii gidip pataklayacağım değil ama bir burada bir öfke, içimdeki öfke bana yol gösterici olacak. Adana'da olsak.
1: Yine vuracak arkadaşımız.
0: Yani içimdeki o duygu, o sinyal olan öfke.
1: Yoruba dönüyor bir anda.
2: Adana'ya İçinde. Gidiyoruz.
1: Şuraya geçelim. Şimdi çok güzel. Benim sorum şuydu. Dedim ki dış dünyada bizi öfkelendiren, nefret duygumuzu tetikleyen, biraz o iyi hissetmemizi engelleyen birçok faktör var ve bunlarla duygumuzu nasıl değiştirebiliriz? Bir de içten gelen şeyler var. Yani kendimden memnun olmama, kendimi beğenmeme, aşırı eleştirme, bütün bu dışarıdaki olumsuz olaylardan kendimi mesul tutma hataları var.
3: Evet.
1: Yani öz şefkati de bazen kaçırıyoruz. Evet. O konuda da bilgi almak isteriz. Evet. Belki bağlarsınız ikinizi.
2: Hocamın zaten kitabında da o öz şefkat kısmı var ve benim Türkçe'ye uyarlamış olduğum ilk ölçmen öz şefkat ölçeğiydi. Hocam da almış, kullanmış
1: evet,
2: kitabında.
1: Süper, çok iyi.
2: Teşekkür
3: Hocam
2: ediyorum.
3: Hocam izin aldın mı onu?
1: Bravo.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Tamam. Zaten yayında. Ay şöyle bir hafif alttan gibi aldım. Ben de izin aldım ya diye.
2: Aşk olsun.
3: Yani, referans verdik hocamızın.
2: Orada da hocam affetme kitabında yer vermiş. Tabii yani içsel olarak bizle ilgili olan kısmı hani öz şefkat şefkat kısmı biz kendimize ne kadar şefkat gösteriyoruz? O söylemiş oldu. Yani ben işte her şey benim başıma gelir. Ben hep başarısızım. Ondan sonra bütün hiçbir zaman başaramayacağım gibi bütün olumsuzluklar bizi aslında bu öz şefkatimizi düzeyimizi ne yapıyor? Aşağılara doğru çekiyor. Şimdi tabii öz şefkat böyle çok güzel bir kelime gibi geliyor falan ama öz şefkat aslında çok ciddi bir duygu düzenleme stratejisi. Yani biz öz şefkatimiz öz şefkatin bağlantılı olduğu boyutlar var. Mesela self kindness dediğimiz işte öz nezaket. Kendimize nezaket göstermemiz. Ortak paydaşım. Yani hani dünyanın bir yerinde bir acı varsa bu herkesin acısıdır diyoruz ya.
3: Evet.
2: Ve üçüncü boyutu işte bilinçli farkındalık. Yani mindfulness dediğim kısım anda olmak. Yani şimdi ve burada olmak.
1: Onun da ilk örneklerini siz getirmişsiniz galiba
2: evet,
1: Türkiye'ye.
2: Evet bilinçli farkındalık zaten ilk öz şefkat. Ondan sonra da bilinçli farkındalık ölçü 2010'da. Yani mindfulness'ı bilinçli farkındalık olarak biz
1: evet.
2: Türkçeleştirdik. Hatta eleştirilenler de olmuş falan. Ya bu bilinçsiz farkındalık
1: olmaz
2: var.
1: Demişlerdir. Tabii var doğru. Bir. Haklılık payı var. Var ama böyle var çeviriyor ama, bu sonuçta.
2: Ama bilinçsiz farkındalık da var. Yani nasıl var şimdi araba kullanıyoruz. 3 saat bir yola gidiyoruz. Ya ne zaman geçti bu falan diyoruz. Yani tamam oradayız ama anda değiliz. Fakat kavram şu anda.
1: Anladım. Araba kullanıyorsun yani sonuçta.
2: Kullanıyor. İşte
3: farkındasın.
1: Mola vermiş. O zaman uyumlu oldu.
2: Yani 2 saat yol gitmişiz mesela. 2 saat sonra mola veriyoruz. Ondan sonra diyoruz ya şuralar ne zaman geçtim ben falan diyoruz mesela. Yani evet. Anda değiliz orada. Bilinçli farkındalık da zaten şu anda artık literatüre de girdi yani.
1: Tabii canım.
2: Türkçeleşmiş olarak.
1: Tabii kesinlikle.
2: Dolayısıyla yani öz şefkat dediğimiz kavram arkadaşlarımız, çok sevdiğimiz insan, yakınlarımız zor durumdayken onlara göstermiş olduğumuz anlayışı, şefkati, yakınlığı kendimize gösterebilmektir.
3: Evet.
2: Çünkü öz şefkat bizim en yakın dostumuzdur. Şimdi mesela özgüven diyoruz değil mi? Özgüven iyi bir şey. Çocuklarda da özgüven. Ama özgüven çocuğun yetenekleriyle uyumlu değilse mesela çocuğa zarar verir. Şimdi psikopatlarda falan da mesela özgüvenleri çok yüksektir.
3: Evet.
2: Ve başarısız.
3: Narsistlerde affetme çok yüksek mesela ama sahte affetme.
2: Sahte affetme.
3: Evet.
1: Yani affediyormuş gibi davranıyor.
3: Yok hemen affediyor kendini. Mesela dün bir şey ne yap canım sağ olsun diyor. Sahte affetme. Patolojik affetme bunlar.
1: Okay, tamam.
3: Ya da işte zorbaların da özgüveni çok sahte bir yerden geliyor.
2: Çok
3: kırılgan
2: yüksek.
3: Bir yerden geliyor.
2: Oysa ki ve başarısız olduğumuzda özgüven bizi terk edip gidiyor. Sen diyor başaramadın. Sen beceriksizsin. Sen yetersizsin.
1: Evet.
2: Oysa ki öz şefkat ya da öz anlayış bizim en iyi dostumuz. Yani o bizim hani maçlarda iyi günde

0: Kötü günde dediğimiz evet. Fenerbahçe evet. maçlarımızda iyi günde kötü günde dediğimiz kısmı ile ilgili iyi günde de kötü günde de öz şefkat bizim yanımızda. Yani bir başarısız olduğumuzda, mutsuz olduğumuzda, başımıza bir şey geldiğinde kendimize bizim sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla öz şefkat narsistik narsizm değildir. Evet. Ya da öz şefkat kendine düşkünlük değildir. Öz şefkat kendimize o zor anda nasıl sahip çıkabiliriz? Şu anda ne yapabilirim? Şu anda kendimi nasıl koruyabilirim deyip kendimizi kucaklamaktır evet. aslında. Ki bunu yaparken işte anın farkındalığıyla yapıyoruz. Yani bilinçli farkındalık dediğimiz yani anda olmak. Yani anda olmak anlık olmak değil. Evet. Yani ya andayız vur patlasın çal oynasın mı? Hayır o değil. Yani biz geleceği de değerlendirsek ya da geçmişi de yani o anda değerlendirebilirim. Çünkü sahip olduğumuz tek güç şu anda şu an.
1: Peki hocam egzersizleri var mı? Mesela ben fotoğraflarıma baksam desem ne kadar saf masum bir çocukmuşum küçüklüğümde ne tatlıyım. Ya da işte askerlik fotoğrafına bakıyorum ya ne kadar güzel vatani görevimi yapmışım. İşte üniversite birinci sınıfta ya ne zorluklar aşmışım. Ya da ne bileyim böyle kendine sarılmak falan gibi bunun da egzersizleri var mı bu şekilde? Çok fiziksel şeyler söyledim belki ama.
0: Ya tabii şimdi öz anlayışta da pek çok öz anlayış egzersizleri var. Hmm. Kendimize evet. şefkat mektupları var.
1: Hmm. O da güzel fikir.
0: Tabii ondan sonra tabii. işte bir derenin üstünde akıp giden bir yaprağı düşün. Yani izlemek, bir müddet beklemek, ondan sabır. Mesela evet. bunlardan
1: ha mesela o yaprakta şey. Ne zikzaklar akıp, çizdi ama bak evet, sonunda akıp, yolunda yani.
0: Şöyle yani akıp
1: güzel
0: gidiyor.
1: Akıp,
2: akışta yani değil mi?
0: Akışta olmak. Yani bazen mesela her şey böyle olsun bir an önce olsun her şey elde edilir gibi sabırsız ya da bir şeyi çok istemek ne yapıyor? Bizi aslında ne yapıyor? İşte iyi oluşumuzu da olumsuz etkiliyor değil mi? Mutsuz biri oluyor. Tabii. Oysa ki mesela bazen akışta kalmak beklemek. O balçık metaforunu kullanırız mesela orada. Hani balçığa saplandığında insan mesela bir müddet durursa o kişi yukarıya doğru kaldırır. Ama çırpınırsan çırpındıkça aşağı doğru gidersin.
1: Evet.
0: Ya da bir kara saplamış aracın lastiğini düşürür.
1: Patinaj yapar. Patinaj abandıkça.
0: Aban yani istediğin kadar.
1: İlişkilerde bile bu geçerli.
0: Tabii.
1: Kurtulayım her şey mükemmel olsun. Çabası evet, bazen evet. her şeyi batırabiliyor.
0: Tabii.
1: Çift taraflı değilse.
0: Dolayısıyla yani anda olmak, anın geçmişi de geleceği de o anda değerlendirebilmek. Bunu yaparken de tabii o mindful egzersizler işte doğa yürüyüşleri.
2: Evet.
0: Hatta mindful bulaşık bile yıkayabilirsin.
1: Evet, tabii
0: canım. Mindful yemek bile yapabilirsin.
2: Evet.
0: O anın gücünü hissedebilmek burada kıymetli. Tabii bunun içerisinde işte hem bu mutluluklar da var bizim konuştuğumuz
2: evet,
0: iyi oluşumuz da var aynı zamanda acılar da var zorluklar da var güçlükler de var ama zaten baktığınızda dünyada da hani az önce hocam da bahsetti bir yere gelmiş insanlar kahramanlar liderler
2: tabii.
0: aslında hep acı çekmiş insanlar
2: tabii.
0: dolayısıyla bu acıya da bir alan açmamız gerekiyor.
2: Evet.
0: Bu alanı açtığımızda işte o iyilik hali geliyor zaten. Hani Sezen Aksu'nun şarkısı var ya acı tatlı ne varsa hazinemdir diyor.
2: Evet.
0: Yani yok saymıyor. Reddetmiyor.
2: Evet.
0: Efendim bilinç dışına atmıyor.
1: Evet.
0: Bunları
1: bütünüyle sahip çıkıyor.
0: Tabii. Bunları baskıladığımızda evet. aslında sahte bir mutluluk ortaya çıkıyor.
1: Evet. İşte o nesnelerle ama, mutluluk tabii. ancak olabilirsin evet. artık tabii. onları yok
0: ama
1: edersen.
0: Bunu tanımaya başladığımızda o zaman işte daha sağlıklı, uzun süreli mutluluğu ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Yani acıları da, zorlukları da, güçlükleri de yok saymadan.
2: Çok doğru.
0: Ki bu mesela Mevlana'nın da bu misafirhane şiirini yani çok hı hı. örnek veriyoruz. Orada da hı hı. mesela tam bir mindful şiir. Coleman Barks diye bir adam yazıyor Amerika'da. Hı hı. Essential Rumi diye bir kitap. Hı hı. Oradaki misafirhane şiir de mesela her gelene kapını aç diyor.
2: Hı hı.
0: Şimdi her gelen kapı aç ama orada kapıyı açıp Yani onu al, o mutsuzlukla yaşa, problemlerle yaşa.
2: Gelen her deneyime hazır ol gibi.
0: Tabii tabii, deneyim hazır ol. İstenmeye misafir diyor. Tabii.

0: kısmı diyor mesela. İstenmeyen misafir olabilir. Ama istenmeyen misafir için kapıya geldiğinde kapıyı çaldı. Biz kapıyı açmadığımızda kapıyı çalmaya devam ediyor. İşte güçlükler, acılar da böyle kapıyı çaldığında. İçeri alsan onu, içeri aldığımızda o acıyla ne kadar yaşarız? Hı-hı. O istenmeyen misafirle ne kadar yaşarız?
1: Evet.
0: O acıya, zorla, o istenmeyen misafire bir kahve içirip, bir çay içirip gönderebildiği biliyorsak, o zaman işte biz iyileşme başlıyor ya da iyilik hali başlıyor. Dolayısıyla aslında bu bütüncül olarak hani kişinin duygusunu tanıması, duygusunun farkında olması, bununla temas etmesi, hı hı. Sağlıklı iletişim kurması, iyi dostlarının olması, güvenilir. Hı. Güvenilir ve iyi dostların olması mutlulukta ve koruyucu. İyilik halindeki
2: yani
0: koruyucu
2: açtık,
0: faktördür.
2: Bazen beklenmeyenler de gelecek.
0: Evet,
2: ama onlarla
0: gelecek.
2: Baş etmek için de kaynaklarım olması lazım. Onlar da bağlarımız ve dostlarımız.
0: Harika. Evet.
2: Peki şimdi çevreyle ilgili bir baktık. Bizim iyi hissetmemize engel olanlarla ilgili, affetmekle ilgili öneriler hı-hı. geldi. Kendi iç dünyamızla ilgili öz şefkat ve özgüvenle ilgili öneriler hı-hı. geldi. Bir de beraber yaşadığımız kişiler var. Yani eşimiz. Hı hı. Hatta bazen flört şiddeti var. Hı hı. Ya orada iyi hissetmek için var mı öneriler? Hı hı. Romantik ilişkide ya da işte flörtte bir şey yaşıyorsak. Hı hı. Çünkü bazen insanlar da çıkış yolunu bulamıyor ve aslında sürdürmemesi gereken ilişkileri sürdürüyorlar mecburmuş
1: evet.
2: gibi.
1: Evet.
2: Belki orada da başarısızlıktan korktukları için. Ne dersin hocam?
0: Yani
2: alışkanlık da olabiliyor.
0: Hocam çalıştığı konu tabii ben çok
2: alışkanlık da olabilir.
0: Biraz alışkanlıklar hı. ve onu kırmakta zorlanma gibi geliyor buna.
1: Evet. Çok güzel. Şimdi hemen buna geleceğim ama şu hocamızın hı. verdiği o metafor çok güzeldi. Ev sahibi biziz. Hı. Diğerleri misafir. Bunu hatırlıyoruz ya. Affetmek de bunu şöyle tamamlıyor. Hatta diyor ki sana dersi verene de, en zorlu dersleri verene de teşekkür edebilmek. O da bir hı. misafirdi.
2: Evet.
1: Ama kapının da dışına atmak. Hı, tamam mı? Yani affettiğim kişi hala benim hanemde kalacak değil. İlişkilere döndüğümüzde
2: güzel,
1: de ilişkide hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Hani eskiler der ya, kavun mu nereden bileyim? Çok doğru bir şey.
2: Tabii
1: bilemeyebiliriz. Hele de lavbombing artık herkes biliyor.
2: Tabii.
1: O aşkın başı. Eskiden lavbombing değil de balayı dönemi derdi ama adı ne olursa olsun duyguların çok yoğun olduğu, hormonların çok da yoğun olduğu dönemde herkes yanlış olmadık ya da kendiyle uyumsuz insanlara denk gelir. Konu
2: olabilir.
1: Bu değil. Hı-hı. Konu hiç bu sorun değil. Konu ne? Bunun sürmesi. Hı-hı. Uzun yıllar sürmesi. İçinde kalmak. O bataklık gibi. Çünkü hmm. buradaki ziyan ne oluyor? Kişi kendi kimliğini kaybediyor. Özellikle hmm. uzun evliliklerde. Hmm. Eğer siz zorba bir kişiyle birlikteyseniz, hmm. bu zorbalık ille hakaret, aşağılama, küfür vesaire
2: fiziksel
1: olmayabilir.
2: Değil.
1: Fiziksel değil. Hmm. Mesela bazen dışlama, sessiz tehdit. Tamam mı? Hmm. Bu da çok önemli. Yani seni görmüyor, seni takdir etmiyor, seni fark etmiyor, seni tanımıyor daha kötüsü. Benim hanımı bilmem ne sever gibi bir
2: evet,
1: şey.
2: Evet.
1: Seni tanımıyor. Bir yerdeyken seninle bir teması yok. Hmm. Uzaktayken de yok, yakındayken de yok. İşte bu olduğunda aslında ne oluyor? Kişilik erimesi oluyor.
2: Hmm.
1: En büyük ziyan bu. O yüzden burada da insanların güçlenip çok kolay değil bu. Ama o kişiye de verdiği dersler için teşekkür etmek ama yolları da ayırmayı öğrenmemiz lazım.
2: Evet.
1: Bana bazen...
2: Yani o kabın şekline girmek yerine kendi kimliğinin farkına varmak ve yine de oradan zararı minimuma indirip belki de ayırabilmek.
1: Tabii ki de. Bazen şöyle geliyor insanlar işte diyor ki kızım diyor seansa benim çocuklar artık çok şımarık hani 60 yaş üstü danışanlar hemen boşanıyorlar. Biz nelere katlandık ama katlanmaktan seansta ve işte ne bileyim duyguların hiç tanımadığından somatik tepkiler var, panik hata var.
2: He,
1: doktor diyor ki git terapi al benim yapacağım bir şey yok teyze demiş de o da gelmiş. Diyorum ki ben de öyle. Evet sizin zamanınıza katlanmakta ama evliliğin ilişkinin anlamı katlanmak olmamalı.
2: Olmamalı.
1: Yani hayat zaten çok zor. İlişkinin anlamını dayanışma. Gerçekten de hayatta öğrenciysek hani şey değil miydi üniversitede de eğer anlaştığın iyi arkadaşların varsa dersler bile keyif verirdi.
2: Tabii,
1: zorluklar
2: kesinlikle.
1: Sınav geceleri en çok eğlendiğimiz
2: evet.
1: gecelerde. Neden? O zorluğu birlikte atlatıyorduk.
2: Paylaşmak
1: çok
2: doğru.
1: güzel değil miydi sınava sabaha kadar oturmak?
2: Yani
1: doktora yeterliliğe işte profesyonel sınavlarına
2: evet.
1: bir şeyleri birlikte hazırlanmak çok bir bağ kurduruyordu.
2: Tabii.
1: Yani konu eller havaya eğleniyor değildik. Zorluklara gülebilmek. O yüzden de şimdi eş ya da partner ilişkisinde de zorluklar olabilir ama bizim kişiliğimizden, kendimizden ödün vermeye başladığımız her

0: an bir zorbalık olabilir. Tabii. İlle insanlar çok büyük bir şey arıyor ve hı-hı, neden katlanmadın diyor. İlişkilerdeki hedef katlanmak olmamalı.
1: Her şeye rağmen ilişki olmamalı.
0: Tabii ki kesinlikle. O da orada da tamam, karşıdaki kişiye öfke, intikam duygusu duymaya da gerek yok. Gerekli dersi verdiği için teşekkür etmek. Çünkü hı-hı, bir ders vermiştir. Nedir? Belki sınırlarınız yoktur. Belki evet, aşırı fedakarsınızdır. Hı-hı. Belki ille bir neye ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Bir şey öğretiyor, bağımlı kişilik özelliğiniz doğru vardır. Sizde bir şeyi aynalamak için vardır, hı-hı, partneriniz. Dersi alıp oradan da eğer böyle bir flört şiddeti varsa en kısa zamanda ayrılmak lazım diye düşünüyorum.
2: Yani ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız şeyi o zaman doğru kesinlikle bir şarkı değil.
0: Ya zaten,
2: yani herkes ayrı bir dal değil mi?
0: Kesinlikle. Hatta şöyle düşünüyorum.
2: Yani kişisel alanına evet, saygı duymak
0: bir
2: gerekiyor.
0: 1+1=2 diyor ya. Hep diyorlar işte ikimiz hayata daha iyi tutunuruz. Sen bir, ben bir. Aslında 1+1=11 etmeli. Biz değişmeden birbirimize eşlik ederek ilişkinin içinde kalmalıyız. Çünkü sıkıntı nerede hocam? 2 olduğumuzda sonrasında eşlerden biri, partnerlerden biri ayrılınca tekrar 1'e dönmek de zor. Artık evet, çünkü bayağı bir kimlik değişimi yaşamış oluyorsun. Sen artık o bir değilsin. O yüzden orada da gerçekten birbirimize 2 yetişkin olarak eşlik
2: yetişkin
0: edebilmek hayatta daha güçlü olabilir.
2: Karşılıklı saygı duymak evet, değil mi? Hı-hı. Kişisel alanlarına saygı duymak evet, özellikle. Ama işte ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız dediğimiz evet, anda da tabii karşılıklı sınırlandırmalar, kısıtlamalar geldiğinde hı-hı, ilişkiye evet, zarar veriyor. Ondan
1: İnsan sonuçta çevresiyle, birincil ağıyla ve kendi iç dünyasıyla bir bütün. Ve bu bütün içerisinde o bağları, ilişkileri doğru kurabilirse nesnelerle mutlu olmak peşinde koşmaktan kurtulabilir. Evet. Çünkü nesnelerle mutlu olmak peşinde koşmak bizi mutluluğa ulaştırmaz. Sonsuz evet, bir savaşın ya da mücadelenin evet, içinde tutar dedik. Bir de merhamet kavramı var. Evet. Yani aslında bütün bunları yaptım ve çevreme bir üst aşamada bir şey sunmak için belki kullanabileceğimiz minnettarlık gibi, merhamet gibi
2: merhamet
1: kavramlar
2: gibi, şefkat
1: merhamet
2: gibi,
1: ya da bu şefkati de belki ekleyebiliriz. Bunları nasıl hayatımıza sokabiliriz evet, hocam?
2: Zaten bu iyi oluşta da, mutlulukta da merhamet zaten compassion'ın pek yani merhamet anlamı var. Self-compassion işte öz hı-hı, şefkat, evet, öz merhamet gibi. Hı-hı. Yani Türkçe çevirde de hı-hı, zorlanıyoruz
0: evet,
2: bunları. Bu da Türkçenin zengin bir dili olmasını aslında. Çünkü şefkat farklı, merhamet farklı. Merhamette biraz daha acıma vardır.
0: Var.
2: Ama şefkatte hı-hı, mesela daha duygusal bir şey.
0: Evet.
2: Böyle çok acıma olan bir şey değil. Biz işte merhametli davrandığımızda karşımızdaki kişiye şefkat gösterdiğimizde yapılan araştırmalarda örneğin yani kişinin iyilik halinin arttığı görülüyor. Bağışıklık sistemi güçlü. Mesela yardım etmek birine. İşte merhamet gösterme, yardım etmek, iyilik yaptığımızda kişinin bağışıklık sisteminde güçlendiği evet, görülüyor yapılan araştırmalarda.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu içsel huzur sağlıyor kişiye.
1: Hı hı.
2: Yani beyinde ilgili bölgeler işte aktif olmaya başlıyor.
1: Hı hı.
2: Onun için mesela merhametli davrandığımızda, şefkatli davrandığımızda bu aslında hem karşımızdaki kişiye iyi geliyor hı hı, hem bize iyi geliyor. Bir karşılıklık ilkesi de var burada. Bu anlamda da işte şefkatli ve merhametli davranmayı da öğretebilmek. Yani bunlar da öğrenilebilir davranışlardır. Yani hı hı, işte çocuk mesela bir evcil hayvan sorumluluğu alır. İşte hem empatisi gelişir, hem daha işte evet, şefkatle yaklaşabilir, yardımsever olabilir bireyler. Bu bağlamda da yani şefkat, merhamet gösterdiğimizde de bunların da doğrudan psikolojik iyi oluşumuzla, mutluluğumuzla ilişkili kavramlar olduğunu görebiliyoruz.
1: Hı hı.
2: Burada işte biraz da yani kendimize yönelik de biz bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Yani mutlu olmak istiyorsak mutluluğu bir defa dışarıda aramayacağız. Yani önce içsel huzur, hani mutluluk ve huzur diyoruz. İçsel huzur, içsel mutluluk. Bu bağlamda özellikle günümüzde hani sosyal medyanın çok yoğun kullanıldığı bir dönemde insanların işte pek çok görsele, hı hı, içeriğe maruz kaldığı bir dönemde gerçekten huzurlu ve mutlu kalmak biraz daha

0: zorlaşabiliyor. Yani evet, insanlar kendisini kıyaslıyor, karşılaştırıyor, daha yüksek hedefler ortaya koyuyor. Yani olduğu gibi, hani kendisini olduğu gibi kabul etmekte zorlanıyor. İçerikler işte mesela işte doom scrolling dediğiniz mesela felaket kaydırması diyoruz da, bir iki kavramdan burada ben bahsetmek istiyorum. Yani buradan belki biraz sosyal medya kısmına da geç yapmış gibi oldum ama korsan bir bildiri.
1: Yok yok hocam, ne demiş ya artık. Değinelim, çok konuya değinelim. Evet. Çünkü sonuna geldik programın yine.
0: Evet yani sonuna geldik. Hakikaten burada ben yani iyilik haliyle ilgili olduğu için ve JOMO ölçeğini biz Türkçe'ye kazandırdık. Joy of Missing Out. Yani FOMO vardı.
2: Evet.
0: İşte gelişmeleri kaçırmaktan korkmak FOMO. Ki bu da pek çok yani insanı daha kaygılı, daha depresif, daha stresli yapabiliyordu. Şimdi JOMO'da Joy of Missing Out, burada bir iki de sonuçlarını da vereceğim, alacağım. Ölçeğin Türkçe'ye uyarladık.
1: Kaçırma efolisi.
0: Evet. Yani her şeyi yakalamanın değil, bazı şeyleri kaçırmanın bilinçli seçiminin özgürleştirici gücünü anlatıyor bize. Yani bilinçli olarak kaçırıyoruz. Yani bazen çevrim dışı olarak aslında hayata daha çok bağlanıyoruz.
1: Evet. Evet evet. JOMO'da. Çok güzel. Ve aklıma bir örnek geliyor ama zaman almayayım diye şey yapayım. Yani havanın kapalı olduğu zamanlarda yaşadığımız o garip coşku. Yani çıkamıyor olmanın meşru olması hali gibi bir şey söyleyebilirim.
0: Evet. Olabilir.
2: Çok güzel.
0: Yani bilinçli olarak kaçırıyoruz. Bilinçli olarak kaçırıyoruz ve mesela bulgular da şunu söylüyor bize. Mesela JOMO düzeyi yüksek bireylerde sosyal medya bağımlılığı ve FOMO karşısında daha dirençli.
1: Dolayısıyla.
0: Dolayısıyla. Mesela JOMO bilinçli farkındalık, öz şefkat, iyi oluşla pozitif ilişkisi burada çıkıyor. Yani kaçırmayı seçmek.
1: Yani bazen hani şu diyetler yapılıyor, sosyal medya diyetleri falan.
0: Belki detoks deniliyor ya.
1: Belki onlara yani, benzeri olabilir.
0: Bilinçli olarak biraz daha çevrim dışı olmak. Hani tamamen bunu sınırlama anlamında değil. Evet. Çünkü bilinçli olarak seçtiğimizde bu dijital çağda mutluluğun ve bu psikolojik dayanıklılığında yani sürekli çevrim içi olmakta değil, bazen de geri çekilebilmekte olduğunu görmek
1: biraz
0: gerekiyor.
1: Biraz içe dönmek belki bu.
0: Evet.
1: Belki tam öyle değil
0: yani
1: ama
0: bilinçli olarak bunu seçmek. Bir de doom scrolling kavram var. Bu da felaket kaydırması diyoruz ki bunun ölçeğinde biz doom scrolling Türkçe'ye uyarlamıştık. Hatta yani Türkiye'de ilk, dünyada da ilkler arasında bu doom scrolling ölçeği de. Burada da yine sürekli olumsuz içeriklere takılıp kalmak, olumsuz haberlere takılıp kalmak. Bu özellikle X'te daha yapılan araştırma X'te daha fazla olduğunu gösteriyor. Burada da aslında bireyler biraz kişilik özelliklerinin de etkisi var bunda. Biraz da olumlu haber arama çabası olarak da değerlendirenler var bu felaket kaydırması, doom scrolling dediğimiz kavramın. Tabii nevrotik eğilim gösteren bireylerde mesela daha fazla felaket kaydırması yapmaktalarmış bu kişiler. Hemen bir iki cümle söyleyip bitireceğim hocam.
1: Yok hayır,
0: mesela,
1: harika.
0: Doom scrolling nasıl azaltabiliriz diye baktım. Mesela işte zamanı sınırlamak, planlamak, uyku. Yani düzen bir şey planlamaktan biz çok kaçınıyoruz maalesef. Ya plan yapmak, program yap. Evet, self regulation. Yani öz düzenleme becerileri. Yani hep İngilizce hocam konuştuğu için
1: öyle yazıyor makaleleri falan hep.
0: Evet, yani biz öz düzenleme diyoruz. Hocam self regulation diyor. Evet. Bir de mesela guidance scoring adı verilen bu da olumlu içeriklere odaklanma.
1: Karşılıklı.
0: Bu da bizim iyi oluşumuzu artırıyor. Onun için iyi oluşumuzu artırmak, huzurlu hissetmek için bir defa bilinçli olarak kaçıracağız.
1: Bilinçli olarak bunu yapabiliriz.
0: JOMO da bilinçli olarak diyor ki
1: yani kaçıracağız. Şimdi şöyle anlıyorum hocam. İşte ben televizyonu açtım. Suriye'de, Halep'te çatışma. Eyvah. İşte İran'da tabii. Ayaklanma. Tabii. Eyvah. Sürekli. İşte Venezuela'nın başkanına baskın. Sonra sarışın kahverengi suratla diyor ki devam edecek. Küba'ya da git falan. Oh, bunlara odaklanırsam zaten iyi hissedemem.

0: Buradan bilinçli kaçabilmeyi başarmak bir şekilde bütün bu psikolojik faktörlerde olumlu sonuç yapıyor. Şimdi programın sonuna geldik. Ben sizden hızlıca önümüzdeki hafta program hangi cümlelerinizle başlasın onu rica edeceğim. Aslı'cığım senle başlayalım mı? Önümüzdeki hafta nasıl başlasın? Olur. Aslı bugün hangi sözleriyle başlasın?
1: Bugün aslında böyle affetme, öz şefkat, bir sürü kelime, olumlu kelimenin etrafına dolandık ama zaman zaman zorbalıktan da bahsettik. Hı-hı. Bence kendimize de zorbalık yapıyoruz. Yani kendimize çok olumsuz konuşuyoruz Mehmet. Yargılıyoruz, eleştiriyoruz. O yüzden öz şefkatin önündeki önemli çalılardan biri de kendimize çok kaba olmamız. Hmm. Eğer ben içimden suyu döktüğümde gerizekalı diyorsam, kendimi hakaret ediyorsam dışarıda da o sesi duyma olasılığım artıyor. Çünkü kendimle öyle konuşuyorum zaten ben. Öz değerim yok. O yüzden de gelecek hafta şununla başlasın. Ben bu hafta izleyicilere bir ödev veriyorum. Seansa bu ödevi veririm. Tamam. Bu hafta kendini yargılamama diyetinde olsunlar. Ve her yargıladıklarında kendilerine bir not alsınlar. Bir diğeri de başkalarını eleştirmeme ödevi. O da yani yanlış sürdü diye eleştirmesin, saçı mavi eleştirmesin, bu ne biçim yemek yiyor diye eleştirmesin, bunu içinden de yapmasın. Her yaptığında da yakalayıp yazsın. Eğer biz bu iki yargılama ödevi ve eleştiriyi azaltırsak kendi içimizde, işte 10 iken 0 olmaz ama 3'e bile düştüğünde çok daha ilişkilerimizde özellikle de kendi içsel çatışmamız azaldığı için kendimizle diyaloğumuzda çok iyi bir iyileşme olduğunu görebiliriz. O yüzden ben bir ödev veriyorum.
0: Harika.
1: Sen de ödev kontrolü yap bakalım.
0: Yaparım.
1: Nasıl olacak?
0: Ödev kontrolünden ziyade ödevi uygulamaya çalışacağım. Çünkü ben de bundan çok fayda göreceğimi düşünüyorum. Mehmet Engin Deniz ne der bu haftayı bitirirken, haftaya başlarken ne duyalım orada?
2: Haftaya başlarken şunu diyebiliriz. İyilik hali ve huzurlu olmak, mutlu olmak lüks değildir. Bütün insanların hakkıdır. Dolayısıyla bunun için de mümkün olduğunca dostluklar, arkadaşlıklar kurmak, güvenli arkadaşlıklar içerisinde olmak ve çevreye duyarlı olmak için bu çaba içerisinde olarak
0: hayatımızı
2: devam ettirebiliriz.
0: Harika bitirdik. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, benim için çok güzel, dostane bir insan hali programı. İki canım dostum. Alanının iki tane büyük uzmanı. Benim için çok keyifli oldu. Çok fazla izleneceğini bildiğim program. O yüzden şöyle söyleyeyim. Lütfen bunları uygulayın. Kendinizi iyi hissettin ama amacınız da hep iyi hissetmek olmasın. Bütün duyguların bütünü. Kendimiz, çevremiz ve yakın çevremizde bir bütün halinde yaşıyoruz, gidiyoruz. Güzel bir hafta sonu. Harika bir hafta geçirin. Önümüzdeki hafta buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Seda Eylül Tansık ve Aslan Karakaş'la beraberiz. Sizler için bu bayrama özel, harika, müzikle dop dolu bir yarışma programı hazırladık ve hemen yarışmamızı başlatıyoruz.
1: Bir de dört harfli bir renk var. Hatta çok büyük bir futbol takımının da rengi değil size. Onun iyi biteni. Hint kadınlarına özgü bir giysi diyorum.
2: Sari mi?
1: Sari.
2: Evet, sari.
1: Doğru, sari tabii ki.
2: Ama ben zorları seçiyorum.
3: İnanılmaz bir torpil.
1: Çok mu destek oluyorum? Ama bayram.
2: Ama ben çok zorları mı seçiyorum anlamadım.
1: Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Dinleyelim bakalım. Nasıl bir sesli sorumuz hazırladık size? Sabır mı
2: kalacağım? Tükendi bir yerde.
1: Yürüyüşte ya da işleyişte düzensizlik ve uyumsuzluk anlatan bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak buna? Buyurun. Ağır, ağır, ak. Ağır, ağır, ak.
2: Ay bilmiyorum. Aksak.
1: Harikasınız, aksak. Verdik, 10 puan geldi. Aksak.
2: Sedacık çalışın.
1: Bu evin doğruyunuzu.
2: Sana şimdiden başarılar.
1: Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz.
4: Neden

0: Aslanım.
1: Evet evet, tamam, tamam. Okey.
2: Geliyor.
0: Gücü ve etkisi olmayan, otoritesini kaybetmiş kişiler için kullanılan bir sıfat.
1: Erksiz.
0: Süreniz doldu ama.
1: Bastırmıştım ki.
0: Bastınız ve masanız yandı ama süreniz doldu. Tüh, cevabı vermiş oldu.
1: Ya.
0: Şimdi butonları açtık. Kim basacak? Kim basacak? Butonları. Aç. Buyurun aslanım.
1: Ya. Seda'nın hiç sevmediği şeyler bunlar. Üzgün.
0: Buyurun lütfen.
1: Erksiz.
0: Erksiz doğru yanıtını aldık.
1: Ben bastırmıştım.

0: Millet FM Sır Küpü'nün yeni bölümüne hemen başlatıyoruz. Sanat dolu, müzik dolu, şarkı dolu bir bölümü sizler için hazırladık. Harika iki yetenekli misafirimiz var bugün stüdyomuzda. Sevgili Aslan Karakaş, hoş geldiniz diyorum. Sevgili Seda Eylül Tansık, hoş geldiniz diyorum. Ve hemen sizden tanıyalım diye başlıyorum. Seda Hanım.
1: İnsanın kendisinden bahsetmesi zor biraz. Adım Seda Eylül Tansık. İstanbul'da yaşıyorum ve çocukluğumdan beri müzikle hem ilgileniyorum hem de profesyonel olarak icra etmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir 5 yıldır sevgili Tantaşçı'nın orkestrasında kendisine hem enstrümanımla eşlik edip hem de vokal yapıyordum. Bu yıl itibariyle artık kendi solo kariyerime ağırlık vermeye başladım ve kendi şarkılarımı çıkartıyorum. Bunun dışında da
0: bu arada harika yaptınız çünkü çok güzel
1: çok
0: bir sesiniz var. Harika yorumlarınız var. Biz beğenerek takip ediyoruz, izliyoruz. Bundan sonra da devamında mutlaka takip edeceğiz.
1: Çok teşekkürler, ne mutlu.
0: Buyurun.
1: Eğitimimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda viola üzerine tamamladım. Yani enstrümanımı tabii hala çalıyorum ama şu anda daha şarkı söylemek ağırlıklı planda kalıyor diyebilirim. Bu şekilde.
0: Harika. Peki Seda Hanım normal hayatında yani hobileri arasında neler vardır? Boş zamanlarında müzik dışında neler yapmaktan hoşlanır?
1: Açıkçası turneler yüzünden çok yorgun düşmezsem sporla ilgilenmeyi seviyorum. Genel olarak fitness yapıyorum. Bazen de vakit buldukça yazın küreye gitmeye çalışıyorum. Bu iki sporu şu an ağırlıklı olarak yaptığımı söyleyebilirim.
0: Zaten sporda bayağı zamanımızı alıyor diyorsunuz.
1: Evet.
0: Müzikten arta kalan zamanda neyi yapıyorsunuz? Hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok da keyifli bir yarışma çıkaracağız beraber ve dönüyorum hemen Aslan Karakaş. Hoş geldiniz Aslan Hanım.
2: Hoş buldum.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Aslan Karakaş. Zormuş gerçekten. Müzisyen bir aileden geliyorum. O sebeple ben de müzisyen olarak hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda müzik öğretmenliği yapıyorum. Bir sürü öğrencim var. Piyano öğrencilerim var, çello öğrencilerim var. Bunun yanı sıra da hem çello kariyerime hem de solistik kariyerime devam ediyorum. Bir köpeğim var. Şimdi ailemizin yeni üyesi bir kedim var.
0: Hı hı. Kedimiz ailenin yeni üyesi.
2: Evet, yeni
0: harika.
2: Aldık onu.
0: Daha bugün bahsediyorduk. Kedimiz tekir mi yoksa?
2: Yok.
0: Ha.
2: Değil.
0: Değil. Peki.
2: Yani sokakta bulduk. Müzik dışarıda kalmasın.
0: Hı hı.
2: Cins de bir kediydi.
0: Cins bir kedi. Harika.
2: Evet, evimize aldık. Onun dışında ben spor yapmayı sevmiyorum yani. Sevemedim bir türlü.
0: Gezmeyi dolaşmayı çok sever misiniz?
2: Bayılırım. Sürekli gezerim.
0: Boş zamanlarınızda.
2: Sürekli evet, seyahatlere gitmeye çalışırım boş zamanım oldukça.
0: Evet.
2: Öğrencilerden ve konserlerden vakit bulursam bol bol yürüyüş yapıyorum. Bu şekilde.
0: Dinlenme zamanlarınızda yürüyüş, sporlarımız ve müzikle dolu
2: evet.
0: Bir kariyer diyoruz. Harika da ilk açılışta yorumlarınızı beraber dinledik zaten. Çok da güzel seslendirdiniz, söylediniz, yorumladınız. O zaman Sır Küpü'ne hoş geldiniz diyorum. Hazır mıyız? Birinci etabı başlatalım mı?
1: Hazırız galiba.
2: Hazırız.
0: Hazır mısın?
1: Hazırız.
0: Peki efendim. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabına harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız her doğru yanıtında 5 puan olduğu birinci etabı başlatıyoruz.

0: Evet efendim, birinci etaptayız. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu etabı hemen açıyoruz, başlatıyoruz. Birden 55'e kadar bir tablomuz var. Bugün yarışacağımız iki kelimeyi çıkartmaya çalışacağız. Çengelbulmacanın içerisinde biri 5 harften oluşuyor. Bir de 2, 4, 5, 6, 7, 8 harften oluşan iki kelimeyi bulmaya çalışacağız. İlk etaptayız. 1 ile 25 arasındaki soruları açıyoruz. Ve Seda Hanım, sizinle başlıyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: O zaman bir numara seçerseniz sorunuzu okuyarak başlayacağım.
1: 3 numara diyelim mi?
0: 3 numara diyelim tabii ki. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Genişliği bulunan, dar olmayan yüzeyler için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık. Böyle bir şey denir hani. Dar değil.
1: Bir dondum, bir dakika.
0: İşte ilk etabın yarışırken cilvesi. Neden? Çünkü hiçbir harf açmadığımız için aklınıza doğal olarak gelmiyor. Ama hiç merak etmeyin, beraber bulacağız. Sadece sırrınızı kaybettiniz. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz hemen. E harfi herhangi bir ipucu oldu mu sizin için Aslan Hanım? Yani... Dar olmayan, sürenizi başlatayım. Bir şey dar değil de nedir? Geniştir.
1: Evet.
0: Genişe de ne denir? Biraz böyle hani... Dikine değil de.
1: Ebat.
0: Ebat ama böyle dikine değil de. Hani. Aman sakın. Sürenizi. Önce bir harf desteğimizi buyurun kabul edin lütfen. Hani dik değil.
1: Enli.
0: Enli tabii ki. Enli. Harikasınız. Enli. Dik değil, endi. Enliydi buradaki gizlediğiniz. Bir sürü şey geldi değil mi aklınıza?
1: Ya evet.
0: Dardek, geniş. Neler geldi aklınıza?
1: Genişe gitti aklım direkt.
0: Genişe gitti. Dardan direkt genişe gitti. Hani, genişi dört harfe sığdıramadınız tabii.
1: Evet.
0: Dediniz ki eksik yazmışlar ama biz enliyi seçmişiz.
1: Bir de bir ilk sorunun heyecanı oldu böyle.
0: Kesinlikle.
1: Sanırım. Kaç harf
0: ama
1: buldum.
0: Döndü size geldi tekrar.
1: Ama çok
0: bir de,
1: zor ya.
0: Bir de harf buldunuz. N harfini yakaladık.
1: Evet.
0: Şifreden ikinci kelimenin üçüncü harfini N harfi olarak bulduk. Evet, bunlar biraz ısınma turları. Böyle yavaş yavaş beşer puan beşer puan kıyıdan kıyıdan gideceğiz. Size devam ediyorum Seda Hanım. Eylül Seda Hanım, hangi sorumuzu açalım?
1: 2 numara.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Unu kepekten ayırmaya yarayan mutfağın en eski yardımcılarından biridir diyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Elek.
0: Elek tabii ki. Bildiğiniz yerden geldi. Bir 5 puan daha aldınız. Harikasınız. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11.
0: 11. Peki 11'e gidiyorum. Doğu Avrupa ve Balkanlarda yaşayan büyük halklar topluluğuna verilen bir ad. Süreyi başlattık. Bir topluluk. Bir Balkanlarda özellikle yaşar. İlk harfi de şöyle. Bir...
1: Slav.
0: Slav tabii ki. 5 puan daha aldınız. Harikasınız. S harfinin desteğiyle 5 puan daha geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Merak etmeyin.
0: Hiç üzülmeyin. Aslan Hanım böyle bakıyor hemen. Aslan Hanım sakin olun. Gelecek bakın daha 5 puan. Tamam, hiç merak etmeyin. Ben hemen Seda Hanım'a küçük bir soru yönlendireceğim. Ve 1 numara. Peki, geliyor. Hazır mıyız? Okuyorum bir numaralı sorunuzu. Fransızcadan dilimize geçen şıklık, kalite, seçkinlik anlamında da kullanılan bir sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık. Fransızcanız var mı?
1: Hayır.
0: Ama Fransızcanız yoksa
1: şey
0: eğer
1: ya.
0: Bu acaba... Aslan Hanım, sırf sizin için çalıştım. Bakın, Fransızca ile hiç ilgisi yoktu esasında olayın. Sadece kafası karışsın Seda Hanım'ın diye Fransızca'ya yönlendirdim. Çok da iyi biliyorsunuz. Biz bir harf desteğimizi verelim. Bakın, ilk harfimizi açtık. Tek harfe ihtiyacımız var. Tek sesli harf istiyorum sizden. 10 saniye sürenizi başlattık.
1: Klas.
0: Klas. Harika. Bildiğiniz yerden geldi.
1: Hep böyle olabilir mi?
0: Hep böyle olacak zaten. Hiç merak etmeyin. Klas doğru yanıtımızı aldık. Siz de hanenize 5 puan yazdınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 5.
0: 5 numaralı soruyu mu açalım? Bakalım. 5 numaralı soru harika. Dikkatle dinleyin. Çok hızlı bileceksiniz. Sorunuzu okurken aynı zamanda da tarif ediyorum. Mitolojik bir çalgı, süre başladı.
1: Lir.
0: Harikasınız. Lir tabii ki. Bir 5 puan daha geldi hanenize. Demek ki çok rahat yarışıyorsunuz, biliyorsunuz.
1: Bildiğim yerden geldi.
0: Bildiğiniz yerden geldi. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4'e bakıyorum hemen. 4 de olabilir, 10 da olabilir. İsterseniz onu da açabilirim. İsterseniz 4'ü açıyorum. 4 dediyseniz...
1: 4 olsun.
0: Peki.
1: Zor mu acaba? Zor yani.
0: Zordu. Ben onu açarsınız diye düşündüm. Özellikle 10 dedim.
1: Biraz da bana yardımcı olun.
0: Hemen size geliyorum o zaman. Peki. Hazırsa geliyor sorunuz. Ana hesaba bağlı, başkasının da harcama yapmasına izin veren bir ödeme aracı soruyoruz. Bakın, normalde biz ne yaparız, ne kullanırız?
1: Evet,
0: bir şey kullanırız değil mi? Post değil, bir şey kullanırız.
1: Nakit,
0: bir, buyurun
1: para.
0: Deriz, bununla ödeyeceğim, evet, deriz. Bir, evet, şey veririz. Nedir bu elimizdeki?
1: Para. Cash.
2: Kart.
1: Kart.
0: Bunun bir de, 10 saniye üstünüz başlattım, artık çok ipucu verdim. Bunun bir de bu kartın bir şeyi vardır.
1: Temassızı.
0: Temassızı vardır, o kartın üstündedir ama ana hesaba bağlı, bir başkası da harcama yapsın diye bundan. Bu karta bağlıdır, bu hesaba bağlıdır.
1: Bu şu an aklıma geldi, söyleyebiliyor muyum?
0: Hayır, söyleyemiyorsunuz, süreniz doldu. Ama Seda Hanım'a yardımcı olmak isterseniz söyleyebilirsiniz. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz, bakalım neymiş ikinci K harfinde. Açtık, sürenizi başlattık. Buyurun Seda Hanım. Bilemeyecek misiniz?
2: Abi yani...
1: Ben
0: rahattı.
1: Buldum.
0: Peki. Buldun zaten. O kadar tarif ettim ki. Evet, hazırsa geliyor. Bir harf desteği daha verdik, sürenizi başlatacağız.
1: Ekkart.
0: Ekkart tabii ki.
2: Ben böyle ikame ama tekkeyle olması lazım diye düşünüyorum.
0: Ekkart'tı efendim. Evet. Normal karta ilave olan ek kart, harcamalarda aynı hesabı kullanan ikinci karttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Aslan Hanım?
1: 10.
0: 10 numaralı soruya gidelim. Peki, 10 numaralı soru geliyor. Ayaş, Mamak, Çubuk ilçelerinin bağlı olduğu ilimizdir. Sürenizi başlattık.
1: Nerede 10? Onu bulamıyorum.
0: Bulamıyor musunuz? O zaman Ayaş düşünelim, Mamak düşünelim derken hop soruyu kaptım Seda Hanım. Koşa koşa demedim, geliyorum. Dikkat edin.
1: Hazırım.
0: Bakın, bu da benim size desteğim olsun. Bir harf desteğinde daha bulunduk. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba?
2: Ankara.
0: Ankara, güzel Ankara başkentimiz
1: ben...
0: tabii ki.
1: Hala
0: Ankara'ydı.
1: Burada onu bulamıyorum.
0: Kelimemiz. Harikasınız. Seda Hanım, siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Birden 25'e kadar istediğiniz yere açabiliriz.
1: 9 olsun.
0: 9 numaraya bakalım. 9 numara. Peki, geliyor. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Çok kullanılır. Yerel alan ağı bağlantısı. Modemlerden düşünün, süreyi başlattık. Modemler bağlanırken...
2: Lan gibi.
0: Lan tabii
2: lan,
0: ki. Lan bağlantısı. Evet.
1: Ben hat
0: diyecektim.
1: Ben
0: de bir an gidecek zannettim.
1: Hat diyecektim.
0: Lan bağlantısı da, hat bağlantısından bahsediyoruz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numara.
0: 7 numaraya yönlendiriyorum sizi. Cümleleri ve kelimeleri birbirine bağlayan en temel edatlardan birini soruyoruz. Acaba nedir? Sürenizi başlattım.
2: İle.
0: İle doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 5 puan daha gitti. Eyvah eyvah diyorum. Ara küçük küçük açılıyor. Sizle
1: küçük,
0: devam
1: küçük
0: ediyorum.
1: Mi?
0: Kaç numaralı soruyu açayım?
2: Sanırım 15'i tercih edeceğim.
0: 15. Peki, 15 numaralı sorumuz, bakıyorum. Hazırsa geliyor. Bir video soru mu bu acaba? 15 numaralı soru diyorum. Hayır, değil. O zaman okuyorum sorumu. Tarihi, kültürü ve Pers medeniyetiyle öne çıkan Orta Doğu ülkesini soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
2: İran.
0: İran doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açayım? 22'yi açabilirim.
2: Olur. Hadi 22 yapalım.
0: Peki, 22 diyorum. Gelsin 22. Benekli, çok renkli ya da açık tonlu görünümü ile kullanılan bir kelime soruyor size. Nedir acaba bu kelime? Süreyi başlattık. Benekli, çok renkli ya da açık tonlu görünümü için kullanılan kelime.
2: Çil.
0: Çil değil ama biz ilk harfi açalım. Aslan Hanım hazır mısınız? Sakın bunu kaçırmayın.
1: Bakın, değilim.
0: Hatta bazen böyle övmek için de söylenir. Aa ne kadar da la denir. Süreyi başlattım. La.
1: Ala.
0: Ala doğru yanıttı. Evet. Alaydı yanıtımız. Harikasınız. Hemen bildiniz. Ala yanıtıydı.
1: Hemen bir...
0: Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım diyorum.
1: 19.
0: Bakın 16 öneriyorum. 19 öneriyorum.
1: 19.
0: 19'a gidiyorum. 19 numaralı sorumuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Foto soru. Bakın. Bir kıyafet soracağız size.
1: Of.
0: Renk, bir renk kartelası düşünün. Özellikle şöyle renklerden dört harfli bir renk düşünün. Bu Hint kadınlarının kullandığı bir kıyafet. Renk kartelasını canlandırın gözünüzün önünde. Neler var? Kırmızı var, pembe var. Bir de dört harfli bir renk var. Dört harfli bir renk var. Renk.
1: Mavi
0: dört
1: mi?
0: Harfli. Mavi bir tane daha var. Hatta çok büyük bir futbol takımının da rengi diyeyim size. Onun iyi de biteni. Efendim,
1: sarı.
0: Ben şimdi sorunuzu okuyorum. Hint kadınlarına özgü bir giysi diyorum. Dört harfli bir renkten çağrışım yapsın size diyorum. Sürenizi başlattım.
1: Sarı. Sarı mı?
0: Sarı.
1: Evet, sarı.
0: Doğru, sarı tabii ki. Harika. Bir evet, beş sarı. Puan yazdınız hanenize.
2: Ama ben zorları seçiyorum. İnanılmaz bir torpildim.
0: Çok mu destek oluyorum? Ama bayram
2: ama ben
0: gibi.
2: Çok zorları mı seçiyorum olun, anlamadım.
0: Sesinizle, müziğinizle yalnız bırakmadınız. Programımıza renk kattınız. Biz de birazcık destek olalım.
2: Tabii
0: müsaadenizle
2: ki.
0: Lütfen.
2: Teşekkür ederiz.
0: Harika buldunuz. Sarıydı buradaki şifre kelimemiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? 18'i öneriyorum. Daha doğrusu 21 öneriyorum.
1: 21 olsun.
0: 21 olsun. Geliyor sorunuz. İnatçılığıyla dillere destan olmuş, yük taşımada da kullanılan bir hayvan, gözleri de çok güzeldir. Süreyi başlattık.
1: Keçi ya da eşek mi? Eşek.
0: Eşek tabii ki. Güzel gözlü eşeklerden geldi. Bir de E harfinden şifre harf buldunuz. Harikasınız. Birinci kelimenin sondan bir önceki E harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?

0: 17 mi desem?
1: 17 diyebilirsiniz ama 25'i öneriyorum. 24'ü öneriyorum. Bunlarda şifre harfler var. Kolay diye düşünmeyin. Şifre harflere yönlendiriyorum.
0: 25 olsun o zaman.
1: 25. Tamam Seda Hanım, bakışınızı gördüm. Seda Hanım artık yeter diye bir bakış attı bana. Fazla abartmasak mı acaba? Geliyor. İhtiyaç sahiplerine yardım amaçlı toplanan para ya da destek. Sürenizi başlattık.
0: İade diyesim geliyor da.
1: İadeye çok yakın. Çok yakın bir kelime bu iadeye. Neredeyse kelimeyi birebir doğru bildiniz diyeyim. Ama peki bir harf desteği bizden olsun. Seda Hanım hazır mıyız? İçine tek harf koyacak.
2: Keşke diğer harfi koysaydım.
0: Evet.
1: İçine tek harfe ihtiyacımız var. Acaba nasıl bir harf istiyoruz sizden? Sürenizi başlattık.
2: İame. Ya... İane.
1: Ah harikasınız. İaneydi oranın kelimesi. Doğru. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı toplanan paraya da destek. Oradaki harfimiz ne harfiydi? Artık çok yardımcı oluyorum. Gerçekten büyük tepki toplayacağım. Diyecekler ki yeter. Neredeyse bütün ipuçlarını verdiniz. Son sorumuzu açıyorum. Siz seçiyorsunuz. Son soruyu açıyoruz. Hangi sorumuzla devam edelim?
2: 18 olsun.
1: 18 numaralı sorumuzla devam ediyoruz. Gelsin bakalım 18. Efendim. Şimendifer veya katar olarak da bilinen yük ve yolcu taşıma aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Dört harfli.
1: Yardımcı olmayacağım.
2: Yok olmayayım. Yolcu taşıma aracı.
1: Gelmedi mi aklınıza? Biz bir harf desteği açınca Aslan Hanım hemen şimdi tak diye kapacak soruyu.
0: Efendim, sanmıyorum ama.
1: Yük ve yolcu taşıyor. Uzun yollar. Aa! Bir harf açtık, süreyi başlattık.
0: Tren. Tren.
1: Tren tabii ki. Harikasınız. Gelmedi mi aklınıza?
0: Gelmedi. Benim de gelmedi.
2: Direkt
0: harf gelmesin.
2: Böyle trak, tır o tarz tır, yani yük evet. Taşıma olarak gelince şeyi düşünmedim hiç.
1: İnsan evet, katar ve yol ve yük taşıma noktası deyince raylarda gidiyordu trenimiz. İlk bölüm bitti. 15 soruyu tamamladık. Nasıl geçti?
2: Keyifliydi.
1: Değerlendirme alabiliriz. Nasıl? İyi miydi? Biraz ısınma turu. İyi geldi mi?
2: Güzeldi. Benim tahmin ettiğimden daha heyecanlı geçiyor şu anda.
1: Harika, birinci etabı bitirdiniz. Peki kaçar puanda olduğumuzla ilgili bir fikrimiz var mı? Sizce ara biraz açıldı mı? Yoksa yakın mıyız?
0: Ben 15 puan falanım sanırım.
2: Yaklaştık sanırım, ben emin değilim.
1: 15 puanda olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?
2: Evet.
1: Çok yanlış düşünüyorsunuz. Hemen puanlara bakıyoruz. Bakalım durumumuz nasıl? Biraz geridesiniz. Aslan Karakaş şu ana kadar 7 doğru yanıt verdi. 5 puan üstünden 35 puandasınız Aslan Hanım. Seda Eylül Tansık da 8 doğru yanıt bildi ve şu anda 40 puandasınız. Birbirine de oldukça yakın masalarımız. Oh, ben 40 ve 35 puandayız. Diyorsunuz ki hangi arada bildim ben bunları?
0: Evet.
1: Ben bir şekilde size vakit kazandırıp hızlı hızlı aldım oradan sizden yanıtları. Zamanı iyi kullandık. O zaman hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
2: Geçelim.
1: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Ama küçük de bir müzik arası verelim. Harika yorumunuzu bir dinleyelim önce diyoruz.
0: Olur.
1: Ve efendim sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, harika yorumlar dinliyoruz. Müzik dolu bir sır küpünde kaldığımız yerden hemen yarışmamıza devam ediyoruz. Dönüyorum Seda Eylül Tansa. Hazır mıyız Seda Hanım?
1: İnşallah.
0: Peki. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Her sorumuz 10 puan değerinde. 10 tane sorunun doğru yanıtını sizden rica edeceğim. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video soruları sonuna kadar dinleyebilirsiniz. Düşünmeye zamanınız olacak. Ama 120 saniyeniz bittiğinde de bilemediğiniz sorular eksi değil, hanenize yazılmayacak sadece.
1: Tamam.
0: Tamam, yeterince karışık anlatabildim mi?
1: Yok, gayet güzel.
0: Peki. O zaman 120 saniyenizi kurup başlatayım mı sürenizi?
1: Hadi başlayalım.
0: Peki, 10 doğru yanıt arıyoruz. 10 soru yönlendireceğim size. 120 saniyenizi başlattık. Dini bayramlarda akrabaların ya da komşuların evlerine gidip

0: 90'ların sevilen müzik grubunun adı?
1: Kurban.
0: Harikasınız, bir 10 puan daha gidiyor. Satranç en bilinen eserlerinden biridir. Zweig.
1: Stefan Zweig.
0: Stefan Zweig, evet doğru. Kapıkule sınır kapısı hangi ildedir?
1: Edir.
0: Trakya tarafına. Trakya yukarı doğru gidin, uca gidin, pas deyin. Hemen bir video sorumuz var, gelsin.
2: Çetin, ne yapıyorsun?
3: Abla olsam hacı, sen ne yapıyorsun?
2: Sen bölmeden önce vaaz veriyordun Çetin. Bayram namazı nasıl kılınır, faziletleri nelerdir diye.
3: Hoca, sen de hep aynı şeyi anlatıyorsun.
2: Bak bir kere anlamamışsın, tekrar anlatıyorsun. Ne olmuş yani? Çetin, uzatma, geç otur. Her bayram bir şey buluyor. Bu kasitte hiç bir de fişkin. Hiç.
3: Hoca, yanlış anlamazsan bir dünya var.
0: Efendim, Düğün Dernek filminin başrol oyuncularından birini soruyoruz. Kimdir acaba?
1: Murat Cemcir.
0: Murat Cemcir, harikasınız. Siyah kelimesinin eş anlamlısıdır.
1: Kara.
0: Kara. Bayramların olmazsa olmazlarından biridir. Tatlıdır. Böyle gideriz, alırız, yeriz. Çok da yiyince.
1: Şeker.
0: Bayram şekeri. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım ne geliyor.
4: Sence ilk adımı hangimiz attı?
1: Bu yanlış oldu ama. Bunu ben söylüyorum.
0: Efendim?
1: Ben söylüyorum.
0: Emin misiniz? Nasıl yani?
4: Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.
0: Emin misiniz? Bence bir dinleyin.

0: Harika bir ses. Tabii ki. Kim söylüyor efendim?
1: Seda Eylül Tansık.
0: Seda Eylül Tansık'tan dinledik tabii ki. Bu da size soru ekibimizin bir ikramı. Evet. Bayram şekeri olsun diyorum. Ve hemen devam ediyorum. Kurban satışında alıcı ile satıcı arasında geçen hareketli konuşmadır. Ellerde böyle havalarda uçuşur.
1: Pazarlık.
0: Pazarlık tabii ki. Hemen dönüyorum, bilemediğimiz bir soru vardı. Kapıkule sınır kapısı hangi ildedir? Kapıkule. Batıya doğru gidelim.
1: Edirne dedim ama doğru değil.
0: Edirne dediniz.
1: Ama Edirne demiştim.
0: Doğru
1: zaten.
0: Dediniz mi? Evet. Ben o zaman konuşmaktan sizi duyamadım. Seda Hanım harikasınız. 120 saniyemiz bitmeden. Harika bir 120 saniye geçti. Siz hangi arada Edirne dediniz? Ben onu hiç duymadım.
1: Edirne dedim. Siz içine doğru değilmiş gibi baktınız ki bana. Sonra komple dikkatim dağıldı.
0: Ben esas diğer soruya şartlanmıştım. Hani doğru dememem gerekiyor, doğru dememem gerekiyor. Seda Hanım'ın sesini dinlemem gerekiyor diye oraya şartlanınca siz biraz şarkınızı kendiniz duyunca bir de yanlış oldu diye tabii reji yanlış girdi zannettiniz değil mi?
1: Evet öyle zannettim. Çünkü biz hep birbirimizin şarkısını...
0: Yok yok sağ olsun soru ekibimizden Aynur Hanım'ın küçük bir ikramı oldu sizlere.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olsun böyle bir jest yaptı. Ama bu her yarışmacımıza yapılacak diye bir şey söz konusu değil. Lütfen bunu da nokta olarak belirtelim. Ve hemen dönüyorum. Nasıl? Heyecan biraz gitti mi? Hazır
2: Yok.
0: Mıyız?
2: Hazırım ama heyecan daha fazla olmaya başladı.
0: Hiç olmasın. Bakın çok rahat. 120 saniye esasında çok uzun bir süre. Hiç öyle hızlıymış gibi düşünmeyin. Hı-hı. Gördüğünüz gibi arada ben zaten duymamazlıktan geliyorum. Bilseniz bile atlayabiliyorum soruları.
2: Tamam.
0: Bu da benim desteğim olsun diyorum. Mutlaka soruların hepsini bileceğiz. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Hazırsanız 120 saniyenizi başlattım. Dini bayramlarımızdan biridir.
2: Ramazan bayramı, Kurban bayramı.
0: Kurban bayramı tabii ki. Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz şeker olan türküsünü kim seslendirmektedir?
1: Yıldız Tilbe.
0: Harika tabii ki Yıldız Tilbe. Gurbet hikayelerinin yazarıdır. Karay desem.
1: Hali Trafik Karay.
0: Harikasınız bir 10 puanda. Trafik bayramda Karay. Çocuklara alınır. Böyle tatlı tatlı da yiyerler böyle. Ha, bir şey alınır.
1: Bayramlık.
0: Bayramlık tabii ki. Hemen bir

0: video sorumuz daha var. Önce izleyelim bakalım ne geliyor.
1: Kızlar, hadi bayramlaşmaya, hadi hadi hadi. Anneannem benim, iyi ki varsın.
2: Ah canım yavrum benim, canım çocuğum.
0: İzlediğiniz ATV'nin fenomen dizisinin adını soruyoruz.
3: İsmini hatırlayamasam da bir oyuncu lise arkadaşımdı. Unuttum sadece adını. Alemin Kralı.
0: Harikasınız Alemin Kralı. Dünya klasiklerinden Kramazov kardeşlerin yazarıdır.
3: Dostoyevski.
0: Dostoyevski tabii ki. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir?
3: Allah.
0: Kuzeye uca.
3: Rize.
0: Birazcık daha Gürcistan.
3: Artvin.
0: Artvin tabii ki, harika. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Dinleyelim bakalım. Nasıl bir sesli sorusu hazırladık size.

0: Harikasınız. Biz bir 120 saniye daha verebiliriz diyorum. Dinlediğiniz Sen Tükendin, Ben Tükendim şarkısı.
1: Aslan Karakaş.
0: Harikasınız. Alkışlarımız sizinle.
1: Gururla.
0: Dost kelimesinin zıt anlamlısını soruyoruz efendim.
1: Düşman.
0: Düşman. Bir 10 puan daha geldi. Küçüklerin, aile büyüklerinin bayramını kutlama şeklidir. Nasıldır?
1: El öperiz.
0: El öperiz. Ellerinizden öpüyoruz. Bütün büyüklerimizin elinden öpüyor bayramlarını. Şimdiden kutluyoruz efendim. Bayramınız mübarek olsun diyoruz ve
1: sizlerine.
0: Nasıl geçti?
1: Evet, rahatladım ya. Ben çok daha zor olacağını düşünüyordum. Bildiğim yerlerden geldi.
0: Vallahi biz de çok rahatladık. Harika sesiniz ve yorumunuzla da eşlik ettiniz. Çok büyük katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Demek.
0: 10'da 10 yaptık. Harika bir 120 saniye geçirdik ve sır küpünde 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Şarkılarla, müziklerle dop dolu bir programda yarışıyoruz. Aslan Karakaş ve Seda Eylül Tansık bu bölümdeki konuklarımız. Harika bir mücadele çıkartıyorlar. Başa baş bir yarışma. İyice tansiyonların yükseldiği, butonların devreye girdiği son 3. etaba başlıyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Arkadaşımız bozulmaz değil mi programdan sonra?
0: Galiba bozulabilir artık.
2: Bu sayı bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor.
0: Yok estağfurullah, öyle demeyelim de biraz gerilim iyi olurdu bizim açımızdan. Peki tabii ki biz her zaman dostluk kazansın deriz. Her zaman dostluk, arkadaşlık, bayram özel yayınında özellikle. Evet. Ama biraz mücadelede hafif bir dalgalanmada hepimiz için iyi olur diyoruz ve hemen dönüyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki o zaman Seda Hanım, sizle başlıyorum. Bir soru seçeceksiniz, sorunuzu okuyacağım. Sonra butonları açtığım an kim önce basarsa o yanıt verecek. Evet, buyurun, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31.
0: Taktik ve stratejinin başladığı bir bölüme geçiyoruz. 31. 31'e gittim. Çatı kaplamasından mutfak eşyasına kadar pek çok yerde kullanılan ince metal bir levha soruyoruz. Süreniz başladı. Kim basacak butonu? Buyurun Aslan Hanım. Böyle bir kavurması da olur onun. Bir
1: saç. Şey,
0: saç tabii ki. Saç kavurmaydı. Harika. Kavurma deyince yemeklerden
1: değil. Evet.
0: Yani inşaat malzemelerinden kavurmaya bağlayıp saç yanısını almamız on numara.
1: Bunun
0: bir
1: tek sebebi eşimin aşçı olması.

0: Harika, eline sağlık ve güzel işinize de buradan selamlar, sevgiler olsun. Size bir 10 puan kazandırdı evet. Şu anda kavurma, saç kavurmadan. Siz söylüyorsunuz, butonlar yanıt veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 36.
0: 36 numaralı soruyu açıyoruz. Peki efendim.
1: İçimden
0: 36 numaralı soru geliyor, hazırsa. Bir değiş tokuşta üste verilen şeyi soruyoruz. Süreniz başladı. Bakalım kim basacak? Buyurun Aslı Hanım.
1: Bastım ama bilmiyorum. İade mi? Yok değil.
0: Üste İade değil. Şey. Zaten
1: para üstü
0: bir
1: diyeceğim.
0: Ve birazcık da zor bir mu? Yer seçtiniz.
1: Para üstü de değildi.
0: Peki. Biz bir harf desteğini bulunalım. A. Acaba ne olabilir? Bir değiş tokuşta üste verilen şey A ile başlıyor. Sürenizi başlattık. Kim kullanacak butonu? Ha. Tabii ki kimse kullanamıyor. Neden? Çünkü Oğuz dinlenmiyor. Çünkü destek vermesi hiçbir işe yaramıyor. Israrla misafirlerimi ikna edemiyorum. 36'yı seçmeyin diyorum. Gidiyorlar 36'yı seçiyorlar. Buyurun efendim. Bir harf desteği daha verdik. Bakalım bu kelimeyi bulabilecek miyiz? A ve B ile başladık. Tekrar okuyorum. Bir değiş tokuşta üste verilen şey. Sürenizi başlattık. Kim basacak butona? Eller butona gitmiyordu. Çünkü kelime gelmiyordu.
1: Bilmiyorum, bulamıyorum.
0: Benim hiç suçum yok. Siz dediniz ki 36. Peki. Bir harf desteği daha veriyoruz. Üçüncü harfi açtık. O zaman ben şöyle bir ipucunda bulunayım. Tek sesli harfe ihtiyacımız var. Birinci harften destek alalım. Süre başladı. Kim basacak butona? Buyurun Aslı Hanım.
1: Abra.
0: Abra doğru yanıttı tabii ki. Buradaki gizli olan kelimemiz abraydı. Harikasınız. Bütün tabloda harika dört harfli bir kelimeyi nokta atışıyla buldunuz.
1: En azından kurtulduk bundan, öyle değil.
0: Bir de olaya iyi tarafından bakalım evet. Diyorsunuz. Ama şifre harf de bulamadık. Çok da kurtulmuşa benzemiyoruz. Tablonun geri kalanı simsiyah çünkü. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Benle mi devam ediyoruz?
0: Evet, siz seçiyorsunuz çünkü 34. Siz bildiniz. 34. Peki 34'ü açalım. Bakalım 34 numaralı soruyu bulabilecek misiniz? Efendim, erkek çenesinin ben artık ciddi bir adamım diye yaptığı doğal aksesuarı soruyoruz. Süre başladı, kim basacak butonu? Buyurun.
1: Sakal.
0: Sakal tabii ki. Ben artık büyüdüm, ben artık ciddi adamım dedi sakalımız. Sakalımız yok ki dinletemedik de. Birinci, bir önceki sorunun başlığı olsun efendim. Kaç numarayı soruyu açalım? Peki ben destek olayım mı birazcık?
1: 30 olabilir.
0: 40'ı var. Öneriyorum. İçinde güzel bir şifre harf de gizlemiş arkadaşlarımız.
1: Tamam, 40 yapalım.
0: Ortalarda bir yere açacak ve sizi butona hızlı yönlendirecek bir soru. Bir video soru. Önce videomuz gelsin, bir seyredelim görüntülerimizi, bakalım ne geliyor.

0: Sorunun içinde yanıtı da çok yakın. Bayraklarıyla meşhur İzmir ilçesinde hatırlatan kelime. Butona kim basacak? Buyurun.
1: Bayraklı.
0: Harikasınız. 10 puan gitti. Aslan Hanım tek tek gidiyor da 10 puanlar.
2: Vallahi.
0: Bayraklı doğru yanıtı geldi. Bir de Y harfiydi. İkramımız olan kabul edin lütfen. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım diyorum. Nasıl gidelim?
1: 12 olabilir.
0: 12 numaralı soru olabilir mi? Bakalım 12 numara gelsin. Halk dilinde olmaz. Boşuna ya da hayal gibi anlamlarda kullanılan bir söz. Süreniz başladı. Buyurun. Bir şarkı da var hatta böyle. Ay. Selam ederim. Peki bir harf desteğimizi lütfen kabul edin bakalım. Hangi harf geldi? N ve A. Bir şarkısı da var diyorum. Sürenizi başlatıyorum. Buyurun Aslan Hanım.
2: Bilmiyorum.
0: Halk dilinde olmazsa boşuna hayal gibi anlamda kullanılan söz. Na.
1: Ya nafile diyeceğim de değil. Valla nasip.
0: Bakın. Siz bana hiç bakmazsanız, ipucu vermeye çalıştığım harfleri okumazsanız. Peki, üçüncü harfi verelim. Eminim buradan sonra bileceklerdir yarışmacılarımız. Na na diyorum, sürenizi başlattım. Buyurun.
1: Nanay.
0: Nanay tabii ki. Bir de şarkısı vardı. Nanay. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açalım o zaman. Geliyor 29 numaralı sorumuz. Şefkatli koruyucu tavırlar sergileyen kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun.
1: Anaç.
0: Anaç tabii ki. Harika, bir 10 puan daha aldık. Fakat tekrar hatırlatmak durumundayım. Şifre harf bulamıyorsunuz.
1: Evet,
0: ısrarla.
1: Hadi 33 olsun.
0: Peki 33 olsun. O zaman geliyor. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Eski dilde dans eden kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun aslanım. Ne yaparlar?
1: Rakkas. Falan bilemedim.
0: Rakkası bilmiyor musun?
1: Bilmedim.
0: Rakkas.
1: Bilmiyorum. Ama süresi bitti. Yapmayın.
0: Peki tekrar bir harf desteği de bulunuyorum. Peki süreyi başlattım. Buyurun.
1: Rakkase.
0: Rakkase. Doğru yanıt. Rakkas'tan geliyordu. Rakkaseydi. Buradaki bir de şifre harf bulduk. A harfini açtınız. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım? 45'i öneriyorum.
1: Tam 45 olsun.
0: Bakın 32 öneriyorum, 45 öneriyorum. Aslan Hanım, hazır mıyız? Elimiz butonda mı? Bakın.
1: Bilmiyorsan basmamayı tercih
0: ediyorum.
1: Evet ama
0: ben bakın biraz önce söyledim. Önce basın. Bilemezsin Seda Hanım. Yani Seda Hanım size yönelik bir hamle değil. Lütfen yanlış anlamayın ama bilemezsin yani. Ara çok açılıyor.
1: Tamam.
0: Hazır mı?
1: Hazırız.
0: Peki sorunuzu okuyorum. Temel esas anlamında kullanılan bir sözcük. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Ana.
0: Ana tabii ki, harikasınız. 10 puan gitti, hanemize yazdık. Harikaydı. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım. Bakın hemen öneriyorum. 55. 55'i açalım. Bakın gelin 55'i açalım.
1: Hadi
0: çok
1: açalım.
0: Güzel bir 55 olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın. Aslan Hanım dikkatli dinleyin. Geliyor. Eller butonda. Hazır. Televizyon veya radyo programlarında haber sunan kişi. Süre başladı. Buyurun.
1: Spiker.
0: Spiker yanıtını kaptırdınız. Doğruydu. Evet, spikerdi. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 32.
0: 32. Peki 32, orayı açalım dedi Seda Hanım. 32'ye gidiyorum. Seda Hanım bakalım bulabilecek miyiz? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik ve tanrısal bağış anlamında kullanılan bir kelimeyi soruyoruz. Aynı zamanda da bir isim olarak kullanılır. Süre başladı. Buyurun.
1: Basabildin mi?
0: Evet, bastınız.
1: Kayra.
0: Kayra. Doğru yanı. Harikasınız. küçük açılıyordu. Lütfen butonu iyi kullanın Aslan Hanım. Dikkat edin, ara açılıyor. Lütfen, onar onar gidiyor. Kayra doğru yanıtını aldık. Siz söylüyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyorum, bakalım 50'de ne var. Bilardo oyununda toplara vurmaya yarayan uzun ve ince sapa soruyoruz. Buyurun.
1: Istaka.
0: Istaka doğru yanıt, buranın şifresi. Bir de T harfi açtık. İki şekilde de yazılıyor dedik. Istaka yanıtımızdı, buranın doğru yanıtı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43.
0: 43'e gidiyorum. Gelsin 43. Yürüyüşte ya da işleyişte düzensizlik ve uyumsuzluk anlatan bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak kanat? Buyurun. Ağır, ağır ak, ağır, ağır ak, ağır aksak.
1: Ay bilmiyorum. Aksak.
0: Harikasınız, aksak. Verdik 10 puan geldi. Aksak.
1: Sedacığım kabul ederim.
0: Buranın doğru
1: yanıtı. Sana şimdiden başarılar.
0: Ağır dedim ben. Aksaktı doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz aslanım. Harika bildiniz yanıtı. Tam da bulduğunuz yerden geldi sorumuz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 28.
0: 28'e olsun. Gidiyorum. Bakayım 28'de ne arıyoruz? Gelsin bakalım. Ah harika. Bakın. Aslanım.
1: Evet tamam. Okey.
0: Geliyor. Bakır eşyalarının parlaması için üzerine çekilen koruyucu madde. Süreyi başlattım. Oh, Aslan'ın bastı.
1: Kalay
0: doğru yanıtı geldi, harikasınız. Sedam yanlış anlamayın ama ara çok açılmasın diye ben bir parçacık destek olayım istiyorum. Yoksa ara fena açılıyordu, oradan kurtardık. Sizinle devam ediyoruz Aslan Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Çünkü biraz Aslan Hanım'a 3 kere 4 kere söyledim. Kendisi ısrarla bilmeden butona basmıyor. Önce düşünüyordu.
1: Evet.
0: Değil mi? Orayı kullanamadı. Ondan. Yoksa lütfen Seda Hanım hemen. Buyurun.
1: 47 değil mi?
0: 47. Gelsin bakalım 47'de ne var? Atış sporlarında fırlatılan hedefi vurmaya dayalı bir disiplin. Süre başladı. Buyurun.
1: Tırp.
0: Değil. Bakın sonu da bir müzik türüdür diyeyim. Bir müzik türü. Bir R&B vardır. Bir de başka bir şey daha vardır. Biz ikinci harfi açalım.
1: Trap.
0: Ama önce basmanız gerekiyor. Bak kim basacak?
1: Trap.
0: Buyurun Hasan'ım.
1: Trap mi?
0: Trap doğru yanısını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışı çıkarıyordu Aslan Hanım. Harika bir 10 puan daha yazdı hanesine. Seda Hanım'ın da desteğiyle trap yanıtını aldık. Ve benim desteğim olamayacağı için mecbur o tarafa atıyorum artık suçu. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 38 zor muydu?
0: 38. Bakalım nereden? 38'i açalım. Hiç zor bir soru değil. Harika da bir soru buldunuz. Efendim bakın.
1: Allah.
0: Bir yerli anlamında kullanacağız. İran ülkesinden gelen ya da o kültüre ait olan bir kişi soruyoruz. Tarif ederken ne dersiniz? Oralı derken onu dersiniz. Pardon. Açtık. Buyurun Seda Hanım.
1: Yani iki şey var ya, İranlı ya da Farslı
0: İranlı
1: diyeceğim.
0: İranlı aldık. Evet. Doğru yanıtı. Harikasınız. Valla o kadar oyalamaya çalışıyorum ama kendisi hem butonu çok iyi kullanıyor hem de çok güzel yarışıyor. Yapacak hiçbir şey yok artık. İstemeden de olsa kendisine kaptırıyoruz bütün puanları. Evet, kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 53.
0: 53'e gidiyorum bakayım. 53. Gücü ve etkisi olmayan, otoritesini kaybetmiş kişiler için kullanılan bir sıfat. Süre başladı. Bir şeysiz. Tek harfe ihtiyaç var. Onsuz. Mesela ataerkilden gelir bu. Onsuz. Buyurun. Daha sürün.
1: Erksiz.
0: Süreniz doldu ama.
1: Basmamıştım ki.
0: Bastınız ve masanız yandı ama süreniz doldu. Tüh, cevabı vermiş oldu.
1: Ya.
0: Butonları açtık. Kim basacak? Kim basacak? Butonları açtık. Buyurun aslanım.
1: Ya. Seda'nın hiç sevmediği şeyler bunlar.
0: Buyurun lütfen.
1: Erksiz.
0: Erksiz doğru yanısını aldık.
1: Ben bastırmıştım ama.
0: Aslanım çok iyi buluyorsunuz. Gerçekten harika bir yarışma çıkarıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi.
1: Kendi ellerine kopya verdim.
0: Son 10 saniye. Seda Hanım biraz süreye dikkat edin artık diyoruz.
1: Ama ben basmamıştım. Ben oyun oynuyorsunuz.
0: Ben asla buradan tamamen eşit davranmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da adaletli davranıyorum gördüğünüz gibi. Evet efendim sizle devam ediyoruz Aslan Hanım. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor. Yaklaşık son 2-3 soruya geldim. 14 öneriyorum şiddetle ve 24 öneriyorum.
1: 49 zaten önermiyorsunuz.
0: Ya ben öneriyorum da siz onu seçeceksiniz. Zaten onu seçeceksiniz. Siz hep öyle yapıyorsunuz. Beni dinlemediğiniz için programın başından beri öyle geliyoruz.
1: Neyi önermiştiniz?
2: 14-24.
1: 14 diyelim o zaman hadi. 14 nerededir?
0: Peki, hazır mıyız? Eller butonda mı?
1: Ha burada evet. Peki, hadi bakalım.
0: Bu son sorumuz olsun. 14 numaralı soruyu bileceksiniz. Ve artık finale gideceğim. Nesilden nesile aktarılan, gelenek ve görenekleri anlatan kelime. Kim bilecek? Hani evet.
1: Yok ya.
0: Atalardan gelir. Yok mu? Peki.
1: Irsi falan diyeceğim de değil.
0: Irsi'ye çok yakın. Şöyle diyeyim. Bir ipucu açalım. İlk harfimizi açalım. İpucunu veririm butona. Önce kim basarsa hakkı onundur. Annemize annesi süre başladı.
1: Annemiz annesi.
3: Buyurun Seda.
1: Anaanne.
0: Anaanne doğru yanıtını aldık.
1: Anneanne böyle mi yazılıyor?
0: Anneanne.
1: Anneanne.
0: O anneanne değil. Bu Allah gelenek Allah. Ve bu... göreneklerden kalıtımsal geçen diye geçiyor. Sorumuzda da tabii...
1: Çok şaşırtmacalı
0: Aslan
1: oldu bu.
0: Aslan Hanım yarışmayı bitirdi. Üstü yazılara geçti.
1: Ya hiç aklıma gelmezdi ya.
0: Hem kutuları kabul etmiyor. Üstüne de bildirebilmek için. Efendim anneanne ben ipucu olsun diye anneanne demeye gittim. Yani yoksa.
1: Hayır anneanne diyeceğim. Sığmıyor nasıl anneanne falan diye.
0: Anneanneydi bu sorumuzun yanıtı. Tekrar okuyayım. Nesilden nesile aktarılan... Gelenek ve görenekleri anlatan bir kelime bu. Gerçek anneanne değil. Yani anneannemizin anneannesi evet. Değil. Gelenek ve görenekleri anlatan bir kelimeydi. Harika bir yarışma çıkarttınız buraya kadar. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Ve geldik programımızın
1: senin şarkını söylemek etabımızın. İstiyorum. Toydum yenildim.
0: Evet, geldik etabımızın 3. etabımızın sonuna. Fakat burada bir şey hatırlatmam gerekiyor. Şifre kelimeleri bilmenizi rica edeceğim. Önce bir puan tablosuna bakalım. Kim önde tamamladı? Önde tamamlayan yarışmacımız 1. yanıt hakkını kullanacak. Bakalım puanlarımız kaçar puanda? Biz şu anda masadan ben görüyorum ama seyircilerimizin daha net görebilmesi için. Evet. Seda Eylül Tanısık şu anda 240 puan toplamış durumda ve Aslan Karakaş 205 puanla.
1: 205 kendisi... değildir o 150 falandır da belki. Siz moral puanı mı verdiniz
0: ben
1: acaba?
0: Esası da 250 falan da biz 205'e geri almış olduk. Hatta kuralları da birazcık esnettiniz kusura bakmayın. Kutucukları ancak yer değiştirerek ayarlayın.
1: Seda Hanım kopyaları olmasın.
0: Seda Hanım'ın da desteğiyle. Geldik programımızın son noktasına. Şöyle iki kelimeden oluşan bir şifre kelimemiz, bir cümlemiz var diyeyim. Bunu yanıtlamanızı istiyoruz. Ve doğru harflerle tek seferde tek şansımız var. Eğer yanlış bir cevap alırsam Aslan Hanım'a geçecek. İsterseniz bu hakkı kaptırmayın derim. Çünkü çok iyi bir yarışma çıkarttınız.
1: Teşekkür ederim.
0: El birliğiyle yarıştık ama alt edemedik Aslan Hanım. Kusura bakmayın. Ya elimden geleni yaptım.
1: Estağfurullah.
0: Peki. Evet dinliyoruz efendim. Ne olabilir? Şifre kelimelerimiz.
2: Niyet aynadır.
0: Niyet aynadır. Niyet ayna mıdır? Peki.
2: Bence öyledir evet.
0: Sizce Aslan Hanım niyet ayna mıdır?
1: Öyledir.
0: Değil mi? İnsanın niyeti neyse yansıması odur diyoruz. Efendim Kurban Bayramı'nın bu güzel gününde bize çok büyük renk kattınız. Çok güzel destek verdiniz. Programımızda harika bir yarışma çıkarttınız. Ve niyet aynadır. Şifre cümlemizi, harflerimizi, sırladığımız harflerle ortaya çıkan kelimemizi tabii ki buldunuz. Gönülden tebrik ediyoruz. Niyet aynadır diyoruz. Ve efendim üçüncü etapımızı da burada tamamlıyoruz.

0: Evet efendim, harika, müzik dolu, sanat dolu bir yarışma geçirdik ve sevgili Aslıhan Karakaş, Seda Eylül Tansık hem çok güzel enerjileriyle ve harika sesleri, harika yorumlarıyla programımıza renk kattılar. Hemen dönüyorum. Aslıhan Hanım, sizinle başlayalım. Nasıl geçti yarışma? Bir değerlendirme alalım sizden. İlk etapta çok iyi yarıştınız.
1: Arkadaşlığın gücüne inanmıştım.
0: Harikaydı.
1: Buyurun. Arkadaşlığın gücüyle 200 puana ulaştım. Seda'nın güzel kopyalarıyla diyerekten. Keyifliydi yani. Burada tabii heyecanlanıyorum ben. Yani heyecanlandım. Çok soruyu böyle bilemedim. Fazla düşündüm ama çok keyifliydi sizinle yarışmak. Benim için çok güzel bir deneyim oldu.
0: Bizim için de çok keyifli bir deneyim oldu.

0: Hemen dönüyorum. Seda Hanım nasıl geçti? Ya bir ara zorlandınız mı? Hiç zorlanmamış gibi böyle ısrarla devam ediyordunuz
1: Yok
0: ama.
1: yok, estağfurullah. Zorlandığım kısımlar bence kendi adıma kesinlikle oldu. Yani çok heyecanlı bir şey tabii. Hani bilmiyorum, ben çocukken de hep heves ettiğim bir şeydi. Böyle izlerdim televizyonda, farklı yarışmacılarla tahminde bulunmaya çalışırdım. Gerçekten burada farklı oluyormuş her şey dedikleri gibi. Ama ben çok keyif aldım. Çok güzel
0: Evet.
1: ağırladınız bizi. Teşekkür
0: Biz
1: ederiz.
0: teşekkür
1: Teşekkür
0: ederiz. Biz
1: ederiz.
0: teşekkür ederiz. Renk üstüne renk kattınız. Yeni dönem bizi Seda Eylül Tansık'tan neler bekliyor diyelim.
1: Stüdyo çalışmaları sürüyor. Kısmetse Haziran sonuna yetiştirmek istediğim iki tane şarkım var. Birini aranjör arkadaşım yapıyor, birini ben yapıyorum. Bir de sürpriz bir iki tane düet gelecek diyebilirim. Onların da
0: Harika.
1: tarihleri henüz netleşmedi. Bu şekilde hazırlıklarım devam ediyor.
0: Çok yakından takip ediyor olacağız. Tabii ki bu güzel sesi, bu güzel yorumu mutlaka dinleyeceğiz diyorum. Aslan Hanım, sizin nasıl projelerimiz var mı yeni dönem?
2: Var. Tantaş ile sevgili Tantaş ile bir düetimiz olacak. Onun da henüz
0: Harika.
2: tarihi belli değil ama onun için heyecanla ben de beklemedeyim.
0: Harika. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki bayram günü söylemek istediğimiz artık son cümlelerinizi alayım ve yavaş yavaş programımızı yine sizin güzel seslerinizle kapatacağız. Buyurun Aslan Hanım, sizden başlayalım.
2: Sevgi dolu, huzur dolu, barış dolu bir bayram diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür ederiz Seda Hanım.
1: Ben de aynı şekilde herkese sevgiyle ve sevdikleriyle birlikte geçirebilecekleri huzur dolu bir bayram diliyorum. İnşallah her şey herkes için çok güzel olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim biz de harika bir bayram gününde çok güzel iki sesle, iki yorumcuyla yarışmış olmanın keyfini yaşıyoruz ve sizlere gönülden iyi bayramlar diliyoruz. Huzur, sağlık, mutluluk dolu iyi günler olsun, nice bayramlar olsun diyoruz ve yine sevgili müzisyenlerimizin güzel sesi ve yorumuyla sizlere veda ediyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: geliyor.
1: Amca, asürüs geliyor. Neredesin bakayım?
2: Abdest alıyordum baba. Ondan şey oldu be.
3: Yalan söylüyor baba. Kesin gelin şartı yüklüdür.
2: Karışma Okan.
4: Sessizlik. Muhterem cemaat. Bu kuraklığı tersine çevirmek için kıyafetlerimizi tersten giyiyoruz.

0: Tak gelir şapka.
1: Hocam biraz daha hızlı dua edersek. Akşama düğünümüz var, daha traşonlar gideceğiz öyle mi? Hadi.
0: Düğünün varsa var. Düğüne göre mi dua edeceğiz?
1: Dağıttım hocam.
2: Durdu. Düğünümde yağmur yağacak.
0: Eller

0: Loving and loving, loving.
1: Terse çeviriyorum.
0: Daha da bak. Şerola abi gömleğini çevirsen tersi yetiyor. Ama hep geriden gidiyor. Hep geriden gidiyor. Düğünün var benim ya.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
3: Amin.
2: Attık günahlarımızı ya Rab. Susuzluktan öldük bittik olduk Arap. Kurudu gitti toprak. Bize gökyüzünden rahmetini esirgeme Allah.
3: Amin.
4: Amin be ya.
2: Kim o densiz?
5: Valla bizden değil hocam be.
2: Bizden değil de uzaydan mı geldi o ses?
4: Hocam valla bugün bu kadar dua yeter. Görüyorsun cemaatin hali hiç hali değil. Hepsi contayı yaktı. Ben diyorum ki ara verelim yarın.

0: devam ederiz.
1: Haklısın Hakkı. Muhterem cemaat, bugünlük bu kadar dua yeter. Şimdi hep beraber toplanıp Akın'ın düğüne gidiyoruz.
2: Mal ol be ya, işte bu. Abi hemen damat resmi aradan çıkartıp gel bakalım.
1: Ulan senin keyfine göre mi dua edeceğiz? Günlük dizi mi bu her gün her gün?
3: Bravo hocam, ağzına sağlık, ağzına. Bak saatlerdir burada sabrediyorum, susuyorum. Benim ağzımı açtırmayın. Bir haftaya kadar yağmur yağmazsa ekinler kuruyacak. Ya o zaman ne yiyeceğiz? Bir daha ağzını açacak olursa Bulgar sınırına kadar kovalarım. Vallahi billahi kovalarım. İyi koşarım bak ha. İyi koşarım bak.
4: Koşar. Kefilim ben ha.
1: Allah'ım. Sen bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbim.
5: Amin.
1: Allah'ım. Hem köpekler hem inekler senden merhametini bekler. Allah'ım sen bize yağmur ver Allah'ım.
5: Amin.
1: Yağmurunu bizden esirgeme ya Rabbi.
5: Amin.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
5: Amin.
1: Yağmurunu bizden esirgeme Allah'ım.

0: Bir isteğiniz var mı kaymakam bey?
1: Sağ ol muhtar. Biz artık kaçalım.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ol.
1: Sağ ol muhtar.
2: Sağ ol.
1: Mutluluklar dilerim gelin kızım. Tebrik ederim Hakkı.
3: Sağ olun, var olun kaymakamım.
4: Hoş geldin.
1: Gelin kızımızı sakın üzmeyesin, gözüm üzerinde bilesin.
3: Üzer miymiş sayın kaymakam? İlk takıyı takacak olmanız da ayrı bir şeref verdi tabii.
1: Hay Allah, cüzdanı da makam da unutmuşum. Gördün mü? Muhtar, bizim adımıza da artık sen takıyı takarsın.
2: Baş üstüne kaymakam bey.
1: Tebrik ediyorum tekrar.
4: Sağ olun. Ayağınıza sağlık.
1: Muhtar, çimento almıştın çeşme yapacağım diye. Ancak gelirken baktım çeşmeyi göremedim.
2: Biliyorum kaymakam bey. Bir aydır yağmur yağmıyor. Ekinler kurudu. Vallahi hocayla yağmur duasına çıktık. Yağar yağmaz ilk işim çeşme yaptırma. Sizin adınızı vereceğim.
1: Ya muhtar laf. Habire laf ediyorsun. Ben icraat istiyorum muhtar, icraat. Sakın bu da o mezarlık arazisini büyütme işine benzemesin. Sana bir ay mühlet muhtar. Bu bir ay içinde eğer bu eksikleri yapmazsan bilesin ki o mazbatanı elinden alacağım. Hadi eyvallah.
3: Hadi güle güle.

0: Sevgili Güne Bakanlar, hakkımızın düğünü büyük hızla devam ediyor. Düğünümüzde bir çiftçimiz var, benim oğlum Bahadır. Bizim bir çılgın performans gösterecek. Hakkıdan geleni, hakkıdan geleni, damattan geleni kaldırıyoruz masa. Hadi bakayım, büyük alkışlar.
1: Amca oynamasını oynarız tabi de hani daha sonrasında takı merasimi var. Kimse bir yere kaçmasın ha. Herkes şimdiden takacağı ne varsa bir hazır etsin bakayım. Sonra yok söylemedi filan anlamam yani. Öyle mi?
0: Hakkı bizi işimizi mi öğretiyor? Düğünden sonra herkes takısını taksın unutmasın. Hadi Bahadır yüklen.
2: Biraz heyecanlıyım baba.
3: Korkma korkma bir şey olmaz oku.
2: Tamam. Herkese iyi akşamlar be. Geçenlerde internette kanalıma bir parça koydum. Belki aranızda dinleyen vardır. Dinlemeyenler için kanalıma girip izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone olun be. He?
4: Hadi oynak bir parça çal da neşemizi bulalım be ya.
2: Sen izlesene bebeğimizi be ya.
5: O zaman bir siyah alalım.
2: Çalacağım parçayı anama armağan ediyorum ben.
0: Bir gün baba deseydin şaşardım zaten be ya. Anana hediye et hadi bakalım. Babam da...
4: Havalara bak be, havalara bak ya. Benim dedem davulcuydu be. Bizim DNA'mızda var müzik. Biz bu kadar ara gazı vermiyoruz. Vereyim mi sana bir şey?
2: Ver bakalım.
5: Hemen bir şey vereyim o zaman Bahadır kardeşimize be ya. Hadi bakalım.
4: Onlar da ne be ya?
6: Ya Yunanlılar bomba mı attılar kadın?
5: Amca! Karışın! Yaktın bizi hoca, yaktın be, yaktın! Takılan ayaklandı, gitti at!
2: Hakkı, amcaoğlu.
5: Füze mi?
2: Ne bileyim be, ateş topu sanki. Hakkı, kendine gel Hakkı.

0: Where are all the people?
1: I don't know. Where are them?
2: Roger, come here.
3: Hatırlayacağım füzeyi, söyle.
4: Yunan'ın füzesi ister mi be ya? Dökeni bulan ince mi?
2: Ben Yunanlı değilim. Ben de sizdenim. Vallahi benim bir suçum yok.
3: Kimsiniz lan? Lan ellerini kaldırdım. Karakutu.
5: Ağzına mal elen vururum bak.
6: Hey hey! Calm down guys! Hey! Stop! Stop!
7: Hayda, kim lan?
4: Muhtar.
7: Ya dün mezar bakıyordum. Ne zaman hale geldin, canlandın. Öte git, kurban olayım ya.
6: Hello, my name is Mary. We are sorry.
4: Ne diyeyim lan, ne dedi?
7: Mehmet amca, Allah'ın adını verdim bak. Bir dakika bir dur diyorum ya.
6: You see?
7: You see.
6: Okay? Okay? Okay? Please, lower your guns.
7: Your gun.
8: Navresim diyor, navresim.
7: Ne dedi bu?
2: Abi, Mary Hanım kendileri bizzat diyorlar ki öncelikle şu silahlarımızı bir indirelim.
7: Mera Hanım olmadı o zaman şey yapalım kadın.
2: Ben, evet. Bunlar Amerikalı. Buraya bir taşları düşmüş, onu arıyorlar.
5: Ben dedim size arkasında Amerikanlar var diye. Yoksa Yunan bizi top atabilir mi hiç?
7: Hanımefendiyi bir dinleyelim. Buyurun hanımefendi.
6: Yes, okay. That's a big okay.
2: Abi, Mera Hanım kendileri diyor ki bizim buraya bir taşımız düştü. Biz de onu almaya geldik.
7: O düşen füze değil miydi be ya?
2: Yok be abi, ne füzesi? Başınıza taş yağmış sizin, taş. Bunlar da parayla o taşları almaya gelmişler.
7: Para mı?
5: Taş mı? Nasıl, ne yapacağım taşı? Gidelim takı töreni hadi. Merasime.
7: Allah'ın adını verdim bak.
4: Mıkar. Benim gözüm bunu hiç tutmadı. Yalan söylüyor. Gökten hiç taş düşer mi be ya?
9: Hello me. How are you be ya?
6: Fine, and you?
9: Okay.
7: Ne dedi lan?
9: Vallahi ben konuşuyorum da anlamıyorum usta.
2: Ağza bak ağza.
7: Lan bana bak, gel buraya. Git abini kaldır, hemen gelsin. Bunlar para mara dediler. Dolandırmasın bizi. Çabuk koş.
6: Hamza.
7: Bak dakika tutuyorum ha, ona göre çabuk.
4: Kaldır. Kim geldi lan? Kim geldi?

0: Olmuşu var mı kız? Nur'un düğününü düşen füze var ya, Amerikanlar atmış.
1: Bekle bekle, geldim.
0: Koş koş. Koş. Koş.
2: Füze Amerikanlar atmış. Amerikanlar geldi.
3: Ana nereye?
0: Yettik mi ya?
3: Kaz bekle.

0: Şişleri indirin.
1: Şş, siz nereden çıktınız, kimsiniz?
0: Ceylan Karaca ben. Tanımadınız mı?
2: Yok.
0: Al, burada da tanımadılar beni.
3: Vallahi öyle. Halbuki sen bir starsın.
4: Abi kızın, seni bir yerde gözüm ısırıyor. Makbule miydi anladı?
0: Yok, değildi.
4: Ha tamam, kızım gelsin.
1: Tüybe ya Rabbi, tüybe ya. Ben bu köyün muhtarıyım, muhtar Kısmet. Hayırdır, niye geldiniz, ne işiniz var, söyleyin bana.
0: Amerikalılar muhtar.
1: Ne olmuş Amerikalılara?
0: Ne işleri var burada?
1: Sana ne?
0: Ne o muhtar, sen bir sinirlendin. Sende bir haller var. Yoksa karanlık işler mi çeviriyorsun?
1: Ne karanlık iş çevireceğim be?
0: Çek İsa, çek de şu muhtarın poyasını 80 milyona rezil edelim.
5: Biz 70 milyon değil mi dedik? Yarın 80 milyon olduk be ya.
0: İşte görüyorsunuz sayın seyirciler, şu anda basına saldırı var. Evet, şu adamı görüyorsunuz, basına saldırıyor şu anda.
1: Yok be ya, ne? Ne saldırması be ya? Şş, kurban olayım, bir dakika bak. Bizim şimdi burada bir toplantımız var Amerikalılarla. O toplantı bittikten sonra oturur sizle konuşuruz. Ne istiyorsanız söyleyin, röportaj yaparız ya.

0: Siz bu arada bir çay için.
1: Abi kalk abi.
2: Ne var lan? Ne börüp duruyorsun öyle baban gibi?
1: Babam abimi çağırıyor.
2: Ne yapacakmış baban abine?
3: Abi Amerikanlar geldi. Babam seni çağırıyor.
4: Ne Amerikalısı be?
2: Ahanda Yunanlılar köye saldırmaya geldiler. Baban dediydi Yunanlılar bunlar olmadan bir alt edemez diye. Kesin biri fişekledi.
4: Dur ana bir dur be bir dur.
2: Oğlum, be. Kızana ben hemen gideyim de bir ekmek alıverin.
4: Bari ayağına terlik giyseydin ha.
1: Adam be ya. Babam seni bekliyorum.
4: Tamam be tamam. Duş bakalım önüme.
5: Hazırız.
6: Bu gördüğünüz kendi halinde yaşayıp giden ilimizin nadide insanları dün gece gökten düşen bir taşla neye uğradıklarını şaşırdılar. Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler? Geliş amaçları nedir? Şimdi kulaklarımızı Amerikanlılar ve köy sakinleri arasında yapılan toplantıya veriyoruz.
4: Pardon hanımefendi kusura bakmayın böldüm.
6: Ne oluyor ya?
4: Kamerayı diyorum kapatabilir miyiz? Çünkü hanımefendi çok gizli şeyler anlatacakmış.
6: Aa kapatamam.
0: Kapat diyor be ya. Üzele ya son saygı. Kapat.
5: Tamam beyler sakin. Kapatıyorum.
6: Aslana bak ya. Amerika'da kapattıramazsınız ama kamerayı.
4: Beyler, dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Çok değerli bir taşmış be baba. Gramına da 20 dolar vereceklermiş.
7: Oba! Taş 20 dolar olur muymuş be ya?
0: 20 dolar ne kadar be ya?
8: Çok para be. Çok para.
0: Ne güzel bu ya.
7: Ah kader be ya.
8: İlk baş ben gördüm.
9: Okay, you can see the picture of this meteor. Okay. Did anybody find the piece of that stone?
4: Hanımefendi diyor ki taşı gören var mı diyor.
0: Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gelin. Arayacağız mı ya? Hanginiz aldı lan taşı? Taşı alan çıkarsın.
4: Alan yağdırdı. Taş adamı karışıyor muhtar. Kim aldıysa aldı.
0: Düğünüme taş yağdırdın hoca efendi taş. İki dünyada elim yakında haberin olsun bak.
4: Benimle ne ilgisi var? Yağacağı varsa yağmış.
8: Lan Hakkı bir sus be. Bir sus. Tutturdun düğün diye adam başımıza taş yağdırdı. Bıraksaydın ya bitecekti duayı.
0: Ulan!
10: Yoksun benden habersiz. Sen ne aldın lan taşı?
8: Evden aldım. O yüzden yırtık donla geziyorum. Bak ben aldım.
7: Oba. Doğru.
0: Hoca. Hoca. Sessiz sedasız duruyorum burada. Yoksa taşı sen mi aldın?
7: Üşüdün ne öyle?
4: Ey cemaati Müslüm, indirin tüfekleri şeytan doldurur. Benim dünya malında gözüm yok.
0: Ya bırakın taşı macı. Dünya malında gözü yokmuş Allah aşkına be. Takım erasım vardı şurada unuttunuz herhalde. Bir başlayalım takım erasımı artık hadi.
4: Sus be! Sabahtan beri.
0: Tamam kızmam da. Yarın hallederiz hep beraber.
9: What's happening?
4: They are trying to find the one who talked to Stone.
9: Oh, okay. Wait, calm down, guys. It's just one piece of it. There must be thousands of them near the village. Okay?
0: Yapma be. İndirin silahları.
4: Baba indir silahları, indir.
0: Ah, ben de anladım demin de.
4: O taşın sadece bir parçasıymış. Diğer parçaları köyün etrafına dağılmış.
6: Git bari şu çukuru çek ya.
4: Muhabirlik zor meslek.
6: Muhabir miydiniz?
4: Hayır.
6: Nereden biliyorsunuz zor bir meslek oldun?
4: Ben lafın gelişi şey yaptım öyle.
6: Nereden geliyor?
4: Nereden geliyor?
6: Laf işte. Nereden geliyorsa söyle mümkünse önüne taş falan koyalım da meşgul etmesin bizi. Sonra uğraşmak zorunda kalıyoruz ya.
4: İnternette çok güzel şarkılarım var. Bir dinleyin isterseniz.

0: maç maç yok be. Gidin maske dön.
1: Öteki dağlada var diyorlar.
2: Kurtaş değil mi be?
1: Oba! Harbiden de taş ha.
2: Kaç para eder bu?
1: En az yarım kilosu var. Hadi yürü gidelim. En son biz verelim. Gramına 25 dolar isteriz bre.
2: 5 çarpı 25 çarpı 400 artı 250.
1: Lan yürü orada hesaplarız yürü.
3: Yavaş yavaş kaza gelme Yaşar. Bak kaza gelme davulu patlatacak. Yavaş. Yaşar yavaş. Yavaş. Yavaş duy.
1: Masamız da burada var bekleriz. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak.
4: Aklı Bey hazırsanız kayda girelim.
1: Hazırız hazırız. Hazırız.
5: Kayı takıyor.
4: Merhabalar sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki Türkiye'de enteresan bir olay olmaya görsün. Güne Bakan Köyü'ne dün gece bir düğün esnasında göktaşı düştü. Şimdi o düğünün mağdur düğün sahiplerinin yanındayız. Evet efendim. Olay nasıl gerçekleşti? Bizlere biraz anlatır mısınız?
1: Her şey o imam denen yüzünden başladı.
4: Aman efendim.
1: Ama öyle ha. Öyle yok. Yağmurda yağmur, yağmurda yağmur diye durdurdu. Ağdı ağrı gitti.
4: Düğüne gelin.
1: Düğün. Düğün çok güzel başlamıştı be. Herkes bolca yedi işte. Çaldı sazlar, oynadı kızlar. Tam o anda değil mi? Kızılcı kıyamet koptu. Gökten bir ateş yağıyor kardeşim, öyle bir şey yok. Muhtar amcam bağırıyor. Yunan diye füze attı. Füze attı, herkes kaçışmaya başladı burada. Sonra ayaklandı gitti takılar hep.
6: Yalnız, yalnız. O takıları takmayanları tek tek biliyoruz. Getirsinler güzellikle taksınlar takılarımızı.
1: Tabii öyle. Buradan sesleniyorum. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağız kardeşim. Herkes takısını güzelce takacak kardeşim. Zor kullandırtmayın.
5: Hop hop hop hop.
1: Oğlum ağzının ortasında taş ha. Kafam kadar taş görmüyor musun ya? Al bakalım Mari.
7: Oh yes.
1: Yes.
7: Yes.
1: Biri bak. Söyle ona. Kafam kadar taş bulduk. Gramına 25 dolar isteriz mi ya? Söyle bakalım.
2: Tam 188 gram.
1: Oba.
8: Mary. Yes. Day one. $25. Per gram.
7: No. That's the price. The company determined. We cannot give more than that. Okay?
1: Ne diyor?
8: Şirketimiz.
1: Tamam. Onu anladık. Biz artık şirketimiz diyor ya.
7: But if they bring the big piece, which fell here, we can pay $1 million.
1: Ama. Şuraya düşen büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
9: Ne? 1 milyon mu?
1: 1 milyon mu?
10: 1 milyon mu? 1 milyon mu?
1: Bir dakika. Ne 1 milyon milyonlanmış ya?
2: Muhtar, tam buraya düşen büyük taşı diyor muhtar.
1: Tamam. Durun o zaman. Durun. Ben bu köyün idare amiri muhtar olarak duruma el koyuyorum. Taşları kim nereye koyduysa hemen çıkarsın bakayım hadi. Hemen.
4: Taş mı 1 milyon ediyor?
1: Kızım sen de kapat o kamerayı. Yeter artık yeter be ya.
4: Haber yapmak da mı yasak muhtar?
1: Kızım sabahtan beri haber yapıyorsun sen. Yeter dedik be ya. Ya bir de deliğinin içine girmişsin.
4: Akşam bütün Trakya benim haberimi bekliyor. Seyircilerimle arama giremezsin. Hem araştırmacı gazeteciyim ben. İstediğim yerde yaparım haberimi.

0: Hanımefendi, kusura kalma ama sakın ola ki yani tutup da taş düştü buraya 1 milyonmuş falan filan gibi haber yapma. Bak ikinci kez söylüyorum, eğer bunu bütün Trakya duyarsa buraya dolar, sonra sana ne yaparlar biliyor musun? Hesabını yap.
1: Baba, kusura bakma, kız haklı.
0: Konuşma lan sipah.
1: Sipa mupa ayıp oluyor mu baba?
0: Ayıbı senden mi öğreneceğim lan?
1: Ben gidiyorum.
0: Git, akşama kadar malak gibi yatıyorsun zaten, git. Bana bak gazeteci, 4. kez söylüyorum bak, sakın bu başın haberini yapayım deme, kurban olayım.
2: Vallahi bilemeyeceğim Mustafa, her şey senin bize olan yaklaşımına bağlı.
0: Tamam, ben sana yaklaştım zaten, sen de bize yaklaş. Kapat sen şu deliği meliği, çek bizi çok çekme. Bak sana çirkin adamlar, ne yapacaksın yani, müşteri de kazanmazsın. Şuna bak Allah'ını seversin.
3: Dişini çıkarsak ne olur görsün.
4: Ya Mustafa, uğraşma bellerini ya.
0: Kapat yavrum benim, kurban olayım, kapat. Ablam sana güzel bir tiyakya kuzusu kestireyim, Tekirdağ kıvırcığı, ne olur. Hadi kapat, koyun yiyelim. Isıtma taşı lan bu. Hamamdan mı getirdin bunları? Bak sahtekarlık yapma. Vallahi araba veririm sana. Aman efendim, hoş geldiniz köyümüze. Hoş geldiniz.
1: Merhaba muhtar. Ben Tekirdağ Üniversitesi'nden Bilal Koca. Ekibimle köye göktaşı düştüğünü haber aldık. Araştırma yapmak amacıyla geldik.
0: Tamam. Nasıl yardımcı olmamı istiyorsanız olurum ben. Buyurun.
1: Eyvallah, sağ ol muhtar. Bize birkaç numune taş lazım. Eğer onları temin edebilirseniz memnun oluruz.
5: Hocam bende taş var mı ya? Kaç para verirsin? Malımız yabancıya gitmesin hani.
1: Ha yok, biz taş almıyoruz maalesef. Fakat elinizdeki taşı incelemeler için üniversitemize bağış yaparsanız mutlu oluruz.
5: Hiç kusura bakma be hocam. Bizde bedavaya mal yok. Bu da hepten ölücü mü ne ya?
1: Büyük taşın düştüğü yer bura galiba.
2: Evet hocam, taş buraya düştü. Ama o taşı kim bulduysa saklıyor. Yalnız ben gazeteci ve araştırmacı kimliğimle o taşı kim bulduysa bulacağım. Dile kolay, ederi bir yerim.
0: Kusura bakma, benim de böbrekte taş var da. Buyurun, bir ayran neyim içelim içeride, gel gel.
2: Muhtar gel, seninle bir röportaj yapalım da aramızdaki buzlar erisin.
0: Yapalım be ya. Biz devlet memuruz, öyle küskünlük kırgınlık olmaz. Ayran içelim sonra. Bekle.
2: Merhabalar sayın seyirciler. Bütün güne bakan köy, köye düşen göktaşını aramaya devam ederken yanımızda köyün idare amiri Muhtar Kısmet var. Evet Muhtar Bey, köye düşen göktaş hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Köyümüze göktaşının düşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Amerikalı dostlarımız şu anda inceliyorlar. Olay yerine gittiler. Üniversiteden hocalarımız taşların incelemesini yapıyor. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici bir olay. Gururluyum, muhtar olaraktan ifademi ediyorum.
2: Amerikan şirketlerinin taşları parayla satın aldığını öğrendik. Taşın köye ekonomik olarak da pek katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
0: Şimdi bizim tabii böyle bir parayla pullan işimiz yok. Amerikalı dostlar bunları inceledikten sonra oturup bakacağız artık. Ne olacak ne edecek, karar vereceğiz.
2: Gramına $20 verdiklerini öğrendik.
0: Onu bulanlara sormak lazım, sağ olun.
2: Şu ana kadarki en büyük taşı sizin bulduğunuzu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Olmaz, yalandır. Yakındaki muhtar seçimleriyle ilgili bana karalama ve iftira atıyorlar. Devlet memurunun taş araması yakışık almaz.
2: Sizdeki taşın çok değerli olduğunu söylüyorlar Kısmet Bey.
0: Hanımefendi, inşallah bu göktaşı sayesinde köyümüz gelişecek. Bahsettiğim gibi bütün yatırımcıları, turistleri köyümüze bekliyorum. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Muhtar Kısmet.
2: Teşekkürler. Güne Bakan Köyü'nden bildirdim. Ben Ceylan Karaca.
0: Hanımefendi, taşı sen bulmuşsun, taşı sen bulmuşsun. Ne ikide bir papağan gibi tekrarlayıp durdun, ne taş bu ya?
2: Yalan değil muhtar, haber kaynaklarım sağlamdır.
0: Sağlammış, bak haber kaynağına bak. Taşı ben bulmuşum, büyük taşı ben bulsam burada durur muyum? Allah Allah. Vay benim güzel karım. Güzel karım, taş toplamadan mı geliyorsun?
6: İyi valla. Biz taş toplayalım, sen burada k***la fingir deş.
0: Ne alakası var be ya? Kadınla ben röportaj yapıyordum orada. Bunlar ne?
6: Yat taşı.
0: Ulan bunlar normal taş. Hiçbir şey etmez, para etmez bunlar. Lan canımı sıkma benim, çık lan.
6: Hadi.
0: Yürü lan, yürü. Sana 100 kere dedim çocuğa öğret. Bunu da getirmişsin. Mal mal bir çocuk oldu çıktı be ya. Yürü lan. Koş lan. Zıpla lan.

0: Adamın arabası geldi be ya.
1: Ana, onlar kim lan?
2: Welcome.
3: Hoş bulduk abi.
1: Sen Türk'sün be.
3: Ya ben Türk. Biz elma şirketinde çalışıyoruz.
4: We are going.
5: But we don't have the big stone yet.
4: Back up.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bu köyün muhtarı Kısmet. Hayırdır, taş için mi geldiniz?
3: Nereden anladınız?
1: Ne veriyorsunuz taşın başına yani? Taş ücreti olarak yani ne derler ona senin bağlı?
6: Gramına ne kadar veriyorsunuz?
3: Ya biz elma şirketi olarak taşın gramına 35 euro veriyoruz.
7: Etrafını sarıldılar pis Yunanlılar. Kaldır bakalım elini havaya.
1: Ulan! Ulan! Sana gele canım hava gelsin ha!
8: Beni! Sen sütte çaldın be ya!
1: Köpekler!
7: Ne kaçırdın lan?
6: Dede sen deyip duramama bak! Kaza atıp kaçtı be ya.
7: Beni böyle bir şey yapmaz.
1: Nasıl öyle bir şey yapmaz? Görmüyor musun sen be ya?
7: Taş ne olacak?
1: Ne taşı be ya? O kadın kaçtı diyoruz, anlamıyor musun sen? $20 veririm.
7: Ne diye sana vereceğim? Medya vereceğim.
6: Muhtar, meydandaki taşı kaçtan verdin be ya?
9: Meri $30 almıyordu. O daha kıymetliymiş.
1: Adam benim sinirlerimi zıplatıyor ya. Konuşma. Konuşma! Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz lan? He? Ne benim arkamdan konuşuyorsunuz? Yok muhtar taşı satıyormuş da, yok ona bilmem ne yapacakmış da. Hanginiz uyduruyor lan bunu?
9: Ne alakası var muhtar ya? Hoca diyor muhtar almıştır diye.
1: Boş ver sen hocayı. Yağmur yağdıracağım dedi, taş yağdı kafamıza.
9: Tövbe de muhtar, adam muhterem adam. Duası bile parayı diyor. Çarpılmayasın. Ya senin kızan Bahadır en son taşın yanındaydı. Belki o almıştır be ya.
1: Olarsa bana söyler.
10: $1,000,000 kim kime söyler, kim kime verir, kim kime getirir $1,000,000 muhtar?
1: $1,000,000. Çok koştuk. Su sesi, tuvalete gideyim ben.
9: Şuna bak nasıl da kıvırtaraktan yürüyor.
10: Milyoner bir işi bu be. Vallahi nerede olsa tanırım ben. Bak bak kendine güveni geldi, görüyor musun? Karı kaydı var.
11: Kilosu belirsiz. Kilosu
9: yok ya. Pis çıkacağız burada tabi. O zaman
11: kilosu belirsiz. Sorunlarım var.
9: Beğendin mi?
12: Ya bayıldım ya. Ayrıca internette birkaç şarkını dinledim ben senin.
9: Yapma be, cidden mi?
12: Niye yalan söyleyeyim? Bayağı da dinlenmesi var hani.
9: Ya biraz öyle oluyor. Ya bu arada ayakta kaldın, otursana.
12: Ay sağ ol ya.
9: Ya şöyle söyleyeyim, bugüne bugün internette bir şarkım 10,000-20,000 dinleniyor. Nereden baksan 40'lı nüfusu be.
12: Vallahi öyle. İyi bir başlangıç için yeter, artar bile. Popçuların bile o kadar dinlenmiyor.
9: Yemişim popçuları. Yani dinlenseler ne olacak ki? Hep şişirme hesap, hep şişirme yok. Tayland, Çin, oradan böyle şişirme hesaplardan dinletiyor kendini. İçtiyse benimki organik dinlenme.
12: Sen yakında albüm de çıkartırsın.
9: İnşallah. Öyle bir planım var.
12: Albüm çıkartacak parayı nereden bulacaksın? Tabii ya, benimki de soru mu? O çukurda bulduğu taşı baban gider satar. Dile kolay, 1,000,000. Sana gider albüm çıkartır.
9: Ya taş babam da değil ki.
12: Çünkü onda diyor.
9: Ya bırak sen onları ya, bıdı bıdı konuşuyorlar zaten.
1: Oh, kusura kalmayın, rahatsız ettim. Baba sarılar orada Amerikalılarla savaş versin. Benim oğlum da gazeteci kızla keyif çatsın.
9: Ne oluyor baba?
1: Ne oluyor? Bak kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi.
12: Amerikalılara ne oldu?
1: Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar.
12: Bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi?
1: Hem de nasıl?
12: Bir dakika ya, ben hemen İsa'yı bulup çekime geçmem lazım. Hadi görüşürüz.
9: Görüşürüz.
1: Aynı babasının oğlu ha. Hemen dayanamış gazeteci kızı.
9: Yok baba, ne alakası var? Sohbet ediyorduk, öyle iki çağlım orada dinledi beni.
1: Konuşma lan. Ben yalan mı söylüyorum? Ben bilirim o sohbetleri. Neyse. Oturup senin cinsel hayatınla uğraşacak değilim.

0: Sen niye gidip taş aramıyorsun bakayım? Ha? Niye taş aramıyorsun? Ondan sonra baba krip çekeceğim, param yok diyorsun.
1: Ben halledeceğim onu, merak etme sen.
0: Yoksa büyük taşı sen mi buldun? Ümran'ı sen mi satacaksın?
1: Yok baba, ben bulmadım be.
0: Öyle bir şey olduğu zaman babana söylemezsen ümüğünü sıkar, öldürürüm seni. Sakın ola bana haber vermeden bir şey yapma. Almanlarla pazarlık halini baban. Tamam mı? Götüreceğiz, çok büyük paraya satacağız onlara. Küçük taşları büyük taşları birleştirip vereceğiz. Ondan sonra babam bütün ailelerine kavuşacak. İstanbul'a gideriz. Şöyle güzel bir köfteci dükkanı açarız. İsmi bile hazır biliyor musun? Kısmet. Heh. Sonra sen dedin ki baba bana albüm lazım. Yaptım. Baba bana klip dedin. Yaptım. Baba bana dedin. Aldım. Ne istiyorsak iste lan.
1: Ama taş bende değil baba.
0: En son sen orada değil miydin?
1: Oradaydım. Aklıya takısını taktım, çıktım sonra.
0: Hakkı kaldı orada öyle mi?
1: Hakkı.
0: O zaman ben Hakkı'nın dinine gideyim, takısını takayım. Bunu al dolaba koy. C vitamini bu. Karınca yemeyecek, biz yiyeceğiz bunları. Dolaba koy, gelip yiyeceğim.
1: Tamam.
0: Hakkı mı?
2: Helsenko be, bırak onu elinde. Taze hem de.
3: Selamun aleyküm Muhtar.
0: Aleyküm selam Nevzat. Hayırdır, nereye böyle?
3: Abi nereye olacak? Biz de taş toplamaya geldik be.
0: Taş toplamaya mı geldiniz? Hayırdır, ne taşı, ne yapacaksınız taşı?
3: Siz ne yapıyorsunuz? Biz de onu yapacağız be Muhtar. Emre her bir şey anlattı bize.
0: Vay gancık vay. Olur mu öyle şey ya? Ya köyün taşı toplanır mı hiç? Hem öyle kafanıza göre gelip köyden taş maş toplayamazsınız, hadi.
3: Abi nereden sizin köyün taşı oluyormuş be, Allah'ın taşı? Hem engel mi olacaksın sen bize bakayım be?
0: Benim öyle bir şey söyledim mi kalabalığa karşı? Söyler miyim? Sen hiç beni tanımıyor musun? Gidin nereden taş toplayacaksanız toplayın. Hayır, toplarken bir yerinize dikem atar, ondan diyorum ben. Hadi git git.
3: Aa şöyle. Hadi oğlum.
0: Yakında Muhtar seçimleri var, unutmayın. Sen mi söyledin? Kıpık.
4: Bu Nevzatların ne işi var burada Muhtar be ya?
0: Hep o Mari var ya Mari.
3: Ayıp olmuyor Muhtar be ya.
0: Lan! Lan sana taşere demedim mi? Bak hala oyun oynuyor. Tamam. Taşere çabuk! Çabuk! Kolay gelsin. Hemen kurmuşsunuz tezgah.
5: Alman disiplini Muhtar. İş beklemez.
0: Lan Hakkı, gel buraya gel.
6: Amca, ne var?
0: Ya kusura kalma be Hakkı. Almanlardı, Amerikalılardı derken sana takı takmayı unuttuk. Al bakalım, ha.
6: Ne gerek vardı? Geç olsun da güç olmasın tabi.
0: Olur mu be Hakkı? Bilirsin sana Bahadır'dan daha çok düşkünümdür.
6: Eksik olma amca. Valla duygulandım.
0: Bana bak. Almanlarla pazarlık halindeyim. Kurban olayım bak, büyük taşın sende olduğunu söylüyorlar. Sakın götüreyim satayım matayım deme benden habersiz. 1 milyon gibi paralar konuşuluyor. Sen taşı al bana getir, ben satarım, tamam?
6: Hiçbir yere gitme. Herkes takısını takacak kardeşim. Herkes takısını takacak. Düğündeydiler işler. Oh şimdi yüzümüze bakmıyorlar. Biz ondan kazananları bölmeyelim amca.
0: Tamam Hakkı.
6: Ne tamam ne tamam.
0: Tamam Hakkı, bağırma, gerek yok. Ben gider konuşurum şimdi onlarla. Derim böyle böyle, Hakkı böyle diyor. Tamam, sen yine de taşı benden habersiz satma.
6: Kimse beni kandıramaz.
0: Hı-hı.
6: Herkes takısını takacak kardeşim.
0: Haklı.
6: Takacak. Vururum malayı ağzına.
0: Tabii haklısın Hakkı. Ben gideyim söyleyeyim bari bu kadar sinir yaptı diye. Bu da kırık mıdır nedir be ya? Şaka mı yapıyor anlamadım ya.
7: Dikkat dikkat! Hakkı'nın düğününe düşen göktaşı kızanın takı merasimine engel olmuştur. Yani Hakkı'nın hakkını Hakkı'ya verelim be ya. Takı merasimi birazdan köy meydanında başlayacaktır. Herkesler takacağını varsa alsın gelsin. Gelmeyenleri buradan Bulgar sınırına kadar kovalarım. Bak iyi koşarım ha! İyi koşarım bak!
6: Çok yaşar Asım amca. Allah razı olsun.
8: Teşekkür ettik.
6: Eyvallah. Ben sana dedim değil mi? Tarçaklar diye.

0: Sen gözünü dört aç da kimse eksik bırakmasın ha.
1: Merhabalar, kolay gelsin. Geç de olsa takım merasiminiz gerçekleşiyor. Biraz hislerinizden bahseder misiniz?
2: Vallahi işte çok heyecanlıyız. Adalet yerini buldu diyelim, değil mi?
0: Evet.
2: Muhtarımız sağ olsun amcam. Buyurun.
3: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Hakkının da dediği gibi, yani bu köyde kime ne takarsan onu takarla. Ben bu köyün muhtarı olarak kimsenin takısını kimseye yedirtmem. Nokta.
4: Güzel konuştun mu?
2: On numara, on numara.
4: Taşı getirirsin değil mi artık?
2: O işi benden merak etme. Oo, Kadri amca. Allah razı olsun.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Hakkı Bey yok muydu evde ya?
0: Hakkı?
2: Buradayım, burada.
1: İyi akşamlar Hakkı Bey. Dün de bizim de ufak bir katkımız olsun dedik. Gerçi sizdeki büyük taşın yanında bu devede kulak ama olsun.
0: Ana! Aklen! Taşı sen mi buldun?
1: Aa, nasıl yani? Siz söylemedi mi büyük taşın yerini?
2: Ya bırakın taş macı, Allah Allah. Taş macı yok bende. Genelde çıktı böyle sorularla falan oynamam ben. Oyalama. Şimdi izin versin, evimize gireceğiz. Yarın gel.
1: Taş bu kırıkta olabilir. Not et.
0: Hakkım, taşı nereye sakladın be ya?
2: Allah Allah.
0: Hadi bana bak hem yerini, erken benim.
2: Taşmaz yok bende, ne saklayacağım ben?
0: Ah, onu bunu bilmem ben. Bu gazeteci uydurmadı ya. O taşı getireceğim bana, o kadar. Yoksa beni unut.
2: Ama benim açıcam.
0: Ay, aması maması yok Hakkı. Aması maması yok.
2: Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya Nur, Allah Allah, ayıp ediyorsun be. Daha ilk geceden etme eleme be. Taş bende. Kocaman. Allah'a saklıyorum onu ben. Ama satmayacağım. Tüm köylüler şimdi satacaklar taşlarını ucuza ucuza. Biz en son finalde pahalıya kakalayacağız.
0: Ya aket sende mi lan taş?
2: Bende ne sandın be? Gel bak mı buraya?
0: Ya günler sepete mi girdi be? Gel azıcık muhabbet edelim. Ya gelin olarak geldiğim eve bak. Ama anam demişti bana evlenme o züğürtle diye.
2: Ama şunu ayıp ediyorsun, teessüf eder. Nurhan, teessüf ederim bak. Sen züğürt dedin adam. Muhtar Emre'nin yeğeni Hakkı, Hakkı.
0: Başlatma muhtarın Hakkı. Bak sana diyorum. Ya yarın eve yeni eşyalar alırsın ya da ben babamın evine giderim.
2: Gidersen git. Bir öpücük ver de öyle git.
0: Git sen amcanı öp.
2: Öperim. Paracıklarını da öperim. 50 dolar. 100. 200 dolar. 250 dolar.
4: Hocam, analizden sonra daha pahalıya satabilir miyiz biz bu taşları? Yani köylüler satabilir mi?
5: Açıkçası muhtar, içindeki elementleri bilmeden kesin bir şey diyemem. Laboratuvar sonuçlarını beklememiz lazım.
3: Aa, 100 dolar eder yani.
5: Kim bilir? Belki 1000 ya da 10 dolar bile etmez.
3: Doğru. Zaten benim bu Almanları hiç gözüm tutmaz, biliyor musun? Hatırla, birinci Cihan Harbi'nden sonra onlar yenildi diye biz yenilmedik mi savaşta be ya?
5: Muhtar, bak sana ne diyeceğim. Hazır şu taşlardan gelir elde ediyorken köye bir müze yaptıralım.
3: Olur mu be ya? Ya bu köylü onu gördüğünde içer içinde düğün yapar be ya.
5: Düşen taşları sergilersiniz muhtar. Düşünsene, dünyada bir ilk Göktaş Müzesi. Bizdeki taşları da bağışlarız müzeye. Köye turist akın olur vallahi. Paraya para demezsiniz.
3: Olur mu olur? Müze. Bunlara koyacağım.
5: Evet.
3: Köylüler gidip bunlara bakar.
6: Allah sizin anlasın.
2: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam.
2: Tahta bakınız ha. Daha ne kadar toprağı ayağınıza sürüyordunuz bak.
7: İşte bak görüyorsun. Herkesler burada. Tabii millet taşı satıp yiyor paralarını.
2: Selamünaleyküm.
8: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size?
2: Hoş bulduk gözüm. Bize şöyle en güzelinden koltuk kanepe yapıştır bakın.
7: Ay yok kardeş yok. Sadece koltuk olur mu?
2: Nur. Para.
7: Büyük taşı satıp bütün ev yenileriz be kocacığım. Ah Hakkı, şu takıma baksana.
8: Bu koltuk takımımız yeni modelimizdir. Çok konforlu ve rahattır. Yerden yüksekliği 15 santim ve yan tarafları süngerlidir.
7: Hakkı gelsene, çok rahat.
4: Geleyim değil mi?
7: Gel gel.
4: Bakayım. Aa, rahat.
7: Evet.
4: Kızı daha dur bunun üstünde değil mi?
9: Buldum bir dur ya. Allah Allah. Anam.
4: Konuşmamız lazım. Kalk lan çürük. Kalk kalk kalk.
9: Hadi, yürü hadi. Hadi hadi.
2: Ne oluyor Muhtar? Ne çarptın?
4: Gel otur, gel sakin ol, gel.
2: Ne oluyor ya?
4: Gel.
2: Gel gel.
4: Oturun, buna heyecan yaptırmayın şimdi, bir de bununla uğraşmayak ya. Otur. Bana bakın. Köyün muhtarı olarak, ihtiyar heyeti olarak bir şey belirledim ben. Bu köylüler taş topluyor ya. Toplanan her taştan bağış almamız lazım bizim.
10: Ya muhtar, senin başına güneş mi geçti ve sen ne söylüyorsun?
4: Ne demek ne söylüyorum ya? Biz bu köyün ihtiyar heyeti değil miyiz? Köyün namusu, geleceği bizden sorumlu değil mi?
2: Öyle miymiş?
4: Ne demek öyle miymiş? Tabii ki öyleymiş. Beyler, ihtiyar heyetinin başı olarak, muhtar olarak ben bütün köyün idaresini alıyorum bu hariç. Tamam, müze yapacağız.
2: Ne müzesi be ya?
4: Göktaşı müzesi. Ya Almanlara diyeceğiz ki topladığınız her taştan bize %20 bağış yapacaksınız. O parayı alacağız, müzeye aktaracağız. Sonra gazeteci kıza diyeceğiz ki kız gel buraya, yap bakayım haberleri, yakın çek bakayım bunu diye. Tamam mı? Onları gösterecek televizyonda. Sonra ne olacak? Turistler buraya da olacaklar. Bak sen gör, ondan sonra buraya ilçe olacak. Ben ne olacağım? Belediye başkanı. Siz belediye başkan yardımcıları.
11: Ben taşımı Meli'ye satarım. Bağış maaş yapmam.
4: Ben bu işi bir çözersem sana bir tane Meli değil 10 tane Meli alırım, söz.
10: Vallahi muhtar, ben sana söyleyeyim, bu köylü bağış maaş yapmaz.
4: Yapmaz mı? Hadi görelim bakayım nasıl yapması. Giderim valiye şikayet ederim. Kaymakama çıkarım. Gerekirse başbakana giderim. Ya. Pırt mı yaptın? Allah'ını sev. Doğru söyle ya. İmama bak be ya. Bizden önce düşünmüş.

0: muhtarınız kısmet. Şimdi biz köy muhtarı olarak, yüksek ihtiyar heyeti olarak, bir karar olarak köye Göktaşı Müzesi yapılmasını oynadık. Bu oylama sonucunda köyümüze bir Göktaşı Müzesi yapılmasını kabul ettik. Bu müze dünyanın ilk Göktaşı Müzesi olup köyümüze çokça turist getirecektir. Köyümüz kalkınacak, oteller, hamamlar, restoranlar açılacak. Ve köyümüz bir anda belediye olacak. Sattığı taşın %20'sini bağış verecektir. Bağışını vermek her köylünün mecburi görevidir. Yerine getiremeyenler hakkında yasal işlem başlayacak be ya. Bulduğunuz Göktaşı elinden alınacak. Duyduk duymadık demeyin. Gözlerinizden öperim. Bu da hizmet.
1: Evet muhtar, Göktaşı'ndan Göktaşı vergisi almaya başlamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?
2: Sevgili basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben buradan sizin aracılığınızla köydeki vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Hakkımızda bir dedikodu çıkmıştır. Biz vergi topluyormuşuz diye, biz vergi toplamıyoruz, bağış topluyoruz. Bunu da bizzat caminin hoparlöründen biraz önce sevgili vatandaşlarımıza açıkladık. Alman heyetiyle bağış üzerine konuşmalarımız var. Eğer bir şey olursa kalkarız, açıklamalarımızı yazılı bir basın olarak, yazılı bir şey olarak basına açıklarız. Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Ali değil mi?
2: Bitti.
1: Muhtar, yeminle bu köylü seninle gurur duymalı. Köye yeni bir eser kazandıracaksın.
2: Allah razı olsun ama bu dedikodular hiç hoş değil. Hepimizde bir hastalık var. Bak benim kalp hastalığım var. Mehmet amcanın durumu ortada. Yapmayın. Siz müzenin haberini yapın. Ne olur.
1: Tabii yaparız. Peki.

0: Şey muhtar, bu büyük taş hakkında bir gelişme var mı? Taşı kim bulmuş?
1: Hala aramaktayız. Hala. Bahadır bak bakayım bebe. Gel bakayım oraya. Bir dakika gel be.
2: He baba.
1: Dur. Menajitti dur. Bu sakın yüz verme. Sakın.
2: Öyle deme be baba.
1: Geç. Bağlantı kurma. Ne haber mi bütün gün kahvede oturuyorsun sen? Niye babana destek olmuyorsun? 40 yaşında prostat olacağım bari. Al bak şu makbuzu, rahat bağış topla hadi.
2: Baba bu çay adisyonu be. Çay adisyonuyla makbuz mu kesilirmiş, yapma be.
1: Oğlum üstünü görmüyor musun? Koskoca muhtarlığın mühürü var, topla sen.
2: Olsa ne yazar be baba? Ben daha internete şarkı koyacağım. Yok kesemem ben bağış maaş.
1: Ne demek kesemem ben bağış maaş ya?
2: Yok kesmem ben. İşim gücüm var baba.
1: Bahadır sen hipnoz olmuşsun.
2: Yo.
1: Hipnoz oldun be ya.
2: Hipnoz olmadım be.
1: Bana bak, kızın elinden domuz eti falan yemedin değil mi?
2: Yok.
1: Kurban olayım böyle şeyler yapma. Bir gün olsun babana sahip çık ne olur. Al bu makbuzu götür işte. Kes bağışları.
2: Yok benim işim var, al baba. Ben hipnoz olmadım. ...24 gram oldu abi.
3: Ne kadar yapıyor be?
2: 700 euro yapar.
3: Bir dakika.
1: 720 euro, %20'si, oba, 144 euro. Yani 144 eurosunu köye bağışlayacaksın. İkram, hemen 144 euroluk bir makbuz kesilin bakalım.
3: Abi sizden müzisyen var kardeşim. Hem ben bu köyden bile değilim. İstemez öyle makbuz falan.
1: Allah Allah. Muhtar, bağış yapmıyor mu be ya? Herkes bağışını yapacak be ya, ne demek vermem? Hem başka bir köyden gel, hem de buranın namusuna iş koy. Yok ya, illa taşın parasını zorla mı alalım Nevzat?
3: Muhtar, göktaşı gökten düşerek gamı mola olmuştur. Olmaz bunun vergisi be ya.
1: Kim diyor olmaz diye ya, sen mi koyuyorsun buranın kanununu?
3: Bunlar da verdi mi bunlar?
4: Ya da üzül etme be ya. Herkes verecek, köy kalkınacak. Köye güzel gelecek. Ne kadar?
1: Biraz aşağı tut da bir şeye yarasın. Tamam şimdi güzel. Vur gitsin.
3: Kalkınıyor da bana mı kalkınıyor?
1: Sana da kalkınalım istersen Nevzat Efendi. Bak 90 yaşında. Ceza meza da almaz. Vur gitsin Mehmet Efendi, vur.
3: Abi verin taşımı, satmıyorum, vazgeçtim. Karıma hediye edeceğim. Kolye yapsın, boynuna taksın.
1: Ne demek satmıyorum? Satacağım ya. Vur şunu gitsin ya. Ceza da yatmıyorum.
2: Muhtar, şu vergi işini bir daha gözden geçirseniz daha iyi olacak.
1: Tamam geçirelim be ya. Biz konuşuyoruz işte kendi aramızda. Herkes diyoruz köyde bağış yapacak. Zaten bunun için ihtiyaretini topladık, konuştuk. Karar aldık, toplantı aldık. Öyle değil mi be ya?
3: Araç

Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Köyümüzü meydana doğru buyurun. Ben köyün muhtarı Kısmet. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

0: amcama. Ne oldu be ya dede? Ödümü kopardınız.
1: O taşı kime satacaksın? Peşin peşin alanın maaşımızı.
0: Kimseye? Taş maş yok. Ben taş toplamıyorum.
2: Taş toplamıyorsun da. Ne altıya be ya, buradasın be ya. Bak. Muhtarın emri. Vereceğim vergiyi.
3: Kaçın yok.
0: Beni inanmışsın mı?
2: Ya ne verisi dedim ya. Gel kovalayalım şunu. Bak kimse de vergi alamadık valla. Muhtar olacak bize. Muhtarlık namına dur. Allah dur diyeyim.
4: Dene Hanım. Gül Hanım'a da söyleyin, yol yorgunusunuz. Buranın çok güzel aydarisi var. Aydari içer misiniz soğuk soğuk?
5: Yula, her daliye hoşças.
6: Da haçu.
5: Evet istiyorum.
4: Aydar, Ardaliye getirir misin misafirlerimize acil?
3: Muhtar, biz de içeriz.
4: İçin oğlum, bizim gerçek dostumuz Ruslardır, Ruslar.

0: Şu küpekleri de ver. Onlar da içsin. Arkamızdan konuşmasınlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim Lena Hanım. Ricam olur bu. Yani ben bu köyün çok ileri gelen bir muhtarıyım. Köylü benim sözümden çıkmaz. Almanlara satmayacağım, Ruslara satacağım taşı. Yani o yüzden benden habersiz bir şey almayın köyden.
1: İsmet Bey говорит, чтобы мы не волновались, камни продаст он нам и деактивирует немцев.
2: Muhtar, bizim masaya da bekleriz. O kadar hukukumuz var be ya.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pazarlık halindeyiz. Ne oldu hocam? Hoparlör mü çalışmıyor? Ben baktım geçenlerde. Problem yok işte hocam. Ay. Yok fena fena bu. Yağmur yağdırıyor. Nereden geldi lan o?
4: Allah Allah. Nerede bu? Nerede bu büyük taş? Nerede göktaşım benim? Yok. Ha? Taş yok mu taş? Taş yok mu lan? Buraların taşı, toprağı hep meteor. Hep meteor buralar.

0: Look!
1: Güzel Allah'ım. Buldum kolunu. Kolum burada. Kolum burada ya. Taş. Taş bende. Taş bende. Hakkı da. Hak ettin hakkı. Hak ettin.
2: Aman burada biraz dikkat et. Taşlar falan var. Geç bakalım şöyle.
3: Niye getirdin beni buraya?
2: Yeni bir şarkı besteledim de YouTube'a atmadan önce sana bir dinleteyim dedim.
3: Ay iyi etmişsin. Albümü ne zaman çıkartmayı düşünüyor?
2: Pardon. Şey ya, bir yerden bir para bekliyorum da geldiği zaman bakacağız artık.
3: Nereden? NASA'dan mı? 1 milyon falan. Büyük taş hani.
2: Yok be, kimse satmaz büyük taşı.
3: Aa niye?
2: Ya çünkü babam %20'sini el koyacakmış. Satmaz yani, kaptırmaz kimse parayı.
3: doğru.
2: Neyse ya, taşı boş ver de. Ben bir albüm yapayım. Sonra da bir klip. Tüm Türkiye beni konuştur ha. Vay be. Zaten muhteşem besteler de yapıyorum. İstersen klipte seni de oynatırım ha. Sen ne yapıyorsun öyle bakalım orada?
3: Hiç ya. İsa bir şey soruyor.
2: Ha, ben böyle boş boş konuşayım. Sen başkasıyla ilgilen. Tamam hadi.
3: Ay ben ikinize de yetişirim. Merak etme sen de ya.
2: Bir rahat bırakmadınız be. Bir rahat bırakmadınız.
3: Telefonun çalmadan söyle artık şarkıyı.
2: Evet. Şimdi bu çalacağım parça benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.
3: Neymiş o?
2: Gözlerin için yazdım. İsmi, kilosu belirsiz sorunlarım var.
3: Sendeki taş gibi değil mi gözlerim? Kara kara. Taş büyük olunca da kilosu belli olmayan sorunlarım var değil mi?
2: Ya ben parçayı çalayım.
4: Gide.
3: Ne oluyor ya?
4: Lan Bahadır! Yardım et be ya!
2: Dede, ne yapıyorsun burada be? Dede, kalk kalk, iyi misin? Kalk, iyi misin dede? Ne yapıyorsun burada?